0: Ayrıca Irak'ta gerilim yine tırmandı. Reuters, ABD'nin Erbil kentindeki konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir drone'un düşürüldüğünü bildirdi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde bir eve hava saldırısı düzenlendi. Biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya dair ayrıntılar Filistin Haber Ajansı'nda yer aldı. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada İsrail'in Nasr Mahallesi'nde saldırdığı evde yaşamını yitiren ve yaralananların tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. İsrail'in Gazze kentinde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
2: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
1: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
2: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
1: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: İstanbul'da motosiklet kazası can aldı. Büyükçekmece'de bariyerlere çarparak devrilen motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Devrilen motosikletin genç sürücüsü yola savruldu, ağır yaralandı. Sonra da kurtarılamadı. İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamladı. Fransa'yı bronz madalya maçında 6-4 mağlup eden İngilizler turnuvaya galibiyetle veda etti. Bu sonuç İngiltere'nin 1966 yılındaki şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Peki dünyanın en büyüğü kim olacak? Bu kritik soru bugün yanıt bulacak. Final gününde ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin turnuvaya bir kez daha, bu defa Kanada ve Meksika olmadan ev sahipliği yapmasını istedi. New York'ta katıldığı resepsiyonda konuşan Trump'ın Çin'le ilgili şakası da salondakileri güldürdü.
3: FIFA is the official happiness provider to humanity since 120 years. So we are providing joy and happiness.
4: Unless the team loses.
3: Unless the team loses, of course.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya takıldı. Ülkesinin bu defa Kanada ve Meksika olmadan bir kez daha Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını istedi. Çin'le ilgili de şaka yapmayı ihmal etmedi.
6: Bir sonrakinde yine Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmelisiniz. Bu kez Meksika ve Kanada'yı işin dışında bırakalım. Ama Gianni'nin başka bir fikri daha vardı. Gelecek sefer bunu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte yapabiliriz dedi. Yani Çin'le ABD ortak ev sahipliği yapar. Böylece maçlar arasında da kısa ve keyifli bir uçuş yapmış olursunuz.
5: ABD Başkanı Donald Trump pazar günü oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesinde New York'ta düzenlenen resepsiyona katıldı. Oğullarının futbolu çok sevdiğini anlatan Trump, Arjantin'e yenilen İngiliz milli takımını eleştirdi. FIFA Başkanı ise Trump'a övgüler yağdırdı.
7: Bu Dünya Kupası sizin desteğiniz olmasaydı böylesine olağanüstü bir başarıya ulaşamazdı. Bu organizasyon yalnızca tüm zamanların en büyük Dünya Kupası olmadı. Aynı zamanda insanlığın bugüne kadar tanık olduğu en büyük insani, toplumsal ve kültürel etkinlik oldu. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Bunun için size çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
5: ABD Başkanı Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor.
0: Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3. rahim nakli operasyonu yapıldı. Rektör Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip anne olma hayali kuran 36 yaşındaki Mekiye Bostancı için ameliyata girdi.
5: 15 yıl önce dünyanın ilk rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. 5 yıl önce de Havva Erdem yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez Türkiye'nin 3. kadavradan rahim nakli operasyonu başladı. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı'nın rahmi doğuştan yoktu. 17 yıllık evli olan Bostancı geçen yıl eşiyle birlikte koruyucu aile oldu. Bir programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan'la tanıştı. Bu onun kaderini değiştirdi. Rektör Özdenen Özkan, Bostancı'ya rahim nakli olup bu sayede çocuk sahibi olabileceklerini anlattı. Bunun üzerine nakil için listeye alınan genç kadın anne olma hayaliyle beklemeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıllık bekleyişin sonunda müjdeli haber geldi. Tıp literatürüne Özkan tekniği olarak geçen cerrahi yöntemle Türkiye'nin 3. rahim nakli için operasyon başladı. Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip Mekkiye Bostancı için ameliyata girdi. Bostancı'ya 56 yaşındaki kadavradan alınan rahim nakledilecek. Operasyon sonrası genç kadının sağlık durumuna göre tüp bebek tedavisine başlanacak. Dünyada kadavradan ilk rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Derya Sert, Ömer Özkan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. 2021'de Havva Erdem'e Türkiye'nin 2. rahim nakli yapılmış, Erdem, Özdenen ismini verdiği kız bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Her iki hastada da elde edilen %100'lük doğum başarısı, 3. nakil ameliyatı için büyük motivasyon kaynağı oldu.
0: İstanbul ve yurt genelinde sıcaklık artıyor. İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
4: Yurt geneline yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
8: Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız. Yazı İstanbul şu ana kadar olan dönemini oldukça iyi geçirdi. 28-29'lardaydı sıcaklıklar. Pazar günü 32'ye çıkıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba arasındaysa 33'e kadar yükselecek. Ankara'da da hafta başına sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak gölgede.
4: Sıcakların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor.
8: Salı, çarşamba ve perşembe günü Ege ve Akdeniz bölgesinde bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklıklar Ege'de 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak bölgedeki hissedilen sıcaklıklar.
4: İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar yüksek olacak.
8: Bu yüksek sıcaklıklar kalp krizini tetikleyebiliyor. Halsizlik, yorgunluk, baygınlık, ısı stresi, tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
4: Sıcaklara karşı kronik hastalığı olanların dikkatli olması ve bol su tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor. Sıcakların perşembeden itibaren gerilemesi bekleniyor.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında yine buradayız.
9: NTV Radyo Sinan Canan'la Açık Beyin. 10 Seni Sana Anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
10: Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz Sinan Canan'la Açık Beyin'e hoş geldiniz. Yine NTV ekranlarındayız. 77. bölümümüzde yolculuğumuza devam ediyoruz. Baştan beri sadece insandan bahsediyoruz. İnsan nasıl yaşamalı, nasıl daha güzel bir yaşam kurarız. Ve tabii ki bir biyolog ve nörobilimci olarak benim perspektifimle başlayan ama stüdyodaki konuklarımızın katkılarıyla genellikle hesap edemediğimiz enteresan yerlere giden bir maceramız var. Bu geçtiğimiz bölümler boyunca birçok konuyu bazen çok detayına bazen çok genel hatlarıyla ele aldık ve bugünlere kadar geldik efendim. Bugünkü bölümümüzde de yine stüdyo konuklarımızın katkılarıyla enteresan muhabbet olacak ki bugünkü konu başlığı itibariyle biraz etkileşimin fazla olacağını umuyorum. Çünkü hepimizin ortak bir derdini konuşacağız. Oraya geçmeden önce siz de stüdyoda bizim konuğumuz olmak istiyorsanız açıkbeyin.com bölü NTV adresine gidiyorsunuz. Oradaki formu tıklayarak ister bireysel ister grup halinde konuğumuz olabiliyorsunuz. Ama diyorsanız ki dünyanın öbür tarafındayım ya da pek vaktim yok ama programa söyleyeceğim bir şey var, sorularım var, yorumlarım var. Onları da aynı sayfada bulunan Sinan Canan'a soruyorum bağlantısını tıklayarak bize iletebiliyorsunuz. Biz de onları büyük bir dikkatle okuyarak elimizden geldiğince programımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Bu arada bütün geri bildirimleriniz ve ilginiz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü bölümümüzde de hepimizi günümüz insanını çok yakından ilgilendiren temel bir insani problemin aslında büyük başlığını azıcık tartışmaya açacağız. Muhtemelen yine süremizin çok fazla yetmeyeceği büyük bir konu başlığı bu. Dijital dünya beynimize ne yapıyor başlığını konuşacağız. Yaklaşık 20-25 yıldır artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen bu dijitalleşme, dijital uygulamalar, dijital cihazlar ve her tarafımızı kuşatan bir dijital işte internet tabanlı ağıyla bir şekilde yaşıyoruz. Ama bu bize iyi mi geliyor, kötü mü geliyor, faydası ne, zararı ne? Bunu en azından biraz nörobiyolojik, nöropsikolojik açılardan ele alacağımız, biraz da sizlerden gelen dert ve tasaların hani böyle bir yolunu bulabilir miyiz diye azıcık tartışma yaşayacağımız bir bölüm olacak. Hazırsanız başlayalım efendim.

0: Etrafımız gerçekten sömürücü bir sistemle çevrili ama bu bizim suçumuz değil. Fakat bizim sorunumuz.
1: Seçimlerimizi gerçekten biz mi yapıyoruz? Yoksa dijital dünyanın seçtirdiği hayatı mı yaşıyoruz?
0: Hiç sosyal medya kullanmayan arkadaşım var. Dışarıda jandarma bekliyor, ona vereceğiz. Ona göre. Normal bir şey değil çünkü bu devirde. Beynimizin en önemli zaaflarından bir tanesini çok iyi istismar ediyor bu sistem. Öğrenme sistemimiz maalesef köreliyor. Unutma ve silme sistemimiz çok iyi eğitim alıyor. Mecburen karşılaştığımız insanlarda atlama tuşu yok, hızlandır tuşu yok. Gerçek hayata tahammülümüz ve dayanıklılığımız azalıyor. Efendim, sosyal medyalar, dijital uygulamalar,

0: konu haline geliyor gittikçe. Öncelikle salonumuzda burada bizimle beraber olan arkadaşlar arasında ebeveynlerin ellerini bir göreyim mi? Özellikle böyle 15 yaşın altında çocuğu olanlar varsa şu ara canım siz bayağı varmış. Burası zor bir yer. Evet, Allah kolaylık versin. Bu devirde hakikaten çocuk yetiştirmek de zor. Çünkü bizim geldiğimiz mesela ben 1970'lerde doğdum ve birkaç çağ geçirerek buraya geldim. Benim gençliğimde ve çocukluğumda hayal bile edemeyeceğim, bilim kurgu romanlarında bile görmediğim şeyleri şu anda normal hayatın olayları olarak yaşıyorum. Yani dolayısıyla buna adapte olmam da benim kişisel olarak zor. Kaldı ki çocuklarıma bir takım tavsiyeler vermem gerektiğinde ben de çok zorlanıyorum. Yani bu durumları çok rahat anlayabiliyorum. Ve özellikle biraz bu konuda yapılan çalışmalara bakınca insan hafif endişelenmiyor değil. Birkaç tane rakam getirdim sizin için. Önce onları okuyarak başlayayım. Dünya genelinde günde ortalama, yani normal bir insansak 58 kere telefona bakıyormuşuz. Günde 58 kere bir şeye bakıyoruz. Bu tuhaf bir şey değil mi? Bu arada bu ortalaması, günde 258 kere bakan da var, günde 8 kere bakan da var ama ortalamayı aldığınızda biraz anlamsız bir şey. Bir tuğla gibi bir cihaza sürekli çevirip çevirip bakıyorsunuz. Mesela böyle bir durum var. Bu yeni bir davranış biçim. Biz buna pek alışık değiliz. Artık sohbetlerde, muhabbetlerde hep orada duruyor o. Ne zaman çalsa bütün her şey kesiliyor. Karşımızdaki kim olursa olsun en önemli şey o cihazdan gelecek bildirim ya da çağrılar. Artık öyle bir hale geldik. Ve Türkiye'miz efendim, bizler bu dünya sıralamasında, ülkeler arasında 18. sırada gururla yer alıyoruz. Hiç fena değiliz yani. İlk 20'nin içerisindeyiz. Bayağı seviyoruz bu işleri. Mesela bu arada kuşaklara göre, ben bu arada bu Z kuşağı, X kuşağı bunların varlığına çok hani ikna değilim bu arada ama araştırmalar biraz yaş gruplarına göre onları bölüyorlar. Mesela Z kuşağı ortalama 6 saat bakıyormuş. Milenyaller, yani bu 2000 yıl civarında doğanlar, 4 saat 36 dakikaymış onların ortalaması. X nesli, bunlar biz oluyoruz. Bu 70'lerde doğanlar. Yani artık yaşlı model. 4 saat 9 dakika biz biraz daha gene iyi. Bir de bu baby boomerlar var. İşte bizim peder valideler kuşağı, bizim büyükler onlar. 3 saat 31 dakika gittikçe azalıyor. Yeniler baya baya bu işin içine gömük vaziyetteler. İnsanlara soruyorsunuz bu arada, enteresan, yani anket yapıyorsunuz. İnsanların %10'u, yani cep telefonu, dijital medya kullananların %10'u diyor ki bana iyi geliyor. %69'u ise kesinlikle zararlı olduğuna emin. Şimdi en garip rakam bu. %70'imiz neredeyse bunun zararlı olduğunu düşünüyoruz ama gittikçe içine gömülüyoruz ve bu konuda çok fazla bir şey yapamıyoruz. Ve sevgili dostlar, 2027 yılı için yapılan hesaplamalar 7.7 milyar akıllı telefon kullanıcısının dünya genelinde birbirine mobil ağlarla bağlandığı bir dünya öngörüyor. Bu şimdiye kadar hiçbir insan neslinin görmediği çok tuhaf bir ortam. Her an 7-8 milyar insanla anlık olarak bağlantıda olduğumuz bir dünyada yaşadığımızı muhtemelen fark etmiyoruz. Böyle garip bir yerdeyiz. Şu anda bu rakam sanıyorum 5.6 milyar civarındaydı en son gördüğüm rakamlarla. 2 sene içerisinde demek bu katlanarak çok da fazla artacak. Ve gelelim, hani bazen bütün kötülüklerin anası, bazen de hayatımızdaki en güzel meşgale olarak ele aldığımız şu sosyal medya meselesine. Önce şunu sorarak başlamayı çok seviyorum. Hiç sosyal medya kullanmayan arkadaşım var mı? Dışarıda jandarma bekliyor, ona vereceğiz. Ona göre. Normal bir şey değil çünkü bu devirde hiç sosyal medya kullanmamak diye bir opsiyon yok. Birisiyle tanışsanız, deseniz ki sosyal medyada hangi uygulamayı kullanıyorsun? Dese ki ben hiç sosyal medya kullanmıyorum, ağır ağır uzaklaşırsınız. Korkutucu bir şey çünkü bir insanın normal gelmiyor artık bir sosyal medya uygulamasında bulunmaması. Mesela dilimizde şöyle bir şey var. Ya sosyal medyada boş iş canım, geyik yapıyoruz falan diye böyle bir 1980'ler söylemi var ağzımızda. Fakat biriyle tanıştığımızda ilk yaptığımız şey bilmem ne profiline bakmak değil mi? Bakıyoruz ne resim atmış, neyle uğraşıyor, ne yapıyor bu arkadaş. Daha ziyade oradan öğreniyoruz ve aslında hayatımızın hiç anlamadığımız kadar işinde. Peki yüzde olarak sorsam, mesela zaman olarak değil de hayatınızdaki ağırlığı anlamında, sosyal medya sizin hayatınızda mesela yüzde kaç yer işgal ediyor? Sizin için ne kadar önemli, onu anlamaya çalışıyorum. Yani mesela sosyal medya hiç olmasa hayatınız büyük bir çöküntüye uğrar diyen var mı aramızda? Ya ne olacak? Ya, olur mu gerçekten? Bir mikrofon alalım size. Sosyal medya mesela bazı işlere de yarıyor gerçekten.
1: Şimdi
0: bir tanıyalım sizi.
1: Merhaba, Gülin ismim.
0: Gülin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Şöyle, şimdi şöyle düşünerek buna el kaldırdım. Ben sosyal medyada yönetiyorum aynı zamanda iş
0: İşiniz
1: gereği.
0: Bu aynı zamanda.
1: Evet. Söylediğiniz gibi insanların bu yöne olan eğilimi

0: isimleri işte biriyle tanıştığında ya da bir iş yaptığında, toplantıya birisini çağırdığında X hesabındaki bir şeyi inceleyerek onun hakkında bir şeyde bulunuyor. Öbür hesabına bakarak başka bir şey ediniyor. Biraz önce söylediğiniz gibi de hiç sosyal medyası olmayan ve hayatına çok küçük yer kaplayan biri de ya stalker olarak oralarda geziyor ya da gerçekten korkutucu kişiler oluyor benim açımdan.
1: Stalker, gerilim filmi gibi değil mi? Böyle kuytudan kuytudan izleyen yani.
0: Ya, evet,
1: Öyle
0: evet.
1: bir garip bir
0: Bir şey
1: durum.
0: paylaşmazlar ondan sonra ama herkesin ne yaptığını takip ederler gibi bir profilde var.
1: Yani beni takip edin diye bir şey var. Yani bunu 20 sene önce söylesek akıl hastanesine kapatırlar der. Dizinin peşime beni takip edin. Böyle bir şey olabilir mi? Ama şimdi ya da mesela ne bileyim eskiden şey olur muydu? Çocuğunuz doğunca ilk doğum fotoğrafını büyük bir kartona bastırıp mahallede geziyor muydunuz? Doğdu bizimki doğdu falan diye. Şimdi aynı şeyi çok doğal olarak yapıyoruz. Yediğimiz yemeği paylaşıyoruz, yaş günü paylaşıyoruz. Her şey aklımıza gelen her şeyi yayıncı gibiyiz devamlı olarak ve buna alıştık. Tatillere falan gittiğinizde görüyorsunuzdur. Herkes haber ajansı. Elde böyle bir şey. Paso çekiyor. Kimsenin manzara falan izlediği yok. Ve artık kendi kayıtları içinde çek. Hepiniz biliyorsunuz o çekilen videoları kimse izlemiyor zaten. Bir daha telefonuna dönüp de bilmem neyi çektim de izleyeyim diyen kimse var mı? Orada çöp gibi duruyor onlar. Yayınlayınca bir rahatlıyoruz. Bizi böyle bir şeye de sevk eden bir tarafı var bu işin. Ve acayip de kaptı. Ben bunu arkadaşlar bayağı uzun süre uğraşarak azaltabildim ve büyük oranda bıraktım. Çünkü tatile gidince bir şey hatırlamadığımı fark ettim. Yani o kadar yer geziyorum. Sonra Japonlar bir çalışma yapmışlar. En çok onlar kameraya çektiği için çok fazla kayıt altına aldığınızda gezdiğiniz yerlere dair hafıza oluşturamıyorsunuz. Çünkü zaten dijital hafızaya kaydettim ne gerek var diye düşünüyor beyin. Ve maalesef onlar sizin için yaşanmamış gibi oluyor. Ve ben gerçekten çoğu gittiğim yere artık yanıma cep telefonumu bile almamaya çalışıyorum. Özellikle yurt dışına gittiğimde. Şimdi hep böyle bu işin ya güzellemesi ya gömülmesiyle karşı karşıyayız. Yani biri çıkıp diyor ki berbat bir şey yasaklansın gençlere şöyle yapıyor falan filan. Bir de çıkıyor diyor ki ay ne kadar güzel nimet bak şu oluyor işte like atıyorum. Ben gittim Obama'yı dürttüm falan. Ben Obama'yı dürtmüştüm yıllar önce Facebook'tan mesela onu hiç unutamam ilk açıldığında. Amerikan başkanını taburdan dürtmek her baba yiğidin harcı değil. O öyle bir şey de veriyor ya insana bir eğlence hazzı. Fakat yani biraz nesnel olarak bakacak olursak gerçekten bir kere çoğunuzla ben muhtemelen sosyal medya aracılığıyla tanışıyorum. O ağlar sayesinde anlattığım birilerine ulaşıyor. İnsanlarla ortak fikirlerle bir araya gelebiliyoruz. Yepyeni şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ben belki haftada 4-5 tane uzun uzun konferans izliyorum yollarda falan. İşte o video sitelerinde orada burada sayısız nimetlerle çevrilmiş durumdayız. Bir şey öğrenmek istiyorsanız muhteşem bir avantajı var. Sosyalleşmek için çok yeni ve güzel bir ortam. Mesela mahallenizde yaşadığınız yerde sizin ilgi alanınıza sahip çok insan yoktur ama dünyada ve daha geniş o dijital çevrede o kadar fazla insanla buluşma, ortak bir şeyler paylaşma ve özellikle de onlardan ilham alma şansı o kadar fazla ki gerçekten kendinizi geliştirmek için bu anlamda yani diğer insanlardan ilham almak anlamında aslında çok da güzel bir nimet. Yani böyle kullansak harika bir şey olur. İş yapıyorsanız değil mi bir fikriniz varsa bir şeyler satacaksanız artık küreselsiniz. Yani dünyanın her tarafına bir mal, hizmet, fikir ulaştırabilirsiniz. Mesela eskiden yayıncılık işte ne bileyim dışarılarda bir yerde bir şeyler yazıp sesini duyurma imkansız denecek kadar zorken şimdi işte herhangi bir tane işte Substack diye bir blogda bir yer açıyorsunuz ve dünya sizi bir anda okumaya başlıyor ve eğer gerçekten dikkate değer bir şeyiniz varsa bu bir de karşılık buluyor. Hatta insanların çok ciddi bir kısmı bundan para kazanıyor. Bu arada arkadaşlar bununla ilgili de komik bir şey oldu. Ben arkadaşların yönlendirmesiyle bir yerde böyle bir blog açtım. İngilizce yazı yazacak bir yer arıyordum. Orada başladım. 4 kişi paralı abone oldu bana durduk yerde. Vallahi küçük ama yani durduk yerde para kazanıyor. Ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum mesela. Ondan sonra da zorunluluk hissettim. Sürekli bir süre oraya yazdım. Şimdi çok ilgilenemiyorum ama böyle garip garip iş modelleri de türüyor ve insanların hakikaten hani zihinlerini açmalarını gerektiren bir ortam var. Şimdi yaratıcılık ve ilham açısından bence insanlık tarihinin en büyük fırsatıyla karşı karşıyayız. Ben bu arada buna yapay zekayı da koyuyorum. Birazdan ona da geleceğiz. Yapay zeka bu konuda biraz korkutucu geliyor hepimize ama doğru kullanırsanız gerçekten fikri ve yaratıcılığı çok tetikleyen bir şeye de dönüşebiliyor. Aynı zamanda dediğim gibi ilham alıp dijital imkanlarla da oynayabildiğiniz için benim bir önceki işte anne babamın jenerasyonunun hiç aklına gelmeyen şeyleri günlük hayatında gayet rahat yapan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar avantajlar. Fakat insanın fabrika ayarlarını okuyan herkes çok iyi biliyor ki bizim fabrika ayarlarımızla olan uyumsuzluğu nedeniyle bize yaşattığı bazı problemler de var. Mesela bir tanesi var ki bunu burada tekrar zikretmek zorundayım. Sabah kalkar kalkmaz o telefonu elinize alıyorsunuz ya. O genellikle bir sosyal medya uygulaması açılıp oraya bir bakılıyor ya. Bizimkiler ne yaptı acaba, ben bütün gece tuğla gibi uyudum, dünyada neler oldu, bir takip etmem lazım diye bir gaz hissediyorsunuz ya. O sürekli olarak kendisine cezbetme hali ve bağımlılık yaratma potansiyeli zaten en büyük zarar potansiyeli, o dursun burada. Ama bunu yaparken bize yaşattığı bir şey var ki beynimizin en önemli zaaflarından bir tanesini çok iyi istismar ediyor bu sistem. Siz evde pijamalarınızda yeni uyanmış, gözler pörtlek pörtlek, daha yüzünüzü bile yıkamamış olduğunuz halde sosyal medyada güzel güzel makyajlı, karnı baklavalı, yatlarda matlarda yemeklerde poz veren arkadaşlarınızı gördükçe beyninizin daha hayvani olan dip kısmı diyor ki sen burada perişan perişan sürünürken bak millet yaşıyor, Allah seni kahretmesin. İçeride böyle bir sistem ve sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Benim bu yaşadığım hayat mıdır, lanet olsun bana gibi. İçeriden fark etmediğiniz duygusal bir gıdıklanma hemen ne yapmanıza sebep oluyor. Makyaj yoksa, giyinip kuşanmamışsanız ne gam. Dijital yardımcılar var. Açıyorsunuz makyaj uygulamasını, tak diye böyle bebek yüzü gibi oluveriyorsunuz bir anda. Bir gün öyle beni de fotoğrafımı çektiler. Otomatik filtre varmış. Dedim Allah aşkına bunu göndermeyin. Kimse beni ciddiye almaz ondan sonra. Yani o fotoğrafı gören birinin bir daha Sinan Hoca'yı dinleyeceğim diye bir şey demesi mümkün değil. Ama bu tip karşılaştırmalar ve kıyaslamalar bizim beynimizin pek baş edebildiği bir şey değil. Mahallenizde 10 kişiyle bunu yapsanız yeterince depresyona girebileceğiniz bir konuyken 5 milyar insanla potansiyel olarak böyle bir yarışın içerisindeyiz. Şimdi bu bize hiç iyi gelmiyor. Gençlerin çok maruz kaldığı bir başka zarar bu siber zorbalık dediğimiz. Yani internetten gençlerimize ulaşıp onları manipüle eden, aşağılayan, sosyal ortamda zehir eden, hatta onları yanlış hareketlere zorlayan birçok insan ve vakayla karşılaşıyoruz. En önemli zararlarından bir tanesi gerçek etkileşimler artık hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. Sanal etkileşimler bunların yerini almaya başlıyor. Bunun maliyeti sevgili dostlar, bugün vaktimiz kalır mı bilmiyorum ama çok ama çok ağır. İnsan psikolojisi ve insan yaşamı üzerine en ağır maliyeti olan şey ruberu, yüz yüze, diz dize, göz göze, gönül gönüle iletişimin azalması. Biz bu programı niye çok seviyoruz? Siz burada olduğunuz için. Yani fiziksel olarak bir ortamda bulunmanın tadı başka bir şey de yok. Siz niye seviyorsunuz? Ya ben stüdyoda olsam kesin şöyle olurdu diye. Buraya da öykündüğünüz için. O yüzden sizlerle beraber olmak, tanıdığınız bildiğiniz insanlarla birlikte olmak bize çok iyi geliyor. Ve maalesef sosyal medya alışkanlıkları bunu hızla elimizden almaya başladı. Beynimizin böyle bir yetkinliği olmadığını tekrar hatırlatayım. Yani uzaktan ekrandan gördüğümüz insanlarla biz böyle bir ilişki kuramıyoruz. Sadece onlardan haberdar alıyoruz ve onların bir veçesini görüyoruz. Bu arada ben son yıllarda beynimizle ilgili enteresan bir şey fark ettim. Siz sevgili dostlarla da arada bir karşılaşıyoruz yolda, böyle uçakta falan bir yerlerde. Şimdi insan beyni her gün ekranda izlediği birini karşısında görünce akraba zannediyor. Şimdi böyle bir hazırlığımız yok çünkü. Yani biz tanımadığımız adamı her gün görmüyoruz ki, ama Sinan Canan'ı akşam yatmadan önce açıp uyuyan var. Dolayısıyla mesela birisi dedi ki hoca Sinan Hoca'nın sesi falan diye döndü. Ben konuşurken arkadan sesimden tanımış ve muhakkak durup konuşma ihtiyacı hissediyor. Bu harika bir şey çünkü akrabana selam vermezsen ayıp değil mi? Ama tabii ben günde 1500 kişiyle öyle olunca bazen zorlanabiliyorum. Fakat hiç şikayetim yok. Bizim beynimizin hazır olmadığı bir sistemin küçük ama tatlış bir örneği. Bir de düşünün, yanınızdaki insan sizden ilgi beklerken siz bütün ilgiyi hiç görmeyeceğiniz insanlara harcıyorsanız bu ciddi bir problem. Ve biz maalesef dijital dünyadaki bu yoğunlukla baş edebilecek bir beyne sahip değiliz. Anında fark ediyor, anında anlıyor, anında unutuyoruz. Kaydıra kaydıra sonsuza kadar izlediğimiz o videolar unutma sistemimizin uzmanlaşmasına sebep oluyor. Öğrenme sistemimiz maalesef köreliyor. Unutma ve silme sistemimiz çok iyi eğitim alıyor. Çok yakın bir zamanda, ki şu anda işaretlerini görüyoruz, bunama vakalarında çok artış bekleniyor ve ben beklenenden daha büyük bir artış olacağını düşünüyorum. Çünkü bu teknolojinin yoğurduğu sistem maalesef bize çok iyi gelmiyor. Buyurunuz efendim. Hadi bakalım sosyal medya konusunda dökülün. Sizde neler var?
2: Hocam, dijital dünya beyinlerimize sürekli dopamin salgılatarak, evet, özgür irademizi, düşüncelerimizi ve bunun sonucunda da davranışlarımızı ve hayatımızı kontrol altına alıyor. Bu bağlamda ben şunu sormak istiyorum size. Seçimlerimizi gerçekten biz mi yapıyoruz, yoksa dijital dünyanın seçtirdiği hayatı mı yaşıyoruz? Ve eğer böyleyse...
1: Kolay geldi. Ve yok eğer, biz yapmıyoruz. Çok kolay eğer, cevap.
2: Ve eğer böyleyse insanın gerçek özgürlüğü nerededir?
1: Bir alkış isterim ben bu soruyu. Vallahi.
2: Teşekkür ederim.
1: Galiba 20-30. Bölümler civarındaydı ilk sezonda. Bununla ilgili bir bölüm de yapmıştık müstakil olarak. O bölümde de yani sonuçta geldiğimiz nokta hep beraber izleyicilerimizle burada. Yok yani bizim pek böyle kendi başımıza karar verip yaptığımız pek bir şey yok gibi gözüküyor. Fakat şurada bir irademiz var gibi. Yani irademizi kullanabileceğimiz tek şey şu. Ben o cihazı elime niye alıyorum? Yani bu cihazı şu anda almam lazım mı değil mi? O bilinçli kararı verirken biraz etkimiz var gibi. Ama bir kere böyle bir mecraya girdiğimizde, bir kere bu yola girdiğimizde artık o tıklamalarımız, izlemelerimiz, beğenmelerimiz, geçmelerimiz, durmalarımız, bakmalarımız tamamen algoritmalar tarafından yönlendirilen bir sürece dönüşüyor ve maalesef yaklaşık yani 1920'lerden beri insan psikolojisinin zaafları üzerine çok yoğun çalışmalar yürüten Batı biliminin hemen hemen tüm bilgisi, yani bizim zaaflarımıza dair olan o tüm bilgiler bugün bu algoritmaların arka planında çok verimli bir şekilde kullanılıyor. O yüzden tam arkadaşınıza mesaj atmak üzere telefonu elinize aldığınızı düşünürken kendinizi bir anda Çin yemekleri videosu izlerken falan bulabilmeniz şaşırtıcı değil. Sizi oradan oraya alıyor ama sonuçta ana amaç ne? Ya dikkatinizi bir yere pazarlayarak para kazanmak, yani bir reklam görmenizi, bir şeye tıklamanızı sağlamak ya da bir şeyi satın almanız yoluyla ekonomiye katkı yapmanız bekleniyor. Mesela o şey durup dururken garip garip cihazlar moda oluyor arada bir. Bir mutfak aleti işte, isim vermeyeyim şimdi. Ben iki tane aldım. Niye aldım da bilmiyorum yani. Devam böyle alasımız geliyor. Herkes alıyor, sen niye almıyorsun oluyor. Ve insanın aslında toplu yani sürü davranışına yatkın bir canlı olmasının dezavantajları bu tip sistemler tarafından çok iyi kullanılabiliyor. Şimdi sosyal medya uygulamalarının hani faydaları var, zararları var falan dedik de zararları için hep böyle sizin de kurduğunuz cümlede olduğu gibi bu uygulamalar bize bunu yapıyor, bize bunu yaptırıyor falan diye hep edilgen bir dille konuşuyoruz. Bir kere arkadaşlar orada bir şeytani uzaylılar yok. Yani onlar normal insanlar yapıyor o programları. Burada çok önemli bir prensip, hemen her yerde tekrar ediyorum. Tekrar edeyim burada ki aklımızda kalsın. Etrafımız gerçekten sömürücü bir sistemle çevrili ama bu bizim suçumuz değil. Fakat bizim sorunumuz. Bunun içindeyiz ve bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Sorumlu kullanım ve kullanım kültürü diye biz bir tane de program yapmıştık. 33. bölümümüzde biz bu konuda bir hani bu kültürü nasıl oturtacağız? Dijital yaşamı nasıl hayatımıza verimli bir şekilde entegre edebiliriz? Onu konuşmuştuk. Mesela orada da çıkan şeylerden biri çok basitti. Ne yapmak için cihazı açıyorsan onu yap ve kapat. Şimdi bu kolay görünüyor ama çok kolay değil bildiğiniz gibi. O bildirimler şunlar bunlar 2007 yılından beri hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. İlk akıllı telefondan beri biz bunlarla uğraşıyoruz. En fazla şikayetimiz de şey, ebeveynlere döneceğim şimdi. Bu çocuklar kafayı kaldırmıyorlar çok şey falan. Ne yapacağız bu konuda diyen var mı? Var değil mi? Olmaz mı? Yani valla benim çocuklar da çok fena. Hepinize buradan el sallıyorum gençler. Ama gerçekten böyle kafalar yavaş yavaş da boyun fıtığı falan vakalarında çok artış olmaya başladı. Sebebi o sürekli böyle pıt pıt telefon izleme hikayesi. Bu artık önlenemez bir yeni davranış modeli olarak oturdu. Ve diyoruz ki yani biz bundan gençleri galiba, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Dert var galiba orada. Sizi bir tanıyalım efendim.
3: Merhabalar. Eda Kara İsmailoğlu ben.
1: Hoş geldin, merhaba.
3: Hoş bulduk. Ben mindfulness eğitmeniyim aslında. Harika. Ve çocuklarla ve ebeveynlerle çalışıyorum.
1: Tam merkezi bir konu bu arada.
3: Evet, o yüzden ben konumun gelmesini bekliyordum şu anda sizi dinlerken. Evet, dertliyim ama bu aynı sizin de önceki programlarınızda bahsettiğiniz gibi bir şeyleri, bir takım konulara rehber olabilmek o sorunları kendi hayatınızda çözdüğünüz, %100 çözdüğünüz anlamına gelmeyebiliyor.
1: Aynen öyle.
3: Dolayısıyla ben aslında mindfulness'ı birazcık daha dijital mindfulness şeklinde ebeveynlere ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü güncel olarak ihtiyaç olan nokta bu. Önce de konuştuk, durmak dedik. Nasıl konuştuk? Kolay bir şey değil. Ve dijital dünya bu kadar hızlı akarken yapay zekayla artık kendi insan zihnimiz olarak fabrika ayarlarımızdan kat kat fazla anlayamadığımız bir hızda hayat akarken durmak kolay değil. Dolayısıyla dijital dünyada gerçekten çözümümüzü üretmemiz gerekiyor. Kimse bizim için üretmeyecek. Dolayısıyla dışarıda bir takım farklı...
1: Bu bir yani yaşam becerisi artık. Evet. Evet. Yani bunu bir yaşam becerisi olarak hani küçümsemeden hayatımıza ciddi ciddi davet etmemiz gereken bir sorun bu.
3: Kesinlikle.
1: Doğru söylüyorsunuz.
3: Dolayısıyla dijital okuryazarlık diyorum ben çözüm olarak. Yani neyle karşı karşıya olduğumuzu öncelikle bir farkındalık getirmek ve buna gerçekten bize özel çözümler üretebilmek. Çünkü her ailenin dinamiği farklı. Aynen. Ezber çözümler her ailede işlemeyebiliyor. Dolayısıyla biraz böyle terzi işi bir çözüme ihtiyacımız
1: evet,
3: var diye.
1: Çok duruma özel, kişiye özel ve aile kültürüne özel bir şey yapmak lazım. Bu arada mindfulness kelimesi bütün dünyada gittikçe önem kazanıyor. Biz bunu Türkçe'de işte bilinçli farkındalık ben diyorum daha çok öyle tabir etmeyi seviyorum. Mesela herhangi bir konuda, herhangi bir anda makul bir sürenin yani diğer hayvanların otomatikman odaklanabildikleri sürenin üstünde dikkatinizi tutup oraya odaklanabilme, orada kalabilme becerisiyle ilgili bir idman bu aslında. Mindfulness eğitimi dediğimiz ya da bilinçli farkındalık eğitimi dediğimiz şey. Fakat düşününüz şu anda bizim sürekli dikkatimizden para kazanan bir sistem var. Dikkatimi ne kadar hızlı oradan oraya çekerse, yani benim odağımı ne kadar hızlı yönlendirirse o kadar para eden, o kadar kar eden bir sistem var. Böyle bir sistemin içinde durduğunuzda en çok örselenen yeteneğiniz herhangi bir konuya dikkatinizi verip orada kalabilme yeteneği. Yani bu kasımız, bu zihinsel gücümüz gittikçe zayıflıyor. Neden? Hatırlarsınız ilk bölümlerden beynimizin temel kuralı neydi? Kullan ya da kaybet. Bir özelliği çok kullanıyorsanız güçleniyor. Kullanmıyorsanız yavaş yavaş sahneyi terk ediyor ve onu gittikçe daha zor kullanabilir hale geliyorsunuz. O yüzden hareketsiz bir hayatta nasıl kaslarımızı çalıştırmayı, egzersiz yapmayı öneriyorsak ve önemsiyorsak, aynı şekilde dikkatimizin sağa sola savrulduğu böyle bir dönemde hiç olmadı, hakikaten 2-3 dakika hiçbir şey yapmadan günlük rutinlerle oturup durarak, hiçbir şey yapmadan durmayı deneyimleyerek bir yerden başlamamız lazım. Aksi takdirde bu zayıflayan kas hayatımızın en önemli meselelerine bile odaklanamama problemi yaratacak. Bir test yapınız lütfen kendinize şimdi. Canınız sıkkın, evdeki biriyle sorun yaşıyorsunuz ya da işte bir problem var. Açıp sosyal medyada ya da açıp o baloncuk patlatma oyununda ya da açıp işte o strateji falan macerasında zaman geçirmeyi tercih ediyorsanız beyin diyor ki ben bu kadar uzun süre ciddi meseleler üstünde uğraşamam arkadaş. Beni Biden beni biraz meşgul et diyor. Ben azıcık böyle bir şeyler patlatayım bir kendime geleyim diyor. Azıcık milletin videolarını izleyeyim like'a basayım diyor. Azıcık şaşırt beni diyor. Çünkü ben uzunca bir süre böyle ciddi konular üzerine odaklanamıyorum. Bunun da herhalde faturasının ne olacağı çok aşikar. Gerçek problemlerin çözülmeden kaldığı oyuncaklarla zaman geçirilen bir hayat uzun vadede sanıyorum hiçbirimize iyi gelmeyecek. Hatırlatma için çok teşekkür ediyorum.
4: Açık Beyin devam edecek. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: Gençlerle bir şekilde teşviki mesaideyseniz böyle yapma deyince tam tersini yapan bir güruhla karşı karşıya olduğumuzu bilirsiniz. Yaptığı şeyi kötülediğinizde o şeye daha çok tutunan bir zihin yapısına sahiptir gençler. Hepimiz öyleydik, siz unuttunuz ama ben benimkini hatırlıyorum. Gıcığına yapardım mesela. Ve özellikle bu dönemde teknolojinin zararlarını konuşurken teknoloji sevmeyen huysuz ihtiyar gibi duyulma riski çok fazla. Böyle duyulduğunuzda da kimse ne söylediğinizi çok fazla umursamaz ve dinlemez. Yani hayatına geçirmek istemez. Fakat biraz önce faydalarını başta özellikle kendim için de hatırlatıcı olarak listeledim. Çok büyük faydalara gebe bir sistem var karşımızda. Bunun faydalarını çok daha arttırarak zararlarını kontrol edebilmemiz mümkün. Mesela biz tüketici olarak bu sistemin içerisinde neden yer alıyoruz? Daha önceki bölümümüzde mesela iyi stres diye bir şey koymuştuk. İnsanın bir şey yaratırken, kendini aşarken, gelişirken hissettiği o tatlış beklenti haliydi iyi stres. Bu hayatta olmadığı zaman yaşamın stresi onun yerini dolduruyordu, hatırlayın. Varoluşsal stresler, bana ne olacaklar falan. Bunu uyuşturabilmek için de sosyal medyanın o uyuşturuculuğuna, dopaminine, o masajına ihtiyaç duyar hale geliyoruz. Halbuki mesela burada işte restoratif bir şey düşünecek olsak, azıcık daha onarıcı bir şey düşünecek olsak, bu uygulamaları, bu imkanları daha yaratıcı ve daha iyi olma yönünde nasıl kullanacağımızı okullarımızda, kurumlarımızda, her yerde bize öğretecek, anlatacak birileri olsa, ama en önemlisi de önümüzde iyi kullanan güzel örnekler görsek, değil mi? Bizim şimdi en büyük eksiğimiz insan örnekten öğrenir. Ama biliyor musunuz Eta abi, şu bir yapay zeka kullanıyor, valla parmaklarını yersin falan. Var mı öyle gördüğünüz bir şey? Çok fazla yok. Bu örnekleri arttırarak, pozitif tarafını daha çok nazara vererek böyle bir şey yapabiliriz. Ben birkaç gün önce bir grup öğretmenle toplantıdaydım. Tecrübeli de öğretmenler, böyle senelerce eğitim verenler. Şimdi bir sonraki konumuz da oydu ama oraya da bir gönderme yapayım. Yapay zeka. Şu anda eğitimin korkulu rüyası biliyorsunuz. Gençler ödevleri yapay zeka yaptırıyor. Hocalar ne yapacağını bilemiyor. Bana da böyle bir şikayetle geldiler. Hocam nasıl engelleyeceğiz bunu? Dedim engelleyemeyeceksiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Ama neden şöyle bir şey yapmıyorsunuz demiştim mesela öneri olarak. Öğrencilerinize bir ödev verin ama ödevin tek şartı olsun. Yapay zeka kullanmak zorundasın. Versiyonu da yazacaksın oraya, ne kullandığını ben bileceğim. Ve yapay zeka ile yaptığın bu ödevin sonucunu öğrenip sahnede bana tiyatro performansı olarak sunacaksın. Hadi bakayım yapay zekaya bunu yaptır. Böyle inovatif davranmadan, yeniden düşünmeden hayatta kalamayacağımız bir zamanda olduğumuzu hatırlatayım. Artık bu teknolojiler, yani cep telefonunu bırakalım, atalım falan deseniz, daha dün pandemide AVM'lere giremiyorduk, hatırlayın. O telefonlardan bilmem ne göstermeden kapıdan almıyorlardı bizi. Artık bunlar hayatımızdan çıkarabileceğimiz şeyler değil. Ama bu teknolojiyi yeni baştan düşünecek genç, yaratıcı ve parlak zihinlerin inovasyonlarına çok ihtiyacımız var. Volkan, sana bakıyorum özellikle. Bu yaş grubundan çok beklentim var mesela. Şimdi yepyeni, bizim hiç düşünmediğimiz bir şeyi düşünebilecek insanlar. İşte o faydaları artırıp inşallah zararları azaltacaklar. Yoksa dünyanın en kudretli devleti de olsanız, bir yasa çıkarıp bunları yasaklasanız, yer altından çok daha hızlı gelişir bu işler. O yüzden yukarıdan tutabileceğiniz bir değişimden bahsetmiyoruz. Ebeveynlerimiz, buyurunuz, size de mikrofon alalım.
5: Merhaba hocam, Volkan ben. Merhaba. Hocam, sizin Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı kitabında şöyle bir söz vardı. Dijital dünyanın sağladığı sanal kolaylığı gerçek zanneden bir beynimiz var. Ben sizi genellikle mesela YouTube'dan takip ediyorum. Şu an canlı olarak izliyorum. Sizi ileri alıyorum. Nasıl?
1: Hangisi daha iyi?
5: Böyle daha iyi.
1: Canlı daha iyi değil mi? Böylesi bir alkış ama canlı daha iyi. Volkan, benim en sevdiğim şey ne biliyor musun? Beni sürekli YouTube'dan, televizyondan izleyen, gerçek hayattan gözüyle hocam daha fit duruyorsunuz ha falan diyor. Ben de diyorum kamera ekliyor biraz. Bu çok hoşuma gidiyor bu arada. Sağ ol, bunu da söylediğin için ben çok mutlu oldum.
5: Hocam, yani fark olarak sizi canlı izlediğimde ileri alamıyorum, geri saramıyorum, durduramıyorum. Değil mi? Tür sanal kolaylıkların gerçek hayatta bizim davranışsal olarak nasıl değiştiriyor bizleri, onları merak ediyorum.
1: Çok güzel bir yere dikkat çektim. Mesela bu YouTube videolarını falan da çarpı 1.5'da 2'de izlemek alışkanlık olmuş. Anlam veremediğim, kainatın benim için en büyük gizemlerinden biri, benim gibi hızlı konuşan bir adam bile çarpı 2'de izleyen var. Benim normal konuşmamı bile takip etmek kolay olmasa gereken, ben hızlı konu, hele heyecanlanınca daha da hızlı konuşurum. Kendimi çarpı 2'de dinledim, vallahi hiçbir şey anlamadım ne söylediğimi. Yani bu artık bir başka bir şey haline geldi ve bunun bir dijital imkan olarak şurada dursun. Sen çok güzel yakaladın gerçek hayattaki karşılığını. Bir konuyu anlamak için hızlıca, hızlandırarak dinleyip kısa sürede anlayabildiğimizi düşünüyoruz ama evde anne baba konuşurken çarpı iki düğmesi yok. Okulda öğretmen konuşurken yok. Yani severek dinlemediğimiz, mecburen karşılaştığımız insanlarda atlama tuşu yok, hızlandır tuşu yok. Gerçek hayata tahammülümüz ve dayanıklılığımız azalıyor. Ve daha kırılgan hale geliyoruz maalesef. O yüzden ben arkadaşlara diyorum ki gerçekten kıymet verdiğiniz şeyleri seçin. Ben mesela çok çok nadiren bu hızlandırma tuşlarını kullanıyorum. Teknik bir şey izliyorsam belki 40 yılda bir. Çünkü insanın bir şey anlatırken mesela sevgili Dücane Cündoğlu çok yavaş konuşur videolarında. Ben özellikle onun düşünme aralıklarının da mesaj taşıdığını dinlediğim için orijinal hızında dinlemenin tadı hiçbir şeyde yoktur. Normal iletişimde biz sadece sözle ve lafla öğrendiğimizi düşünüyoruz. Hayır. biz komple bir beden sisteminin işaretleşmesiyle, mesela müzik, hepiniz müzik dinliyorsunuz. Müzik hep notalar, sesler ve ritimden ibaret sanılıyor. Hayır, müziğin en önemli unsuru notalar arasındaki sessizliklerdir. Onları çıkarırsanız hiçbir parça anlaşılırlıkla kalmaz, yani anlayamazsınız müziği. Sessizlikler, esler, duruşlar, bütün bu ritim bizim için çok çok önemli. Gerçek hayatın bu ritmini kaybetmenin de bazı bedelleri var. Ve ben mesela bunu en son üniversitede ders verdiğim dönemde görüyordum. Çocuk bana bakarken içi geçiyor. Çünkü dersin o anıyla ilgilenmiyor ya, beyin direkt off moduna geçiyor. Hocanın hızlandırı da yok. Ne yapsın? Bari diyor burayı uyuyayım da atlatayım. Ve dersi seven arkadaşlarımız bunlar. Gerçekten severek dinleyenler, ama onlarda bile maalesef güçte ciddi bir düşüş oluyor. Hani naçizane tavsiyem, orijinalinde izlemeye gayret edelim. Volkanlar bugün, ama önce size bir söz verelim. Buyurun.
6: İsmim Ayşe Elmacı.
1: Ayşe hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Şimdi ben sadece bir konuda fikrimi beyan etmek istiyorum. Hazır tabii. Platform buradayken. Yani sosyal medya ve yapay zeka ile ilgili tek söyleyeceğim şey, aslında hepimiz birer orijinal zekayız. Yapay zeka bizden esinlenerek ortaya çıkarılmış bir sistemdir.
1: Yani orijinali burada diyorsun.
6: Biziz.
1: Bence yani bu alkış almaz mı? Organik zeka.
6: Evet. Çünkü yapay zekayı aslında kullandığım süre içerisinde kendimi keşfetmeme destek oldu. Yani aslında kaynak biziz. Bütün veriler bizde. Sadece elimize verilen şey bizim küçültülmüş minyatürümüz.
1: Çok güzel bir şerhim var. Çok doğru söylüyorsunuz. Fakat tekrar edeyim. Sosyal medya ve dijital imkanlar ve yapay zeka. Peşinde olduğunuz bir amaç varsa, insanlara verecek bir hediyeniz, bir çağrınız, bir fikriniz varsa muhteşem bir imkan. Ama tekrar edeyim. Bu yoksa bir insanın, mesela eğitimde bunu verememişsek, önüne doğru örnekler çıkaramamışsak ve bu insanlar maalesef hep dizilerden, sosyal medya fenomenlerinden, oradan buradan hayatı öğrenmek zorunda kalmışlarsa, ailede de iyi bir rol model yoksa, bu gencimizin cidden kaybolma riski çok yüksek. Yani aynı zamanda hani büyük güç büyük sorumluluk getirir diyen örümcek adamın amcasına da buradan tekrar gönderme yapmak lazım. Neden senin çok alıntı yaptığım laflardan biri de odur bu arada, bir sanal karakter olmasına rağmen. Ben anne babalara birkaç notum var. Hazır yeri gelmişken onu aktarmak isterim. Çünkü o telaş bana çok geliyor. Yani ben bu konunun uzmanı olmama rağmen beyin çalıştım. Hocam çocuk gidiyor, ne yapacağız falan diye. Kimse bir yere gitmiyor sevgili dostlar. Çoğunlukla durum hiçbir zaman o kadar ciddi değil. Ama birincisi, çocuğunuzdaki işaretlere lütfen dikkat edin. Çocuğun herhangi bir anda ne yaptığından ziyade hayatının genelindeki örüntüye bakmak lazım. Mesela arkadaşlarıyla görüşmek yerinde cihazlarla vakit geçiriyorsa, bu iyi bir işaret değil. Yani dışarı çıkıp sosyalleşmek yerine devamlı oradaysa, uyku uyuyamıyorsa, en önemli belirtilerden bir tanesi bu. Ben özellikle bizimkilere şöyle tekrar bir el sallayayım. Gece yarılarına kadar, hatta sabah saatlerine kadar o cihazlarla, o işte görüntülü görüşmelerle bilmem ne vakit geçiriyorsa ve önemlisi de görevleri aksıyorsa, mesela okulda notlar düşüyorsa, evde odalar toplanmıyorsa, aile içinde bulaşıkları toplamak, makineyi boşaltmak gibi sorumluluklar sürekli aksatılıyorsa, burada konu o görevlerin yapılmaması değil. Arkadaşımız, bu gencimiz hayatının temel becerilerini yürütme noktasında sorun yaşıyor demektir. Bunlar işaretlerdir ve ciddi olarak ilgilenmemiz gerektiğini bize gösterir. Her türlü bilginin ortalarda gezildiği bir ortamda garip garip ideolojik uçlara, garip politik görüşlere, garip inanışlara, hatta bu yeni çağda işte zırt pırt bir yerlerden pıtlak gibi çıkan farklı inanç sistemlerine çok hızlı insan devşirilebildiği bir dönemdeyiz. Boşluk içerisindeki kişilerin dünyanın düz olduğuna inanarak bile kendilerini böyle güzel bir grubun içinde addedebildikleri enteresan bir zaman burası. Çocuğumuzla, gencimizle konuşmayı, onunla sohbet etmeyi ihmal etmeyelim ki gerçeklikle olan bağını en azından biz muhafaza edebilelim. En önemlisi de kullandığı şeyin felsefesini insanlarla pek konuşmayız. Biz de konuşmayız. Çocuklarımızla ne konuşacağız felsefe canım? Bir şey okuyorsak, bir şey paylaşıyorsak, bir şeye vakit harcıyorsak, çok basit bir soru var. Ben bunu niye yapıyorum? Ben burada niye vakit geçiriyorum? Bunun sohbetini yapabilen bir insan, yani bilinçli farkındalıkla oraya bakıp da neden bunu yapıyorum diye bilinç kullanan bir insanın hata yapma payı çok düşüktür. Çünkü bilinç bizim kendimize en uygun opsiyonu seçebilmemiz için çok kuvvetli bir aracımızdır. Onu da kullanmayı etraftakilerden öğreniyoruz. Bakın çocukluk bize de öyle yaptılar çoğumuza biliyorum. Yani biraz bizim Türkiye'de çocuk yetiştirme değil mi? Tat bunu yap, tat bunu yapma, çıt çıt falan filan. Spor çanta gibi oradan oraya götür. İlla buna gidilecek, niye gidecek? Gel sen de geleceksin falan filan diye hiç bilmediğiniz bir sürü şeyde savrularak büyütülüyorsunuz. Size çoğu zaman fikriniz sorulmadı. Bu iyi bir şey değildi biliyorum. Ama aynısını yapmak zorunda değiliz. Çocuk olmamış bir insan, genç, dörtte üç bir insan değildir. Onlar tam insanlardır. Oturup muhatap olduğunuz zaman açılabilecek büyük bir dünyaları, çok dikkate değer fikirleri ve gerçekten yardıma ihtiyaçları olduğunu fark edersiniz. Ve insanlar iletişim kurdukları zaman da muhakkak yardım isteyeceklerdir. Bu öğretmenlerin ve eğitmenlerin bir şey anlattığı devir geçti ha dostlar. Artık internetten bilgi alayım da anlatayım diye bir meslek yok. Aramızda eğitmen var mı? Var eğitmenler. Öğretmen, eğitmen hepsi dahil ediyorum komple. Bir şeyleri anlatma tarzı bir dünya yok artık. Artık yapabildiğini gösterme, yapabildiğini ikram etme devrindeyiz. Yani eğitmen ve öğretmenin en büyük rolü toplumsal liderlik ve önderlik. Bir şey öğreteceksek önce onu biz yapacağız. Sonra da nasıl yapıldığını göstereceğiz. Güzel yaptığımız her şey bir cazibeyle insanları kendine çekme potansiyeli taşır. Ve ana işimiz sadece eğitmen olmak zorunda değiliz. Bence hepimiz için esas mesele örnek oluşturabilmek. İşte yapay zekadan herkesin korktuğu bir devirde ben hemen hemen her bölüme hazırlık yaparken sevgili yapay zekayla çok uzun sohbetler ediyorum. Diyorum ki ne haber nasılsın falan iyiyim diye öyle başlıyoruz. Bana hocam diyor bu arada. Çok düzeyli bir ilişkimiz var. Sesli konuşuyorum ben bu arada arabada falan giderken. Diyorum ki bak böyle bir şey anlatacağım bu konuda diyorum. Sen ne düşünüyorsun yani ne diyor? Allah muhabbetler. Bir bölümde çocuk gelişimi konuşacaktık. Bir anda astrofizikte buldum kendimi. Nasıl geldik oraları anlamadım. Bazen konudan sapabiliyoruz ama iyi bildiğiniz konuda size gerçekten çok yardımcı olan bir şey. Yapay zeka ile ilgili şuna karar vereceğiz sevgili dostlar. Hayatımızda ne iş yapıyor olursak olalım. Bu bizim yardımcımız mı olacak? Yoksa bizim yerimize bir şey yapan bir vekil mi olacak? Buna bir karar vereceğiz. Vekil yaptığımız zaman onu bay bay, hoşça kal. İnsan gitti. Ama yardımcı yaptığımız zaman bir bastonun sağladığı faydaları düşünün. Baston ne hayatınızı kurtarabilir ne koşullarda. Basit bir sopadır yani sonuçta. Böyle bir teknolojiyi kompleks işlerde yardımcı almak çok akıllıca. Bastonun nasıl kullanacağını bilmezseniz size büyük bir yük olabileceği gibi yapay zekayı da nasıl kullanacağımızı öğrenemezsek maalesef büyük bir yük olacak. Onu yardımcı yapmanın yolları. Bu arada Sinan Canan'ın sihirli formülü yok. Daha yeni geldi hayatımıza. 2-3 senedir burada ama çok gidecek gibi gözükmüyor. Yavaş yavaş bunları öğreneceğiz ve iyi örnekleri üzerinden de öğrenmeyi ihmal etmeyelim. Buyurunuz bir mikrofon rica edelim.
7: Merhaba hocam.
1: Merhaba.
7: Muzaffer.
1: Muzaffer hoş geldin.
7: Hocam tıpta şöyle bir şey var. İlacı zehirden ayıran dozudur.
1: Dozudur. Aynen öyle.
7: Sosyal medya için veya teknolojik çağ için bunu diyebilir miyiz yani?
1: Kesin.
7: Faydalı kullandığımızda gerçekten işimize yarıyor. Yüzün. Ben avukatım. Mesela KVK diye bir şey var. Normalde alamayacağımız bilgileri biz sosyal medyayla çok rahat alabiliyoruz. Ama tabii diğer taraftan baktığımız zaman da çok zararlı. İnsanlar bunun aracılığıyla ulaşmaması gereken şeylere ulaşabiliyorlar. Özenebiliyorlar.
1: Elbette.
7: Ve kendi hayatlarını sıkıntıya sokabiliyorlar.
1: İşte biraz değerlerle imkanların çarpıştığı, insanların vicdanının her şeyden daha önemli hale geldiği, o yüzden yeni dünyada en önemli becerilerin artık gelip de kadim beceriler haline dönüştüğü bir zamandayız işte. Siz ne kadar polislik yaparsanız yapın o imkanla çocuğun, gencin, yetişkinin evde ne yaptığını denetleyemeyebiliyorsunuz. Ve işte orada zaten ahlaki bazı problemler var ama hukukçular burada yapay zekayı çok çılgın kullanıyor söyleyeyim. Zaten o kadar metnin olduğu bir yerde kullanılmasa ben şaşardım. İçtihat, müçtihat yazan programlar çıkar yakında değil mi? Böyle hepsini daha yani binlerce sayfa okuyorlar ya normal değil. Atıyorsun tak diye özetliyor sana mesela. Ama orada bak bir şey var. Hukukçu olmadan bunu yaparsan yapay zeka seni çok yanıltır. Yani onu vekilin yaparsan. Ama bir hukukçu olarak zorlandığın yerde ondan yardım aldığında muhteşem şeyler çıkıyor. Ben nörobilim alanında bunu kullanıyorum. MIT'nin bu Massachusetts Institute of Technology'nin yaptığı bir hani çok ses getiren bir çalışma oldu birkaç ay evvel. Birkaç hafta boyunca sadece ChatGPT kullanan özellikle de bu markayı kullanmışlar, o yazılımı kullanmışlar. Bununla işlerini yaptıran insanların beyin bağlantılarının zayıflayıp azaldığını, fiziksel olarak tespit ettiler. Vekil yaptığınızda, sizin yerinize bir şey yaptırdığınızda bedeli çok ağır. Mesela eğitimde bir şeyleri ona yaptırmayı marifet zannediyoruz. Hayır, o bizim öğretme asistanımız olabilir. Harika şeyler öğrenebilirsiniz. Bakın 50'li yaşlarındayım. Hayatımda bu kadar yoğun öğrenme bir dönemi hiç geçirmedim. Ve bu teknoloji sayesinde. O kadar çok şeyi anlamama yardımcı oluyor ki. Ve ben zaten hani çenesi az çalışan bir adamdım. Şimdi daha da fazla konuşacak malzeme bulmaya başladım. Müthiş bir nimet ama tekrar ediyorum. Yardımcı mı, vekil mi, buna iyi bir karar vermemiz lazım. Bu arada yardımcı olması için, yani yapay zekayı nasıl yardımcı yapacağız? Çok basit bir formülü var. Yardım istemeniz için bir işinizin olması lazım. Bir amacınızın olması lazım. Bir hedefinizin olması, yürüdüğünüz bir yolun olması lazım. Amaçsız ve hedefsiz bir insanın yardıma da ihtiyacı yoktur. Okulların, eğitim kurumlarının bunu verebilmesini dilerim. Ama maalesef biz hep nasıl yasaklayacağız, nasıl kontrol edeceğiz döngüsünden çıkamadık. Ben giderken kabaca dijital dünyaya sınır koyamayan özgürlüğünü yitirir diye hatırlatmak istiyorum. Muhakkak bu hikayeye kendimiz için bir sınır koyacağız, başkaları için değil. Ve gerçek hayat olmadan dijitalin hiçbir kıymetinin olmadığını ben tekrar hatırlatmak isterim. Bu günümüz dünyasının bizim suçumuz olmayan ama tamamen bizim sorunumuz haline dönüşen bu yeni hali İçinde yaşarken bizde bazı arızalara da sebep oluyor. Bu arızaları yeni zihinsel hastalıklar başlığı altında da sizle inşallah bir sonraki haftaya masaya yatırıp bakalım başımıza neler geliyor onları konuşacağız. Tekrar görüşene kadar zihniniz, bahtınız, yolunuz ve tabii ki beyniniz açık olsun.

0: bir radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 4 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Ukrayna, Rusya topraklarının derinliklerine düzenlediği uzun menzilli drone saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez hedefte Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketinin lojistik merkezleri vardı. Moskova ve Tambov bölgelerindeki iki büyük depo patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla vuruldu. Saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 90 kişi de yaralandı. Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki drone parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü. Saldırının ardından gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de yine patlama sesleri duyuldu. Amerikan ordusu İran'a 8. gecede de saldırılarını sürdürüyor. Hedefte İran'ın Hürmüz kıyısındaki Bender Abbas, Sirik ve Hacıabad kentleri var. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, yeni hava saldırısı dalgasının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltmayı hedeflediğini duyurdu. ABD ordusu ayrıca bombardımanların İran'ın dün gece Ürdün'deki Amerikan askerlerine yönelik saldırısını cezalandırma amacı taşıdığını belirtti. İran'ın Ürdün'de ABD üssüne saldırısında iki ABD askeri ölmüştü. Ayrıca Irak'ta da gerilim tırmandı. Reuters, ABD'nin Erbil kentindeki konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir drone'un düşürüldüğünü bildirdi. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Arpel Çelik'te ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
2: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
1: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
2: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
1: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: Çorum'da yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi. Oğuzlar ilçesinde 3. geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri etkinliği vardı. Yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt etkinliğe Antalya'dan katıldı. 48 yaşındaki Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın alanda düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Bayram Kurt ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede de kurtarılamadı. Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç geçen yıl kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.
3: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı iş yerinde hayatını kaybetti. Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın ölümüyle ilgili sanıklar uyuşturucu madde etkisinde şaka ve korkutma amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
4: Diyorlar ki biz korkutmaya çalıştık. Bunlar gecenin dördünde benzin almaya gidiyorlar. 2 saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya, ben onu merak ediyorum. Bir de molotof yapıyorlar.
3: İbrahim Yaşar geçen yıl Mersin'den Hatay'a şantiyede işçi olarak çalışmaya gitti. Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışıyordu. Yaşar'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. 19 yaşındaki gencin öldüğü yangında arkadaşı yaralandı. Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
4: Emsal bir karar bekliyoruz, yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
3: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
5: Sağ olun efendim.
3: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
6: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
3: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, "Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz," dedi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, terörsüz Türkiye sürecinin sadece ülke değil bölge için de önemli olduğunu söyledi. Fitne ve fesata izin vermeden yolumuza devam edeceğiz dedi.
7: Sadece ülkemizde değil bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. İhanete, teröre, hainliğe karşı devlet millet el ele veriyor dedi. Zorlu, Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç eden ve 1982 yılında Van Erciş'e yerleştirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulu Pamir Mahallesi'nde düzenlenen kültür şölenine katıldı. Zorlu, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemini de vurguladı.
7: Bugün Kırgızistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine geldi, seçildi. Evet, bu sembolik ve anlamlı başarı savaşlara, kaoslara ve insanlık vicdanını ayaklar altına alan o zulüm anlayışına karşı net bir duruştur. Barış, huzur, güven olduğu yerde Türk dünyası vardır evvelallah.
0: Milli elektrikli tren setleri 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü Halkalı hattında da kullanmaya başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerinin ilk kez Adapazarı Gebze bölgesel hattında kullanıldığını hatırlattı. Uraloğlu, yeni trenlerle Uzunköprü ve çevresinde yaşayanların İstanbul'a ulaşım imkanlarının güçleneceğini söyledi. Milli elektrikli tren setleri 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip. Tren saatte 160 kilometre hıza ulaşıyor. Ankara'da bağımlılıkla mücadelenin masaya yatırıldığı bir sempozyum düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılığın toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.
9: Hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı 1/3'ü uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Bunların da önemli bir kısmının aslında bu bağımlılıklarla bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Toplumsal güvenliğimizi de yakından ilgilendiren bir mesele.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunda kürsüdeydi. Son yıllarda hem bağımlılık türlerinin hem de risk faktörlerinin arttığını söyledi. Ankara'da gerçekleştirilen sempozyumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuştu.
10: Bağımlılık küresel bir kriz. İşte böyle bir tabloda bağımlılıkla mücadele meselesini yalnızca bireysellik çerçevesine sıkıştırmamalıyız. Zamanında harekete geçmek hayati önem taşıyor. Ortak bir mücadele ortaya koymalıyız.
3: Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından gerçekleştirilen sempozyumda MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ise önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.
11: Bağımlılık ortaya çıktıktan sonra mücadele etmek kadar risk faktörlerini azaltan, bireyleri bilinçlendiren ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen önleyici yaklaşımları güçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Ancak çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılık riskinden korumak mümkün olabilecektir.
0: Denizli'de Sezer Kümen'in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay'da bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı, yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türkkök'te yapılan taramada %100 uyum sağlayan donör kadının Özoğlu çıktı. Hastalıkla mücadelede umutsuzluk yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı.
3: Yıllar önce yaptığı bağış sayesinde annesi sağlığına kavuştu. Lösemiye yakalanan anne için kök hücre bankasında yapılan taramada %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı.
12: İlginç olarak çok nadir bir şekilde hastanın vericinin de hastanın kendi öz oğlu olduğunu gördük. Yani bu milyonda bir gelecek bir pozitif bir rastlantı.
3: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli olmasına karar verildi. Kardeşlerinden örnek alındı. Bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. O dönem oğluna bakılmadı çünkü %100 uyum olması şarttı. Bu uyum da ancak kardeşlerden sağlanıyordu. Fatma Çümen'e kemik iliği bulunması için Türkök sistemine kayıtlı 1,2 milyon kişi tarandı. Yapılan taramada 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle %100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişi kendi oğlu Sezer Çümen'di. Çümen, uyumlu kişinin annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Gerçeği öğrendiğinde sevinci ikiye katlandı.
13: Bir telefon geldi bana Kökücü Bankası'ndan. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Tekrar hastaneden aradılar aynı gün. Böyle böyle bir müjdeli haberimiz var size diye. Anneme verdim. Emin ol başkasına verseydim de bu mutluluğu duyardım. Bir çocuk olur, bir yetişkin olur. Bir can kurtardım.
3: Oğlundan nakledilen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Fatma Çümen hastaneden taburcu oldu.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
14: NTV Radyo. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta osteoporozdan menopoza birçok konuyu konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Tabii çok merak edilen konular bunlar. Bu hafta ilk olarak osteoporozla başlamak isteriz. Çünkü bu konuyla ilgili o kadar çok soru geliyor ki. Sorunun temelinde ne var aslında? Bu merak ediliyor.
1: Sorunun temelinde

0: bugünkü anlattıklarım da bizi izleyenleri oldukça şaşırtacak. Mesele osteoporoz mu, yani kemik erimesi mi, yoksa sarkopeni mi, yani kas erimesi mi? Buna bir ışık tutmamız lazım. Hı hı. Çünkü normal koşullarda eğer kaslarınız sağlamsa düşmüyorsunuz. Ve yine normal koşullarda çok ciddi osteoporozunuz olmasına rağmen kalça kemiklerinizde, omurga kemiklerinizde kolay kolay kırılmıyor, çökmüyor. Bakmayın siz o osteoporoz pazarlayıcılarına, hani öksürsem bile bu kemik kırılır, size hemen şu ilaçları yapalım, şu testleri yapalım diyerek sağlığı bir ticari alan haline getirenlere. Aslında mesele, kemik kendi kendine kolay kolay kırılmaz. Hele hele osteoporoza uğramış bir kemik çok ciddi bir travma geçirmediği sürece öyle kendiliğinden kalçadan ya da omurgadan çöküp kırılmaz. Mesele düşmedir. Düşmeyi önleyebilirseniz bir yeriniz kırılmaz. Düşen insanların bir yerleri kırılır.
1: Evet.
0: Düşmediğiniz zaman herhangi bir kırılmada baş başa kalmazsınız. En iyi osteoporoz tedavisi görenlerin bile düştükleri zaman 60 yaşından sonra düşmüşlerse %20-25'inde, 70 yaşından sonra düşmüşlerse %40'ında kırılma olur. Evet. Osteoporoz tedavisinin en iyisini, en bilimselini, en iddialısını görseler bile. Yani mesele düşmeyi önlemektir. Düşmeyi önlemek için de kemiğe güç vermekten ziyade, yani kemiğe odaklanmaktan ziyade odaklanmamız gereken yer kaslarımızdır.
1: O zaman hareket öne çıkıyor.
0: Bravo. Onun için hoca zaten durma, düşme diye başladı. Evet. Durmadan eğer siz kaslarınıza güç vermeye devam edecek olursanız, kas erimenizin önüne geçecek olursanız, hele hele düşmede bizi temelde koruyacak olan çekirdek kas grubu dediğim benim, kalça kaslarınızı, bacak kaslarınızı güçlü tutacak olursanız en ufak bir sendelemede, en ufak bir yalpalamada pat diye düşmezsiniz. Hatta düşseniz bile sağlam kaslarınız varsa, tabirimi hoş görün, usturuplu, yani usulüne uygun düşersiniz, pat diye kalçanızı, pat diye kolunuzu, pat diye omurganızı kırmazsınız. Mesele kasın sağlamlığı ve gücüdür. Ama maalesef kas erimesinin elimizde henüz ticari bir ürün olmadığı için bu üründen ticari gelir, bu sorundan ticari gelir sağlamak isteyen firmalar, doktorları, bizleri osteoporoz ve teşhisi, osteoporoz ve tedavisi yönünde eğiterek milyarlarca dolarlık bir geliri elde etmeye çalışıyorlar. Ama samimiyetle söyleyeyim, 1990'lı yılların ortalarında Türk Osteoporoz Konseyi'nin kurucu üyelerinden birisi olarak bu oyunu çok erken fark edip hemen o konseyin dışına çıkmış bir hekimim ben. Ve ben inanıyorum ki her iki yılda bir, üç yılda bir değiştirilen, faydası olmadığı için terk edilen osteoporoz ilaçları birbiri ardına getirilse ve önümüze konulsa da mesele osteoporoz değildir. Tabii ki osteoporoz diye bir sağlık sorunu var. Ama bizim kemiklerimizi kıran esas hadise kaslarımızı güçlendirme yolunda yeterince çaba göstermememiz, biz hekimlerin size bu yönde bir tavsiyede bulunmamaları, çünkü hekimlerin de bu yöndeki bilgileri çok sınırlı. Kas erimesi, sarkopeni meselesi yeni yeni gündeme gelmeye başlayan ama gündeme gelmekte çok geç kalan bir konu gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla osteoporozdan değil, kas erimesinden korkun.
1: Evet, siz her programımızda üstüne basa basa zaten hareketin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunda da hareket dediniz. En azından bunu önlemek için ne tür hareketler ve nasıl beslenmeliyiz, ne yapmalıyız?
0: Kas yeterli protein bulduğu zaman o proteinden faydalanarak kendisini yenileme fırsatını rahatlıkla bulan bir organ, bir doku daha doğrusu. Ama kasın kendini geliştirmesi için lazım olan amino asitleri, özellikle kısa zincirli amino asitler dediğimiz valin, lösin, izoleusin ve treonin ve benzeri esansiyel amino asitleri kasa getirmeniz yetmiyor. Yani sizin yeterince bitkisel ve hayvansal protein kazanmanız yetmiyor. İnşaat alanına siz demiri, çimentoyu, kumu, tuğlayı taşıyabilirsiniz. Ama oraya eğer inşaatı yapmak için işçi göndermezseniz, yani kası kullanmazsanız, o inşaat malzemeleri orada tur atar durur, bekler durur. Dolayısıyla sizin beslenmenizden daha da önemlisi egzersizi yapmanızdır. Çünkü ortalama beslenen bir insanda bile kemik ve kas güçlü kalır. Siz hiç dağda düştüğü için kalçası

0: kırılan bir köylü kadın, çoban duydunuz mu?
1: Evet.
0: Duymadınız. Hiçbir çiftçi kadın duydunuz mu? Duymadınız. Niye? Çünkü hayatlarını idame ettirmek için zaten bunlar kaslarını kullanmak, kaslarıyla çalışmak ve kaslarından dolayı kemiklerini güçlü tutmak zorunda olan insanlar. Bunlar şehir insanları kadar çok güçlü de beslenmezler. Her gün kalsiyum takviyesi, her gün D3K2 takviyesi, her gün proteinden zengin bir besin de bulmazlar. Takviyeler de çoğunun haberi bile yoktur. Ama ne düşerler ne kırılırlar. Fakat en zengin bölümü olan toplumun, en gelişmiş bölümü olan insanların çoğu ilk düşmelerinde ister kaldırımda düşsünler, ister teknede düşsünler, pat diye ya kalçalarını ya kemiklerini kırarlar ve bu kırıklarla hastaneye getirilenlerin neredeyse yarısından fazlası ciddi osteoporoz tedavisi gören, imkanı olan eğitimli kişiler. Dolayısıyla mesele osteoporozla savaş değildir. Birinci planda kas kaybıyla savaştır. Kas kaybıyla savaş, tabii ki siz ek olarak osteoporozla savaşı ekleyeceksiniz. Eğer sorun yaşa bağlı kemik kırılganlığı artışıysa. Yani olayı kemik erimesi gibi böyle erime lafıyla falan biraz magazinleştirerek, biraz korkutucu hale getirerek falan götürmenin bir anlamı yok. Ve zaten belki de bu nedenle bu konuda bugüne kadar tıp gerekli başarıyı sağlamadı. Baştan aşağıya yalanlarla, yanlışlarla giden bir süreç. Süt için diye insanlara başlangıçta osteoporozu önlemek için süt için diye çıkıldı. Sonra anlaşıldı ki bu kampanyaların, bu araştırmaların arkasında süt firmaları var. Süt içen toplumlarda, az süt içen toplumlardan daha fazla kemik kırılganlığı var. Harvard araştırması da, İsveç araştırması da bunu çok net gösterdi. Hemen hemen hiç süt içmeyen Hindistanlı kadınların kemik yoğunlukları yılda neredeyse 100 litreden fazla süt tüketen Amerikalı kadınlardan çok daha yüksek bulundu. Amerika'nın hemen yanında Meksikalı fakir kadınların kemik yoğunlukları bol bol süt, yoğurt, peynir tüketen Amerikalı kadınlardan çok daha güçlü. Yani bizi hem takviye konusunda kalsiyum takviyecileri kandırdı, hem beslenme konusunda süt ve süt ürünleri üreticileri kandırdı ve biz de burada hekimler olarak bilinçsiz tüketiciye aracı mesajcılar olarak maalesef hizmet verdik.
1: Evet, peki kemik sağlığı için en iyi atıştırmalıklar hangileri?
0: Bir kere dikkat etmeniz gereken şey şu: bitkisel ve hayvansal proteinleri dikkate alacaksınız. Çok dikkatli bir şekilde sadece hayvansal proteinleri değil, bitkisel proteinleri devreye alacaksınız. Çünkü hayvansal protein tüketiminiz arttıkça vücudunuzun asit yükü artıyor. Vücudunuzun asit yükü arttıkça asiti azaltmak için vücut kemiği içindeki kalsiyumu çalmaya başlıyor, kemik erimesi hızlanıyor. O nedenle hayvansal ürünler yerine protein zengini bitkisel ürünlere, öncelikle de bakliyata yükleneceksiniz. Bir numaraya mecmeyyez. Bir numaraya. Onun arkasından fasulyeyi, bezelyeyi, maş fasulyesini sıralayabilirsiniz. İkincisi, olabildiği kadar güçlü meyve eğer arıyorsanız kuru erik tüketeceksiniz. Kuru erik olağanüstü bir kemik takviyesi aracı. Araştırmalar bunu gösteriyor. Atıştırmalık olarak mümkün olduğu kadar çok bitkisel protein ve kalsiyumdan zengin olan bademi koyacaksınız. Yani erik ve badem ikilisi osteoporozla mücadelede ilk akla gelen ekip başları gibi düşünülmesi lazım gelen iki gıda. Bir önemli nokta da şu: şekerli içeceklerden olabildiğince uzak duracaksınız. Hele gazlı asitli ise yanına bile yaklaşmayacaksınız. Çünkü gazlı asitli yiyecekler, örneğin kola içecekler özellikle, sizin vücudunuzu bir asit çuvalı haline, bir asit banyosu haline getiriyorlar. Siz bir tane kola içtiğiniz zaman yaklaşık 30 bardak su içmek zorundasınız. Bir bardak kola içecek karşısında. Eğer onu yapacağı asit hırsızlığını engellemek istiyorsanız, ki bu mümkün değil. Evet. Dolayısıyla şekerli gazlı içeceklerden uzak durun. Bitki bazlı proteinlere daha çok yüklenin. Hayvansal proteinlere çok ağırlık vermeyin. Vazgeçmeyin ama çok ağırlık vermeyin. Üçüncüsü de olabildiği kadar kalsiyum zengini sebzelere, örneğin lahana grubuna, lahana gilleri, yani karnabahara, lahanaya, brokoliye, turba, o gruba ağırlık verin. Çünkü kalın yapraklı, kalın gövdekli bitkisel besinlerin o gövdelerindeki sertlik ve güç içindeki kalsiyum zenginliğinden geliyor. Ve bitkisel kalsiyumların vücudumuza girme oranı sütteki kalsiyumdan çok daha fazla. Peki süt niye bu kadar ben üzerinde duruyorum? Osteoporozla mücadele etmek istiyorsanız sütle mücadele edin. pek çok nedenle iyi yaşlanmak istiyorsanız 40'ından sonra süt içmeyi, 30'undan sonra da 20'sinden sonra. Doğalı muhalı yok. Sütün her türlüsü. Hı. Yani bitkisel sütten bahsetmiyorum. Evet. Hayvansal sütlerin hepsi.
1: Hepsi.
0: İki nedenle çok problemli süt. Bir tanesi sütün içindeki şeker laktoz. Laktozun içinde galaktoz var. Eğer bir insanı hızlı yaşlandırmak istiyorsanız çabuk kemiği erisin, çabuk cildi kırırsın, çabuk katarakt olsun, çabuk yaşlansın istiyorsanız bol bol galaktoz vereyim. Hayvanları laboratuvarlarda, deneylerde yaşlandırmak için en çok kullandığımız şeylerden birisi galaktozdur bizim. Dolayısıyla sütü siz fazla tükettiğiniz zaman galaktozdan sonra dolayı hızlı yaşlanırsınız. İkinci faktör şu. İnek sütü özellikle ama sütlerde genelde IGF-1 dediğimiz insüline benzeyen büyüme faktörü çok fazla. Hayvanlar daha fazla hızlı büyüsünler diye zaten bunlara büyüme hormonu da yaptıkları için bunların sütlerinde çok daha fazla. Bir ineğin yavrusu dana doğduğu zaman 6 ayda büyümesini tamamlıyor. Siz 6 ayda büyümesini tamamlayan bu inek sütündeki IGF-1 miktarına göre bir annenin sütünde 20'de bir, 30'da bir IGF-1 var. Siz o IGF-1'i çocuğa verdiği zaman çocuk büyüyor. İyi bir şey. Anne sütü olsa çok daha dengeli kendi IGF-1'iyle. Ama 40'ından sonra size bana IGF-1'i verdiğimiz zaman sadece ölüme daha hızlı büyümeye başlıyoruz. Ölüme doğru hızla gidiyoruz. Çünkü büyümüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bizim büyümemiz demek, benim sizin büyümemiz demek, daha hızlı yaşlanmamız demek.
1: Ama çocuk bizim, yaşta verilebiliyor.
0: Tabii çocuk yaşta. Süt ikamesi olarak verebilirsiniz ama bana göre 2 ile 4 yaş arasında onu vereyim. 4 yaşından sonra hemen yoğurda geçin. Yoğurda geçtiğiniz zaman laktoz azalıyor. Dolayısıyla galaktoz azalıyor. Yoğurda geçtiğiniz zaman IGF-1 azalıyor. Dolayısıyla daha sağlıklı bir beslenme sistemi kurmaya başlıyorsunuz. Bizim beslenme alışkanlıklarımızı tepeden tırnağa bir masaya yatırıp uzun tartışmalara açmak lazım. Çünkü endüstri, beslenme endüstrisi her yönünden çekerek bizim beslenmemizi maalesef araştırmaları yapmış gibi göstererek oynuyor. Bu çok net. Kahvaltı gevreklerini bize vaktinde öneren endüstri şimdi ortada pek görünmüyor. Kimse kahvaltı gevreği, mısır gevreğiyle falan uğraştığı yok. Niye? Anlaşıldı ki mısır gevreği beyaz ekmek yemekten farklı bir şey değil. Fruktozu bazı şurup içmekten farklı bir şey değil. Özeti şu. Osteoporoz çağın bir sorunu ama bu sorunlar kapilanında saklanmış olan sarkopeni meselesi var. Eğer güçlü bir kasa sahibi olmak istiyorsanız sadece güçlü protein kaynaklarına, güçlü kalsiyum kaynaklarına yönelmeniz, daha çok vücudunuza D3K2 kazandırmanız, daha çok magnezyum kazandırmanız, daha çok kolajen kazandırmanız muhakkak ki gerekiyor. Hatta daha çok bor kazandırın, daha çok çinko kazandırın, daha çok selenyum kazandırın ama bütün bunlar inşaata koyacağınız inşaat malzemeleri. Bu malzemeleri kullanmadan hiçbir yere varamazsınız. Kasınız erir durur. Her ele menopozdan sonra kadınlarda yıllık %3'ü bulan kas kaybı var. Onun için kası kullanacaksınız. Onun için de daha çok omuz kasları, kol kasları değil, bacak kasları, kalça kaslarınızı kullanacaksınız. Squat yapacaksınız. Şınav çekeceksiniz. Yokuş yürüyeceksiniz. Benim çok sık tekrarladığım rocking egzersizi, yani ağırlık alarak sırtınıza onunla egzersiz yapmaya çalışacaksınız. Kayak yapacaksınız. Bisiklete bineceksiniz. Dans edeceksiniz. Ama çok da önemlisi hoplayıp zıplayacaksınız. Size çok enteresan bir bilgi aktarayım.
1: Lütfen.
0: Uzaya giden astronotların kemikleri her bir yıl kaldıkları her bir yıl için minimum %1 ila %3 boşalıyor. Niye boşalıyor biliyor musunuz? Çünkü uzayda yere basmıyor astronot. Havada geziyor. Havada gezen bir sisteme vücut enerjisini kemik yapmak için harcamıyor. Araştırmalara göre hoplayıp zıplamak en güçlü kemik güçlendiricisi egzersiz. İster trambolinde hoplayıp zıplayın, ister ip atlayın. İsterseniz evde sabahleyin kalktığınız zaman 5 dakika süreyle ayaklarınızın üzerine toplayıp zıplayın. Ama bir spor ayakkabı giyin ki bir travmatik diz sorunuyla ya da bacak sorunuyla karşılaşmayın. Hoplayıp zıplamak da en az çömelmek, squat yapmak ve diğer kalça kası egzersizleri kadar önemli bir osteoporoz desteği egzersizdir.
1: Evet, peki ketojenik diyet iyi geliyor mu kemiklere?
0: Mahveder. Ketojenik diyet demek o kişiyi hayvansal ürüne yüklemek demektir. Sınırsız yağ ye kardeşim, sınırsız et ye, tavuk ye, balık ye, inanılmaz bir asit havuzunun içine düşürmek demektir. Ketojenik diyet bir taraftan damarlarınızı tıkarken bir taraftan kemiklerinizi bomboş hale getirir kalsiyumla. Çünkü asit yükünüz artınca yapacağı şey böbreğinizin kemikten kalsiyum istemektir.
1: Evet.
0: Alkali gücü arttırmak için. Başka bir yolu yok. Dolayısıyla ketojenik diyeti ısrarla uygulayın. Kemik yoğunluğunuzda 3-4 ayda hemen %1 bir azalma olur.
1: Peki alkol kullanımı etkiliyor mu?
0: Çok. Osteoporozu? Çok fazla etkiliyor. Alkol kullanan hanımlarda da erkeklerde de osteoporoz hızı en az şeker kullanımı, en az aşırı hayvansal protein kullanımı, en az asitli şekerli içecek kullanımı kadar tehlikeli.
1: Peki osteoporozu etkileyen mutlaka ki ilaçlar da vardır. Var. Hangi ilaçları kullanmalıyız, hangilerini kullanmamalıyız bu dönemde?
0: Mide ilaçlarının hepsinden uzak durun. Yani çok büyük bir böyle pazar mide ilaçları. Doğru, herkesin midesi bir şekilde stres nedeniyle, kötü besinler nedeniyle, hazır besinler nedeniyle problemli. Üstüne bir daha helikobakter enfeksiyonları eklenince artık o hidrojen pompası baskılayıcıları dediğimiz gruptaki ilaçlarda satış rekorları var. Ama bunlar midenin asidini sıfırlarken sadece kemik kalsiyumunu çalmakla kalmıyorlar. Astım riskinizi, kalp hastalığı riskinizi, bellek riskinizi, tansiyon riskinizi, pek çok riskinizi arttırıyorlar. Özellikle mide ilaçları söyleyelim. Biraz da sabah aç karnına alınan o mide proton pompası baskılayıcıları kemiklerin bir numaralı düşmanı.
1: Peki,
0: bunun yanında kortizon tabii hatırlayalım hemen. Kortizon da çok önemli.
1: Kortizon da önemli. Peki hemen takviyelerle ilgili de sormak isterim. Aslında kalsiyum takviyeleri kemiklerimiz için iyi gelir mi dışarıdan aldığımız besin dışında?
0: Besinlerle kalsiyum takviyeleri eğer gerçekten doğal besleniyor, bol bakliyat tüketiyor, bol sebze, kalın yapraklı sebze, sebze yükü güçlü bir besin, makul miktarda protein, hayvansal protein tüketiyorsanız içindeki kalsiyum nedeniyle bu probleme çok fazla karşılaşmazsınız. Ama eğer bunlardan yeterince faydalanmıyorsanız, bir de dışarıda yaşamıyor da bizim bugünkü şehir yaşamında olduğu gibi rezidanslarda büyük AVM'lerin içinde ya da işte büyük binaların içinde beyaz yakalı olarak ömrünüzü tamamlıyorsanız tabii ki D3 vitamin eksikliğiyle, tabii ki K2 vitamin eksikliğiyle, tabii ki kalsiyum eksikliği nedeniyle takviye almak zorunda kalmanız lazım.
1: Evet.
0: Öyle baktığınız zaman da bir çöpten ibaret olan kalsiyum karbonatı kullanmayın. Hanımları bir kez daha uyarıyorum. Elinize verilen kalsiyum takviyesinin içinde ne olduğuna bakın.
1: Ne aramalıyız?
0: Eğer o takviyede kalsiyum karbonat yazıyorsa teşekkür edeyim kalsın deyin, çünkü çöptür. Kalsiyum karbonatın fayda oranı çok çok çok çok düşüktür. Kalsiyumun sitrat tuzu çok değerli. Glisinat tuzu çok değerli. Bisglisinat tuzu çok değerli. Ama karbonat, kalsiyum karbonat veya kalsiyum oksit hiçbir şey aramaz. Dolayısıyla osteoporoz tedavisinde sonuç aramak isteyenler kalsiyum takviyesi alırken kalsiyum sitratı birinci sıraya ve hemen arkasından kalsiyum glisinat, bisglisinat onları koysunlar. Şerat kalsiyum kullansınlar. Şerat. Kaliteli şerat kalsiyum. Ve bir de şuna baksınlar. Bu kalsiyum miktarı ne kadar? Çünkü 600 miligramın üstü çok özel şartlar dışında ağır osteoporoz tedavileri gerektiren durumlar var. Onlar bir nevi hastalık, juvenil osteoporoz dediğimiz. Yani menopoza bağlı değil, başka sebepler ortaya çıkan osteoporozlarda 1000-1200 miligrama kadar günlük takviye verebiliyoruz. Ama prensip artık eskiden olduğu gibi binlik kalsiyum yok. Çünkü o kalsiyum kemiğe değil gidip damarlarda birikiyor, kalp krizlerine, felçlere, inmelere yol açıyor.
1: Onun da zararı var.
0: Kesinlikle. Aşırı kalsiyum. Onun için kalsiyum liderliğini mineral endüstrisinde çoktan magnezyuma, selenyuma, çinkoya kaptırdı. Çünkü kalsiyum zannedildiği kadar masum, zannedildiği kadar çok ihtiyacımız olan bir destek değil. Ama kalsiyum kullanan her hanıma mutlaka D3'e baktırmasını tavsiye ederim. Çünkü kalsiyum vücuda dengeleyici birinci faktör D3'tür. D vitamindir.
1: Evet.
0: D3 vitamini yeterliyse de bırakmasın işin peşini. Çünkü eğer kalsiyum herhangi bir nedenle damarda bir kecik olursa onu damardan alıp kemiğe götüren bir işçimiz var. K2 vitamini. Bu K2, D3 K2'nin kombinasyonunun çok gündemde olmasının sebebi de bu zaten. K2 ile gidip pahalı K2. 25 mikrogramda yetiyor. Maydanoz yesinler efendim. Bol miktarda yeşillik yesinler. Roka yesinler. Ne bileyim marul yesinler, ravent tüketsinler ama en çok maydanozda var K1 vitamini. Onu siz aldığınız zaman bağırsaktaki işçilerimiz, probiyotikler onu K2'ye çeviriyor. O K2'yi emdiğiniz zaman bağırsaklardan sizin K2 ihtiyacınız karşılanıyor ama ben yeşillik yemiyorum, probiyotik dengeme de güvenmiyorum. İmkanım da var. D3 alırken D3 K2 birlikte alayım ama D3'ü 1 liraya alıyorsanız D3 K2 3 liraya alırsınız. Yani ekonomisini de düşürmek zorundasınız bu işin. Dolayısıyla bu bütünlüğün içine magnezyum eksikliğinizi gidermeyi eklemeniz lazım. Kolajen eksikliğini gidermeyi eklemeniz lazım. D3, K2, kalsiyum üçlüsü işi çözmüyor. İlaveten mümkünse genisteyin kullanın. Nedeni şu, özellikle postmenopozal osteoporoz, yani menopoz sonrası osteoporoz tedavisi gören hanımlara buradan sesleniyorum. Genisteyin. Genisteyin ne? Belki bugünkü programda ilk defa duyacaklar.
1: Evet.
0: Genisteyin bir bitkisel östrojen. Bir proöstrojenik aktivatör. Yani sizin menopozda kaybettiğiniz östrojenin reseptörlerini kandırıp onları aldatarak bir nevi kemik erimesini bir miktar durduran doğal bir şey. Nereden elde ediliyor? Soyadan. Organik soyadan elde edilmiş genisteyin içeren kemik takviyeleri çok değerli. Onun için ben hastalarıma genisteyin içeren, kalsiyum bisglisinat içeren, magnezyum içeren, D3 K2 içeren kombinasyonları vermeye çalışıyorum ki bu kemikleri daha sağlam kalsın ama bununla işin bitmeyeceğini, egzersiz yapmazlarsa bir sonraki muayeneye gelmelerine gerek kalmadığını, kontrole gelmelerine gerek kalmadığını söylemek istiyorum. Bir başka önemli nokta daha var. Bu kemik erimesi meselesi çok fazla medikalize edilen bir mesele. Çünkü burada çok büyük ekonomik iştah var. Çok büyük ekonomik gelir var. Neden? Bir, kemik yoğunluğu ölçerek makineye sokuyorsunuz. Bir, teşhis parası. İki, kalsiyumuna bakıyorsunuz, D3'üne bakıyorsunuz, magnezyumuna bakıyorsunuz, çinkosuna, selenyumuna, bir de tahlil parası. Bitmedi. Bunları yaparken de size rapor geliyor kemik yoğunluğu ölçüm cihazından, DEXA'dan. Yani buna kemik yoğunluğu ölçen cihaz diye Türkçe'ye çevirelim. Test skoru 2,5'un üzerinde, osteoporoz var, acilen tedavi edin. Peki bu test skor kime göre hesaplanıyor? Ben 65 yaşındayım. Peki bu kime göre test skor hesaplanmış? 30 yaşındaki beyaz tenli, sarışın bir hanımın yapısına göre ve her ülke için test skoru aslında değişik. Hı. Bir Alman hanımın test skoruyla bizim İzmirli hanımın test skoru aynı değil, Antalya hanımın aynı değil.
1: Neden aynı değil?
0: Değil çünkü bütün ırksal faktörler var. Genetik faktörler var. Beslenme faktörleri var. Yani bizim kendi ölçtüğümüz test skor değerleri bizim ülkemizin standartlarına göre ayrılmış, hazırlanmış değerler değil. İkincisi, osteoporoz tedavisinde önce bunları kullanmadan al bu bifosfonatı kullan, al bu şu ilacı kullan, şu reseptör agonistini, antagonistini kullan, sakın bir hata yapmayın. Neden? Çünkü zaten bu çok övülen ilaçlar. Bir süre sonra çene kemiklerini erittiği, kalça kemiklerini eritip kırıklara kendiliğinden yol açtığı, ilacın yol açtığı masa nedeniyle insanlar kullanmıyorlar. Refli yaptığı için, özofajit yaptığı için kullanmıyorlar. Onun için bu osteoporoz pazarı meselesini bugün ben biraz tersten girdim. Doğru yaptığımı düşünüyorum. Hı hı. Biraz uyanık olmamız gereken bir pazar. Osteoporoz endüstrisinin büyük bir endüstri, önemli bir alan olduğunu bilelim. Büyük bir endüstri olduğunu da bilelim. Önce korunmak. Yani menopoza girecek olan bir kadının, ikinci elliye hazırlanan her kadının menopoza girmeden önce bir kendisini osteoporoz hazırlığı içine sokması lazım mı? Lazım. Ama bunun için sarkopeni hazırlanan yok. Sokmayacaksa hiç zahmet buyurmasın.
1: Evet.
0: Kasının eritmesine engel olmayan bir kadın kemiğinin erimesine engel olamaz.
1: Peki yine muhteşem bilgilerle başladık. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Tabii izleyicilerimizden de o kadar çok soru geliyor ki aslında ilk bölümde işlediğimiz konunun devamı niteliğinde olsun. Mesela kadınlarda menopoz ertelenebilir mi diye çok soru var. Osman Hocam.
2: Menopozu ertelemek meselesi gerçekten son zamanların trend konularından birisi. Nedeni de şu. Menopozu biraz daha ileri yaşlara almanızın getireceği bazı avantajlar var. Bunların en başında tabii ki daha geç hayata veda etmek var. Yani menopoza geç giren kadınlar, menopoza erken giren kadınlara oranla bakılınca daha uzun yaşıyor. Ve daha sağlıklı yaşlanıyor. Menopoza geç giren kadınların bulama ihtimalleri menopoza erken giren kadınlara göre daha düşük oluyor. Bu önemli bir farklılık. Çünkü kadınlarda Alzheimer'ın ve diğer nedenli bunamaların erkeklerden 2-3 kat fazla olduğunu dikkate aldığınızda menopoz yaşının ötelenmesi tartışılması gereken bir konu. Bir önemli tarafı daha var. Biraz önce konuştuğumuz osteoporoz menopozda koşmaya başlıyor. Sarkopeni, kas erimesi menopozda koşmaya başlıyor. Cilt yaşlanması menopozda koşmaya başlıyor. Kalp damar yaşlanması koşmaya başlıyor. Kalp damar yaşlanması bakımından östrojenleri nedeniyle erkeklere oranla daha avantajlı durumda olan kadınlar menopoza girer girmez LDL kolesterolleri tavan yapmaya, trigliseritleri yükselmeye, insülin dirençleri devreye girmeye başlayıp kalçaları genişlemeye, göbekleri büyümeye başlıyor. Bu da onları erkekler kadar ciddi bir şekilde kalp damar hastası adayı yapıyor. Dolayısıyla madem ki menopoz, erken yaşlanma, hızlı yaşlanma, tansiyona, kalp damar hastalığına, bellek bozukluğuna, kemik erimesine, kas erimesine beni daha erken aday haline getiriyor. Ben şu menopozumu acaba erteleyebilir miyim sorusu kadınlar tarafından haklı olarak gündeme getiriyor.
1: Evet.
2: Bir önemli nokta da şu. Eskiden ortalama yaşam süresinin 60-65 yıl olduğu dönemlerde kadınlar bugünkü kadar erken menopoza girmiyorlardı. O zaman kadınlar daha rahattı, daha mutlulardı. Çünkü çok çalışmıyorlardı. Yani iş hayatında yoklardı. Daha çok annelik görevleriyle hayatlarını tamamlayabiliyorlardı. Daha kolay sosyalleşebiliyorlardı. Beslenme sorunları bugün kadar fazla değildi. Bugün kadar obezite sorunu kadınlarda yaygın değildi. Dolayısıyla kadınlar bugünkü gibi 40'ta, 42'de, 45'te, 47'de değil 52, 53, 55'te menopoza giriyorlar. 52 yaşında doğuran benim bir akrabam var. 52 yaşında doğum yapan. Menopozdayken, menopoz öncesindeyken bugün için 52 yaşta doğum yapan bir akrabam var. Burada mesele bir taraftan böyle. Yani menopoz yaşı erkene döndü. Eskiden 50 ortalaması olan menopoz yaşı 47'ye, 46'ya doğru inmeye başladı. Bu birinci soru. İkincisi, insanlar, hanımlar artık Türkiye'de de 80 yaşına yaklaşabiliyorlar. Dolayısıyla eskiden 65'te hayata veda eden bir kadın bugün 85'te 95'te veda ettiği zaman 45'te menopoza girdi, 85'te veda etti. Neredeyse ömrünün yarısını menopozda geçiriyor.
1: Evet.
2: 40'ta menopoza girdi, 90'da öldü. Ömrünün yarıdan fazlasını menopozda geçiriyor. Dolayısıyla menopoz sorunlarını masaya yatırmak kadar ya şu menopozu biraz daha ileri itebilir miyiz acaba sorularına yanıt aramakta biz hekimlerin görevi haline geldi. Bu yönde çok ciddi çalışmalar var. Önümüzdeki programlarda bunları tartışabiliriz. Yöntemler var.
1: Evet, hatta mesela PRP ile yumurtalık gençleşme.
2: Evet. Yani erken menopoza girme ihtimali olan AMH dediğimiz yumurtlama gücünü gösteren hormonu düşük olan kadınlara yumurtalıklara PRP enjeksiyonlarıyla, rahime PRP enjeksiyonlarıyla menopozu ertelemek dışında daha kolay ve yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, ameliyatı düşük olmasına rağmen çocuk sahibi olma fırsatları arttırılmaya menopozu ertelemek demek zaten bu çalışılıyor. Bu PRP dışında kök hücre tedavileri yavaş yavaş devreye giriyor. Hormon tedavileri devreye giriyor. Hormon tedavileri bizzat devreye giriyor. Yani menopozu bir başka konuşmada niye eskisi kadar mesela hormon replasmanı tedavisine eskisi kadar çok fazla soğuk bakmıyoruz. Ben de soğuk bakmıyorum. Ben 15-20 sene önceki konuşmalarımda haşa mümkün değil filan derdim. Hele hele tabii riskiniz varsa hala mümkün değil diyorum. Aydeniz'in meme kanseri riski varsa vesaire, yumurtalık kanseri, rahim kanseri riski, ama bu riskler yoksa tartışalım diyorum kısa süre, niye olmasın? Hı hı. Yani 42 yaşında 43 yaşında menopoza giren bir kadını 50 yaşına kadar hormon replasmanı yapmak, çok uzatmamak koşuluyla niye olmasın?
1: Hormon baskılama mı diyoruz buna peki?
2: Hormon replasmanı diyoruz. Hormon yerine koyma. Yani kaybettiği östrojeni, evet, yerine koyma. Ya da kaybetme yoluna girdiği östrojeni biraz iteleyip kaybetme dozunu, zamanını biraz ileriye itme diyebiliriz ona. Bu menopoz erteleme meselesi de, menopoza girmiş bir kadının menopoz sürecinde hormon alıp almama meselesini yeniden değerlendirmede bence önümüzdeki dönemlerde çok konuşmamız gereken bir konu. Çünkü bugünün kadını 50 sene önce, 40 sene önce menopoza giren dünün kadınına göre daha çok stres altında. Daha çok bunama adayı, daha çok kas erimesi adayı, daha çok kemik erimesi adayı. Çünkü hareket etmiyor. Çünkü güneş görmüyor. Çünkü doğru beslenmiyor. Aldığı besinler sağlıklı değil. Soluduğu hava sağlıklı değil. Yediği gıdalar ve hava dışında hareket tarzı eski oranına çok az. Çok fazla kilolular kadınlar. Böyle baktığınız zaman menopozu başka bir gözle bakmak lazım. Menopoz beyni diye bir kavram onun için çıktı ortaya. Ben sık sık burada gündeme getiriyorum. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki almışlar bir grup kadını 40 yaşında beyin MRI'yi, fonksiyonel beyin MRI'yi mümkünse. Bir de aynı kadını 55 yaşında beyin MRI'yi, ciddi küçülme var beyinde. Özellikle hipokampusta, özellikle bellekte çok önemli olan tempora frontal bölgede ciddi küçülme var. Yani benim beynimi siz pasta hocam diye menopoza girerken bize gelen kadınlar sonuna kadar haklılar. Mesela sadece menopoza giriyorsun şekerim, depresyona girmen de normaldir ile sınırlanacak kadar basit değil. Dolayısıyla o dönemin kadınına çok daha farklı, çok daha bilinçli, çok daha etik, çok daha deneyimli yaklaşmamız lazım. Yani yaz çöz sap, yaz boz tahtası gibi süreci yönetemeyiz. Lisa Mosconi, benim de çok yakından izlediğim, tanışma fırsatımı bulduğum önemli bir Harvard'lı psikiyatr, nöropsikiyatr ama tamamen menopoz beyniyle uğraşan bir hanımefendi. Yani menopozu nasıl beslenmede dikkate alıyorsak, ruhi beslenmede de ayrı bir şekilde dikkate almamız lazım. Hı hı. Yani menopoza giren kadınlar D3 al, K2 al, protein al, kalsiyum al, şekerimle iş bitmiyor.
1: Tabii bununla birlikte programımız nezdinde çok merak edilen sağlıkla ilgili sorular geliyor.
2: Buyursunlar.
1: Onlara geçmek isteriz tabii. Patates ve makarnanın mesela, bunu ben de merak ediyorum, kilo alma etkisi nasıl azaltılır demiş bir izleyicimiz.
2: İkisi de nişasta güçleri fazla olduğu için özellikle insülin direnci olanlarda, kilo problemi olanlarda, ayrıca nişasta gücü olduğu için şeker problemi olanlarda vesaire, bizim çok sıcak bakmadığımız gıdalar, ama birincisi bunları soğuk yesinler. Yani patatesi pişirsinler, soğutsunlar, salatasını yapsınlar. Makarnayı pişirsinler, soğursunlar. Soğuttuktan sonra tekrar ısıtıp yiyebilirlerdi ama soğuk yemelerini tavsiye ederim. Bu bir. İki, hı hı, olabildiği kadar az, yani biraz al dente olsun. Patatesi de çok eritmesinler. Bu patatesi güzel böyle lezzetli hale gelsin diye soslarla karıştırıp böyle blenderlardan geçirmesinler. Salata yapsınlar, bol soğan eklesinler, bol maydanoz, bol domates ve mümkünse üzerine sirke eklesinler. Ne kadar çok sirke, limon girerse sistemin içine, ne kadar çok sebze girerse içine, patates de makarna da daha sağlıklı hale gelir. Yani sebzeli makarna değil de makarnalı sebze yapsınlar.
1: Evet.
2: Daha çok sebze yapsınlar. Makarnayı ayrıca, patates ayrıca proteinlerle evlendirsinler. Yani yoğurtlu patates, yumurtalı patates, peynirli patates, peynirli patates salatası ya da peynirli makarna. Çok seviyoruz bizim, evet, geleneğimizi. Fesleğenli, peynirli bir makarna hepimiz çok severiz. İki, yoğurtlu makarna. Kayseri bunu çok güzel düşünmüş vaktinde. Ne yapmış? İçine kıyma koymuş, dışına yoğurt koymuş. Neyi böyle bize yediriyor patates? Yani makarnayı nasıl yediriyor?
1: Mantı.
2: Mantı.
1: Evet.
2: Aslında makarna. Ama içi proteinli, dışı proteinli, kilo yapma etkisi minimum. Ama bütün bu tedbirlere rağmen makarnayı da patateste bir öğünde 100 gramdan fazla tüketmesinin esası bu.
1: Peki. Sarımsak mı, sarımsak tozu mu demiş bir izleyicimiz.
2: İkisi de. Sarımsağın tozu sarımsaktan bir tık daha etkili. Kurutulmuş sarımsağın tozunu bizim mutfağımızda neredeyse çok fazla yok. Evet. Ama sarımsak tozu, yani yoğurda ekleyebileceğiniz, makarnaya ekleyebileceğiniz, biraz önce konuştuğumuz patatese ekleyebileceğiniz muazzam bir antioksidan, muazzam bir antibiyotik, muazzam bir koruyucu güç. Hı
1: hı. Zencefili hep söylüyorsunuz zaten ama zencefil ağrıları hafifletir mi?
2: Hafifletir. Yani özellikle baş ağrısını, özellikle magnezyumla beraber zencefil, taze zencefilden yaklaşık böyle parmağınızın yarısı kadar hazırlayın. Hı hı. Bu zencefilden bir çay yapın. Üzerine bir tane de magnezyum alın. Hatta mümkünse magnezyum malat veya glisinat olsun aldığınız magnezyum. Migren ağrılarınız daha seyrelir. Her gün içebilirsiniz. Her gün magnezyum artı zencefil organizasyonu ya da toz zencefil beyaz bir çay kaşığı, bir bardak suda eritin sabah akşam ve günde bir tane 400 mg'lık kalsiyum, magnezyum, bisglisinat veya malatla kombin edin. Migren ağrılarınız ya hiç gelmez ya da gelen migren ağrısı çok hafiftir ve çok çabuk geçer.
1: Hmm, peki. Peki zerdeçal kanseri nasıl önler demiş bir izleyicimiz.
2: Her şeyden önce tabii iltihap önleyici gücüyle önler. Çünkü kronik iltihap kanserin baş tetikçisi, bunu biliyoruz. Ama bunun dışında DNA'nın zarar görmesi, DNA'nın kırılması, DNA'nın hasar görmesi kansere yol açan temel nedenlerden biri. Metilasyon eksikliği veya fazlalığı nedeniyle. Zerdeçal bunu önlüyor. Yani zerdeçal muazzam bir DNA tamircisi, sistemi harekete geçiren olağanüstü bir baharat, olağanüstü.
1: Evet, tabii izleyici sorularımız o kadar çok ki onları devam etmek isteriz. Kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
2: Tabii, memnuniyetle.
0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: NTV Radyo. Osman Mühtüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. İzleyicilerimizden gelen birçok soru var. Genişçe yer ayıralım istedik. Bu bölümde de sormak isteriz tabii. Hayvansal protein mi, bitkisel protein mi demiş bir izleyicimiz.
2: Öncelik 50'li yaşlardan sonra mutlaka ve mutlaka bitkisel protein. Hayvansal proteinlere pas geçmeyeceğiz. Ama değerli hayvansal proteinleri yumurtadan öncelikle, balıktan ikinci sırada, tavuktan, hindiden üçüncü sırada, en az da kırmızı etten almaya çalışacağız. Ama bitkisel proteinlerle hayvansal proteinleri evlendirmenin en doğru yolu olduğunu unutmayalım. Yani bizim gıdalarımız eğer kıymalı veya kuşbaşılı fasulye, bezelye, mercimek, nohut varsa işimiz çok daha kolay. Hayvansal protein yerine bitkisel protein. Bizim değişmez bir kuralımız var. Yaşınız 50'yi geçince hayvanların kendilerini değil yediklerini yiyin.
1: Evet.
2: Bunu unutmayın. Bir daha hatırlatalım. İlla canınız hayvan eti yemek istiyorsa ayaksız hayvan, balık ilk sırada gelsin. İkinci de iki ayaklı hayvan, tavuk veya hindi ve benzerleri veya av etleri. Üçüncü sırada dört ayaklı hayvanların etleri.
1: Peki egzersizden sonra hangi meyveleri tüketmeliyiz diyor bir izleyicimiz.
2: Bu çok sık tartışılan bir konu. Yeni bir araştırma bunu çok net ve açık olarak ortaya koydu. Zannedildiği gibi burada favori elma değil. Favori çilek çıktı. Evet. Yani egzersizden sonra yaklaşık 100 gram çilek egzersizin oluşturduğu oksitlenmeyi, çünkü egzersiz bir çaba gösteriyorsunuz, evet. Ve egzersizi yoğun yaptığınız zaman o yoğun egzersiz nedeniyle bir miktar paslandırıcı serbest radikal üretiyorsunuz. O serbest radikalleri okside sizi etmesini, paslandırmasını engellemek istiyorsanız 100 gram kadar çilek.
1: Peki. Yine çok güzel bilgilerle bugün donatıldık. Çok teşekkür ediyoruz Osman Hocam. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programının bu hafta da sonuna geldik efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor, Ankara güneşli 33 derece. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik veriyor, sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Antalya 37, Adana 42 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değil bu.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek.
4: Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret olur.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Burası NTV Radyo. Saat 5.

0: Mutlu sabahlar, saatler 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
2: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
1: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
2: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
1: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
3: Sizin fotoğraf.
4: Evet.
5: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
6: Ben şu anda helikopterdeyim.
5: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-26 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 10 ilde düzenlenen operasyonla 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurumspor, Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler var. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
4: Sağ olun efendim. 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
6: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
4: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
0: Amerikan ordusu İran'a 8. gecede de saldırılarını sürdürdü. Hedefte İran'ın Hürmüz kıyısındaki Bender Abbas, Sirik ve Hacıabad kentleri vardı. İran basını Bender Abbas kentinin 6 ABD füzesiyle vurulduğunu aktardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, yeni hava saldırıları dalgasının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Ürdün'deki İran'ın dün geceki Amerikan askerlerine yönelik saldırılarında 2 ABD askeri ölmüştü. ABD basında konuşan Donald Trump, asker ölümlerini çok üzücü bir olay olarak nitelendirdi. Bunun olmasından nefret ediyoruz, onlar ülkemize hizmet ediyorlardı dedi. İran dini lideri Müşteba Hamaney, ABD ile yaşanan gerilime dair bir mesaj yayınladı. İran milleti ve direniş cephesi onlara unutamayacağı dersler verecektir dedi. Hamaney mesajında ayrıca ABD'nin mutabakat zaptındaki maddeleri sürekli ihlal ettiğini paylaştı. Bu nedenle ABD başkanının imzasının değersiz ve güvenilmez olduğu bir kez daha kanıtlandığı ifadesini kullandı. İran lideri halkına da seslendi, birlik mesajları verdi. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. ABD ordusu Ürdün'de Amerikalı iki asker hayatını kaybetmesine yanıt verdi. Taraflardansa açıklamalar geldi. Bölgedekileri son gelişmeleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan değerlendirdi.
7: Tabii asker kaybı meydana geldikçe ve sayı arttıkça diplomasinin önü tıkanır. Bugün itibariyle Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmiş olması, ki yaralılar ve kayıp olduğu da söyleniyor, masaya dönülmesi konusunda Amerikan tarafında bir tereddüt yaratacaktır. Aynı şekilde İran büyük bir ihtimalle kendi kayıplarını çok fazla öne çıkartmadan bunu bir başarı hikayesi olarak kendi halkına anlatmaya çalışacak. Bu nedenle eğer böyle bir çatışmada, ki bu çatışma genellikle düşük profilde devam ediyordu, şu an bu profilin birazcık görüntüsü yükseldi ama kan dökülmesiyle birlikte Amerikan cenahı artık bu savaşa daha fazla angaje olmak zorunda kalabilir. Tabii bunun böyle bir durumun sonuçlarını tahmin etmek zor değil. Enerjiden başlayarak Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarına, Levant bölgesinde İran'ın işte Ürdün'de, Irak kuzeyinde yapmış olduğu saldırılar da dikkate alınırsa artık bölgesel nitelikte, ancak konvansiyonel nitelikten uzak yeni bir çatışma türüne doğru evrilmeye başladık. Kara harekatının olmadığı, ancak hava harekatları veya roket atışları yoluyla tarafların birbirlerine yönelik zayiat verdirmeye ve caydırmaya çalıştığı yeni bir ortama doğru evriliyoruz. Büyük bir ihtimalle bu süreç uzayacak gibi görünüyor. Caydırıcılık çok farklı bir kavram aslında. Ancak mevcut çatışma içerisinde diplomasinin önünü açma bağlamında askeri seçeneklerin kullanılmasının önlenmesi burada daha çok ön plandaydı. Ancak şu an itibariyle değil. Ama en azından her iki taraf kendi kapasiteler istikametinde belirgin seçenekleri sahaya sürüyor askeri bağlamda. Ancak bu noktada iki tarafın arasında bir dengesizlik söz konusu. İran cenahına baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'ne bölgede hassas vuruşta çok büyük zayiat verdirecek ve siyasi anlamda geri adım attıracak büyük bir kabiliyet yok. Daha çok roket atışlarıyla bu işi yürütmeye çalışıyor. Ancak burada şöyle küçük bir fark var. Daha önce bu roket atışları bölge hedeflerine yönlendiriliyordu. İşte İsrail'in şehirlerine örnek vermek gerekirse. Ancak artık daha hassas atışlar yapabiliyor. Bu noktada Çin veya Rusya gibi ülkelerden istihbarat desteği alıp almadığı hususunda soru işaretleri var. Bu konuya tekrar dönmek isterim ama Amerikan cenahına isterseniz bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yığdığı unsurlar her türlü hava harekatını icra edebilecek nitelikte. Ancak kara harekatlarının büyük bir hava şemsiyesi altında ve mahdut, kısıtlı bir süre içerisinde icra edilmesi gerekir. Şimdi böyle bir durum eğer İran'da çok büyük bir hasara, zayiata yol açmazsa, ülkede büyük bir yokluğa yol açmazsa bu süreci uzatabilecek nitelikte. Ancak benim anladığım kadarıyla şu ana kadar Amerikalılar işte Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerde konuşlandırmış olduğu üslerden kimi zaman hava unsurlarını, işte bugün itibariyle Kuveyt'ten başlattıkları saldırılarda 300 kilometre menzilli HIMARS çok namlulu roket atar sistemlerini kullanmaya başladılar. Körfez'in diğer ülkelerinde de benzer hareketliklere muhtemelen şahit olacağız. Aynı şekilde İsrail'den kaldırılmış uçaklar havada yakıt ikmali yaparak veya uçak gemisinden kalkan uçaklar İran'ın muhtelif noktalarına saldırılar düzenleyebilir. Şu an itibariyle ana harekat farkı askeri bağlamda aslında hedeflerin birazcık daha portföy bağlamda genişletilmiş olması. Amerikalılar sadece devrim muhafızlarını artık hedef almıyor. Aynı zamanda altyapıyı tamamen etkisiz hale getirmek istiyorlar. Özellikle sahadaki düğüm noktası olarak adlandırılan işte köprüler, kavşaklar veya önemli tesisler hedef olarak alınıyor. Şimdi böyle bir süreç binlerce hedefin belirgin bir zaman çizelgesi içerisinde vurulması anlamına gelir. Dolayısıyla masaya dönülmediği takdirde büyük bir ihtimalle uzun süreli düşük ve orta profil arasında bir hava saldırısı serisini Amerikalıların icra edeceğini değerlendirmek lazım. Bir Amerikan üssünü eğer İranlılar vurabiliyorsa o üssün bulunduğu bölgeye yöneltilmiş roket sistemleriyle bu işin icra edilmesi sadece pek mümkün değil. Şöyle düşünün, bir üs bölgesi yaklaşık 3-4 kilometre genişliğinde veya derinliğinde olur. Böyle bir alanda farklı tesisler vardır ve bunlar dağılmıştır. Siz bir eğer roket, füze o bölgeye göndermişseniz istediğiniz noktayı vurabilmeniz lazım, bölgeyi değil. Tabii ki bir sürü roket gönderirseniz bir tesisi hedef alabilir. Ancak İranlıların son yapmış olduğu saldırılarda bu roketlerin düştüğü noktalarda, yani etkide bulunduğu noktalarda dağılımların normalden daha dar olduğu ortaya çıkıyor. Bunun içinde 10-15 metre, bilemediniz 30 metre hata payıyla bir koordinat almaları gerekir. Şimdi burada şöyle bir soru sorulabilir. İşte sayısal haritalar şu an internette kullanımda. Orada o bölgenin görüntüsüne bakılıp koordinatları alınabilir mi? Evet, alınabilir. Ancak ticari sayısal haritacılık uygulamalarında hata payı en az 150 metredir. Dolayısıyla siz bir silah sistemini o bölgeye yönlendirdiğinizde istediğiniz noktayı değil, civarda başka bir bölgeyi genellikle vurursunuz. Ve şans burada ön plana çıkar, zayiat verdirmek bağlamında. Bu nedenle Amerikan üslerinin yeri net olarak o üs içerisindeki spesifik binaların koordinatı, bu koordinatların o füze sistemlerine yüklenmesi gibi teknik birçok kapasitenin İranlılar tarafından kendi başlarına geliştirilmesi bence pek mümkün değil. Masaya dönüşle ilgili ise şunu ifade etmek isterim. Evet, İran dini lideri devrim muhafızlarından aldığı güçle İran'ı aslında savaşa tekrar sürükleme konusunda daha istekli. Çünkü rejimin siyaseten İran'da geçerliliğini koruyabilmesi için İran halkı nezdinde bir başarı hikayesi yaratması gerekiyor. Ve böyle bir radikal bakış açısının da an itibariyle uzlaşıyı eğer

0: İstanbul'da inşaat iskelesinden düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olay Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki inşaatta yaşandı. İşçi Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybetti ve iskeleden düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak işçi ambulansa kaldırıldı. Ancak Azat N. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Kavacık'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet paniğe neden oldu. Beykoz Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Alevler de kısa sürede kamyonu sardı. İtfaiye ekipleriyle müdahalesiyle yangın bir süre sonra söndürüldü. Yoldan geçen vatandaşların kamerasına da yangın böyle yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
1: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden, bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
2: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
1: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
2: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
1: Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzeneğin içinden altını dışarıdan kaçmış.
2: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
1: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik, yok gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik, yok. Ondan sonra polisi aradık.
2: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç geçen yıl kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.
3: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı iş yerinde hayatını kaybetti. Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın ölümüyle ilgili sanıklar uyuşturucu madde etkisinde şaka ve korkutma amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
4: Diyorlar ki biz korkutmaya çalıştık. Bunlar gecenin dördünde benzin almaya gidiyorlar. 2 saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya? Ben onu merak ediyorum. Bir de molotof yapıyorlar.
3: İbrahim Yaşar geçen yıl Mersin'den Hatay'a şantiyede işçi olarak çalışmaya gitti. Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışıyordu. Yaşar'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. 19 yaşındaki gencin öldüğü yangında arkadaşı yaralandı. Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
4: Emsal bir karar bekliyoruz, yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
3: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt

0: yakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yanındaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Ancak mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
0: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
2: İlk başta zaten bu bina yapılınca ben söyledim hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim hani bu duvara yapın dedim hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyordu zaten.
0: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
3: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsana yapacaktık. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
0: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
1: Yargıtay, düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili çok önemli ve yeni bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait şeklinde bir uygulama vardı. Ancak Yargıtay, toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak.
0: Yargıtay, düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerin ise kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar için ise kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
1: Sosyal konut projesi kapsamında tamamlanan evlerin hak sahiplerine teslimi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon kişiye evlerin teslim edildiğini duyurdu.
4: Malatya'nın İkizce Mahallesi'ndeki sosyal konutlar tamamlandı. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk ifadelerini kullandı. Kurum paylaşımında ayrıca Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde evine yerleşen dönmez ailesinin görüntülerine de yer verdi.
5: Ben böyle yerde oturmadım şimdiye kadar. Ayrıca 3 tane odamız var. Ben evimde razıyım. Bir balkonumuz var. Çok güzel. Yani bulunmaz bir nimet. Güneş enerji sistemimiz dahi var ya. Yaz günü misal sıcak su üretmek için şeyimiz yok, masrafımız yok. Sıcak suyumuz 7-24 mevcut.
6: Evimiz çok güzel. Her sabah kalkayım Allah'ıma binlerce şükredin ki Allah'ım burayı bize nasip etti diye. Hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Gelsin görsünler. Rahat da oturuyor. Genişte. Çağımızla, çoluğumuzla mutlu, huzurlu oturuyor. Kocaman şehir oldu. Her yer ev, her yer. Gözünün gördüğü yer bina. Kim yapar kızım? Hem deprem konut hem sosyal konut.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde deprem konutlarının yanı sıra 1160 sosyal konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
1: Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İstanbul Üniversitesi laboratuvarında yapılan incelemelerde oluşumun sıcaklık artışına bağlı yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
0: Göl tabanında her geçen gün çoğalıyordu. Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyecek yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
7: Mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmaları başlatıyoruz.
0: Burası Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü. 47 kilometre karelik göl çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında geçtiğimiz hafta farklı bir oluşum dikkat çekti. Göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su ve pamuksu yapıdan numune aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemelerde oluşumun yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
7: Sapanca Gölümüzün farklı noktalarını almış olduğumuz 17 numuneyi anlık olarak inceleyerek bunu gözlemledik. Kapsamlı şekilde tüm parametrelerini değerlendirmiş olduğumuz içme suyu kaynağımızın su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.
0: Pamuksu yapının insan sağlığı ve su altı ekosistemi açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
1: Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği Plastiksiz Temmuz buluşması etkinliğinde dalış yapan dalgıçlar suyun altından scooter, kamyon tekerleği ve birçok plastik atık çıkarttı. Atıkların çıkartılmasına Down sendromlu ve otizmli sporcular da yardım etti.
8: Milli sporcular dalış yaptı, denizden çıkartılan atıklar suyun altındaki kirliliği gözler önüne serdi. Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği etkinlikle dalgıçlar suyun altındaki atıkları topladı.
9: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Dünya büyük bir çevresel felakete sürükleniyor. Ve bizim bu felakete dur demek için bu topraklarda ve dünyada sıfır atık kültürünü hep birlikte oluşturmamız lazım.
8: Türkiye Gençlik Vakfı'nın da destek verdiği etkinlikte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçlarının Kız Kulesi çevresinden yüzeye çıkarttığı atıklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Down sendromlu ve otizmli milli sporcuları tarafından karaya taşındı.
9: Özel sporcularımızla beraber bir etkinlik organize ettik. Onların fikriyle, onların iradesiyle İstanbul Boğazımızın dibindeki çöpleri beraber çıkardık.
8: Etkinlikte dalgıçlar denize atılmış birçok atık ambalaj ve plastiğin yanı sıra bir scooter'la kamyon tekerleği buldu.
1: Israat raporları artık elektronik ortamda düzenlenebilecek. Kişiler rapora e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre e-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporlarının basılmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleşecek. Açıklamada e-rapor sistemiyle SGK tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu söylendi. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalıların istirahat raporları yine SGK sistemi üzerinden düzenlenecek. Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3. rahim nakli operasyonu yapıldı. Rektör Profesör Doktor Özlenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip anne olma hayali kuran 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı için ameliyata girdi.
0: 15 yıl önce dünyanın ilk rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. 5 yıl önce de Havva Erdem yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez Türkiye'nin 3. kadavradan rahim nakli operasyonu başladı. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı'nın rahmi doğuştan yoktu. 17 yıllık evli olan Bostancı, geçen yıl eşiyle birlikte koruyucu aile oldu. Bir programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan'la tanıştı. Bu, onun kaderini değiştirdi. Rektör Özdenen Özkan, Bostancı'ya rahim nakli olup bu sayede çocuk sahibi olabileceklerini anlattı. Bunun üzerine nakil için listeye alınan genç kadın, anne olma hayaliyle beklemeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıllık bekleyişin sonunda müjdeli haber geldi. Tıp literatürüne Özkan tekniği olarak geçen cerrahi yöntemle Türkiye'nin 3. rahim nakli için operasyon başladı. Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip Mekkiye Bostancı için ameliyata girdi. Bostancı'ya 56 yaşındaki kadavradan alınan rahim nakledilecek. Operasyon sonrası genç kadının sağlık durumuna göre tüp bebek tedavisine başlanacak. Dünyada kadavradan ilk rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Derya Sert, Ömer Özkan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. 2021'de Havva Erdem'e Türkiye'nin 2. rahim nakli yapılmış, Erdem, Özdenen ismini verdiği kız bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Her iki hastada da elde edilen %100'lük doğum başarısı, 3. nakil ameliyatı için büyük motivasyon kaynağı oldu.
1: İspanya, sıcak havanın da etkisiyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Aragon bölgesinde başlayan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Bölgede 15.400 hektardan fazla alan tamamen yandı.
4: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın kuzeyinde binlerce hektar alan kül oldu. Görüntüler Aragon bölgesinden. Ores Belediyesi'nde sıcak havanın da etkisiyle başlayan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Çıkan yangında 15.400 hektardan fazla alan kül oldu. Drone kameralarına yansıyan görüntülerde yetkililerin 80 kilometrelik alan içinde alevlerle mücadele ettiği anlar kaydedildi. Aragon Bölgesel Yönetimi yangının yerleşim yerleriyle önemli altyapı tesislerini tehdit etmesi nedeniyle ikinci seviye acil durum ilan etti. Zaragoza'daki 6 yerleşim yeri tahliye edildi. Toplam 1100'den fazla kişinin yangından etkilendiği belirtildi. Yerel yönetim tahliye edilenler için belediyeye ait spor merkezini geçici barınma alanı olarak açarken askeri acil durum birimi destek ekiplerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleriyle askeri personel alevleri kontrol altına almak için gece gündüz çalışıyor. Uzmanlara göre yüksek sıcaklıklar, rüzgar ve düşük nem oranları, yağışlı geçen ilkbaharın ardından oluşan yoğun bitki örtüsüyle birleşerek yangınların hızla yayılmasına neden oluyor.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava Fransa'da su krizine yol açar mı? Ülkenin 1000 kilometre ile en uzun nehri olan Loire nehrinde su seviyesi hayli geriledi.
10: Fransa tarihi bir kuraklık yaşıyor. Zaten Mayıs ayından bu yana aşırı sıcak dalgaları peş peşe gelmekte. 3 aşırı sıcak hava dalgası yaşandı şu ana kadar 2 aylık bir süre içinde ve bunun da sonucu olarak inanılmaz bir kuraklık var. Hatta 1945 yılından bu yana böyle bir kuraklık yaşanmadı denmekte ve nehir ve yeraltı suları da tabii bu kuraklıktan tabiri caizse nasibini alıyor. Yetkililerin verdiği son bilgiye göre yeraltı sularının %93'ünde su seviyesi azalmış durumda Fransa'da ve %54'ünde ise normalin altında seyrediyor. En büyük nehri olan Fransa'nın Loire nehrinde hatta kameralar bu su seviyesini ne kadar azaldığını açık biçimde göstermekte. Diğer nehirlerde de durum ayrı. Hatta daha ürkütücü bir veri paylaşmak istiyorum. Fransa'daki derelerin 1/4'ü şu anda tamamen kurumuş durumda. 819 dereden bahsediliyor. Bu arada tabii nehirlerde durum böyle olunca su sıcaklığı artınca oksijen azalıyor. Bu da balıkların ölümlerine neden oluyor. Çok sayıda nehirde çok sayıda balığın öldüğü gözlemlenmekte. Bir de tabii toprak neminin olağanüstü düşük olduğuna dikkat çekmekte yetkililer. Tabii bu aşırı sıcaklar tarım ve hayvancılık sektörünü de olağanüstü olumsuz etkilemekte. Tarımda hasatı vuracak deniyor. Hatta vurduğu söyleniyor. %30'luk bir hasat kaybından bahsediliyor. Fransa'da bu aşırı sıcaklar nedeniyle, kuraklık nedeniyle. Orman yangınları da tabii ülkenin birçok yerinde irili ufaklı olmak üzere devam etmekte. Özellikle Paris'in biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanında çıkan yangın tam olarak henüz daha kontrol altına alınabilmiş değil. Tabii bu aşırı sıcakların bir de insani bilançosu var. O bilanço ile ilgili yavaş yavaş ilk tahminler de çıkmaya başladı. Avrupa'da Haziran ayının başından bu yana gerçekleşen bu aşırı sıcaklar nedeniyle en az 14 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmekte.
1: Japonya'da tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle veraset yasası değişti. Buna göre imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul edilecek. Kadınların tahta çıkmasına izin vermeyen madde aynı kaldı.
0: Japon krizantem tahtının geleceği tehlikede. Bu nedenle parlamento harekete geçti. Parlamentonun üst kanadı Danışma Meclisi, tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle İmparatorluk Hanedan Yasası'nda revizyona gitti. Meclisten geçen tasarı, imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul etmesine izin veriyor. Yaklaşık 2600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde taht veraseti geleneksel olarak baba tarafından, yani erkek soyu üzerinden sürdürüldü. Şu anda taht sıralamasında ilk olarak imparatorun küçük kardeşi olan 60 yaşındaki Fumihito bulunuyor. Fumihito'nun 19 yaşındaki oğlu Prens Hisohito ise ikinci sırada yer alıyor. Taht için son aday ise imparatorun 90 yaşındaki amcası, o da üçüncü sırada. Yeni yasayla birlikte eski imparatorluk kollarından 11'inin erkek torunları yeniden aileye kabul edilebilecek. İmparatorluk yasaları kadınların tahta çıkmasına ise izin vermiyor. Bu yasa değiştirilmedi. Ancak yeni tasarı, kadınların kraliyet ailesi dışından biriyle evlendikten sonra da kraliyet statülerini korumalarını sağlıyor. Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar imparatorluk statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu. 2021 yılında Prenses Mako, üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenebilmek için unvanlarından vazgeçmişti.
1: ABD'nin İtalya Büyükelçisi ve iş insanı Tilman Fertitta, mega yatıyla geldiği İtalya'nın Venedik kentinde protestolarla karşılandı. Göstericiler hem Trump yönetiminin politikalarına hem de Venedik'in milyarderlerin gösteri alanına dönüştürülmesine tepki gösterdi.
11: ABD'nin İtalya Büyükelçisi mega yatıyla Venedik'e demirledi. Ziyaret büyük tepki çekti. Büyükelçi Tilman Fertitta kentte protestolarla karşılandı. Milyarder iş insanı Fertitta'nın 117 metre uzunluğundaki süper yatının kentin kıyılarına demir atması yüzlerce göstericiyi sokağa döktü. Büyükelçi ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü nedeniyle kıyı kentlerini kapsayan bir diplomasi turunda Venedik'te o adreslerden biriydi. Göstericiler Tilman Fertitta'nın ziyaretini engellemeye çalıştı. Toplanan kalabalık bölgeye yürümek istedi ancak polis barikatıyla durduruldu. Polisle göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Eylemde göstericiler Venedik'te milyarderlere yer yok pankartı açtı. Protestocular ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikalarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da tepki gösterdi. Filistin'e destek sloganları attı. Venedik'te geçen yıl Amerikalı milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğünü de protesto edilmişti.
1: Tom Cruise'un Hayatımın Rolü dediği yeni filminden ilk fragman yayınlandı. 64 yaşındaki aktör kariyerinin en ilginç rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
12: Doğum günü 4 Temmuz'un Ron Kovic'i. Top Gun'ın Maverick'i. Görevimiz tehlikenin ajan Ethan'ı. Dramdan maceraya, komediden gerilime her türde kamera karşısına geçen 64 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, kariyerinin en ilginç rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aylardır beklenen fragman sonunda geldi. Alejandro González Iñárritu imzalı Digger'dan ilk görüntüler yayınlandı. Makyaj ve protezle sıra dışı bir görüntü veren Cruise filmde petrol baronu Digger Rockwell karakterini canlandırıyor. Yıllardır Cruise'la çalışmak istediğini söyleyen Oscar'lı yönetmen bu rolü sadece onun oynayacağını belirtti. Cruise ise daha önce böyle bir film yapmadığını açıkladı.
13: Ne Alejandro daha önce buna benzer bir film yaptı ne de ben. Bu filmdeki ayrıntı düzeyini ve katmanları izlediğinizde bunu göreceksiniz. Kovboy çizmelerinin renginden makyajın tonuna, dekorlardan kostümlere kadar her ayrıntı karakterin bir parçası.
12: Kara mizah türünün baskın olduğu film, dünyanın en güçlü adamının kendi yol açtığı felaket her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için umutsuz bir göreve çıkmasını konu alıyor. Sonbaharda vizyona girmesi beklenen filmde oyuncu kadrosunda Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller gibi isimler rol alıyor. Kariyeri boyunca sıra dışı görünümlere bürünmeyi tercih etmeyen Cruise, sinema severleri ilk kez 2008 çıkışlı Tropic Fırtına filminde hayrete düşürmüştü. Öte yandan Leonardo DiCaprio'nun Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu imzalı Diriliş filmiyle aldığı ilk ve tek Oscar'ından sonra gözler aynı yönetmenle çalışan Tom Cruise'da. Cruise bu rolle şeytanın bacağını kırıp ilk Oscar'ını alacak mı sorusu yanıtını bekliyor.
1: Sylvester Stallone'yi dünya çapında üne kavuşturan Rocky filminin ortaya çıkış hikayesi ayrı bir filme konu oldu. Stallone'nin kariyeri için verdiği mücadeleyi gözler önüne seren I Play Rocky filminden ilk fragman yayınlandı.
12: Hollywood tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden Rocky'nin ortaya çıkış süreci beyaz perdeye aktarıldı. I Play Rocky adlı filmden ilk fragman yayınlandı. Oscar ödüllü Peter Farrelly'nin yönetmen koltuğunda oturduğu biyografik film, yalnızca Rocky'nin yapım sürecini değil, aynı zamanda Sylvester Stallone'un tüm engellere rağmen kendi kaderini nasıl yazdığını anlatıyor. Stallone'u genç oyuncu Anthony Ippolito'nun canlandırdığı film 13 Kasım'da vizyona girecek. What's the point? So do you believe in me? 1970'lerin ortasında henüz tanınmayan bir aktör olan Sylvester Stallone, Rocky adında bir senaryo yazdı. Stüdyo başrolde daha ünlü bir oyuncuyu oynatmak istedi. Ancak Stallone sadece kendi oynarsa işe onay verme şartını koştu. ...1976'da gösterime giren film dünya çapında fenomen haline geldi. Sylvester Stallone'u dünyaya tanıtan Rocky, en iyi film dahil 3 Oscar ödülü kazandı. It's Rocky's greatest challenge to save his honor. Rocky, elde ettiği başarılarla popüler kültürün en önemli sinema miraslarından birine dönüştü. Be more man than him. I must break you. Rocky is in serious trouble.
1: Ahbap soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri avukat Mustafa Zafer NTV'ye değerlendirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
14: Oğuzhan Uğur'la Ahbap Derneği arasında nasıl bir bağlantı var ki gözaltına alındı?
15: Burada tabii en önemli şey hesap hareketleri. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında deprem için toplanan paralarda özellikle yurt dışından Oğuzhan Uğur'un hesabına ciddi miktarda döviz girdisi olduğu söyleniyor. Depremde bir yardım amacıyla yurt dışından bir para gelmiş olduğunu varsayalım. Bu paraların da Oğuzhan Uğur'un hesabından ahbaba aktarıldıktan sonra aktarıldı mı? Bir. Hı hı. Aktarıldıktan sonra babanın kurucusu tarafından aktarılan bu para varsa eğer gerçekten o yerinde bir yere gönderildi mi ve gerçekten depremde etkilenenlere o para harcandı mı? Bağışçıların yardımlarının ne kadarının gerçekten depremzedelere onların ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak gittiği, ne kadarının birilerinin şahsi mal varlığı ve serveti haline dönüşüp dönüşmediği, çünkü sizin bir şahsi mal varlığınızın oluşabilmesi için sizin bir yerden ticari kazanç elde etmeniz lazım. Ve bu ticari kazancınızı da belgelendirmeniz lazım. Ya atadan dededen zengin olacaksınız, böyle bir şey yoksa çalışacaksınız, alın terinizle emek harcayacaksınız, bu devlete vergisini vereceksiniz ve sizin şahsi bir servetiniz oluşacak. Eğer bunlar yoksa işte ahbap soruşturmasını bugün en büyük haliyle ne yazık ki yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? İşte bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma bu yönüyle çok önemli ve değerli. Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis, bu bahis isterse legal bahis olsun, isterse yasa dışı bahis olsun, hiç önemli değil. En ağır cezayla söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse, işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir. Çünkü bizim özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ili etkileyen bu depremde vefat eden her vatandaşımızla biz de aslında o göçükler altında kalmıştık. O duygularımızı kimse istismar ederek kendisine kişisel bir servet oluşturmasına imkan tanımamalıyız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada işte 282. madde, bu yüzden burada bir aklama suçu var. Bu aklama suçunun, aklama suçunun olduğu yerde bir öncü suç var. Bu öncü suçun burada olma ihtimali dahilinde olan en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Dolandırıcılık. Çünkü şayet siz bu eylemlerde birilerini, şayet depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz. Dolandırıcılık eyleminden bahsettiğimiz yerde işte aklama suçu oluşur. Dolayısıyla burada her bir eylem, her bir para transferi ayrı ayrı bir suç olarak karşımıza gelir ki bu da bakın binlerce yıl hapis cezası olabilir. Bu yönüyle burası çok önemli. Aslında burada daha vahim olan bir şey var ki şayet sizin hiçbir şekilde şahsi kredibiliteniz olmamasına rağmen bir derneğin, bir şirketin orada adının yazmış olduğu çekleri kullanmak suretiyle piyasada bunları kullanıyorsanız o zaman siz aslında o derneği ya da o şirketi borçlandırmış oluyorsunuz. Yani bu ne demek? Günü geldiğinde, o çekin ödeme günü geldiğinde, ödenmediğinde sizin kendi şahsi mal varlığınızla da bu çeklerin karşılığını ödemeniz mümkün olmayınca neyle karşı karşıya kalacak biliyor musunuz? İşte o derneğin, yani o çekleri keşfi eden, düzenleyen ya da cirolayan o derneğin ödemekle karşı karşıya kalması, aksi halde o derneğin banka hesaplarına ve tüm mal varlıklarının üzerine haciz konulması mümkün olabilir. Peki o zaman en başa gelelim. Bu bir yardım derneği. Yardım derneğin amacı 11 ile etkisi altına alan bu depremlerdeki mağdur olan vatandaşlarımızın bir parça zararlarını ve mağduriyetlerini gidermek değil mi? Peki siz şahsi borcunuz için orada bir çek keşit ettiniz. Ya da çek cüraladınız, verdiniz derneğin arkasına kaşesini bastınız, ciro yaptınız verdiniz teminata. Daha sonra gününde ve zamanında o çek ve senetler ödenmezse, işte bu derneğe yardım eden bağışçıların bağışlarıyla toplanan banka hesaplarındaki paralara uygulanacak hacizlerle o çek ve senetler ödenecek. Şimdi burada ne yazık ki sapla saman söz konusu soruşturma dosyasında karışmış bir şekilde. O yüzden burada kişisel mal varlığı edinimi noktası bu yüzden çok önemli. Söz konusu bilir kişiler işte tam olarak bu durumu tespit edecek. Yani sizler şahsi olarak bankalar nezdinde kredibiliteniz, yani herhangi bir para kullanmanız, kredi çekmeniz mümkün değilken, ahbabın finansal büyüklüğünü ve gücünü arkanıza alıp kendinize buradan bir rant, bir alan, bir koridor şayet yaratıyorsanız, işte burada yapılacak olan bilirkişi raporlarıyla bu durumlar tespit edilecek ve eylemine uygun düştüğü ölçüde Türk Ceza Kanunu'nda yazılı suçlardan şüphelilerin cezalandırılması mümkün hale gelecek. Bu yönüyle bilirkişi incelemeleri çok kıymetli ve çok önemli. Ahbap'ın yöneticisi ya da kurucusu olan ekipten 3 kişinin hesaplarını incelediğinizde, bakın bu MASAK'ın mali analiz raporuna giren bir inceleme. 1,5 milyar bir kişide, 2 milyar bir kişide, 3 milyar civarında bir kişide bir işlem hacmi var. Bununla beraber bir de Ahbap için bir MASAK raporu hazırlanıyor, gelecek. Ve burada söz konusu bu kişilerin özellikle mal edinimlerinden bahsediliyor. İşte bir mal edinimleri ve borçlanmalardan bahsediliyor. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu dosyanın hem şüphelisi hem de mağduru sıfatında olan bir takım hanımefendiler de var. Şimdi bunların hepsinin günün sonunda bu para hareketliliğinin tespiti, bu yardımlardan elde edildiği düşünen paralarla neler alınmış, kimin üzerine alınmış, yani biz eğer depremzedelere yardım ediyorsak burada ilgili şehirlerdeki valiliklere biz yaptığımız konutları ya da binaları ya da eşyaları teslim etmemiz lazım. Onların da ilgili tutanaklarla bunları bizden teslim alması lazım. Tıpkı mal teslimi gibi düşünün. Ben size bir gravatı getiriyorum, teslim ediyorum, kargocuyum. Siz de bunu teslim tesellüm alıyorsunuz, bana veriyorsunuz. Şimdi şayet bunların olup olmadığı işte o yapılacak bilirkişi incelemeleriyle tespit edilecek. Şayet burada resmi olarak MASAK inceleme raporlarında tespit olanların dışında bir aklama suçu, yani kişisel mal varlığı edinimlerinin kim, çünkü zaman içerisinde bir takım gayrimenkuller alınmış, satılmış, el değiştirmiş olabilir, mümkün olabilir. Bunlar kimden kime nasıl geçti? Hangi ticari kazançlar elde edildi? Bu kazançlardan elde edilen paralar varsa bunlar dernekle mi paylaşıldı? Yoksa kişisel bir mal mı oldu? Yani bu durum işte bilirkişi raporlarıyla tespit edilecek ve en son bir aklama raporu oluşacak MASAK tarafından, ki bu çok geniş tabanlı bir rapor olacak ve yapılacak olan ceza yargılamasının temelinde işte bu rapor oluşturacak. Bu yönüyle teknik bilirkişi incelemesi bu dosya için çok önemli.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece.
17: Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
16: Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
18: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
16: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Burası NTV Radyo.

0: Mutlu sabahlar, saat 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan ordusu İran'a 8. gecede de saldırılarını sürdürdü. Hedefte İran'ın Hürmüz kıyısındaki Bender Abbas, Sirik ve Hacı Abad kentleri vardı. İran devrim muhafızları da Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme yaptı. İran basını Bender Abbas kentinin 6 ABD füzesiyle vurulduğunu aktardı. ABD Merkez Komutanlar Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, yeni hava saldırı dalgasının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltmayı hedeflediğini duyurdu. ABD ordusu ayrıca bombardımanların İran'ın dün gece Ürdün'deki Amerikan askerlerine yönelik saldırısını cezalandırma amacı taşıdığını belirtti. İran'ın Ürdün'de ABD üssüne saldırısında 2 ABD askeri ölmüştü. Bir askerse hala kayıp. Amerikan basınında konuşan Başkan Donald Trump asker ölümlerini çok üzücü bir olay olarak nitelendirdi. Ukrayna, Rusya topraklarının derinliklerine düzenlediği uzun menzilli drone saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu kez hedefte Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketinin lojistik merkezleri vardı. Moskova ve Tambov bölgelerindeki iki büyük depo patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla vuruldu. Saldırılarda 8 işçi hayatını kaybetti, yaklaşık 90 kişi de yaralandı. Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görülebildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki drone parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü. Saldırının ardından gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de patlamalar meydana geldi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
1: Sizin fotoğraf.
2: Evet.
3: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
4: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Israrla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
0: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesapları üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
4: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
2: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
4: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
2: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: İstanbul Büyükçekmece'de beton tankeri devrildi. Şans eseri can kaybının olmadığı kaza ulaşımda uzun süre aksamaya neden oldu. Büyükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton tankeri bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sabah saatlerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Hafif yaralayan sürücüye hemen müdahale edildi. Devrilen tanker nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç trafiği oluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, terörsüz Türkiye sürecinin sadece ülke değil, bölge için de önemli olduğunu söyledi. Fitne ve fesata izin vermeden yolumuza devam edeceğiz dedi.
5: Sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz.
6: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. İhanete, teröre, hainliğe karşı devlet millet el ele veriyor dedi. Zorlu, Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç eden ve 1982 yılında Van Erciş'e yerleştirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulu Pamir Mahallesi'nde düzenlenen kültür şölenine katıldı. Zorlu, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemini de vurguladı.
5: Bugün Kırgızistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine geldi, seçildi. Evet, bu sembolik ve anlamlı başarı savaşlara, kaoslara ve insanlık vicdanını ayaklar altına alan o zulüm anlayışına karşı net bir duruştur. Barış, huzur, güven olduğu yerde Türk dünyası vardır evvelallah.
0: Çorum'da yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi. Oğuzlar ilçesinde 3. geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri etkinliği vardı. Yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt etkinliğe Antalya'dan katıldı. 48 yaşındaki Kurt 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın alanda düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Bayram Kurt önce ağır yaralandı, sonra da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da motosiklet kazası can aldı. Büyükçekmece'de bariyerlere çarparak devrilen motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü ağır yaralar olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Devrilen motosikletin genç sürücüsü yola savruldu ve ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi bazı önlemler var.
7: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı, 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
8: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
7: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
0: İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
9: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden, bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
10: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
9: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
10: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
9: Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzeneğin içinden altını dışarıdan kaçmış.
10: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
9: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik yok, gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik yok. Ondan sonra polisi aradık.
10: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: İş yerlerini kurşunlayarak tehditle para almak isteyenler yakalanmaya devam ediyor. Son örnek İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Eyüp Sultan Karadolap mahallesinde iki zanlı bir marketi kurşunladıktan sonra kaçtı. Güvenlik güçleri kimliklerini tespit etti. Zanlıların iş yerinin sahibini tehdit ettikleri, para istedikleri ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan iki kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yanındaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
7: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
11: İlk başta bu bina yapılınca ben söyledim hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim hani bu duvara yapın dedim hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyordu zaten.
7: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
12: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsana yapacaktık. Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
7: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
0: İstanbul ve yurt genelinde sıcaklık artıyor. İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
10: Yurt geneline yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
13: Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız. Yazı İstanbul şu ana kadar olan dönemini oldukça iyi geçirdi. 28-29'lardaydı sıcaklıklar. Pazar günü 32'ye çıkıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba arasındaysa 33'e kadar yükselecek. Ankara'da da hafta başına sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak gölgede.
10: Sıcakların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor.
13: Salı, çarşamba ve perşembe günü Ege ve Akdeniz bölgesinde bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklıklar Ege'de 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Gölgedeki hissedilen sıcaklıklar.
10: İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar yüksek olacak.
13: Bu yüksek sıcaklıklar kalp krizini tetikleyebiliyor. Halsizlik, yorgunluk, baygınlık, ısı stresi, tansiyon.

0: İtfaiye ekipleriyle askeri personel alevleri kontrol altına almak için gece gündüz çalışıyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin bir başka adresi ise Kanada. Ülkenin güneybatısında British Columbia eyaletindeki Pemberton yakınlarında yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Yangın söndürme helikopterleri yoğun duman bulutlarının üzerinde alevlerle böyle mücadele etti. Kötüleşen hava kalitesi nedeniyle 12'den fazla eyalette uyarı yayımlandı. Yetkililer vatandaşlardan kirli havanın oluşturabileceği sağlık risklerine karşı dikkatli olmalarını istedi. Yangın nedeniyle oluşan kirli hava sadece Kanada'da etkili değil. Dumanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ulaştı. Kanada'nın çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarından yükselen yoğun duman New York ve Washington'da hava kirliliğine yol açtı. Bazı yerlerde görüş mesafesi ciddi oranda düştü. Duman bulutu Washington'ın simge yapılarını görünmez hale getirdi. Son olarak Şili'ye gidelim. Ülkenin orta ve güney kesimleri yağışların etkisi altındaydı. Güneydeki Negrete kasabasında meydana gelen selde bir kişi yaşamını yitirdi. Temuco kentinde ise iki kişi yağışa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 257 bin ev elektriksiz kaldı. Onlarca kişi barınma merkezlerine nakledildi. Uzmanlar yoğun yağışların devam edeceği uyarısında bulundu. Yıllardır süren bir çile Schengen vizesi. Son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Yüksek ret oranıyla birlikte randevu bulmak da ayrı bir sorun. Son dönemde bir de bot, yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Tüm bu sorunlarla ilgili çözüm arayan kurumlar, kişiler de var. NTV'den arkadaşımız Baran Bila Schengen vizesini paranteze aldı.
1: Geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, Almanya'da vereceği konser için vize alamamış, bu nedenle programını iptal etmek zorunda kalmıştı.
2: Amerika'da veya bir Almanya'da çalıştığım zaman...
1: Sanatçı Kutlu Ataman da 3 yıl önce Avrupa kültürüne verdiği katkılardan dolayı Hollanda Kraliyet Ödülü'ne layık görüldü. Düzenlenecek törene katılıp ödülü almak için aynı ülkeye vize başvurusunda bulunduğunda red yanıtı aldı. Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
3: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vizemi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
4: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
1: Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşların randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açmasının da bu durumda etkili olduğu ifade ediliyor.
5: Bir diğer sorunsa giderek artan randevu süreleri. Örneğin Almanya için vize başvurusunda bulunmak istediğimiz zaman ilgili siteye, sayfaya giriyoruz ve kişisel verilerimizi doldurmaya başlıyoruz. Ve sonrasında en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır şeklinde bir yazıyla karşılaşıyoruz. Ancak işte bu süre aylarca uzayabiliyor.
1: Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor.
6: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
7: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
1: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı da 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattı. Öte yandan vize sorunuyla ilgili Avrupa Birliği hukuku uzmanı Avukat Yavuz Selim Sarı İbrahim,

0: İmamoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011 yılında aldığı karar yıllardır yürürlüğe konmuyor.
1: 2011 yılında Parlamento Direksiyon Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin, Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
0: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi OLAF inceleme başlattı.
1: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan OLAF'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı, OLAF'a ben başvuruda bulunmadım. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu OLAF'a göndermiş.
0: Selim Sarı İbrahimoğlu, OLAF'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
2: İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamladı. Miami'de oynanan üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup eden İngilizler, yarı finalde Arjantin karşısında yaşadıkları hayal kırıklığının ardından turnuvaya galibiyetle veda etti. İlk yarıyı 4-0 önde kapatan İngiltere'de Bukayo Saka hat-trick yaptı. Jude Bellingham da turnuvadaki 7. golünü kaydetti. Fransa'nın ikinci yarıdaki geri dönüş çabası sonucu değiştirmeye yetmedi. İngiltere böylece 1966 yılındaki şampiyonluktan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine ulaştı. ...2026 Dünya Kupası'nı müzesine kim götürecek, hangi ülke ipi gösterecek bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlıyor.
3: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi, son Avrupa şampiyonu İspanya mı? Lionel Messi mi, Lamine Yamal mı? 39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda ya matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez dünya kupasının sahibi olacak. H grubunu Yeşilburun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti. Finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gören matadorlar rakip fileleri 13 kez sarstı. İspanya'nın final maçına Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsí Laporte Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Oyarzabal 11 ile çıkması bekleniyor.
4: Benim için önemli olan finale kalmak. Önümüzdeki tüm turnuvalarda finale kalıp kaybedeceksin deseler şimdiden kabul ederim. Önemli olan sürekli buralarda oynamak. Son yıllarda harika bir gidişat yakalayan, çok iyi durumda olan, inanılmaz büyük bir takıma karşı sahadan galip ayrılmaya çalışacağız. Harika bir maç olacağını düşünüyorum.
3: Kupanın son şampiyonu Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J grubundan 9 puanı lider çıktı. Tangocular son 32'de Yeşilburun Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda. Tangocuların dev maçta sahaya Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lionel Messi 11 ile çıkması bekleniyor.
5: İspanyolların nasıl oynadığını biliyoruz. Aralık ayından beri muhtemel rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp onların canını yakabileceğimize inanıyoruz. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Her ne kadar finalde olsa bunun sadece bir futbol maçı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.
3: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyum'da oynanacak.
5: Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.
2: Dünya Kupası finalinde bir Amerikan geleneği daha hayata geçirilecek. Turnuvayı zaferle tamamlayan takımın oyuncularına madalyaya ek olarak şampiyonluk yüzüğü de verilecek. Kupa töreninde şampiyon takımın teknik direktörü ve kaptanına geçici bir replika yüzük verilecek. İlerleyen günlerde bir tarafında Dünya Kupası, diğer tarafında ise kazanan ülkeyi yansıtan özel bir tasarımın yer alacağı 30 yüzük şampiyon isimlere ulaştırılacak. Ayrıca 1996 yüzük de taraftarlar için satışa sunulacak. Finalde bir başka Amerikan spor geleneği olan devre arası şovunun yapılacağı da açıklanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin turnuvaya, Dünya Kupası'na bir kez daha, bu defa Kanada ve Meksika olmadan ev sahipliği yapmasını istedi. New York'ta katıldığı resepsiyonda konuşan Trump'ın Çin'le ilgili şakası da salondakileri güldürdü.
6: FIFA is the official happiness provider to humanity since 120 years. So we are providing joy and happiness. Unless the team loses, of course.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya takıldı. Ülkesinin bu defa Kanada ve Meksika olmadan bir kez daha Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını istedi. Çin'le ilgili de şaka yapmayı ihmal etmedi.
8: Bir sonrakinde yine Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmelisiniz. Bu kez Meksika ve Kanada'yı işin dışında bırakalım. Ama Gianni'nin başka bir fikri daha vardı. Gelecek sefer bunu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte yapabiliriz dedi. Yani Çin'le ABD ortak ev sahipliği yapar. Böylece maçlar arasında da kısa ve keyifli bir uçuş yapmış olursunuz.
7: ABD Başkanı Donald Trump pazar günü oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesinde New York'ta düzenlenen resepsiyona katıldı. Oğullarının futbolu çok sevdiğini anlatan Trump, Arjantin'e yenilen İngiliz milli takımını eleştirdi. FIFA Başkanı ise Trump'a övgüler yağdırdı.
9: Bu Dünya Kupası sizin desteğiniz olmasaydı böylesine olağanüstü bir başarıya ulaşamazdı. Bu organizasyon yalnızca tüm zamanların en büyük Dünya Kupası olmadı. Aynı zamanda insanlığın bugüne kadar tanık olduğu en büyük insani, toplumsal ve kültürel etkinlik oldu. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Bunun için size çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
7: ABD Başkanı Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor.
2: Depozito iade sistemiyle 17 günde 33 milyon 330 bin ambalaj toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamadaki kullanıcı sayısının 2 milyonu aştığını duyurdu.
7: 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandı. Depozito iade sistemi uygulaması en çok İstanbul'da kullanıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da başlayan sisteme ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre en çok içecek ambalajı 2 milyon 760.802 ile İstanbul'da toplandı. İstanbul'u 1 milyon 332.752 ile Denizli, 1 milyon 260.888 ile Sakarya, 1 milyon 225.795 ile Ankara ve 1 milyon 200.501 ambalajla Bursa takip etti. Bakan kurum 2 milyondan fazla kullanıcının depozitosu olan ambalajlar mobil uygulamasına kayıt olduğunu belirtti. Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makinelere atılıyor. Atılan her şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Ülke genelinde 81 ilde 973 noktaya iade makineleri kuruldu. Türkiye Çevre Ajansı koordinesinde 2 yıl içinde tüm mahallelere depozito iade sistemi kurulması hedefleniyor. Makinelerin il bazlı konumlarına Doğa Mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını inceledi.
10: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
2: Milli elektrikli tren setleri 22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü Halkalı hattında kullanılmaya başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze bölgesel hattında kullanıldığını hatırlattı. Uraloğlu, yeni trenlerle Uzunköprü ve çevresinde yaşayanların İstanbul'a ulaşım imkanlarının güçleneceğini söyledi. Milli elektrikli tren setleri 322 oturma yeriyle yolcu kapasitesine sahip, saatte 160 kilometrede hıza ulaşabiliyor. Denizli'de Sezer Çümen'in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay'da bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı, yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türkkök'te yapılan taramada %100 uyum sağlayan donör, kadının öz oğlu çıktı. Hastalıkla mücadelede umutsuzluk yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı.
7: Yıllar önce yaptığı bağış sayesinde annesi sağlığına kavuştu. Lösemiye yakalanan anne için kök hücre bankasında yapılan taramada %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı.
11: İlginç olarak çok nadir bir şekilde hastanın, vericinin de hastanın kendi öz oğlu olduğunu gördük. Yani bu milyonda bir gelecek bir pozitif bir rastlantı.
7: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli olmasına karar verildi. Kardeşlerinden örnek alındı. Bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. O dönem oğluna bakılmadı çünkü %100 uyum olması şarttı. Bu uyum da ancak kardeşlerden sağlanıyordu. Fatma Çümen'e kemik iliği bulunması için Türkkök sistemine kayıtlı 1,2 milyon kişi tarandı. Yapılan taramada 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle %100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişi kendi oğlu Sezer Çümen'di. Çümen, uyumlu kişinin annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Gerçeği öğrendiğinde sevinci ikiye katlandı.
12: Bir telefon geldi bana kök hücre bankasından. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Tekrar hastaneden aradılar aynı gün. Böyle böyle bir müjdeli haberimiz var size diye. Anneme verdim. Emin ol başkasına verseydim de bu mutluluğu duyardım. Bir çocuk olur, bir yetişkin olur. Bir can kurtardım.
7: Oğlundan nakledilen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Fatma Çümen hastaneden taburcu oldu.
2: Ankara'da bağımlılıkla mücadelenin masaya yatırıldığı bir sempozyum düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılığın toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bağımlılıkta ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.
13: Hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı üçte biri uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Bunların da önemli bir kısmının aslında bu bağımlılıklarla bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Toplumsal güvenliğimizi de yakından ilgilendiren bir mesele.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunda kürsüdeydi. Son yıllarda hem bağımlılık türlerinin hem de risk faktörlerinin arttığını söyledi. Ankara'da gerçekleştirilen sempozyumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuştu.
14: Bağımlılık küresel bir kriz. İşte böyle bir tabloda bağımlılıkla mücadele meselesini yalnızca bireysellik çerçevesine sıkıştırmamalıyız. Zamanında harekete geçmek, hayati önem taşıyor. Ortak bir mücadele ortaya koymalıyız.
7: Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından gerçekleştirilen sempozyumda MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ise önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.
15: Bağımlılık ortaya çıktıktan sonra mücadele etmek kadar risk faktörlerini azaltan, bireyleri bilinçlendiren ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen önleyici yaklaşımları güçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Ancak çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılık riskinden korumak mümkün olabilecektir.
2: Sudan doğumlu Ahmet Göklü, Mersin'de yörüklerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede büyüdü. Futbola merakı olan 17 yaşındaki genç mahallenin futbol takımına katıldı. Sudanlı annenin yörük oğlu Ahmet turnuvalarda mahallesini temsil ediyor.
7: Mersin'de yörük kültürüyle büyüdü. Mahallenin futbol takımının en ilgi çeken oyuncularından biri oldu. Sudan doğumlu 17 yaşındaki Ahmet Göklü futbol kariyerinde ilerlemeyi hedefliyor.
16: Yürüyorum ya, yürüyorum. Çünkü çocukluğum hep köyde geçti. Köyde işte şeyde çalıştım, bahçede çalıştım hep.
7: Ahmet Göklü'nün annesi Sudanlı, babası Türk. Babası çalışmak için Sudan'a gittiğinde annesiyle tanıştı. Sudan'da doğan Ahmet ve ailesi 2014'te Mersin'e döndü. Yörüklerin yoğun olarak yaşadığı Değirmendere mahallesinde büyüyen genç oyuncu küçüklüğünden bu yana futbola ilgi duyuyor. Değirmendere Spor'da forma giyen Ahmet Göklü, mahalle takımının başarısı için turnuvalarda da var gücüyle çalışıyor.
16: Çok farklı hissettiriyor çünkü oradan buraya bir anda gelince hani dil değişiyor, insanlar değişiyor, renk değişiyor, her şey değiştiği için biraz afallıyorsun ama sonra çok kolay bir şekilde alışıyorsun.
17: Sen dediler turnuvalarda yabancılara karşıydın. Sen ama Sudan'dan topçu getirdin. Dedim abi Sudan'dan topçu getirmedim. Zaten Değirmendereli. Ahmet bizim yanımızdaydı sürekli. Ahmet bizim yanımızda büyüdü. Ahmet'in kötü tamamen Değirmendereli.
7: Futbolda iyi bir kariyer hedefleyen Ahmet Göklü önce takımıyla gruptan çıkmayı, sonra da şampiyon olmayı hedefliyor.
2: Bu yıl 11.si düzenlenen Sennur Sezer Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sonuçları açıklandı. Öykü dalında yapay zeka kullanımı şüphesiyle ödül verilmedi.
18: Sennur Sezer Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nde bir ilk yaşandı. 11. yılına giren etkinlikte metinlerde yapay zeka kullanımı şüphesi gerekçesiyle öykü kategorisinde ödül verilmedi. Jüri, kimi başvuru dosyalarında yapay zeka kullanımı şüphesi belirlediklerini ve yanı sıra ödüle değer görülecek bir metin olmadığı yönünde de kanaate ulaştıklarını açıkladı.
19: Sennur Sezer Emek ve Direniş Öykü Ödülü seçici kurulu olarak bu yıl gerçekleştirdiğimiz değerlendirme sürecinde yapay zeka destekli metin üretiminin yaygınlaştığı yönünde güçlü emarelerle karşılaşılmış. Bu durum metinlerin özgünlüğünün değerlendirilmesini güçleştirmiştir. Ayrıca seçici kurulun ortak kanaatiyle ödüle değer bir eser de belirlenememiştir. Bu gerekçeler doğrultusunda 2026 yılında öykü dalında ödül verilmemesine karar verilmiştir.
18: Jüri, başvuru dosyalarında yapay zeka kullanımı şüphesini belirlemelerinin yanı sıra ödüle değer görülecek, basılabilecek metin olmadığı yönünde bir kanaat geliştiği için öykü dalında bu yıl ödül verilemedi. Günümüzde yapay zeka malzemeleriyle kitap yazma durumu oldukça arttı. Bir araştırmaya göre Amazon Kindle'da yayınlanan aylık e-kitap sayısı 300 bine ulaştı. Yapılan analizler kitap sayısındaki ani artışın arkasındaki ana faktörün yapay zeka olduğunu ortaya koydu. Yapay zeka ile hayatımıza giren bu tip üretim çılgınlığının adıysa yapay zeka çöplüğü olarak geçiyor. Amazon, bir yazarın günde en fazla 3 yeni kitap yayınlamasına müsaade ederken, dünyanın bazı ünlü kitap zincirleri yapay zeka üretimi kitaplara doğru etiketlenmeleri şartıyla izin vermeye başladı. Bu yıl Ballard imzasıyla çıkan Shy Girl isimli romanın %78'inin yapay zeka tarafından yazıldığı iddiaları gündeme gelmiş, ardından kitabın yayıncısı kitabı piyasadan çekmişti.
2: Müzik. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu değerlendirdi diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında Ata Arslan sizlerle olacak. Hoşçakalın.
20: Şimdi bir defa dosyanın yeniden açılması ve bunun Ankara'da devam ediyor olması artık sonuna kadar gidileceği ve olası örgüt bağlantısı, şimdilik bunu olası ifadesini kullanıyorum, olası örgüt bağlantısıyla birlikte değerlendirileceği anlamına geliyor. Yani odaklanılmış ve dosya tamamen aydınlanma duygusu yaratana kadar bu dosyanın üzerinde çalışılacağını gösteriyor. Bu birinci kısım. İkincisi, var olan zaten ifadeler vardı. O ifadelerdeki çelişkili durumlar, daha sonra ortaya çıkan, tam olarak ortaya çıkan FETÖ gerçeğiyle birlikte değerlendirildiğinde yeniden ele almayı gerektirdi. O yüzden şimdiki ifadeler de ilk verilen ifadeler kadar en az önemli. Çünkü FETÖ'nün bir yöntemi var. Aslında bu dosyanın, bizde yargı muhabirleri bu işleri daha iyi bilir. Bir dosyanın etkisiz hale getirilmesi, çözümsüz bırakılması için bazı ifadelerin bazı yerlerde kaybolması sağlanır. İfadelerin teyit edilmemesi sağlanır. Yani orada bu ifade var. Bir rapor, bir bilgi bir yerde var. Savcılıkta var. Şimdi bunun rapora yazmasan da olur ya da yazmana gerek yok denildiğinde. Savcılıktaki ifade biraz daha arkası dolu olmayan bir ifade olarak askıda kalabiliyor. Bu tabii son tahlilde değerlendirmeye bağlı ama değerlendirecek olan savcı, başsavcı veyahut işte hakim de bunu dikkate almazsa bundan dolayı, o zaman bu bilgi ortadan kalkmış ve işe yaramamış oluyor. Bu da bugüne kadar dosyanın gelme sebeplerinden bir tanesi. Çözümsüz kalma sebeplerinden, tatmin etmemesi, kamuoyu vicdanını tatmin etmemesi sebeplerinden bir tanesi. Bir başkası da dediğim gibi daha sonra ortaya çıkan FETÖ gerçeğinden ve FETÖ'cülerin ifadelerinden ve bir şey daha, bugünlerde daha çok mesela bu dosyada tutuklananlar arasında var. Bu ankesörlü telefondan, dışarıdan sabit hatlardan ardışık arama, sürekli arama yapılan isimler. Bu bir FETÖ yöntemi ağırlıklı kullanılan. Hani hayatın olağan akışına aykırı, hiçbirimiz belki 20 yıldır bir başkasını bir bakkalın telefonundan, bir başka telefondan defalarca aramıyoruz. Herkes cep telefonundan arıyor, meşru yöntemlerle arıyor. Bu yöntemin hala kullanılıyor olması ortada başka bir şeyin olduğu, başka bir ağın olduğu anlamına geliyor. Bunlarla birlikte tekrar değerlendiriliyor dosya ve çok tabii FETÖ tarafında çok çarpıcı ifadeler var. Yani tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik gibi ifadeler var. Kişilerin bazı bilgileri doğru zamanda doğru yere iletmemesi veyahut bazı bilgilerin dikkate alınmaması. Hani bulunduğum yeri kimse aramadı ifadesi. Çünkü bu harita dosyada da var. Bunlar birçoğu da yeni bilgi değil aslında. Hep parça parça bunlar zamanda geldi. Fakat bütünleştirilerek değerlendirilemedi. Mesela ekrandaki görüntülerde enkaz görünüyor. Ama o enkazda bazı gösterge panelindeki bazı parçaların olmadığı, bulunamadığı, sökülmüş olduğu görülüyor. Gösterge panosu sökülmüş bir helikopter havalanamayacağına göre o panonun düştükten sonra sökülmüş olması gerekiyor. Orada olması gerekiyor. Kaldı ki bir başka fotoğrafta da o panonun üzerinde yanında poz veren bir takım görevliler görünüyor ve pano sağlam görünüyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde sebebini araştıracaklar ama iki sebep araştırılıyor. Bir tanesi, uçaklar havada bir basınç yaratarak helikopteri düşürmüş olabilirler, savaş uçakları. İkincisi de bu sökülen göstergelerin veyahut da gösterge panosunda yerleştirilen bir başka cihazın helikopterin düşüşüne sebebiyet verdiği ve olay yerine ilk gelen ekibin de onu sökerek delilleri ortadan kaldırdığı yönü. Şimdi bazı şeyleri tabii zamanla üst üste koyabiliyoruz. Hatırlayacaksınız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin FETÖ tarafından ele geçirilme projesi vardı, süreci vardı. Parti bölünme aşamasına geldi. Genel başkanlık tartışması yaşandı. O bir şekilde önlendi ve daha sonra İYİ Parti kuruldu. O işte CHP ile ittifak yaptı. Ondan önce de Milliyetçi Hareket Partisi şey değildi. Hani bugünkü gibi bir Cumhur İttifakı içerisinde değildi. Buna rağmen böyle bir girişimde bulunuldu. Orada esasen eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir milliyetçi parti ya da milliyetçilerin marka partisini ele geçirme planı varsa FETÖ'nün, ki FETÖ biliyorsunuz çok 30 yıllık 40 yıllık planlarla 2016'ya kadar geldi. Evet. Şimdi böyle baktığınız zaman bunda burada sorun çıkartacak. Parti FETÖ tarafından ele geçirildi, algısı oluştuğunda, bilgisi oluştuğunda, ortaya çıktığında yahut gerçekleştiğinde bu olay, milliyetçi camiayı etrafında toparlayabilecek yegane lider o günkü şartlarda, belki bugün bile bu söylenebilir, Muhsin Yazıcıoğlu'ydu, rahmetliydi. Dolayısıyla bir alternatifin ortadan kaldırılması anlamında FETÖ için son derece kıymetli bir eylem tırnak içinde. Bu bakımdan ben bunu çok garipsemedim. Tabii o yıllarda bu olduğunda böyle bir bağlantıyı düşünmek çok kolay olmayabilirdi. Ama biz 2016'dan sonra yaşadıklarımız ve özellikle 2019-2020'den itibaren ortaya çıkan bazı gerçekler bizi böyle bir düşünceye de sevk ediyor doğal olarak. Baylok'un ortaya çıkması ve oradaki ifadeler bir defa birçok alan açıyor. İkincisi bu ardışık aramalar bir iki ayrı veri olarak duruyor elimizde, yeni veri bunlar. Ve sanıkların görmedim, duymadım, bilmem dediği birçok noktada aslında doğruları söylemedikleri bazı sanıkların anlaşılıyor. Öyle olunca normalde hiçbir şey yapamayacağınız, elinizin kolunuzun bağlı olduğu, bir başka veri ortaya koyamayacağınız sanıklar hakkında artık ortaya koyabileceğiniz başka veriler de var. Bu çelişkileri ortadan kaldıracak bir yeni gelişmeler var. O yüzden savcıların üzerinde duracağı noktalar muhtemelen bunlar olacak, bu bir. İkincisi yine sanıklar bakımından düşünüldüğünde hakikaten insanların da, hani kamuoyunun da vicdanında bu işin kapanmadığını gösteren aslında çok büyük olmayan bir alan. Çevresinde köylerin olduğu bir alan. Bir gün içerisinde en azından, üstelik helikopterden canlı kurtulanlar, yani ses çıkarıp çağrı yapabilecek olanlar gazeteci meslektaşımız gibi, İsmail Güneş gibi, Allah rahmet etsin tekrar. Şimdi böyle bir durumda 3 gün içerisinde öyle bir enkaza ulaşamamak, her köyden hemen hemen patlama sesi geldiğine dair ihbarlar var. Hemen hemen çevredeki her köyde. Bu patlama sesi iki şekilde olabilir. Birincisi helikopterden olabilir, düşme sesinden. İkincisi de uçakların ses hızını aşmasından dolayı duyulmuş olabilir. Pilotlar ses hızını aşmadıklarını söylüyorlar. Fakat bunlar radar kayıtlarında zaten belli olabilir. Radarda da bir 4 dakikalık bir şey var, kayıp var. Normalde böyle bir kaybın olmaması lazım. Pilotlar orada radar istasyonuna topu atıyorlar. Radar istasyonunda arıza olmuştur diye topu atıyor. Yani böyle meslek standartları içerisinde olabilecek hataların tamamının arka arkaya getirildiği ve bir şekilde bir suç örtbas etme görüntüsü verdiği bir durum var ortada. Ki FETÖ bu konularda çok mahirdir. BTK o zaman onların kontrolünde ve eylem olarak orayı kullanıyorlardı. Sonra oradan FETÖ'cüler temizlendi. Görevden almalar oldu ki biliyorsunuz 2013'ten sonra bu işler hızlandı. Bütün kurumlarda, yargıda, poliste ve diğer kurumlarda. Ve BTK'nın o dönemki binanın sorumlusu pozisyondaki, şimdi ismi aklımdan gitti, kişi bilgisayarın kilitli olduğu öğrenilince çağrıldı. Bunu bana o BTK'ya atanan yetkili söyledi, söylemişti. Çağrıldı, dediler ki bilgisayarınız kapalı, şifreli ise açın. Cevap, şifreli değil, kriptolu. Kurum bilgisayarını kriptolayan bir FETÖ'cüden bahsediyorum. Neden kriptoladın? Güvenlik gerekçesi. Peki aç o zaman. Unuttum. Unutmanın bir cezası yok biliyorsunuz. Birisi arıza verdi diyecek, öbürü o sırada ben oradan o hıza geçmedim diyecek. transponderını kapattım mı denildiğinde kapatmadım diyecek. Öbürü topu arızaya atacak. O da diyecek ki efendim işte bilgisayar sistemlerine göre uluslararası raporlarda bu F-16'lar, F-4'ler NATO tarafından da kullanılıyor. Onlarda da zaman zaman bu oluyor. Çünkü zaman zaman olabilecek hataları gerekçe olarak kullanmak üzere zaten listeliyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz bu zaman zaman olabilecek bütün hatalar bir zaman dilimi içerisinde arka arkaya gelmiş. Hani gezegenlerin arka arkaya sıralanması gibi. 40 yılda olabilecek bir olay gibi. Ama tabii son tahlilde bakın bunların yargıda, hukukta bir karşılığı var. Böyle olduğu zaman hukuki olarak kimseyi suçlayamıyorsunuz. Onlar da bunu biliyorlar. O yüzden de diğer delillerle kişilerin doğruları söylemediğinin kanıtlanması ve hakimin orada verilerden kişilerin yalan söylediğini, doğruyu söylemediğini veyahut bir takım olasılıkları kendi lehlerine değerlendirmeye çalıştıkları gibi bir sonuç çıkartmaya uğraştıklarını pekala mahkeme anlayabilir. Onun için de şu anda işte elimizde birçok o anlamda kullanabileceğimiz kişilerin kim olduklarına dair veriler var. Telefon kayıtları ve Baylok görüşmeleri gibi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor, Ankara güneşli 33 derece. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik veriyor, sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Antalya 37, Adana 42 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
1: Hava durumu. Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
22: Kimi aşık dileğine ulaşır, sevdiğiyle cümbüş eder, gülüşür. Kimi benim gibi garip dolaşır. Asıl aşık kam almayan kişidir, demiş Sabahattin Ali Koşma adlı şiirinin sonunda. Neden böyle başladık sohbetimize? İki benzer sözcüğü gözden geçirmek için. Aşık ve aşık sözcükleri. Söylenişleri baştaki A'nın uzun ya da kısa söylenişiyle farklılaşıyor. Anlam olaraksa çok farklılar. Kısa A ile söyleneni yani aşık hemen aklımıza bir oyunu getiriyor. Ayak bileğinin iki yanındaki ufak kemikler aşık kemikleriyle oynanan oyun. Demek bir kemik adı aynı zamanda. İnsanda da var bu kemiklerden ama neyse ki hayvanların kemikleriyle oynanıyor. Sonra aşık atmak var. Yarış etmek, boy ölçüşmek anlamında kullanılıyor. Sen kiminle aşık attığının farkında mısın? Ama baştaki A'yı uzatarak söylediğimizde oluyor sana aşık. Yani bir şeye veya birine karşı aşırı sevgi duyan kimse, tutkun, meftun. Bir çiftte genellikle aşık adı erkeğe verilir. Kadıncağız aşığıyla yakalandıktan sonra mahallede barınamadı. Şiirlerini çaldığı saz eşliğinde söyleyen şair, saz şairi Ozan da aşık. Dalgın, unutkan, kalender kimselere de aşık denir. Bizim aşık yine kendi alemine dalmış gitmiş. Çok arzu edilen bir şey uğrunda bütün güçlüklerin göze alınabileceğini anlatmak için ne deriz? Aşığa Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ve bakın Tahir Kutsi Makal nasıl giriyor bir şiirine. Sana bir aşık olayım da gör, bir gönül düşüreyim, renkten renge gireyim, köprüleri ateşe vereyim. Sana bir aşık olayım da gör. Günlerinizin aşkla, mutluluklarla dolu olması dileğiyle hoşça kalın.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Bugün 19 Temmuz 2026 günlerden de pazar ve saatlerimizde 7'yi gösteriyor. Bültenimizi Orta Doğu'daki gelişmelerle açacağız. ABD-İran arasındaki saldırılar diğer bölge ülkelerinde de etkisini gösteriyor. Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Amerikan konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü insansız hava araçları düşürüldü. Irak basınına göre hava savunma sistemleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil'deki diplomatik misyonuna doğru ilerleyen dronlara karşı alarma geçti. Reuters patlayıcı yüklü insansız hava aracının Amerikan konsolosluğu yakınında düşürüldüğünü duyurdu. Bölgeden patlama sesleri geldi. Dronlara müdahale anı da cep telefonu kameralarına yansıdı. Saldırı girişimini henüz üstlenen olmazken gözler İran'la bölgedeki Tahran destekli silahlı gruplara çevrildi. İran dini lideri Müçtefa Hamaney, ABD ile yaşanan gerilime dair bir mesaj yayımladı. İran milleti ve direniş cephesi onlara unutamayacakları dersler verecektir, dedi. Hamaney mesajında ayrıca ABD'nin mutabakat zaptındaki maddeleri sürekli ihlal ettiğini paylaştı. Bu nedenle Amerikan başkanının imzasının değersiz ve güvenilmez olduğu bir kez daha kanıtlandı ifadelerini kullandı. Washington yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını da iddia eden Hamaney, ABD'nin güvenilmez olduğunu yazdı. İran lideri halkına da seslendi, birlik mesajı verdi. En temel ilkelerden biri her düzeyde kutsal birlik ve dayanışmada ısrar etmektir. Ayrıca ayrışma ve çatışmadan kaçınmak da herkesin görevidir, dedi. Yurt içi gelişmelerle devam edelim. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik de tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
2: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
1: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
2: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğinin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
1: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: Gündemdeki bir başka adli vakada futbolda bahis ve şike soruşturması. 17 şüpheli gözaltında polis sorguları sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. 10 ilde düzenlenen operasyonla da 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurum Spor ve Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler var. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ve 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
3: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
3: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
0: İstanbul'da inşaat iskelesinden düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olay Beylikdüzü Yakuplu mahallesindeki bir inşaatta yaşandı. İnşaat işçisi Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaat iskelesinden düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin düştüğü yerden kurtardığı işçi ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İnşaat yetkilileri ise ifade alınmak üzere emniyete götürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Kavacık'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet paniğe neden oldu. Beykoz Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerken alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı. Araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç geçen yıl kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.
3: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı iş yerinde hayatını kaybetti. Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın ölümüyle ilgili sanıklar uyuşturucu madde etkisinde şaka ve korkutma amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
5: Diyorlar ki biz korkutmaya çalıştık. Bunlar gecenin 4'ünde benzin almaya gidiyorlar. 2 saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya, ben onu merak ediyorum. Bir de molotof yapıyorlar.
3: İbrahim Yaşar geçen yıl Mersin'den Hatay'a şantiyede işçi olarak çalışmaya gitti. Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışıyordu. Yaşar'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. 19 yaşındaki gencin öldüğü yangında arkadaşı yaralandı. Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
5: Emsal bir karar bekliyoruz. Yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
3: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
0: Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili önemli bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekti ve bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
3: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerin ise kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
0: Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3. rahim nakil operasyonu yapıldı. Rektör Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip anne olma hayali kuran 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı için ameliyata girdi.
3: Burada. 15 yıl önce dünyanın ilk rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. 5 yıl önce de Havva Erdem yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez Türkiye'nin 3. kadavradan rahim nakli operasyonu başladı. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı'nın rahmi doğuştan yoktu. 17 yıllık evli olan Bostancı geçen yıl eşiyle birlikte koruyucu aile oldu. Bir programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan'la tanıştı. Bu onun kaderini değiştirdi. Rektör Özdenen Özkan, Bostancı'ya rahim nakli olup bu sayede çocuk sahibi olabileceklerini anlattı. Bunun üzerine nakil için listeye alınan genç kadın anne olma hayaliyle beklemeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıllık bekleyişin sonunda müjdeli haber geldi. Tıp literatürüne Özkan tekniği olarak geçen cerrahi yöntemle Türkiye'nin 3. rahim nakli için operasyon başladı. Profesör Doktor Özdenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip Mekkiye Bostancı için ameliyata girdi. Bostancı'ya 56 yaşındaki kadavradan alınan rahim nakledilecek. Operasyon sonrası genç kadının sağlık durumuna göre tüp bebek tedavisine başlanacak. Dünyada kadavradan ilk rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Derya Sert, Ömer Özkan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. 2021'de Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılmış, Erdem özlenen ismini verdiği kız bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Her iki hastada da elde edilen %100'lük doğum başarısı, üçüncü nakil ameliyatı için büyük motivasyon kaynağı oldu.
0: İstirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenebilecek. Kişiler rapora da E-Devlet'ten üzerinden ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre e-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporlarının basılmasına gerek kalmadan işlemler böylece daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Uygulama bütün işlemleri ise kapsamıyor. Açıklamada e-rapor sistemiyle SGK tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu da söylendi. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalılarının istirahat raporları yine SGK sistemi üzerinden düzenlenecek. Sosyal konut projesi kapsamında tamamlanan evlerin hak sahiplerine teslimini sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon kişiye evlerinin teslim edildiğini duyurdu.
6: Malatya'nın İkizce Mahallesi'ndeki sosyal konutlar tamamlandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk ifadelerini kullandı. Kurum paylaşımında ayrıca Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde evine yerleşen dönmez ailesinin görüntülerine de yer verdi.
7: Ben böyle yerde oturmadım şimdiye kadar. Ayrıyeten 3 tane odamız var. Ben evimde razıyım. Balkonumuz var. Çok güzel. Yani bulunmaz bir nimet. Güneş enerji sistemimiz dahi var ya. Yaz günü misal sıcak su üretmek için şeyimiz yok, masrafımız yok. Sıcak suyumuz 7-24 mevcut.
8: Evimiz çok güzel. Her sabah kalkayım Allah'ıma binlerce şükredeyim ki Allah'ım burayı bize nasip etti diye. Hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Gelsin görsünler. Rahat da oturuyor. Genişte. Çağımızdan, çoluğumuzdan mutlu, huzurlu oturuyor. Kocaman şehir oldu. Her yer ev, her yer. Gözünün gördüğü yer bina. Kim yapar kızım? Hem deprem konut hem sosyal konut.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde deprem konutlarının yanı sıra 1160 sosyal konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
0: Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği plastiksiz Temmuz buluşması etkinliğinde dalış yapan dalgıçlar suyun altından skuter, kamyon tekerleği ve birçok plastik atık çıkarttı. Atıkların çıkartılmasına Down sendromlu ve otizmli sporcular da yardım etti.
9: Milli sporcular dalış yaptı, denizden çıkartılan atıklar suyun altındaki kirliliği gözler önüne serdi. Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği etkinlikle dalgıçlar suyun altındaki atıkları topladı.
10: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Dünya büyük bir çevresel felakete sürükleniyor. Ve bizim bu felakete dur demek için bu topraklarda ve dünyada sıfır atık kültürünü hep birlikte oluşturmamız lazım.
9: Türkiye Gençlik Vakfı'nın da destek verdiği etkinlikte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçlarının Kız Kulesi çevresinden yüzeye çıkarttığı atıklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Down sendromlu ve otizmli milli sporcuları tarafından karaya taşındı.
10: Özel sporcularımızla beraber bir etkinlik

0: Su oluşumun sırrı çözüldü. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyecek yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
1: Mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığı ile ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmalar başlatıyoruz.
0: Burası Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü. 47 kilometre karelik göl çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında geçtiğimiz hafta farklı bir oluşum dikkat çekti. Göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su ve pamuksu yapıdan numune aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemelerde oluşumun yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
1: Sapanca Gölümüzün farklı noktalarını almış olduğumuz 17 numuneyi anlık olarak inceleyerek bunu gözlemledik. Kapsamlı şekilde tüm parametrelerini değerlendirmiş olduğumuz içme suyu kaynağımızın su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.
0: Pamuksu yapının insan sağlığı ve su altı ekosistemi açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
2: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava Fransa'da su krizine yol açar mı? Ülkenin 1000 kilometreyle en uzun nehri olan Loire nehrinde su seviyesi geriledi. Yetkililer yeraltı sularının %93'ünde seviye düşüşü tespit edildiğini ve 99 ilde su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını açıkladı. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
3: Fransa tarihi bir kuraklık yaşıyor. Zaten Mayıs ayından bu yana aşırı sıcak dalgaları peş peşe gelmekte. 3 aşırı sıcak hava dalgası yaşandı şu ana kadar 2 aylık bir süre içinde ve bunun da sonucu olarak inanılmaz bir kuraklık var. Hatta 1945 yılından bu yana böyle bir kuraklık yaşanmadı denmekte ve nehir ve yeraltı suları da tabii bu kuraklıktan tabiri caizse nasibini alıyor. Yetkililerin verdiği son bilgiye göre yeraltı sularının %93'ünde su seviyesi azalmış durumda Fransa'da ve %54'ünde ise normalin altında seyrediyor. En büyük nehri olan Fransa'nın Loire nehrinde hatta kameralar bu su seviyesini ne kadar azaldığını açık biçimde göstermekte. Diğer nehirlerde de durum ayrı. Hatta daha ürkütücü bir veri paylaşmak istiyorum. Fransa'daki derelerin 1/4'ü şu anda tamamen kurumuş durumda. 819 dereden bahsediliyor. Bu arada tabii nehirlerde durum böyle olunca su sıcaklığı artınca oksijen azalıyor. Bu da balıkların ölümlerine neden oluyor. Çok sayıda nehirde çok sayıda balığın öldüğü gözlemlenmekte. Bir de tabii toprak neminin olağanüstü düşük olduğuna dikkat çekmekte yetkililer. Tabii bu aşırı sıcaklar tarım ve hayvancılık sektörünü de olağanüstü olumsuz etkilemekte. Tarımda hasatı vuracak deniyor. Hatta vurduğu söyleniyor. %30'luk bir hasat kaybından bahsediliyor. Fransa'da bu aşırı sıcaklar nedeniyle, kuraklık nedeniyle. Orman yangınları da tabii ülkenin birçok yerinde irili ufaklı olmak üzere devam etmekte. Özellikle Paris'in biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanında çıkan yangın tam olarak henüz daha kontrol altına alınabilmiş değil. Tabii bu aşırı sıcakların bir de insani bilançosu var. O bilanço ile ilgili yavaş yavaş ilk tahminler de çıkmaya başladı. Avrupa'da Haziran ayının başından bu yana gerçekleşen bu aşırı sıcaklar nedeniyle en az 14 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmekte.
2: Avrupa'dan bir haberimiz daha var. Macaristan'da Nisan'da göreve gelen yeni hükümet eski yönetimi tasfiye ediyor. Meclisin kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı görevden alındı. Cumhurbaşkanı Şuyok, kendi görev süresini sona erdiren düzenleme için imzayı da attı. Anayasa reformuyla 16 yıllık Orban yönetiminde atanan bazı kamu görevlileri de koltuklarını kaybediyor.
4: Kendi görev süresini sona erdiren anayasa değişikliği için imzayı kendi attı. Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Jók hükümete sert eleştiriler yöneltti. Başka çaresi olmadığını söyledi. Böylece Jók'un görevi gece yarısı resmen sona erecek. Macaristan'da Nisan'daki seçimler 16 yıllık Viktor Orban döneminin sonu olmuştu. Göreve gelen Başbakan Péter Magyar eski yönetimin tasfiyesi için kolları sıvadı. Yeni hükümet Orban döneminde devlet kurumlarına yerleştirilen isimleri görevden uzaklaştırmayı hedefleyen anayasa değişikliğini parlamentodan geçirdi. Tasarı Cumhurbaşkanı

0: Başkan'ın masasına gitti, şu yok, hukukun üstünlüğünün zedelendiğini iddia etti. Ancak başka seçeneği bulunmadığını söyleyerek gereken imzayı attı. Şimdi parlamento 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanını seçecek. Başbakan Macar ise kararı memnuniyetle karşıladı. Ortak kararımızın yürürlüğe girmesinin önündeki son engel de kalktı dedi. Anayasa değişikliği yalnızca cumhurbaşkanını kapsamıyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri için 70 yaşında zorunlu emeklilik getiriliyor. Bu düzenlemeyle Orban'a yakın isimlerden Anayasa Mahkemesi Başkanı da görevden ayrılacak. Milletvekilleri de artık 12 yıllık görev süresi sınırına tabi olacak. Ayrıca yolsuzlukla mücadele amacıyla Ulusal Varlık Geri Kazanım ve Koruma Ofisi kuruluyor. Milliyetçi muhafazakar çizgideki eski başbakan Orban ise anayasa değişikliğini firanlık olarak nitelendirdi. Merkez sağdaki Macar hükümeti reformların devlet kurumlarını Orban döneminde aşınan bağımsızlığına yeniden kavuşturmak için yapıldığını savunuyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda artık final günündeyiz. 2026 Dünya Kupası şampiyonu bu akşam belli olacak. Arjantin tarihinde dördüncü kez kupaya uzanmak isterken Lionel Messi önderliğinde arka arkaya iki kez kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor. İspanya ise son Avrupa şampiyonu unvanını dünya şampiyonluğuna taşıyıp göğsüne ikinci yıldızı eklemek istiyor. Dev final New Jersey'de bulunan 82.500 kapasiteli MetLife Stadyumunda oynanacak. Sloven hakem Slavko Vinčić'in yöneteceği mücadele saat 22'de başlayacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
4: Yeniden beraberiz sevgili caz severler. Ben Hülya Tunçay. Bu bölümde de İngiliz modern caz üçlüsü Gogo Penguin'le birlikteyiz ve 14 Nisan 2023'te yayınlanan Everything is Going to Be Okay albümünden parçalar dinleyeceğiz. Albüm You're Stronger Than You Think adlı kısa bir parçayla başlıyor ve onu Glimmerings izliyor. Piyano ve synthesizer'da Chris Illingworth, bass'ta Nick Blacka, davulda John Scott.

Gogo Penguin'in 14 Nisan 2023'te yayınlanan Everything is Going to Be Okay albümünden dinledik bu minimalist parçaları. You're Stronger Than You Think ve Glimmerings. 2011 yılında kurulan üçlü bu son albümünün kalitesiyle de bizi şaşırtmıyor. İşte bir Afrodub, Saturnine ve We May Not Stay.

Saturnine ve We May Not Stay. Go Go Penguin'in son albümünden dinlediğimiz parçalardı. 14 Nisan 2023'te yayınlanan Everything Is Going To Be Okay albümünden son olarak aynı adlı Rave Chill tarzındaki ortak besteyi dinliyoruz. Piyano ve synthesizer'da Chris Illingworth, bass'ta Nick Blacka, davulda John Scott,

0: Go Go Penguin, Everything Is Going To Be Okay abiminden dinlediğimiz aynı adlı parçayla son kez bizlerleydi. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini NTV

0: durumu.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli, nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
0: Hava durumu.
2: Sıra dışı hayatlar.

0: Merhaba, ben Nurcan Koç. Türkiye'deki ilk doğuştan engelli yin yoga eğitmeniyim. Ayrıca 2011 Türkiye Yüzme Şampiyonası üçüncülüğüm var ve doğuştan spina bifidalıyım. Ben aslında engelliliği bir rahatsızlık ya da hastalıktan ziyade bir durum olarak tasvir etmeyi tercih ediyorum. Ya bu durumun içine doğuyorsunuz ya da hayatınızın belli bir döneminde bu durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben bu durumun içine doğanlardanım. Spina bifida doğuştan gelişen bir durum çünkü. Fakat spina bifidalı olmak benim hiçbir zaman hayallerime ulaşmama engel olmadı. Çünkü ben biliyordum ki hepimiz aslında bedensel olarak farklıyız. Benim farklı doğmam buna bir engel değil. Hepimizin boyları, kiloları, vücut yapıları birbirinden farklı. Dolayısıyla benim kurduğum hiçbir hayalin önüne geçemezdi engelli olmam. Öyle de oldu. İlk olarak 2 yaşında denizle tanıştım. Denizde yüzmek bana o özgürlük hissini verdikten sonra da hiç bırakmadım. Ardından 2011'de dediğim gibi Türkiye şampiyonası geldi ve sonrasında yogaya merak saldım. Çünkü yoga aslında sadece bedensel bir disiplin değil, ruh, beden ve zihin üçlemesini dengelememizi sağlayan bir disiplin. Maalesef ki sosyal medyada sadece bedensel bir aktiviteymiş gibi görünüyor ama çok derin bir felsefe aynı zamanda. Ve ben bu felsefeyi insanlara tanıtmak üzere yoga eğitmenliğine başvurdum. Çünkü kendim bu felsefeyi tanıdıktan sonra Nurcem'i yoga öncesi ve yoga sonrası olarak ikiye ayırmıştım. Yoga bir kere insana empati yapma özelliği sağlıyor. Çünkü mat üzerinde hepiniz eşitsiniz. Herkesin gözleri kapalı ve herkes kendi bedeninin izin verdiği ölçüde o hareketleri yapabiliyor. Mükemmel poz diye bir şey yok. Çünkü hepimiz birbirimizden farklıyız. Dolayısıyla burada benim bedensel engelimin de problem teşkil edebileceği hiçbir durum yoktu. Çünkü beni bugüne kadar yogadan uzak tutan şey aslında yapamayacağımı düşünmemdi. Fakat yogaya başladıktan sonra gördüm ki zihin istedikten sonra, kalp istedikten sonra, bedenin de belli bir noktaya kadar izin verdikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Kendimi kabullendiğim andan itibaren karşı tarafı kabullenebilmeyi öğrendim. Yargılamamayı öğrendim her şeyden önce. Kabullenmek yargılamamayı getiriyor çünkü. Örneğin ben mesela bir engelle mücadele etmek lafını hiç kullanmam ve kullananları da hep uyarmaya çalışırım. Çünkü mücadele bir çekişme gerektirir ve o durumu kabul etmediğiniz, o durumun içerisinde mutsuz olduğunuz anlamına gelir. Ben böyle bir farklılıkla dünyaya geldim. Bu şekilde mutluyum. Ama bu durumun en iyi haline gelebilmek için de önce kabul edebilirim, sonra da çaba gösterebilirim. Bana birebir olarak yapamazsın diyen kimse olmadı. Fakat muhtemelen düşünmüşlerdir. Yani neden böyle bir şeye kalkışıyor? Bedensel zorlukla doğmuş birinin bedeni üzerinden bir disiplinin hocası olmaya çalışması çok akıl işi değil dışarıdan bakıldığı zaman. Ama başardığındaki his gerçekten tarif edilemez bir his. Çünkü aynı zamanda kendiniz gibi bir sürü insana da örnek olma durumunuz da var. Ben hep çok dışa dönük biriydim. Bu benim her zaman avantajımdı. İnsan ilişkilerim her zaman çok kuvvetli oldu. Çünkü ben hep şunu istedim. Kullandığım bastonlar ya da kullandığım aksesuarlar Nurcem'in önüne geçmesin istedim her zaman ve bunun için de uğraştım. Tabii ki kişilik yapımın da bunda etkisi ve katkısı var ama sosyal biriyim. İstediğim şeyleri yapmak istediğim, başarmak istediğim şeyleri başarana kadar uğraşan biriyim. İnsanları dinlemeyi, anlamayı ve farklı hayat hikayelerini analiz etmeyi seven biriyim. O yüzden de tabii ki bu benim sosyal tarafımı çok destekliyor. Eğitmen olduktan sonra da bir sürü öğrencim olmasıyla birlikte farklı farklı bedenler ve farklı farklı yaşlarda bir sürü tanıdığım insan olmaya başladı. Keza yine kurumsal hayata devam ettiğim için uluslararası bir bankada yönetici asistanlığı yaptığım için de o anlamda da tabii ki sosyal olmayı gerektiren bir işim var. İnsan ilişkileri üzerine kurmam gereken bir işim var. O yüzden sosyallik hayatımın bir parçası aslında. Kaçmak istesem bile kaçamadığım bir parçası hatta. Başarıya giden yolda öncelikle ailenin desteği çok önemli diye düşünüyorum. Dış etken olarak bakarsak ama içsel olarak istediğin şeye tüm kalbine inanıyor olman çok önemli. Çünkü evet kolay bir hayatımız yok ama hiçbirimizin kolay bir hayatı olmadı. Bunun engelli olmak ya da olmamakla ilgisi yok. Hepimiz zaman zaman yürüdüğümüz yolda tökezliyoruz. Ama o tökezlemenin ardından kalkıp yürümeye ne kadar istekli olduğunun çok önemi var. Ve insanlar konuşurlar, insanlar söylerler. Bunu bilerek yola çıkmak lazım. Sosyal hayat, üniversite yaşamı, okumak mutlaka bence bir engellinin hayatında olmazsa olmazlar. Ne olursa olsun okumalarını tavsiye ederim. Herhangi bir bölüm ama bir üniversite yaşamı, bir kampüs yaşamı, bir özgürlük alanı yaratmalarını tavsiye ederim insanların kendilerine. Sonra da bir kalpten bağlı oldukları bir ilgi alanı. Bu illa yoga olmak zorunda değil. Benim için yüzme ve sonra yoga olarak gelişti ama bir başkasının çok başka bir yazı yazmak gibi bir hobisi olabilir mesela ya da koleksiyon yapmak gibi bir hobisi olabilir, müzikle uğraşmak gibi bir hobisi olabilir ama mutlaka kendini ifade ettiği ve varoluş yolunda kendine destek verecek bir araştırması, hobisi, ilgi alanı olmalı.
1: Nuçem Koç, ilk bedensel engelli yoga eğitmeni. Beden zihin uyumunu keşfini ve hikayesini NTV Radyo için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: doğar doğmaz annesinin sesini duyduğunda ağlamayı bırakıyor. Annesini dinlemeye başlıyor. Büyürken kendisini huzursuz hissettiğinde annesinin sesi onun sakinleşmesine neden oluyor. Peki anne sesi bebeklere neden bu kadar iyi geliyor? Annesinin sesini, ninesini duyan bebekler neden sakinleşip uykuya dalıyor? Müzik terapisti Özgür Salur anlatıyor.
1: Anne ile bebeğin ilişkisi, işitsel ilişkisi anne karnındayken başlıyor. Anne karnındaki üçüncü yani son 3 aylık dönemde bebekler anne karnında işitmeye başlıyorlar. İşittikleri sesler arasında çevresel sesler de var. Annelerinin sesleri de var. Tabii diğer taraftan anneye de baktığımızda anne de bebeğine karşı tüm o süreçle başlayacak şekilde ve doğum sonrasında da çok ciddi bir bağlanma yaşıyor. Hormonlar buna göre salgılanıyor. O bebekle o bebeği hayatta tutmaya yönelik hormonlar salgılanıyor. Zaman zaman canını feda edebilecek kadar bir yüksek bağlanmadan söz ediyoruz. Bu karşılıklı bağlanma bir bebeğin gelişiminde en önemli yere sahip olabilecek unsur. Örneğin biz bebeklerle yapılan, yeni doğmuş bebeklerle yapılan müzik terapi çalışmalarında şunu görüyoruz. Bir müzik terapistin sağlayabileceği en önemli şey o bebek için bebekle annenin arasındaki bağlanmayı kuvvetlendirmek. Örneğin anneye sevdiği bir şarkıyı, annenin kendi geçmişinden belki sevdiği bir şarkıyı bir ninniye dönüştürüyor müzik terapist ve eşlik ederek, enstrümanıyla eşlik ederek annenin bu ninniye dönüşmüş şarkıyı bebeğine okumasını, söylemesini sağlıyor, buna destek oluyor. Bu da o aralarındaki bağı güçlendiriyor. Hem bebek tarafından hem anne tarafından. Bebek hem o anne karnından başlayan sesleri işitsel olarak anne ile aşinalığı gelişmiş oluyor. Hem de o doğum sonrasında, tabii doğumun öncesinde ve sonrasında anne ile kurduğu varoluşsal yaşantısının ona bağlı oluşuyla ilgili yakınlık sebebiyle annesinin sesinin bir bebeği ya da kendimize bakarak da söyleyebiliriz. Biz bebekken belki onun için kendi anne sesimizden bu kadar etkileniyorduk.
0: Müzik terapisti Özgür Salur anlattı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazır

0: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerikan ordusu İran'a 8. gecede de saldırılarını sürdürdü. Hedefte İran'ın Hürmüz kıyısındaki Bender Abbas, Sirik ve Hacı Abad kentleri var. İran devrim muhafızları da Kuveyt'teki Amerikan üslerine misilleme yaptı. İran basını Bender Abbas kentinin 6 ABD füzesiyle vurulduğunu aktardı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yeni hava saldırı dalgasının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Amerikan ordusu ayrıca bombardımanların İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan askerlerine yönelik saldırısını cezalandırma amacı taşıdığını da belirtti. İran'ın Ürdün'de ABD üssüne saldırısında 2 Amerikan askeri ölmüştü, 1 askerse hala kayıp. Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, asker ölümlerine dair çok üzücü bir olay, onlar ülkemize hizmet ediyorlardı dedi. İran devrim muhafızları Amerikan saldırısına Kuveyt üzerinden yanıt verdi. 2 askeri üsteki Amerikan unsurlarına yönelik drone saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde bir eve hava saldırısı düzenlendi. Biri çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıya dair ayrıntılar Filistin Haber Ajansı'nda yer aldı. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise İsrail'in Nasr mahallesinde saldırdığı evde yaşamını yitiren ve yaralananların tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor. İsrail'in Gazze kentinde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
1: Sizin fotoğraf.
2: Evet.
3: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
4: Ben şu anda helikopterdeyim.
3: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Israrla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
0: Çorum'da yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi. Oğuzlar ilçesinde 3. geleneksel yamaç paraşütü ve yayla şenlikleri etkinliği vardı. Yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt etkinliğe Antalya'dan katıldı. 48 yaşındaki Kurt 1540 rakımda Tekke Dağı'ndan havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın bir alanda düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Bayram Kurt ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İstanbul'da motosiklet kazası can aldı. Büyükçekmece'de bariyerlere çarparak devrilen motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü ağır yarada olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden 20 yaşındaki motokurye Samet Kurnaz yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Devrilen motosikletin genç sürücüsü yola savruldu, ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Samet Kurnaz kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
2: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden, bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
4: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
2: Getirdik altını, teslim ettik, yani masanın altına koydu.
4: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
2: Halbuki içeride bir düzenek yapmış, düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış.
4: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
2: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik, yok gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik, yok. Ondan sonra polisi aradık.
4: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: İstanbul Büyükçekmece'de beton tankere devrildi. Şans eseri can kaybının olmadığı kaza ulaşımda uzun süre aksamaya neden oldu. Büyükçekmece'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton tankeri bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sabah saatlerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tanker nedeniyle otoyol bir süre trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından da trafik yeniden normale döndü. Aracın neden kontrolden çıktığı araştırılıyor. İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamladı. Miami'de oynanan üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup eden İngilizler yarı finalde Arjantin karşısında yaşadığı hayal kırıklığının ardından turnuvaya galibiyetle veda etti. İlk yarıyı 4-0 önde kapatan İngiltere'de Bukayo Saka hat-trick yaptı. Jude Bellingham da turnuvadaki 7. golünü kaydetti. Fransa'nın ikinci yarıdaki geri dönüş çabası ise sonucu değiştirmeye yetmedi. İngiltere böylece 1966'daki şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine ulaştı. ...2026 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek ülke ise bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak.
5: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi? Son Avrupa şampiyonu İspanya mı? Lionel Messi mi? Lamine Yamal mı? 39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda ya Matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak. H grubunu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti. Finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gören Matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı. İspanya'nın final maçına Unai Simon, Pedro Porro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Oyarzabal 11 ile çıkması bekleniyor.
6: Benim için önemli olan finale kalmak. Önümüzdeki tüm turnuvalarda finale kalıp kaybedeceksin deseler şimdiden kabul ederim. Önemli olan sürekli buralarda oynamak. Son yıllarda harika bir gidişat yakalayan, çok iyi durumda olan inanılmaz büyük bir takıma karşı sahadan galip ayrılmaya çalışacağız. Harika bir maç olacağını düşünüyorum.
5: Kupanın son şampiyonu Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J grubundan 9 puanı lider çıktı. Tangocular son 32'de Yeşilburnu Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda. Tangocuların dev maçta sahaya Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lionel Messi 11 ile çıkması bekleniyor.
7: İspanyolların nasıl oynadığını biliyoruz. Aralık ayından beri muhtemel rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp onların canını yakabileceğimize inanıyoruz. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Her ne kadar finalde olsa bunun sadece bir futbol maçı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.
5: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.
0: ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin turnuvaya bir kez daha, bu defa Kanada ve Meksika olmadan ev sahipliği yapmasını istedi. New York'ta katıldığı resepsiyonda konuşan Trump'ın Çin'le ilgili şakası da salondakileri güldürdü.
8: FIFA is the official happiness provider to humanity since 120 years. So we are providing joy and happiness.
9: Unless the team loses.
8: Unless the team loses, of course.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya takıldı. Ülkesinin bu defa Kanada ve Meksika olmadan bir kez daha Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını istedi. Çin'le ilgili de şaka yapmayı ihmal etmedi.
11: Bir sonrakinde yine Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmelisiniz. Bu kez Meksika ve Kanada'yı işin dışında bırakalım. Ama Gianni'nin başka bir fikri daha vardı. Gelecek sefer bunu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte yapabiliriz dedi. Yani Çin'le ABD ortak ev sahipliği yapar. Böylece maçlar arasında da kısa ve keyifli bir uçuş yapmış olursunuz.
10: ABD Başkanı Donald Trump pazar günü oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesinde New York'ta düzenlenen resepsiyona katıldı. Oğullarının futbolu çok sevdiğini anlatan Trump, Arjantin'e yenilen İngiliz milli takımını eleştirdi. FIFA Başkanı ise Trump'a övgüler yağdırdı.
12: Bu Dünya Kupası sizin desteğiniz olmasaydı böylesine olağanüstü bir başarıya ulaşamazdı. Bu organizasyon yalnızca tüm zamanların en büyük Dünya Kupası olmadı. Aynı zamanda insanlığın bugüne kadar tanık olduğu en büyük insani, toplumsal ve kültürel etkinlik oldu. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Bunun için size çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
10: ABD Başkanı Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor.
0: Hava koşullarına bakalım. İstanbul ve yurt genelinde sıcaklık artıyor. Megakent'te sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın da 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
13: Yurt geneline yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
14: Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız. Yazı İstanbul şu ana kadar olan dönemini oldukça iyi geçirdi. 28-29'lardaydı sıcaklıklar. Pazar günü 32'ye çıkıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba arasındaysa 33'e kadar yükselecek. Ankara'da da hafta başına sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak gölgede.
13: Sıcakların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor.
14: Salı, çarşamba ve perşembe günü Ege ve Akdeniz bölgesinde bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklıklar Ege'de 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Gölgedeki hissedilen sıcaklıklar.
13: İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar yüksek olacak.
14: Bu yüksek sıcaklıklar kalp krizini tetikleyebiliyor. Halsizlik, yorgunluk, baygınlık, ısı stresi, tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
13: Sıcaklara karşı kronik hastalığı olanların dikkatli olması ve bol su tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor. Sıcakların perşembeden itibaren gerilemesi bekleniyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını da inceledi. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak dedi.
9: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yanındaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı.
10: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
15: İlk başta zaten bu bina yapılınca ben söyledim hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim hani bu duvara yapın dedim hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten.
10: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
16: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık? Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
10: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
0: Depozito iade sistemiyle 17 günde 33 milyon 330 bin ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamadaki kullanıcı sayısının da 2 milyonu aştığını duyurdu.
10: 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandı. Depozito iade sistemi uygulaması en çok İstanbul'da kullanıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da başlayan sisteme ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre en çok içecek ambalajı 2 milyon 760.802 ile İstanbul'da toplandı. İstanbul'u 1 milyon 332.752 ile Denizli, 1 milyon 260.888 ile Sakarya, 1 milyon 225.795 ile Ankara ve 1 milyon 200.501 ambalajla Bursa takip etti. Bakan Kurum, 2 milyondan fazla kullanıcının depozitosu olan ambalajlar mobil uygulamasına kayıt olduğunu belirtti. Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalajlı şişeler makinelere atılıyor. Atılan her şişe başına 1 liralık iade ücreti alınıyor. Ülke genelinde 81 ilde 973 noktaya iade makineleri kuruldu. Türkiye Çevre Ajansı koordinesinde 2 yıl içinde tüm mahallelere depozito iade sistemi kurulması hedefleniyor.

0: Kürşat Zorlu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. İhanete, teröre, hainliğe karşı devlet millet el ele veriyor dedi. Zorlu, Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç eden ve 1982 yılında Van Erciş'e yerleştirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulu Pamir Mahallesi'nde düzenlenen kültür şölenine katıldı. Zorlu, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemini de vurguladı.
1: Bugün Kırgızistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine geldi, seçildi. Evet, bu sembolik ve anlamlı başarı savaşlara, kaoslara ve insanlık vicdanını ayaklar altına alan o zulüm anlayışına karşı net bir duruştur. Barış, huzur, güven olduğu yerde Türk dünyası vardır evvelallah.
2: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İspanya sıcak havanın da etkisiyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Aragon bölgesinde başlayan yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgede 15.400 hektardan fazla alan kül oldu.
0: Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın kuzeyinde binlerce hektar alan kül oldu. Görüntüler Aragon bölgesinden. Ores Belediyesi'nde sıcak havanın da etkisiyle başlayan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Çıkan yangında 15.400 hektardan fazla alan kül oldu. Drone kameralarına yansıyan görüntülerde yetkililerin 80 kilometrelik alan içinde alevlerle mücadele ettiği anlar kaydedildi. Aragon Bölgesel Yönetimi yangının yerleşim yerleriyle önemli altyapı tesislerini tehdit etmesi nedeniyle ikinci seviye acil durum ilan etti. Zaragoza'daki 6 yerleşim yeri tahliye edildi. Toplam 1100'den fazla kişinin yangından etkilendiği belirtildi. Yerel yönetim tahliye edilenler için belediyeye ait spor merkezini geçici barınma alanı olarak açarken askeri acil durum birimi destek ekiplerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleriyle askeri personel alevleri kontrol altına almak için gece gündüz çalışıyor. Uzmanlara göre yüksek sıcaklıklar, rüzgar ve düşük nem oranları yağışlı geçen ilkbaharın ardından oluşan yoğun bitki örtüsüyle birleşerek yangınların hızla yayılmasına neden oluyor.
2: Japonya'da tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle veraset yasası değişti. Buna göre imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul edilecek. Kadınların tahta çıkmasına izin vermeyen madde ise aynı kaldı.
3: Japon krizantem tahtının geleceği tehlikede. Bu nedenle parlamento harekete geçti. Parlamentonun üst kanadı Danışma Meclisi, tahta çıkma hakkına sahip erkeklerin sayısının azalması nedeniyle imparatorluk hanedan yasasında revizyona gitti. Meclisten geçen tasarı, imparatorluk ailesinin 15 yaşından büyük uzak erkek akrabaları yeniden aileye kabul etmesine izin veriyor. Yaklaşık 2600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde taht veraseti geleneksel olarak baba tarafından yani erkek soyu üzerinden sürdürüldü. Şu anda taht sıralamasında ilk olarak imparatorun küçük kardeşi olan 60 yaşındaki Fumihito bulunuyor. Fumihito'nun 19 yaşındaki oğlu Prens Hisohito ise ikinci sırada yer alıyor. Taht için son aday ise imparatorun 90 yaşındaki amcası, o da üçüncü sırada. Yeni yasayla birlikte eski imparatorluk kollarından 11'inin erkek torunları yeniden aileye kabul edilebilecek. İmparatorluk yasaları kadınların tahta çıkmasına ise izin vermiyor. Bu yasa değiştirilmedi. Ancak yeni tasarı kadınların kraliyet ailesi dışından biriyle evlendikten sonra da kraliyet statülerini korumalarını sağlıyor. Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar imparatorluk statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu. 2021 yılında Prenses Mako üniversitede tanıştığı sevgilisiyle evlenebilmek için unvanlarından vazgeçmişti.
2: Sudan doğumlu Ahmet Göklü, Mersin'de yörüklerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede büyüdü. Futbola meraklı olan 17 yaşındaki genç mahallenin futbol takımına katıldı. Sudanlı annenin yörük oğlu Ahmet, turnuvalarda mahallesini temsil ediyor.
3: Mersin'de yörük kültürüyle büyüdü. Mahallenin futbol takımının en ilgi çeken oyuncularından biri oldu. Sudan doğumlu 17 yaşındaki Ahmet Göklü, futbol kariyerinde ilerlemeyi hedefliyor.
4: Yürüyorum ya, yürüyorum. Çünkü çocukluğum hep köyde geçti. Köyde işte şeyde çalıştım, bahçede çalıştım hep.
3: Ahmet Göklü'nün annesi Sudanlı, babası Türk. Babası çalışmak için Sudan'a gittiğinde anne

0: ailesiyle tanıştı. Sudan'da doğan Ahmet ve ailesi 2014'te Mersin'e döndü. Yörüklerin yoğun olarak yaşadığı Değirmendere mahallesinde büyüyen genç oyuncu, küçüklüğünden bu yana futbola ilgi duyuyor. Değirmendere Spor'da forma giyen Ahmet Köklü, mahalle takımının başarısı için turnuvalarda da var gücüyle çalışıyor.
1: Çok farklı hissettiriyor çünkü oradan buraya bir anda gelince hani dil değişiyor, insanlar değişiyor, renk değişiyor, her şey değiştiği için biraz afallıyorsun ama sonra çok kolay bir şekilde alışıyorsun.
2: Sen dediler turnuvalarda yabancılara karşıydın, sen ama Sudan'dan topçu getirdin. Dedim abi Sudan'dan topçu getirmedim, zaten Değirmendereli. Ahmet bizim yanımızdaydı sürekli, Ahmet bizim yanımızda büyüdü. Ahmet'in kütüğü tamamen Değirmendereli.
0: Futbolda iyi bir kariyer hedefleyen Ahmet Köklü önce takımıyla gruptan çıkmayı sonra da şampiyon olmayı hedefliyor.
3: Ankara'da bağımlılıkla mücadelenin masaya yatırıldığı bir sempozyum düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılığın toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılıkla ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.
4: Hapishanelerde bulunan vatandaşlarımızın aşağı yukarı üçte biri uyuşturucu nedeniyle hapisteler. Bunların da önemli bir kısmının aslında bu bağımlılıklarla bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Toplumsal güvenliğimizi de yakından ilgilendiren bir mesele.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu Bağımlılık Sempozyumunda kürsüdeydi. Son yıllarda hem bağımlılık türlerinin hem de risk faktörlerinin arttığını söyledi. Ankara'da gerçekleştirilen sempozyumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuştu.
5: Bağımlılık küresel bir kriz. İşte böyle bir tabloda bağımlılıkla mücadele meselesini yalnızca bireysellik çerçevesine sıkıştırmamalıyız. Zamanında harekete geçmek hayati önem taşıyor. Ortak bir mücadele ortaya koymalıyız.
0: Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından gerçekleştirilen sempozyumda MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ise önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.
6: Bağımlılık ortaya çıktıktan sonra mücadele etmek kadar risk faktörlerini azaltan, bireyleri bilinçlendiren ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen önleyici yaklaşımları güçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Ancak çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılık riskinden korumak mümkün olabilecektir.
3: Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği Plastiksiz Temmuz Buluşması etkinliğinde dalış yapan dalgıçlar suyun altından skuter, kamyon tekerleği ve birçok plastik atık çıkarttı. Atıkların çıkartılmasına Down sendromlu ve otizmli sporcular da yardım etti.
7: Milli sporcular dalış yaptı, denizden çıkartılan atıklar suyun altındaki kirliliği gözler önüne serdi. Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği etkinlikle dalgıçlar suyun altındaki atıkları topladı.
8: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Dünya büyük bir çevresel felakete sürükleniyor. Ve bizim bu felakete dur demek için bu topraklarda ve dünyada sıfır atık kültürünü hep birlikte oluşturmamız lazım.
7: Türkiye Gençlik Vakfı'nın da destek verdiği etkinlikte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçlarının Kız Kulesi çevresinden yüzeye çıkarttığı atıklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Down sendromlu ve otizmli milli sporcuları tarafından karaya taşındı.
8: Özel sporcularımızla beraber bir etkinlik organize ettik. Onların fikriyle, onların iradesiyle İstanbul Boğazımızın dibindeki çöpleri beraber çıkardık.
7: Etkinlikte dalgıçlar denize atılmış birçok atık, ambalaj ve plastiğin yanı sıra bir skuterla kamyon tekerleği buldu.
3: Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışmasıyla ilgili önemli bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar da ortak olacak.
0: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerin ise kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar içinse kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
3: Ve sırada gazeteler olacak. Yine yazılı basın turuyla devam edeceğiz bültenimize. Ekranımızda Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinde de ilk okuyacağımız haberin başlığı şu: 15 Temmuz direnişinin dünyada benzeri yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi 15 Temmuz makalesi 24 dilde 44 ülkede 250'nin üzerinde mecrada yayınlandı. Erdoğan, FETÖ'nün 10 yıl önceki hain darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği kahraman direnişin dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz olduğunu vurgulayarak, istiklal ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz kahramanca bir direnişle bu topraklarda esir alınamayacağını dünyaya ilan etti ifadesine yer verdi bu makalede. Ve geçelim manşetten görünen habere. O da tabii son günlerin sıcak gündem başlıklarından biri: Ahbap soruşturması. İki cihanda ellerimiz Ahbap'ın yakasında diyor sabaha konuşan depremzedeler. Ortak dille bu ifadeye yer ayırmış gazetede, haberinde. Kendileri adına bağış toplayıp vurgun yapan Ahbap çetesine tepki yağdırdı demiş Sabah gazetesi. Haluk Levent kadar onun gibi bir kumarbazı iyilik meleği olarak parlatanlar da suçlu deniliyor. Yaptıkları vurgunla depremzedelerin ahını aldılar. İki elimiz yakalarında olacak. Haluk Levent ne kadar suçluysa ona destek verip devleti kötüleyenler de suçlu ifadeleri kullanılmış. Toplanan yardımlarsa depolarda çürüdü. Ahbap'ın kurucularından tutuklu Alper Çelik'in itirafları derneğin iç yüzünü gözler önüne serdi. Haluk Levent'in bahis için kendi hesabını kullandığını söyleyen Çelik, milletin bağışlarıyla alınan malların depolarda çürümeye terk edildiğini, gerekli yerlere ulaşmadığını, bu durumu Ahbap'ta herkesin bildiğini söyledi deniliyor haberinde son satırlarında. Ve geçiyoruz bir başka gelişmeye. Sayfanın alt bölümünde yer almış, o da Yazıcıoğlu suikastı soruşturması davası. Yazıcıoğlu'nun helikopterine FETÖ'cü pilotun tacizi düşürdü başlıkta var. Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter faciasında 17 yıllık sır perdesi aralanıyor. FETÖ'cü F4 pilotunun sonik patlamayla helikopterin düşmesine neden olduğu da iddialar arasında. Soruşturma dosyasında FETÖ'cü pilot Ali Armağan'ın örgütün talimatlarıyla hareket ettiği ve 2009'da Yazıcıoğlu'nun helikopterin yakınında sonik patlama oluşturarak düşürdüğü belirtiliyor. Adil Öksüz'le 152 kez irtibat kuran Armağan'ın eşinin de Öksüz'ün Sakarya'daki evinde parmak izi tespit edilmiş. Ve son olarak bir ayrıntı daha var sabahtan sizlere aktaracağımız. O da Bodrum'dan bir haber. Bir topu 400 liradan dondurmaya ceza. Bodrum Yalıkavak Marina'daki bir işletmeye giden vatandaş dondurma fiyatını sordu. Verilen bir topu 400 lira yanıtını telefonuyla kaydedip konuyu da CİMER'e taşıdı ve fahiş fiyatçı işletmeye de idari işlem uygulandı. Tabii sadece bu senenin, bu sezonun değil, son dönemlerde de özellikle lahmacun fiyatları, hamburger fiyatları Bodrum'da bir hayli yüksek meblağları oluşunca yine tartışma konusu da o şekilde devam etmişti. Yıllarca konuşulan konulardan bir tanesi. Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet gazetesinde liselerden burs yarışı var. İstanbul'dan Batman'a devlet liseleri başarılı öğrenciler için adeta yarışa girdi. Asgari ücrete geçen burslar, yurt, servis, bilgisayar, staj, dil okulu, iş imkanlarının yanı sıra artık yurt dışına götürenler dahi var. Her geçen gün çeşitlenebilmekte, farklılaşmakta. Umre İspanya turu seçenler var. 30 bin lira %5-10 arasına Balkan turu ve 25 bin lira gibi kalemler var. Hatta %10-15 arasına Anadolu turu ve 20 bin lira gibi burs bile verilebiliyor çeşitli okullar arasında. Milliyet'in özel haberinde lise değil gelecek seçimi yan başlığı da var. Onu da okuyalım. Kimi okul üniversite sınavındaki başarısıyla öne çıkarken kimi de yabancı dil eğitimi, uluslararası diploma programları sosyal imkanlarıyla fark yaratıyor. Eğitimcilere göre lise tercihi yalnızca puana göre değil, öğrencinin ilgi alanı ve gelecekte ulaşmak istediği hedeflere göre yapılmalı. İstanbul'un gözde liselerinin müdürleri de okullarını anlatmışlar. Ayrıntısı da 7. sayfada diyelim ve bu haberi de bu şekilde geçmiş olalım. Şişe çılgınlığı hemen bu haberin de alt tarafında yer alıyor. Sıfır atık hareketi kapsamında başlatılan cam, pet ve alüminyum içecek ambalajına içeren depozitosu olan ambalajlar, kısa adıyla doğa sistemine vatandaşların ilgisi sürüyor. Bu sistemle 17 günde de 33 milyon ambalaj toplandı. En çok ambalaj toplanan ilk 5 il İstanbul, Denizli, Sakarya, Ankara ve Bursa oldu. Peki geçiyoruz bir başka habere. Yine iç siyasetten bir örnek. Yeni partiye Lozan takvimi CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in resmi eşliğinde Özel cephesinin yeni partinin kuruluş adımını haftaya atması bekleniyor. Özel'in döneminin il başkanları ve parti meclis üyeleriyle yapacağı toplantı sonrası da kuruluş dilekçesini 23 ya da 24 Temmuz'da içişlerine sunacağı iddia ediliyor. 24 Temmuz seçeneği ise Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olması nedeniyle de sembolik önem taşıyor. Dedik ve Milliyet'e de bu şekilde geçmiş olduk. Hürriyet gazetesine göz atacağız şimdi de. Hürriyet gazetesinde bas parayı Alper, Haluk Levent'in sözleri manşette görülüyor. Haluk Levent'in paraları bas diye bahis talimatı verdiği Alper Çelik, Haluk şu maçları oyna diyordu, ben de yapıyordum dedim. Çelik Levent'in 360 milyon lirayı bahiste kaybettiğini de doğruladı. Ahbap kurucularından Alper Çelik noterde yakalandı. Çelik'in cep telefonundan Levent'in bahis talimatları çıktı. Çelik Levent'ten gelen Dinamo Bükreş yenecek 100, Augsburg hem 4.5 üstü hem yenecek 300, Espanyol yenecek 100, Stuttgart Handicap yenecek 100 gibi mesajlarla toplam 990 milyon lirayı bahislere yatırdı diye bir ifadesi var. Peki bu haberin ardından da geçiyoruz spordan bir gelişme. Acaba dünyanın en büyüğü kim olacak? O da bu gece belli oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanya ile Arjantin bu akşam dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Peki sistem takımı mı kazanacak yoksa anların takımı mı? Tabii sistem takımından kasıt biraz daha İspanya'ya dönük bir vurgu olsa gerek. Daha çok savunma ağırlıklı bir takım, daha böyle takım hüviyeti taşıyan bir organizasyondan da bahsedebiliriz. Arjantin de gerçi öyle ama tabii bu işin sonucu da sahada belli olacak. Futbol bakalım bize neyi gösterecek. Dedik ve Hürriyet'i de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yeni Şafak gazetesinde sıra. Yeni Şafak'ta Yazıcıoğlu davasında İsrail sorusu öne çıkarılıyor okurlara. Ankara Başsavcılığının yeniden açtığı Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında pilot şüphelilere ortak bir soru soruldu. Savcı adı FETÖ'yle anılan pilotlara İsrail ülkesine uçuş yaptınız mı sorusunu yöneltti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden geçen ve Yamanlar Koleji'nin 5. katında sergilendiği dillendirilen F-16 maketine ilişkin iddia da bir tanık beyanıyla dosyaya girdi. Abdullah Önder sözde Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu'na bu konuyu sorduğunu ve şu cevabı aldığını söyledi. Bana sinirlenerek parantez içinde yazılmış F-16 pilotu nereden bilsin altında helikopter olduğunu, ona o vazife verilmiş ki onu yapmış deniliyor. Peki Yeni Şafak gazetesinde son bir haber daha var. Sizler için seçtiğimiz bu saatte Ankara sonrası hava değişti. Ankara'daki NATO zirvesi Washington'daki dengeleri değiştirdi. Daha önce Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne karşı çıkan isimler arasındaki Lindsey Graham, Mike Turner, Dick Durbin ve Jen Shan bu kez Türkiye ile savunma işbirliğinin önemini vurgulayan açıklamalar yaptılar. Bu isimlerin önceki söylemleriyle taban tabana zıt açıklamaları politika değişikliği olarak yorumlanıyor. Şimdi de ekranımızda Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesinde eylem kapasitesi düştü başlıklı bir haber. CHP'de seçilmiş il yönetimleri Butlan'ın parti örgütlerine etkisini anlattılar. CHP'nin görevden alınan il başkanları partide gerilim yaşanırken bir yandan da toplumsal eylemlere katılmaya çalıştıklarını belirtti. Başkanlar örneğin bir sendika eylem yapıyor ya da bir yerde toplantı oluyor. CHP'den geldiğimizi söylüyoruz, hemen seçilmiş mi atanmış mı diye soruyorlar. Sendikalar, yurttaşlar Butlan'dan birini istemiyorlar ifadesini kullanmışlar. Ve Bodrum'da da mutlak Butlan'a tepki göstermek amacıyla Bodrum'da istemiyoruz sloganıyla başlatılan eylem ve imza kampanyasında da 3 haftada 31.216 imzaya ulaşıldı diye de bir başka ek gelişme iliştirilmiş bu haberin altına. Ve geldik Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'ndeki haberimiz şu şekilde: 190 milyonu bahiste batırdı manşeti var. Başlıkta bu ifadeler yer almış durumda. Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hesap hareketlerindeki büyük miktarda paranın nereye gittiğini açıkladı. Bir şans oyunları firmasından gelen 89 milyon lira ve giden 279 milyon lira içinse bu paraları Levent borç alarak oynadığını söylemişti. Parayı yatırmayı Levent'in talimatıyla yaptım. Bahislerin hepsi de ona ait diyor. Ve bir haberimiz daha var akşamdan aktaracağımız. Yan daireyi de aldılar mı sorusu var başlıkta. Torbacıların fısıldaşması yan dairedekileri de ele verdi. Bağcılar'da uyuşturucu baskınında yakalanan 3 zanlı kendi aralarında yan dairedekileri de aldılar mı diye fısıldaştı. Bu sözleri duyan polisler yan dairede toplam 78 yıl hapis cezasıyla aranan tamamı firari 5 hükümlüyü yakaladı. Ayrıntılar da gazetenin 3. sayfasında bugünkü sayısı için. Ve Posta Gazetesi, Posta Gazetesi'ndeki haberde sahada ve sahnede yıldızlar geçidi olacak. Bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finali bu akşam 22'de 80 bin kişilik New York New Jersey Stadyumunda Arjantin ile İspanya arasında oynanacak. Her iki takımın da kadrosu tabii ki de yıldızlarla dolu ama herkes 39'luk Lionel Messi ile 19'luk Lamine Yamal mücadelesini bekliyor. Devre arası da oldukça gösterişli olacağı benziyor. Super Bowl organizasyonlarında olduğu gibi sahne kurulacak ve Shakira, Madonna, Justin Bieber gibi yıldızlar seyircileri coşturacak. 30 dakikalık da bir gösterinin, konserler dizisinin yapılması bekleniyor. Haluk Levent bakalım nasıl görülmüş Posta Gazetesi'nin ön sayfasında. Ahbap soruşturmasına ilişkin gelişme yer alıyor. Tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in verdiği ifadede Haluk Levent'in banka hesapları blokeli olduğu için kendi hesaplarını kullandığını öne sürerek bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Milyonlarca liralık bahislerin hepsi de ona ait dedi. Alper Çelik bahiste kaybedilen 190 milyon lirayla ilgili de gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik diye konuştu. Ve son olarak Türkiye Gazetesi'ne göz atacağız. Şimdi merceğimizi uzattık. Türkiye Gazetesi'nde ilk seçtiğimiz haber paralar kupona, yardımlar çöpe başlıklı gelişme olacak. Haluk Levent'in 20 yıllık dostu ve Ahbap'ın kurucularından Alper Çelik 100 milyonlarca liralık kumar trafiğini anlattı. 190 milyon lira kaybedildiğini belirtti ve bana şu maça kupon yap diye talimat verirdi diye ifadelere yine Türkiye'nin de ön sayfasında yer alıyor. Soruşturmada bir başka dikkat çekici isim, o da şu avukat Ece Güner. Hayatımda böylesini görmedim diye bir ifadesi var. Ahbap vurgununda tutuklanan avukat Ece Güner cezaevinden yazdığı mektupta ise hiç onun kadar iyi hikaye anlatan birine rastlamadım diyerek Levent'in dolandırıcılıktaki kabiliyetine dikkat çekti diye yazmış Türkiye Gazetesi. Ve tabii bir de konuşulan haberlerden biri de şuydu. Ardahan'da taytlı vali merkeze çekildi. CHP'li vekilin bisiklet festivalinde tayt giydiği için tepki gösterdiği Ardahan valisi Mehmet Fatih Çilekli görevden alındı. Yine kamuoyunun sıcak gündem maddelerinden konuştuğu gündem maddelerinden biriydi. Orta Doğu'daki bir gelişmeyi büyüttük. Şimdi de savaş kızışıyor, Körfez panikte. Trump İran'ı bombalıyor, Tahran'da Körfez'in petrol üretim tesislerini vuruyor misilleme olarak. Bir haftadır İran'ı vuran Amerika Birleşik Devletleri savaş planlarını değiştirdi. Bölgeye yığınak içinde hazırlıklar başladı. Tahran misilleme olarak Amerikan üsleriyle Körfez'in su ve enerji kaynaklarını hedef alıyor. Kuveyt'te ana petrol tesisinin vurulması da piyasaları sarsarken CENTCOM, Ürdün'deki üs saldırısında iki Amerikan askerinin öldüğünü, bir askerin de kayıp olduğunu bildirdi. Diyelim ve gazetelere burada noktayı koyalım.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
10: Aynı dili konuşan, aynı tutkuyla harmanlanan ve okyanusun iki yakasında filizlenip futbol tarihini baştan yazan iki kadim ekolün nihai yüzleşmesi. Kupa sözlüğünde futbolun genetiğini değiştiren iki dev kültürün yeşil sahadaki muazzam ortaklığı ve çatışmasını inceliyoruz. Bir tarafta sokağın o hırçın, kederli ve asabi dansı, yani Arjantin tangosu. Diego Maradona'nın tek başına dünyaya meydan okuyan isyanı, Lionel Messi'nin zarafeti ve bugün o bayrağı devralıp sahada her şeyini veren Julian Alvarez gibi isimlerin dizginlenemez inatçı enerjisi. Diğer tarafta ise pası bir geometri dersine, oyunu bir asalet formuna dönüştüren İspanyol flamenkosu. Andres Iniesta'nın pürüzsüz estetiği, Xavi'nin dehası ve bugün orta sahada bir orkestra şefi gibi oyunu yönlendiren Rodri ile kanatta adeta bir flamenko kıvraklığıyla rakiplerini eksilten Lamin Yamal'ın durdurulamaz gençliği. Arjantin efsanesi Messi'nin süper yetenek Yamal'ı henüz bebekken elinde tuttuğu anın fotoğraflanması da bu hikayeye bambaşka bir boyut katıyor. Bu iki kültür sahada çarpışsa da aslında birbirinin aynasına bakıyor. Arjantin'in doğaçlama yeteneği ve saf tutkusu, İspanya'nın kusursuz sistemi ve modern futbol aklıyla buluşuyor. Tribünler kendi renklerini haykırırken, sahadaki krampon sesleri ortak bir geçmişin melodisini fısıldıyor. Bakalım futbolun en kutsal tahtına tangonun dramatik adımları mı çıkacak, yoksa flamenkonun asil ritmi mi?
9: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu. NTV Radyo. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
11: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Gençlerin akıllı telefonları ile o karşı konulamaz birliktelikleri ve ekranlara adeta yapışık şekilde geçen saatler, günler ve haftaları biz yetişkinler için adeta kaybedilmiş bir mücadele gibi her bir günümüzde yer almakta. Ancak vazgeçmek olur mu diyerek bir soluklanalım isterim. Ergenlerimizin ve özellikle de biz yetişkinlerin bu akıllı cihazlardan mümkün olduğunca uzak, daha fazla zaman geçirmesi konusunda çaba göstermesi çok önemli bir nokta. İşte bu haftaki programımızda başta biz yetişkinler olmak üzere ergen gençlerimize de yardımcı olmak ve bu yaz günlerinde ekranlara biraz olsun yapışık olmaktan uzak tutacak yaklaşımlara yer vermek istiyorum. Haliyle kanıksadığımız bir gerçek var. Telefonlar ve cihazlar günlük yaşamla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldiler. Hatta şifrelerimizi, hassas bilgilerimizi, kredi kartlarımızı, bunlara ilişkin bütün bilgilerimizi de üstelik içlerinde saklıyorlar. Bir yerden bir başka yere doğru seyahat ederken yollarla ilgili önemli güncellemeleri sağlıyorlar. Ve ihtiyaç duyduğumuz her an iletişim kurmamıza da olanak tanıyorlar. Tüm bu karşı konulamaz faydalara rağmen diğer bir yandan da cihaz kullanımımız ruh halimizi etkilemeye, gerçek hayattaki deneyimlerin yerini almaya ya da yüz yüze ilişkilere müdahale etmeye başladığında alışkanlıklarımızın sağlıklıdan sağlıksıza geçtiğinin işaretini de almış oluyoruz. İsterseniz ilk sorumuz ile başlayalım. Acaba gençlerimiz, ergenler bu ekranları ile kurdukları bağdan nasıl etkileniyorlar? Gençler açısından beyin bölümü henüz tam olarak olgunlaşmadığı için aşırı cihaz kullanımına karşı özellikle savunmasız bir durumda yer almakta olduklarını biliyoruz. Ayrıca bir takım havuç olarak adlandırabileceğimiz ödüller de devreye girdiğinde ve sosyal medya aracılığıyla yani akranlarımızın sizin hakkınızda ne düşündüğüne kadar genişleyen sosyal kıyaslamalara kadar geniş bir etkileşim alanına karşı biz yetişkinlere göre daha yüksek hassasiyetlere sahipler. Araştırmalar ergenlerin ruh hali değişimlerine daha yatkın olduğunu, belirsizliği yönetme yeteneklerini hala geliştirmekte olduklarını ve duygularını nasıl düzenleyeceklerini öğrenmekte hala hazırlık aşamasında olduklarını göstermekte. Tüm bunlar özellikle sürekli bilgi geldiğinde savunmasız bir ergeni çelişkili ve sürekli değişen duygular döngüsüne hapsedebilecek çevrim içi tetikleyicilere karşı onları daha da duyarlı hale getirmekte. Gençler ve elbette yetişkinler için günlük sorumluluklardan kaçınılan ve zorluklarla yalnızca telefon bağımlılığıyla yüzleşilen, tamamen kendilerine ait bir dünya haline gelebilme tehdidiyle karşı karşıya ve maalesef bu tehditte her geçen gün daha güçlü şekilde hayat bulmakta. Peki, böylesi bir durumun ne zaman bir sorun haline geldiğini nasıl anlarız? Ve haliyle de nelere dikkat etmeliyiz? Avustralya'dan Macquarie Üniversitesi öğretim üyesi Daniel Einstein'a göre aşırı cihaz kullanımının gençler ya da biz yetişkinler için bir sorun haline geldiğinin bazı belirgin işaretleri var. Bunlara da bir dizi liste olarak bakalım isterim. Birincisi, gençler ve hatta yetişkinler boş zamanlarını telefonla doldurmaktalar. Her sessiz an kaydırma, bildirimleri kontrol etme veya uygulamaları açma ile geçiyorsa bu özellikle gençlerin boş zaman, stres ya da rahatsızlıkla başa çıkma için kullandığı birincil yöntemin cihazı olduğunu göstermekte. İkincisi, onlarla konuştuğunuzda dikkatleri dağılmış görünmekte. Eğer genciniz konuşmanın ortasında otomatik olarak telefonuna uzanıyorsa bu yüz yüze iletişimi değersizleştirdiğinin ve bekleme disiplinini kaybettiğinin bir işareti olabilir diye yorumluyor öğretim üyesi Daniel Einstein. Üçüncüsü, önemli görevleri ertelediklerini görmeye başlıyoruz. Gençler rutin iş, ödev, okul, ev işleri veya yeni insanlarla bir araya gelmeyi içeren görevler gibi günlük sorumluluklardan kaçınıyorlarsa bu da bir işaret olarak yer almakta. Ve dördüncü son işaret ise her zaman ya da çok sık yorgun görünüyorlar. Gençler yatakta telefonda gezinerek, gece geç saatlerde çevrim içi sosyalleşerek veya okul gününden sonra yatağa girerek olumsuz düşünceleri bastırabilirler. Tüm bu önemli noktalar çok dikkat çekici ama peki bu aşamaya nasıl geliniyor? Güvendiğimiz cihazlar üzerlerinde bulunan özellikler ve hizmetler nedeniyle bağımlılık yapıcı çekim diye adlandırılan kavramı geliştirme potansiyeline sahipler. Bu çekim, beğeniler, mesajlar, bir takım sözde faydalı kazanımlar ve e-postalar gibi bildirimlerin cihazlara beklenmedik bir şekilde gelmesiyle başlıyor. Bazıları olumlu, bazıları ise nötrdür. Bazıları da endişeleri giderir. Bu, güçlü bir dopamin odaklı döngü yaratıyor. Zamanla cihazın kendisi koşullu bir uyarıcı haline geliyor. Bu, telefon kılıfınızı görmek veya cihazınızın ekranının ışığının yanmasını izlemek gibi basit bir şeyin bile onu kontrol etme isteğini tetiklemek için yeterli olduğu anlamına geliyor. Sanki bir ödül, daha fazla mesaj veya beğeni gibi farklı çekici uyaranların sözde sağlayacağı o ödüllere yönelik umutla ya da meşgul edici bir endişeyi yatıştırmak için cihaza manyetik olarak çekilmemiz olarak hayat buluyor. Bu durum bildirim olmasa bile bir kişinin cihazını kontrol etmesi, tekrar kontrol etmesi ve bir mesaj ya da uygulama aracılığıyla kısa süreli rahatlama yaşaması anlamına gelen bir kaygı döngüsü de yaratabilir. Döngü tekrarlandığında endişeyi arttırır ve başkalarına veya uygulamalara duygusal bağımlılık yaratır. Bağımlılık yapıcı çekime direnmek gerçekten zor olabilir. Zamanla bu fark edilmeyen alışkanlıklar cihazların sıklıkla kullanıldığı alanla, örneğin yatak odası, ofis, otobüs ya da benzerleriyle ilişkilendirilebilir. Bir cihazla tekrar etkileşime geçme çekimi, irade eksikliğinden ziyade öngörülebilir şartlandırma ve pekiştirme süreçlerinin bir sonucudur. Dinlenme, mahremiyet ve çalışma yeri olan yatak odası gençler ve yetişkinler için özellikle sorunlu hale gelebilir. Biz yetişkinler örneği olmadığımız yaklaşımların beklentisi içerisine giriyoruz. Telefonu artık elinden bırak diyoruz ama o örnek davranışı biz sergilemiyoruz. Örnek olmanın çok önemli ve kritik bir konu olduğunu unutuyoruz. Gençlerin çevresindeki yetişkinler de aynı sorumlu şeyleri yapmazsa çocukların veya gençlerin bağımlılık yapıcı çekimden kurtulmasını da haliyle bekleyemeyiz. Bir ebeveyn olarak cihazları kullanırken daha bilinçli olmak için örnek olabileceğimiz bazı yolları da önermekte uzmanlar. Bunlardan birincisi, bir endişeniz olduğunda ve hemen cihazınıza uzanmak istediğinizde oluşan ince gerilimi fark edin. İkincisi, eve girdiğinizde telefonunuzu veya akıllı saatinizi ortadan kaldırıp bir çantaya koyun. Üçüncüsü, aile zamanı olarak belirlenen zamanlarda telefonunuzu veya tabletinizi elinizin altında bulundurmayın. Ve son olarak temel ihtiyaç konusu olan araçları keyfi uygulamaların yer aldığı ortamlardan ayırın. Örneğin bir ebeveyn veya daha büyük bir genç bir sosyal medya uygulamasını telefonunda değil tabletinde kullanabilir. Böylece dikkati dağılmadan telefonunu da kullanabilir. Daha sonra bu tableti evin sadece bir odasında, yatak odası dışında kullanmaya çalışmaya da özen göstermeli. Unutmayalım, herkesin ekran süresi alışkanlıklarının dürüst bir resmi cihazın ekran süresi kayıtlarında yer almakta. Buna baktığımızda hafif bir korku hissedebiliriz. Ancak bu yeni yaşam biçimine boyun eğmek ve dikkat, ruh hali ve iyi oluş hali üzerindeki sinsi etkisini görmezden gelmek yerine küçük değişiklikler yapmak için birbirimize söz verebiliriz. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
12: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.

0: NTV Radyo.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor, Antalya'da kuru sıcak var, termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen karayel biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
0: NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Mutlu sabahlar, saat 9 oldu, gelişmeleri aktarıyoruz. Amerikan ordusu İran'a 8. gecede de saldırılarını sürdürdü. Hedefte İran'ın Hürmüz kıyısındaki Bender Abbas, Sirik ve Hacıabad kentleri var. İran devrim muhafızları da Kuveyt'teki Amerikan üslerine misilleme yaptı. İran basını Bender Abbas kentinin 6 Amerikan füzesiyle vurulduğunu aktardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, yeni hava saldırı dalgasının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Amerikan ordusu ayrıca bombardımanların İran'ın 17 Temmuz gecesi Ürdün'deki Amerikan askerlerine yönelik saldırısını cezalandırma amacı taşıdığını da belirtti. İran'ın Ürdün'de ABD üssüne saldırısında 2 Amerikan askeri ölmüştü, bir askerse hala kayıp. Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, asker ölümlerine dair çok üzücü bir olay, onlar ülkemize hizmet ediyorlardı dedi. İran devrim muhafızları ise Amerikan saldırısına Kuveyt üzerinden yanıt verdi. 2 askeri üsteki Amerikan unsurlarına yönelik drone saldırısı gerçekleştirdi. Körfez'den bir başka çatışma noktasına uzanacağız. Şimdi de Rusya-Ukrayna hattında da karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. Rus ordusu da Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Can kayıpları da var olayda. Ayrıntıları alalım. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz.
1: Evet, Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. En son verilere göre dün gece geç saatlerde, yani saat 1.30'dan yaklaşık olarak saat 3'e kadar çeşitli dalgalar halinde Rusya Kiev'e 41 adet füze ve 125 adet drone'la saldırdı. Eldeki verilere göre bunlardan 23 tanesinin, füzelerden 23 tanesinin çeşitli yerlere isabet ettiği, çeşitli hedeflere isabet ettiği söyleniyor. Şu ana kadarki ve tabii enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadarki verilere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de 8 sivilin de yaralandığı bildiriliyor. Bunlar sivillere ilişkin rakamlar sadece. Biraz önce senin de bahsettiğin üzere Rusya ile Ukrayna arasında hava savaşları epey şiddetlenmiş durumda. Ukrayna bir taraftan Rusya'nın başkenti Moskova'ya, ayrıca Rusya'da bulunan çeşitli petrol rafinerilerini, çeşitli enerji tesislerini vurmaya devam ediyor. Rusya da diğer taraftan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer büyük şehirlerini füzelerle vuruyor. Özellikle son dönemlerde bir de Rus füzelerinin ve Rus İHA'larının hedefi olan yerlerden biri de Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki petrol tesisleri ve benzin istasyonları. Rusya'nın buradaki en önemli amaçlarından biri Ukrayna ordusunun, özellikle cepheye yakın yerlerde Ukrayna ordusunun lojistik imkanlarını tamamen ortadan kaldırmak ve bütün bu çatışmalar sırasında tabii sivil can kayıpları da yaşanıyor. Daha önceki bültenlerde de konuşuyorduk. Yaz ayları Ukrayna'da çatışmanın daha da şiddetleneceği bir dönem olacak diye ve gerçekten yani maalesef bu öngörümüz gerçekleşiyor. Ve tabii bir de kara savaşlarındaki kısmi tıkanmaya paralel şekilde hava savaşları, yani karşılıklı hava saldırıları da giderek artıyor.
0: Deniz Berktay aktardım. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
2: Sizin fotoğraf.
3: Evet.
4: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
5: Ben şu anda helikopterdeyim.
4: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. ısrarla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza Kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
0: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik de tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesapları üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik, Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
3: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
2: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
3: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
2: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 ilde düzenlenen operasyonla da 17'si yakalanmıştı. Şüpheliler arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Spor, Adana Demirspor, Altay, Erzurumspor ve Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış isimler bulunuyor. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddialar arasında. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. İş yerlerini kurşunlayarak tehditle para almak isteyenler yakalanmaya devam ediyor. Son örnek İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Eyüp Sultan Karadolap mahallesinde iki zanlı bir marketi kurşunladıktan sonra kaçtı. Güvenlik güçleri kimliklerini tespit etti. Zanlıların iş yerinin sahibini tehdit ettikleri, para istedikleri ortaya çıktı. Yapılan teknik fiziki takibin ardından da olayda yakalanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005-2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
5: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
6: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
5: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, "Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz." dedi.
0: Futbolda Dünya Kupası bugün sona eriyor. Dün ise İngiltere FIFA Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamladı. Miami'de oynanan üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yenen İngilizler yarı finalde Arjantin karşısında yaşadığı hayal kırıklığının ardından turnuvaya galibiyetle veda etti. İlk yarıyı 4-0 önde kapatan İngiltere'de Bukayo Saka hat-trick yaptı. Jude Bellingham da turnuvadaki 7. golünü kaydetti. Fransa'nın ikinci yarıdaki geri dönüş çabası sonucu değiştirmeye yetmedi ve İngiltere böylece 1966'daki şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine ulaştı. Futbolun en büyük kupasını tabii sahibi de bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak.
7: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi? Son Avrupa şampiyonu İspanya mı? Lionel Messi mi? Lamine Yamal mı? 39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda... ...ya Matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak... Ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak. H grubunu Yeşilburnu Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti. Finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gören Matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı. İspanya'nın final maçına Unai Simon, Pedro Porro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Oyarzabal 11 ile çıkması bekleniyor.
8: Benim için önemli olan finale kalmak. Önümüzdeki tüm turnuvalarda finale kalıp kaybedeceksin deseler şimdiden kabul ederim. Önemli olan sürekli buralarda oynamak. Son yıllarda harika bir gidişat yakalayan, çok iyi durumda olan, inanılmaz büyük bir takıma karşı sahadan galip ayrılmaya çalışacağız. Harika bir maç olacağını düşünüyorum.
7: Kupanın son şampiyonu Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J grubundan 9 puanı lider çıktı. Tangocular son 32'de Yeşilburnu Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda. Tangocuların dev maçta sahaya Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lionel Messi 11 ile çıkması bekleniyor.
9: İspanyolların nasıl oynadığını biliyoruz. Aralık ayından beri muhtemel rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp onların canını yakabileceğimize inanıyoruz. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Her ne kadar finalde olsa bunun sadece bir futbol maçı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.
7: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.
0: Sosyal konut projesi kapsamında tamamlanan evlerin hak sahiplerine teslimi sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon kişiye evlerinin teslim edildiğini duyurdu.
10: Malatya'nın İkizce Mahallesi'ndeki sosyal konutlar tamamlandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk ifadelerini kullandı. Kurum paylaşımında ayrıca Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde evine yerleşen dönmez ailesinin görüntülerine de yer verdi.
11: Ben böyle yerde oturmadım şimdiye kadar. Ayrıca 3 tane odamız var. Ben evimde razıyım. Bir balkonumuz var. Çok güzel. Yani bulunmaz bir nimet. Güneş enerji sistemimiz dahi var ya. Yaz günü misal sıcak su üretmek için şeyimiz yok, masrafımız yok. Sıcak suyumuz 7-24 mevcut.
12: Evimiz çok güzel. Her sabah kalkayım Allah'ıma binlerce şükredeyim ki Allah'ım burayı bize nasip etti diye. Hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Gelsin görsünler. Rahat da oturuyor. Genişte. Çağımızdan, çoluğumuzdan mutlu, huzurlu oturuyor.
13: Kocaman şehir oldu.
12: Her yer ev, her yer. Gözünün gördüğü yer bina.
13: Kim yapar kızım? Hem deprem konut hem sosyal konut.
10: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde deprem konutlarının yanı sıra 1160 sosyal konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
0: Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İstanbul Üniversitesi laboratuvarında yapılan incelemelerde oluşumun sıcaklık artışına bağlı yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
5: Göl tabanında her geçen gün çoğalıyordu. Pamuksu oluşumun sırrı çözüldü. İnsan sağlığını olumsuz etkilemeyecek yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
14: Mevsim sıcaklığının artmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda da görülen yeşil alg türüne ait bir oluşum olduğu tespit edildi. Bu haliyle su sağlığıyla ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ediyor ve çoğalmasını önlemek için gelişmiş çalışmaları başlatıyoruz.
5: Burası Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü. 47 kilometre karelik göl çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında geçtiğimiz hafta farklı bir oluşum dikkat çekti. Göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su ve pamuksu yapıdan numune aldı. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan incelemelerde oluşumun yeşil alg türü olduğu tespit edildi.
14: Sapanca Gölümüzün farklı noktalarını almış olduğumuz 17 numuneyi anlık olarak inceleyerek bunu gözlemledik. Kapsamlı şekilde tüm parametreni değerlendirmiş olduğumuz içme suyu kaynağımızın su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.
5: Pamuksu yapının insan sağlığı ve su altı ekosistemi açısından risk oluşturmadığı belirtildi.
0: Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3. rahim nakli operasyonu da yapıldı. Rektör Profesör Doktor Özenen Özkan ve Profesör Doktor Ömer Özkan öncülüğündeki ekip anne olma hayali kuran 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı için ameliyata girdi.
5: 15 yıl önce dünyanın ilk rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. 5 yıl önce de Havva Erdem yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez Türkiye'nin 3. kadavradan rahim nakli operasyonu başladı. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı'nın rahmi doğuştan yoktu. 17 yıllık evli olan Bostancı geçen yıl eşiyle birlikte koruyucu aile oldu. Bir programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan'la tanıştı.

0: tedavisine başlanacak. Dünyada kadavradan ilk rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Derya Sert, Ömer Özkan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. 2021'de Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılmış, Erdem, özlenen ismini verdiği kız bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Her iki hastada da elde edilen %100'lük doğum başarısı, üçüncü nakil ameliyatı için büyük motivasyon kaynağı oldu.
1: İstirahat raporları artık elektronik ortamda da düzenlenebilecek. Kişiler rapora e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre e-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporlarının basılmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Uygulama bütün işlemleri kapsamıyor. Açıklamada e-rapor sistemiyle SGK tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu söylendi. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle İsteğe bağlı 4B sigortalılarının istirahat raporları yine SGK sistemi üzerinden düzenlenecek. Denizli'de Sezer Çümen'in 6 yıl önce kan bağışı için girdiği Kızılay'da bir hastaya umut olmak için yaptığı kök hücre bağışı yıllar sonra lösemiyle mücadele eden annesinin hayatını kurtardı. Türkök'te yapılan taramada %100 uyum sağlayan doktor, kadının öz oğlu donör, kadının öz oğlu çıktı. Hastalıkla mücadelede umutsuzluk yerini mutluluk gözyaşlarına bıraktı.
0: Yıllar önce yaptığı bağış sayesinde annesi sağlığına kavuştu. Lösemiye yakalanan anne için kök hücre bankasında yapılan taramada %100 eşleşen örnek oğlununki çıktı.
2: İlginç olarak çok nadir bir şekilde hastanın vericinin de hastanın kendi öz oğlu olduğunu gördük. Yani bu milyonda bir gelecek bir pozitif bir rastlantı.
0: Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Fatma Çümen'e geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Kemik iliği nakli olmasına karar verildi. Kardeşlerinden örnek alındı. Bir kardeşi uyumlu çıktı ancak rahatsızlığı nedeniyle bağışçı olamadı. O dönem oğluna bakılmadı çünkü %100 uyum olması şarttı. Bu uyum da ancak kardeşlerden sağlanıyordu. Fatma Çümen'e kemik iliği bulunması için Türkök sistemine kayıtlı 1,2 milyon kişi tarandı. Yapılan taramada 6 yıl önce Kızılay'a bağışta bulunan bir kişiyle %100 uyumlu olduğu tespit edildi. Bu kişi kendi oğlu Sezer Çümen'di. Çümen, uyumlu kişinin annesi olduğunu bilmeden iliğini vermeyi kabul etti. Gerçeği öğrendiğinde sevinci ikiye katlandı.
3: Bir telefon geldi bana kök hücre bankasından. Sizin dedi biriniz birine uyum sağladı. Ama anne olduğunu söylemiyorlar tabii. Tekrar hastaneden aradılar aynı gün. Böyle böyle bir müjdeli haberimiz var size diye. Anneme verdim. Emin ol başkasına verseydim de bu mutluluğu duyardım. Bir çocuk olur, bir yetişkin olur. Bir can kurtardım.
0: Oğlundan nakledilen kemik iliğiyle sağlığına kavuşan Fatma Çümen hastaneden taburcu oldu.
1: Hatay'da şantiyede çalışan 19 yaşındaki genç geçen yıl kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirmişti. Konteynere benzin dökerek yangın çıkardığı öne sürülen iki işçi ise tutuklandı. Sanıklar uyuşturucu madde etkisinde olduklarını ve şaka yapmak istediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.
0: Kaldığı konteyner kapısı kilitlenerek ateşe verildi. 4 gün önce başladığı iş yerinde hayatını kaybetti. Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim Yaşar'ın ölümüyle ilgili sanıklar uyuşturucu madde etkisinde şaka ve korkutma amacıyla hareket ettiklerini öne sürdü.
4: Diyorlar ki biz korkutmaya çalıştık. Bunlar gecenin 4'ünde benzin almaya gidiyorlar. 2 saat yol yürüyorlar. Açıktan benzin alıyor. Bu nasıl bir korkutma ya, ben onu merak ediyorum. Bir de molotof yapıyorlar.
0: İbrahim Yaşar geçen yıl Mersin'den Hatay'a şantiyede işçi olarak çalışmaya gitti. Antakya ilçesinde bir inşaatta çalışıyordu. Yaşar'ın kaldığı konteynerde yangın çıktı. 19 yaşındaki gencin öldüğü yangında arkadaşı yaralandı. Şantiyede çalışan 26 ve 33 yaşındaki iki işçi yangın suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Davanın ikinci duruşmasında sanıkların olay günü akaryakıt istasyonundan 5 litrelik pet şişeyle yakıt aldığı görüntülere yer verildi. Olayda yaralanan işçi ifadesinde zanlılardan birinin konteynerin içerisine yanan

0: bezi attığını ve ardından benzin döktüğünü söyledi. Sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi.
1: Emsal bir karar bekliyoruz. Yani artık bu caniler cezasızlıktan cesaret bulup da herhangi bir canımızı yakmaya kalkışmasınlar. Ben öyle bir adalet bekliyorum.
0: İbrahim Yaşar'ın ailesi yangın gününe ait HTS kayıtlarının dosyaya girmesini talep ediyor. Ayrıca sanıkların benzin aldıkları akaryakıt şirketiyle inşaat şirketinden de güvenlik ihmalinden dolayı şikayetçiler.
2: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarını önlemek için yeni bir eylem planını devreye sokuyor. Bu yıl ve gelecek yılı kapsayan planda motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımı gibi önlemler var.
0: Türkiye'de 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonunu yani %21,3'ünü motosikletler oluşturuyor. Artan kullanım kaza grafiklerine de yansıdı. Yılbaşından bu yana meydana gelen 138.833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının yarısı, 69.131'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu durum İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi ve yeni önlemlerin yer aldığı bir eylem planı hazırlandı.
3: Eylem planındaki maddelerden biri trafik ışıklarında motosikletler için özel alanlar oluşturmak. Planla diğer araçların önünde motosikletler için alan oluşturularak hem motosiklet sürücülerinin daha görünür hale getirilmesi hem de yeşil ışık yandığında yola güvenle devam etmesini sağlamak amaçlanıyor.
0: Motosikletlerin araçların arasında sıkışmasını ve dönüş sırasında çarpışmaları önlemek amacıyla yoğun kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması da üzerinde durulan önlemlerden biri. Motosikletlerin duran veya düşük hızla seyreden araçların arasında ilerlemesini sağlamak için şerit paylaşımı sisteminin uygulanıp uygulanamayacağı da araştırılacak. Pilot uygulamayla trafik güvenliği ve akışına etkileri ve riskler değerlendirilecek. Eylem planında motosiklet sürücülerinin geceleri daha kolay fark edilmesini sağlayan ekipmanları kullanmalarının teşvik edilmesi de var. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin mevzuata aykırı şekilde modifiye edilmesi de önlenecek. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimler artacak. Plan çerçevesinde güvenli sürüş eğitimleri de hazırlanacak. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek.
2: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava Fransa'da su krizine yol açacak mı? Ülkenin 1000 kilometreyle en uzun nehri olan Loire nehrinde su seviyesi gerilemiş durumda. Yetkililer yeraltı sularının %93'ünde seviye düşüşü tespit edildiğini ve 99 ilde su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını açıkladı. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
4: Fransa tarihi bir kuraklık yaşıyor. Zaten Mayıs ayından bu yana aşırı sıcak dalgaları peş peşe gelmekte. 3 aşırı sıcak hava dalgası yaşandı şu ana kadar 2 aylık bir süre içinde ve bunun da sonucu olarak inanılmaz bir kuraklık var. Hatta 1945 yılından bu yana böyle bir kuraklık yaşanmadı denmekte ve nehir ve yeraltı suları da tabii bu kuraklıktan tabiri caizse nasibini alıyor. Yetkililerin verdiği son bilgiye göre yeraltı sularının %93'ünde su seviyesi azalmış durumda Fransa'da ve %54'ünde ise normalin altında seyrediyor. En büyük nehri olan Fransa'nın Loire nehrinde hatta kameralar bu su seviyesini ne kadar azaldığını açık biçimde göstermekte. Diğer nehirlerde de durum ayrı. Hatta daha ürkütücü bir veri paylaşmak istiyorum. Fransa'daki derelerin 1/4'ü şu anda tamamen kurumuş durumda. 819 dereden bahsediliyor. Bu arada tabii nehirlerde durum böyle olunca su sıcaklığı artınca oksijen azalıyor. Bu da balıkların ölümlerine neden oluyor. Çok sayıda nehirde çok sayıda balığın öldüğü gözlemlenmekte. Bir de tabii toprak neminin olağanüstü düşük olduğuna dikkat çekmekte yetkililer. Tabii bu aşırı sıcaklar tarım ve hayvancılık sektörünü de olağanüstü olumsuz etkilemekte. Tarımda hasatı vuracak deniyor. Hatta vurduğu söyleniyor. %30'luk bir hasat kaybından bahsediliyor. Fransa'da bu aşırı sıcaklar nedeniyle kurak kuraklık nedeniyle. Orman yangınları da tabii ülkenin birçok yerinde irili ufaklı olmak üzere devam etmekte. Özellikle Paris'in biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 60 kilometre güneyindeki Fontainebleau ormanında çıkan yangın tam olarak henüz daha kontrol altına alınabilmiş değil. Tabii bu aşırı sıcakların bir de insani bilançosu var. O bilanço ile ilgili yavaş yavaş ilk tahminler de çıkmaya başladı. Avrupa'da Haziran ayının başından bu yana gerçekleşen bu aşırı sıcaklar nedeniyle en az 14 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmekte.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Satranç oyununun sürdürülebilir kalkınmada nasıl bir yeri olabilir? Yarın Dünya Satranç Günü ve Birleşmiş Milletler bu yılın temasını sürdürülebilir kalkınma için satranç olarak belirledi. Birleşmiş Milletler, spor, sanat ve fiziksel aktiviteleri, ön yargıları ve davranışları değiştirme, insanlara ilham verme, ırksal ve siyasi engelleri yıkma, ayrımcılıkla mücadele etme ve çatışmaları yatıştırma gücünde etkili kabul ediyor. Bu kapsamda da satranç, sporla bilimsel düşünme ve sanat unsurlarını birleştiren en eski entelektüel oyunlardan biri. Ucuz ve pratik bir aktivite olması nedeniyle de dil, yaş, cinsiyet, fiziksel yetenek veya sosyal statü engellerini aşarak her yerde oynanabilir. Bu bağlamda satrancın halklar ve uluslar arasında hoşgörü ve anlayış ortamının oluşmasına katkıda bulunabileceğini belirten Birleşmiş Milletler, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması yönünde eğitimin güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, hoşgörü ve karşılıklı saygının teşvik edilmesinde satrancı fırsat olarak değerlendiriyor. Dünya Satranç Günü şimdiden kutlu olsun.
9: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
12: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
11: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
12: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
11: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
12: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
11: Cinayet Masası.
12: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
11: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Dünya radyolarında zapping.
13: Cami mankalar
14: Мен қазақтың баласы.
13: FM sintonizado na nossa programação.
14: Ang pagtanggi ay ibang bagay.
15: Не буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
16: Inşallah.
10: Burası Tromso Radyo.

0: Merhaba, ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sora sora da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo. Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
2: Yarınlar için sıfır atık.

0: Bir atığın yeniden dönüşmesi, bir damla suyun korunması, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz. Yarınlar için Sıfır Atık programının yeni bölümü başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Sıfır Atık çöpe giden ürünleri geri dönüştürmekten çok daha fazlası.
2: Sulandırmak
0: kısmını yapıyoruz yani,
2: kısmını.
0: Hepsini değil.
2: Evet.
0: Otellerin artık kullanılmayan çarşafları, tabakları, yatakları nasıl geri dönüştürülür hiç düşündünüz mü? Gaziantep'te bir otel ve özel eğitim meslek okulunun işbirliğiyle ortaya sanat ürünleri çıkıyor.
3: Kullanım ömrü bitmiş çarşaflar, yataklar, ahşap malzemeler ve kırık tabaklar Abdülkadir Konukoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda sanata dönüşüyor. Gaziantep'teki çevreye duyarlı bir otelle okulun işbirliği Sıfır Atık Vakfı tarafından iyi uygulama örneklerinden biri oldu.
4: Öğrenci yerleştirdik staj yapması için konaklama hizmetleri alanında. Sonra otele kontrolüne gittiğimiz zaman orada kullanım ömrünü tamamlamış bazı malzemeler olduğunu fark ettik. Çarşaf, perde, eski yatak, ahşap malzemeler gibi. Sonra biz bu malzemeleri kendi bünyemizde değerlendirebilir miyiz dedik. Çünkü orada ekonomik ömrünü tamamlamış, artık çöp konumuna gelmişti. Otel müdürüyle, otel yetkilileriyle iletişime geçip bir işbirliği yapmaya karar verdik. Oradaki kullanım ömrünü tamamlamış malzemeleri getirdik. Okulda nasıl kullanılırız önce kafayı var.
5: Kırık kullanılamayacak yatak şaselerinden çıtalar ve çarşaflarından tuvaller oluşturduk. 136 adet akrilik ve yağlı boya resimler çalıştık. Haricen tabaklar üzerine yaptığımız çalışmalar oldu. Bu tabaklar da otellerde servis tabağı olarak kullanılan, daha sonra bir tarafı kırılmış artık kullanamayacak tabaklar oldu. Bunların üzerine Gaziantep'in kültürünü yansıtan mozaik çalışmaları, fıstık figürleri, baklava figürleri çalıştık.
3: Özel eğitim okulundaki öğrencilerin ortaya çıkardıkları eserler dikkat çekici.
6: Fıratık projesinde yaptığımız işbirliğinde biz de öğrencilerimizin sanata ne kadar meraklı olduklarını, onların bu yeteneklerini keşfetme fırsatı elde etmiş olduk. Hem de bunu yaparken atıkları değerlendirmiş olmak gerçekten öğrencilerde bilinç seviyesi anlamında da çok etkili oldu.
7: Bu bağışla hem çevreye karşı olan duyarlılığı artırıyor hem de gençlerimizin eğitimine destek sağlanmış oluyoruz.
5: Yaptığımız çalışma gerçekten amacına fazlasıyla hizmet etti.
7: Biz buna öncülük ederek diğer kurumların da daha iyi işler çıkartmasını temenni ediyoruz.
4: Sonuçta ekonomiye ve kullanıma tekrar geri kazandırdık.
6: Bu sayede öğrencilerimiz sanatla aynı zamanda kendi bölümlerindeki dersleri yaparken Sıfır Atık projesine katkıda bulunmuş oldular. Bu yüzden Sıfır Atık projesine çok teşekkür ediyorum.

0: Sıfır atık hedeflerine ulaştığımızda iklim değişikliğine uyum ve etkilerini azaltma konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz. İklim eylemini daha hızlı ve daha geniş ölçekte hayata geçirmemiz gerekiyor ve sıfır atık bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.
1: İstanbul'da doğayla iç içe bir yaşam alanında market raflarından kaldırılan gıdalar bakın nasıl değerlendiriliyor. Şimdi Polonezköy'de bulunan hayvanat

0: Serbestçe dolaşan hayvanlar doğayla iç içe bir yaşam. İstanbul Polonezköy'deki hayvanat bahçesi sıfır atık uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Son kullanma tarihi yaklaşan bazı ürünler burada hayvanlar için yeme dönüştürülüyor.
1: Son kullanma tarihi yaklaşan birçok ürünü hatta bazı yerlerden teslim alıp onları da ilgili türlere doğrudan iletiyoruz. Gıda israfı olmamış oluyor ve hayvanlara yem olmuş oluyor. Zaten çok fazla meyve ihtiyacımız var. Meyve tüketimimiz çok fazla. Yeşillik, taze yeşillik çok ihtiyacımız oluyor. Patatesler domuzcuklarımızın hazineleri.
0: Tesis içerisinde oluşan atıklar da türlerine göre ayrılıyor ve geri dönüşüme gönderiliyor.
1: Bir kere konaklama kısmımızda ve tesisimizde, işletmemizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Ambalaj atığı, cam atığı, organik atıklar olarak presiz uygulamaya çalışıyoruz. Sanırım %90'dan yüksek bir oranda uyguluyoruzdur. 9-10 kategoride ayrıştırıyoruz.
0: Geri kazanım tesisleri sıfır atık uygulamalarının önemli bir parçası. Atıklar nasıl toplanıyor, nasıl ayrışıyor? Hiç merak ettiniz mi? Bursa Yıldırım Belediyesi'nin ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesislerini ziyaret ettik.
2: Günde 10 ton atık toplanıyor. Atıklar ayrıştırılıyor ve geri kazanım tesislerine gönderiliyor. Burası Bursa Yıldırım Belediyesi'nin ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisi.
3: Bölgede 4 araç 12 personelle her gün belirli mahallelerde ambalaj atıklarını toplamaktayız. Bunun dışında yine mahallelerdeki vatandaşlarımıza kolaylık olması ve evlerine ekonomik bir getiri sağlamaları açısından Paratık Yıldırım projemizle mobil atık araçlarımızı gönderiyoruz ve her mahallede duran mobil atık araçlarımız vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görüyor. Tesisimize günde ortalama 10 ton atık geliyor. Bunlardan 9 tonu sıkıştırmalı çöp kamyonlarıyla, diğer kalan 1 tonu ise mobil atık araçlarımızla toplanıyor. Araçlardan tesisimize getirdiğimiz karışık ambalajları tesisimize indiriyoruz. Burada ayırma bandımızla ayrıştırmasını yapıyoruz. Kategorilerine göre burada atıklar birbirinden ayrılıyor. Kağıt, karton, plastik, naylon, pet gibi atıkları ayrıştırıyoruz. Ve sonrasında da pres makinamızda presleyerek geri kazanım tesislerine gönderiyoruz.
2: Tesiste 2021 yılından bu yana 28 bin ton atık ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi.
4: 71 mahallemizden gelen ambalaj atıklarını bu tesisimizde cinslerine ve türlerine göre ayırmaktayız. Günde yaklaşık 10 ton olarak bir atık kabulümüz yer almaktadır. Gelen atıklarımızın %50'si karton, %10'u plastik, %15'i pet, %5'i naylon, %5'i de cam atığı şeklindedir. Geri kalan miktarlarımızda da ev hanımlarımızın evlerinde kullanmadığı tencere, tava gibi geri dönüştürebilir metal atıklardan oluşmaktadır. Tesisimizde cinsine göre ayrımını yaptığımız atıklarımızı Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisanslı olan geri dönüşüm tesislerine göndermekteyiz. Her hafta olarak tesisimizden düzenli olarak karton, pet sevkiyatımız gerçekleşmektedir. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın bilinci her geçen gün artmaktadır. Sadece evsel katı atığın ambalaj atığı olarak ayrıştırılmasıyla beraber aslında bizim hedefimiz kaynağında bunu ayrıştırarak geri dönüşüm tesislerine daha kolay bir şekilde gönderilmeni sağlamak. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın da plastik kullanımlarını, pet kullanımlarını da azaltmayı hedefliyoruz.
0: Bu kez adresimiz Van. Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan kadınların örnek bir çalışması var. Dokudukları el halılarından arta kalan ipler çöpe gitmiyor. Atık ipler kilime dönüştürülüyor. Dokuma tezgahlarından arta kalan iplerle özel motifli kilimler dokuyorlar, süs eşyaları yapıyorlar. Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan kadınlar sıfır atık hareketi kapsamında dokuma tezgahlarından arta kalan ipleri çöpe atmıyorlar, değerlendiriyorlar.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü proje kapsamında kilim atölyelerimizden çıkan iplerimizi atmıyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Kendi sanat tasarımımız, kendi anlayışımız ve kendi kültürümüzle bunları yoğurarak halıya, kilime, kumaşa ve desenlere çeviriyoruz ve çok güzel sanat eserleri ortaya bırakıyoruz.
0: Atık malzemelerle özgün tasarımlar ortaya çıkaran kadınlar ürünlerden bazılarını enstitüde ve evlerinde sergiliyor. Bazılarını da satarak gelir
3: elde ediyor.
5: Van'ı ve çevresi, çevre illeri, köyleri, ilçeleri kendi kültürümüzle yoğurarak, harmanlayarak sanat eserleri oluşturuyoruz. Tabii ki bu eserleri oluşturduğumuz zaman köklerimize biraz indiğimizde bu kilimlerin, bu halıların bir hikayesi olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Bu hikayeler doğrultusunda da kilimlerimizde tasarımlarımızı daha kapsamlı, daha geniş, daha yaratıcı olarak üretiyoruz.
3: Nurten Babat da annesinden öğrendiği dokumayı 20 yıldır yapan kadın çalışanlardan biri.
6: Atık iplerimiz elimizde kaldı. Hani biz bunları kesinlikle atmak istemiyoruz. Değerlendirmek istiyoruz. Hani ne yapabiliriz diye düşündük. Şöyle ufak motiflerden farklı renklerde Anadolu'ya özgü motifleri dokumak istedik. Elimizde bulunan iplerimizin çoğunu biz kendimiz boyadığımız için içinde çok büyük bir emek var. Biz onları kesinlikle atmak istemiyoruz, değerlendiriyoruz.
3: Van Olgunlaşma Enstitüsü 14 atölyeden oluşuyor ve 37 kişi çalışıyor.

0: Şehirlerin akciğeri olan yemyeşil ağaçlar, yaşam kaynağı masmavi denizler. Doğa geleceğe bırakılabilecek en büyük miras. Belgrad Ormanı'nda düzenlenen Geleceğe İz Bırak buluşmasında bu mesaj vurgulandı.
1: Ne yazık ki bazen vatandaşlarımız piknik yaptıktan sonra veya ormanları, doğal alanları kullandıktan sonra kendi çöpünü götürmeyi unutuyorlar. Bu doğal güzellikler hepimizin. Bu doğal güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmamız lazım.
0: Etkinlikte farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yapıldı. Gönüllüler ve çocuklar bir araya geldi. Doğaya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.
2: Parkı başkanımıza katılımları onurlandıran doğa koruma.
3: Sıfır atığın ana mantığı israf etmeme üzerine kurulu. Bunu sadece mutfağımızdaki malzeme, marketteki ürün ya da diğer kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek lazım. İsraf ettiğimizde 10 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra bu yürüdüğümüz ormanları bulamayacağız. Çevreyi kirlettiğimizde bu güzellikleri göremeyeceğiz. Ormanın korunması, ormana sahip çıkılması aslında her biri birbirini besleyen sıfır atık mantığına hizmet eden çalışmalar.
0: Sıfır Atık Vakfı benzer etkinliklerle doğaya sahip çıkma çağrısında bulunuyor.
2: Aslında çöp olmayacağını...
4: Dolaplarımızda az parça ile çok kombin yapmak mümkün mü? Üstelik bunu yaparken hem şık görünmek hem de sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemek için ne yapmalıyız? Yasemin Kendigelen, tasarımcı Mehtap Elaidi ile birlikte

0: Dünya genelinde satın alınan giysilerin yaklaşık %60'ı bir yıl içinde kullanılmadan dolaplarda bekliyor. Bu durum moda sektöründe gereksiz üretim ve tüketimin çevresel etkisini her geçen gün artırıyor. Modada sürdürülebilirlik sadece yeni ürünler üretmekle değil, mevcut ürünleri daha uzun süre ve bilinçli kullanmakla mümkün. Biz de bugün tasarımcı Mehtap Elaydi ile birlikte az sayıda ürünle zamansız parçalardan oluşan bir kapsül dolap yapacağız. Mehtap Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Mehtap Hanım, dilerseniz kapsül dolap nedir? Bununla başlayalım.
1: Ya bu soruya ekonominin ilk kuralıyla, öğrendiğim ilk kuralıyla cevap vereceğim. Minimum parçayla maksimum look elde etmek bence. Bunları bir araya getirenleri de kapsül gardırop diyebiliriz.
0: Bu kapsül dolap bizim tüketim alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor? Yani bunu yaptığımızda aslında çevreye ve kendimize nasıl dokunmuş oluyoruz?
1: Eğer akıllı alışveriş yapıyorsanız, kişisel bir tarzınız varsa ve bu oturmuşsa, artık zaten aldığınız her parça dolapta yerini hak ediyor demektir. Uzun sürede sizinle birlikte yaşayacaktır. Dolayısıyla hani birazcık trendlere kapılmadan, esiri olmadan, eğer tamamen kendi isteklerinizle bir alışveriş düzeniniz varsa aslında farkında olmadan sürdürülebilir bir çabanın içine girmiş oluyorsunuz.
0: Peki Mehtap Hanım, sürdürülebilirlik sizin için ne ifade ediyor? Tam olarak tasarımlarınızda bunu nasıl gösteriyorsunuz?
1: Şimdi sürdürülebilirlik birçok şekilde var olabilir. Ama bizim olduğumuz yerden baktığımızda, yani biz derken kendi markamı kastediyorum. Bizim sürdürülebilirlikteki iddiamız, herkesin dolabında uzun süre yaşayacak ürünler yapmaktan geçiyor. Yani bu ne demek? Tasarım detaylarının özgün olduğu, konforun mutlaka göz önüne alındığı, iyi kumaş, iyi kup ve kaliteli dikimle ortaya çıkmış ürünler üretmeye çalışıyoruz biz. Ve bu tip ürünler yaptığınız zaman bunlar zamana meydan okuyan parçalar. Hani zamansızlığı biraz da belki buradan almak gerekiyor. O zaman ne bileyim ben, çok iyi bu söylediğim niteliklere sahip bir beyaz gömlek aldığınızda uzun süre bir başkasını alma ihtiyacı duymayacaksınız. Bizim sürdürülebilirliğe getirdiğimiz iddia bu yönde. Elbette elimizden geldiği kadar da daha doğa dostu kumaşlar kullanmaya gayret ediyoruz. O ayrı bir şey. O zaten artık bugün bir marifet değil. O bir sorumluluk. Onu yapıyoruz ama hani tamamen %100 sürdürülebilir bir firma olduğumuzu iddia etmiyoruz. Sürdürülebilirliği farklı şekilde önemsiyoruz. Ya şimdi bir örnekleme yapalım mesela. Şöyle bir beyaz gömleğimiz var. Baktığınız zaman silüet olarak, kup olarak sizi uzun süre dolabınızda yerini koruyacak bir parça. Şimdi bununla çok farklı yerlere gidebilirsiniz. Mesela ben olsaydım diyelim, bununla bir öğleden sonra bir yere çok rahat giderim. Mesela şimdi aynı gömleği dolabımızda gene aldık. Bir pazar günü, böyle bir şey var ya, bir pazar günü bir denim giysek de rahat rahat dolaşsak gibi. Gene mesela şöyle bir şey yaptığınızda hem hafta sonundasınız, hem rahatsınız, hem de hafif de bir şıklığınız var.
0: Hafta sonu herkesin artık böyle daha rahat hissettiği, daha rahat giyelim moduna geçtiği.
1: Evet.
0: O zaman jean'i tercih ediyoruz evet. Genelde böyle bir
1: evet.
0: Gömleği.
1: Bu arada yani bu gömlekle zaten hep rahatsınız. Bir de onu düşünün. Yani bu çok çok önemli. İçinde kendinizi iyi hissediyorsunuz. Başka bir güne geldik diyelim. Böyle bir eteğimiz var. Biraz daha şık, daha feminen bir havada olduğumuzu farz edersek. Onda da şöyle bir kombin yapabiliriz. Hala aynı beyaz gömlekteyiz. Devam ediyoruz. Bir de böyle bir pantolonumuz var. Böyle biraz daha neşeli, cıvıl cıvıl hissettiğimiz bir gündeyiz diyelim. Yine aynı gömlekle farklı
0: daha
1: bir
0: enerjik
1: kombin.
0: Bir kombin.
1: Evet, evet. Yani bu tamamen sizin o anda ne hissettiğiniz, kim olmak istediğiniz, içinizdeki hangi kadınla o gün gezmek istediğinizle alakalı bir durum.
0: Evet, şu an 4 tane kombin yaptık bir
1: evet.
0: Gömlekle.
1: Evet. Aynı gömlekten devam ediyoruz. Ama bu sefer daha şık bir yere gideceğiz.
0: Akşam yemeğine gidelim.
1: Misal. O zaman şöyle bir ipek şantukla bunu kombinlediğimizde gene aynı istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Öyle söyleyeyim.
0: Evet. Yine bir beyaz gömlekle aslında bir hafta içini farklı alanlara kapatmış
1: evet.
0: Olduk.
1: Aynı insanlarla görüşmüyorsanız sorun yok.
0: Evet, evet kesinlikle. O zaman yani kesinlikle herkesin dolabında bir tane beyaz gömlek olmalı.
1: Evet. Peki şimdi şöyle bir şey deneyelim. Hep konuş konuş, teorik olmasın. Pratiğe de çevir. Şu gömlekle isterseniz bir denimi.
0: Pazar günü kombinini deneyeyim o zaman. Tamam, deniyorum hemen.
1: Tamam.

0: Evet, bu dediğim gibi yani pazar günü arkadaşlarınızla tatlı bir buluşmaya gidiyorsunuz. Hem rahatsınız, hem kendinizi özel hissediyorsunuz, hem de kişisel stilinize uygunsa zaten tamamsınız demek. Şöyle bir şey yapalım mı? İsterseniz şimdi üstünüzü tutalım ama sizi bu sefer daha şık gece bir yere gönderelim.
1: Akşam yemeğine gideyim.
0: Tamam.
1: Tamamdır. Hemen deniyorum.
0: Tamam.

0: Evet.
1: Demek istediğim tam da bu aslında. Yani üstünüz aynı ama hani alta farklı bir şey giyerek kendinizi tamamen bambaşka bir ortama taşıyabiliyorsunuz. Yani başından beri konuştuğumuz şeyler aslında bunun teorik haliydi. Şimdi pratiğini göstermiş oldum.
0: Evet, şu anda da akşam yemeğine gidiyorum ama gömleğim aynı. Sadece altımdaki bir parçayı değiştirerek çok farklı yerlere kombinledim.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
0: Bu bölümde kapsül dolabın sadece bir stil tercihi değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam yaklaşımı olduğunu gördük. Zamansız tasarımlar, az sayıda ürünle oluşturulan çok yönlü kombinler, tüketimi azaltırken kaynakları da verimli kullanmamızı sağlıyor. Unutmayalım ki gardırobumuzdaki her bilinçli seçim daha az atık ve daha yaşanılabilir bir gelecek için atılmış önemli bir adım.
2: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Reklam.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
6: Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Yazın ve bahar aylarında yağmurlar neden bardaktan boşalırcasına çok şiddetli yağar. Hava çok sıcak olduğunda yerden atmosfere çıkışı da çok hızlı olur. Bir roket gibi dikey olarak yükselir. Hızla yükselen sıcak ve nemli hava yukarıdaki soğuk katmanlarla karşılaştığında aniden soğur. Bu şok soğumayla oluşan devasa su damlaları ve dolu daha fazla tutunamaz ve bünyesindeki tüm nemi tek bir noktaya yoğun yağış olarak boşaltır. Kışın olan yağışlarsa kararlı atmosferde gerçekleşir. Isınan hava üst katmanlara daha yavaş ilerlediğinden yağmuru da sünger gibi yavaş yavaş bırakır.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
9: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 10. NTV Radyo.

0: Mutlu sabahlar, 10 bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize gündemde öne çıkan başlıklardan derlediğimiz bir haber turuyla başlıyoruz. Amerikan ordusu İran'a 8. gecede de saldırılarını sürdürdü. Hedefte İran'ın Hürmüz kıyısındaki Bender Abbas, Sirik ve Hacıabad kentleri var. İran devrim muhafızları da Kuveyt'teki Amerikan üslerine misilleme yaptı. Rusya ile Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar da yeniden şiddetlendi. Ukrayna önce Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. 8 işçi öldü, onlarcası da yaralandı. Rus ordusu da Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. En az 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İspanya, sıcak havanın da etkisiyle başlayan orman yangınlarıyla mücadele halinde. Ülkenin kuzeyindeki Aragon bölgesinde başlayan yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgede 15.400 hektardan fazla alansa kül oldu. İstanbul ve yurt genelinde sıcaklık artıyor. İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın da 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor. Çorum'daki yamaç paraşütü şenliğine katılan 48 yaşındaki Bayram Kurt, 1540 rakımlı Tekke Dağı'nda havalandıktan bir süre sonra kalkış noktasına yakın alanda düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Bayram Kurt ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede ise kurtarılamadı. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin polis sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinde yöneticilik yapmış isimler de var. Kulüp yöneticilerinin kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine yüzlerce kez kupon yaptığı iddia ediliyor. İngiltere 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup etti ve turnuvayı da üçüncü olarak tamamladı. İngilizler böylece 1966 yılındaki şampiyonluğundan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine ulaştı. Dünya Kupası'nın müzesine götüren ülke de bugün belli oluyor artık. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev finalin başlama saati de 22. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, terörsüz Türkiye sürecinin sadece ülke değil bölge içinde önemli olduğunu söyledi. Fitne ve fesata izin vermeden yolumuza devam edeceğiz diye konuştu.
1: Sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. İhanete, teröre, hainliğe karşı devlet millet el ele veriyor dedi. Zorlu, Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç eden ve 1982 yılında Van Erciş'e yerleştirilen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulu Pamir Mahallesi'nde düzenlenen kültür şölenine katıldı. Zorlu, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin önemini de vurguladı.
1: Bugün Kırgızistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine geldi, seçildi. Evet, bu sembolik ve anlamlı başarı savaşlara, kaoslara ve insanlık vicdanını ayaklar altına alan o zulüm anlayışına karşı net bir duruştur. Barış, huzur, güven olduğu yerde Türk dünyası vardır evvelallah.
0: İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini de kazanmadı. Bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
3: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden. Bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
4: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
3: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
4: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
3: Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenek içinden altını dışarıdan kaçmış.
4: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
3: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik yok, gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik yok. Ondan sonra polisi aradık.
4: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği Plastiksiz Temmuz Buluşması etkinliğinde dalış yapan dalgıçlar suyun altından skuter, kamyon tekerleği ve birçok plastik atık çıkarttı. Atıkların çıkartılmasına Down sendromlu ve otizmli sporcular da yardım etti.
4: Milli sporcular dalış yaptı, denizden çıkartılan atıklar suyun altındaki kirliliği gözler önüne serdi. Sıfır Atık Vakfı'nın Üsküdar sahilinde düzenlediği etkinlikle dalgıçlar suyun altındaki atıkları topladı.
5: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Dünya büyük bir çevresel felakete sürükleniyor. Ve bizim bu felakete dur demek için bu topraklarda ve dünyada sıfır atık kültürünü hep birlikte oluşturmamız lazım.
4: Türkiye Gençlik Vakfı'nın da destek verdiği etkinlikte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçlarının Kız Kulesi çevresinden yüzeye çıkarttığı atıklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Down sendromlu ve otizmli milli sporcuları tarafından karaya taşındı.
5: Özel sporcularımızla beraber bir etkinlik organize ettik. Onların fikriyle, onların iradesiyle İstanbul Boğazımızın dibindeki çöpleri beraber çıkardık.
4: Etkinlikte dalgıçlar denize atılmış birçok atık, ambalaj ve plastiğin yanı sıra bir scooter'la kamyon tekerleği buldu.
0: Bu son haberimizde yayınımız Halkın Mutfağı ile devam edecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
7: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
6: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenleri için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Kapıyı kilitledin mi? Bize yapmış olduğunuz müracaatla evlenmek istediğinizi bildirmişsiniz. Evi satlığa çıkarmış, memlekete dönüyormuş. onların hepsini tükrüğümle boğarım. Dil tembelliğimizin Türkçemizi düşürdüğü durumları gösteren örneklerdi bunlar. Kapıyı kilitledin mi? Kilitlemek ne demek? Hiçbir şey demek değil. Kilitlemek denirse anlarım. Anahtarla kilidi kapamak. Yalnız kapı kilitlemek de değil. Bütün giyeceklerini dolaba kilitlemişler. Karşıma oturup ellerini dizinin üstünde kilitledi. Sonra kilit noktası var. Hırsıza kilit olmaz derler. Evlenmek istediklerini bildirmek için müracaat değil, müracaat etmeleri gerekir. Yani başvurmaları, öyle değil mi? Arada bir bilgilendirmek için ansiklopedilere müracaat ederiz. Bir kuruluşta müracaata başvurup işimizin daha kolay yürümesini sağlarız. Müracaat, ilk A uzun, ikinci A'da bir değil iki tane. Müracaat, satılık yerine satlık demek öyle yaygınlaşmaya başladı ki dosya kağıtlarını enlemesine tutup yazılan ilanlara kadar girdi. Tanıdık dükkanlardan izin alıp vitrinlerine asıyorlar. Satlık ev, satlık arsa diye. Tabii kimi emlakçı vitrinlerinde de rastlamak mümkün. Ama satılığa çıkarmak denirken satlığa çıkarmak denildiği pek görülmüyor. Satılık ziftin olsun, Selanik'ten kel gelir derler. Ellerindeki malların pek değerli olmadığını düşünenlere moral veren bir atasözümüz bu. Hadi bir de tükrüğe bakalım. Tükürüğün ikinci ü harfi uçup gidiyor, tükürük oluyor sana tükrük. Tükürük bezleri, tükürük hokkası, tükürüğü kurumak, tükürdüğünü yalamak gibi söz kümeleri ya da deyimlerde kullanılırken yazık olmaz mı o ü'yü yutmak? Yine zaman doldu ama hatırladık ki kitlemek değil kilitlemek, müracaat değil müracaat, satlık değil satılık, tükrük değil tükürük. Mutlu günler.
6: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: Ekrana dokunuyoruz, bir soru soruyoruz ve saniyeler içinde yapay zeka bizim için sayfalarca metin yazıyor, görseller üretiyor, işlerimizi kolaylaştırıyor. Ya da bunları eğlencesine yapıyoruz. Canımız sıkılıyor, sohbet ediyoruz, merak ettiklerimizi bu yeni yakın yapay dostumuza soruyoruz. Peki biz bunları yaparken o sorduğumuz her sorunun, ürettiğimiz her görselin arkasında yeryüzünde devasa alanlar kaplayan, gece gündüz çalışan, gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan ve yüksek miktarda enerji tüketen veri merkezlerinin olduğunun farkında mıyız? Bugün yapay zekanın karbon ayak izi ve gezegenimizin omuzlarına bindirdiği yükü konuşacağız. Ben Zeynep Gül Alp, konuğum Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten Avukat Gizem Koç. Gizem Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Hoş buldum, teşekkürler.
0: Şimdi biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotunu görürken arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan bir somut dünya var aslında. Bu dünya nasıl bir dünya? Yapay zeka dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor?
1: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Halihazırda geldi. Bu noktada bütüncül değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı, dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor, bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz, veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
0: Şimdi çok kısa bir metin yazdığımızda ya da bir görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Ne kadarlık bir kaynağı tüketmiş oluyoruz?
1: 2 farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi. İkincisi ise bizim her gün kullandığımız, sizin sorunuzla ilgili olan kısım, yani çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak, bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar, hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık değerler var. Örneğin GPT-4 gibi büyük modellerin eğitimi için 10 milyonlarca kilowatt saat elektrik ve 100 milyonlarca litre su kullanıldığı tahmin ediliyor. Tek bir modelin eğitilmesi için kullanılan su, zaman zaman bir ilçenin veya küçük bir kentin yıllık su tüketimine eş olabiliyor. Ki artık çok sayıda model olduğunu, her birinin eğitileceğini düşündüğünüzde bu aslında ciddi bir etki. Bu yüzden eğitim aşaması başlı başına büyük bir çevresel maliyet yaratıyor diyoruz. İlginç olan nokta aslında şu, uzun vadede en büyük enerji tüketimi aslında kullanım aşamasından geliyor. Çünkü bugün milyarlarca insan her gün yapay zeka kullanıyor. Sadece ChatGPT'ye günde yaklaşık 2,5 milyar komut gönderildiğini biliyoruz. Tek bir sorunun etkisi görece küçük olabilir ama bunu milyarlarca kez tekrarladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve süt tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bir metin ürettiğimizde, metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz diye sordunuz. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa bir iki paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşünmek, yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı, faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
0: Bence çoğumuz gezegene olan yükünün farkında değiliz. O yüzden anlattıklarınız çok önemli. Şimdi ben de diyecektim ki insanlara faturası ne? Bunun çok özet bir şekilde aslında gerçekten başımıza nelerin geldiğini anlattınız ama enerjiye erişim konusunda sıradan bir vatandaş nasıl etkileniyor? Bunu da merak ettim. Veri merkezlerinin tükettiği bu devasa enerji.

0: demiştik. Dolayısıyla veri merkezleri için somut, bağlayıcı, yenilenebilir enerji hedeflerinin düzenlenmesi, fosil yakıta dayalı tesislere izin verilmemesi öncelikle şart. Ancak bu tek başına yeterli değil. Veri merkezleri bir kısım enerjilerini yenilenebilirden alsalar da bu sefer ülkelerdeki yenilenebilir kapasitesinin halihazırdaki enerji sistemini karbonsuzlaştırmak yerine yeni veri merkezi ihtiyacını karşılamaya özgülendiğini görüyoruz. Bunun için İrlanda iyi bir örnek. Veri merkezleri elektrik tüketiminin 1/5'inden fazlasından sorumlu ve sayıları da giderek artıyor bu ülkede. Son 10 yılda sisteme eklenen yenilenebilir kapasitesinin tamamı yeni veri merkezi talebini karşılamaya gitmiş. Yani elektrik sistemi yaklaşık %50 oranında gaza bağımlı olmaya devam ediyor ve veri merkezleri nedeniyle İrlanda iklim hedeflerini ihlal ediyor. Dolayısıyla elektrik sistemi fosil yakıtlardan büyük ölçüde arındırılana kadar belki de yeni veri merkezi yapmamayı düşünmek, yapay zeka kullanımını kısıtlamak gerekiyor. Üstelik yenilenebilirin de gezegene bir yükü var. Hem arazi kullanımı hem de kritik minerallere ihtiyaç duyması bakımından. Yani veri merkezlerinde sonsuz büyümeyi karşılayabilecek bir enerji türü yok. Veri merkezlerinin tükettiği enerji sıradan vatandaşın enerji erişimini nasıl etkiliyor demiştiniz. Öncelikle şebeke kıtlığından bahsedebiliriz. Çok büyük bir elektrik talebinin söz konusu olduğunu söylemiştim. Veri merkezlerinin şebekeye bağlanması, hanelerin, hastanelerin, okulların şebekeye bağlanmasının önüne geçmemeli diyoruz. Bunlar zaman zaman yaşandı çeşitli ülkelerde. Temel hizmetler bağlantı sırasında beklerken veri merkezlerinin bağlanmasına izin verilmemeli. Bir diğer değişiklik işle şebeke kıtlığının olduğu ortaya veya ortaya çıkabileceğinin öngörüldüğü yerlerde veri merkezi yapılmamasına dair düzenlemeler yürürlüğe sokulmalı. Şebekenin sosyal fayda temelinde önceliklendirilmesine dair düzenlemeler yapılması gerekiyor. Şu an için pek çok yerde bunun aksine ilk gelen bağlanır uygulaması mevcut. Bütün bunların değişmesini bekliyoruz. Veri merkezlerinin talepleri her zaman şebeke açısından öngörülebilir değil. Bunların sisteme bağlanması için bir takım şebeke yatırımları da gerekiyor ve bunlar da tüketicilerin faturalarına yansıyor. Bu etki tabii şebeke kıtlığı etkisine ek olarak önemli bir konu. Daha da önemlisi veri merkezlerinin elektrik fiyatları üzerindeki etkisi. Veri merkezleri sürekli olarak elektrik talebini yüksek tutuyorlar. Kesintisiz bir enerji ihtiyaçları var ve çok yüksek boyutlarda enerji ihtiyaçları var. Bu durumda doğal gaz santrallerinin elektrik sisteminde daha sık devreye girmesi anlamına geliyor. Yani yüksek talep dönemlerinde elektriğin piyasa fiyatını çoğu zaman en pahalı santraller belirler. Bunlar da doğal gaz santralleri. Dolayısıyla kullanıcılar daha yüksek faturalarla karşılaşıyorlar. Sivil toplum örgütlerinin veri merkezlerinin tüketicilere ne kadar ek maliyet getirdiğine dair çalışmaları mevcut özellikle Avrupa'da. Görüyoruz ki hali hazırda enerji yoksulu ve kırılgan gruplar için bunlar önemli maliyetler. Buna karşın planlama otoriteleri tesis izinlerinin enerji yoksulluğu üzerindeki etkisini yeterince değerlendirmiyor.
1: Şunu sormak istiyorum hemen araya girip, yani veri merkezleri şu an bunun farkındalar mı ve bununla ilgili bir adım atılıyor mu, yoksa tamamen ucu boş bir şekilde süreç devam mı ediyor?
0: Bunun elbette farkındalar. Kendi kendilerine ne kadar enerji tükettiklerini veya şebekeye olan baskılarının, talep profilleri nedeniyle şebekenin yönetilmesini de güçleştirdiklerinin farkındalar. Ancak düzenleme anlamında ciddi boşluklar var. Mesela AB düzenlemeleri üzerine çalışıyoruz. Bu anlamda yani yapay zeka şirketlerine bir takım raporlama yükümlülükleri getirilmiş durumda. Enerji, su kullanımı vesaireyle ilgili. Ancak bağlayıcı, somut yükümlülükler getirilmesinde ciddi boşluklar var. Yani bir şekilde bu mesele biraz da şirketlerin gönüllü inisiyatiflerine ve bildirim usulüne terk edilmiş durumda diyebiliriz.
1: Peki az önce şimdi Avrupa Birliği yasasından bahsettiniz. Yapay zeka yasası zannediyorum 2024'te yürürlüğe girdi ve dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka mevzuatı olarak kabul ediliyor, ama burada bir iklimle ilgili bir sınır çizilebiliyor mu? Avrupa Birliği ve üye devletler hızla büyüyen veri merkezlerini denetlemekte ne kadar başarılı? Bunu da sormak isterim.
0: AB'nin yapay zeka yasası önemli bir çerçeve. Çevrenin korunması da bu düzenlemenin temel amaçlarından biri. Ancak bahsettiğimiz çevresel ve sosyal etkilerin yönetimine dair çok ciddi boşlukları var. Daha önce de belirttiğim gibi çevresel uyumluluğu emredici yükümlülükler veya bağlayıcı iklim hedefleri temelinde düzenlemek yerine çoğunlukla teknoloji şirketlerinin gönüllülük esasına dayalı inisiyatiflerine ve bildirim usulüne bırakıyor. Konu bakımından da bir takım kısıtlamaları var. Enerji tüketimine dair bir takım bildirim hükümleri var. Ancak su ve kritik maden tüketimi elektronik atık konularını

0: çoğunlukla dışarıda bırakıyor. Daha da önemlisi, yapay zekanın en çok kaynak tüketiminden sorumlu aşaması demiştik. Çıkarım aşaması, yani eğitilmiş modellerin kullanımı aşaması. Bu da çoğunlukla düzenlemenin kapsamı dışında. Şimdi şu sıralar gündemde olan Avrupa Birliği Bulut ve Yapay Zeka Geliştirme Yasası teklifi var. Bu da önümüzdeki 5-7 yıl içinde AB'nin veri merkezi kapasitesini en az 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çevresel izin süreçlerinin hızlandırılması, veri merkezi yatırımlarının finansmana erişiminin kolaylaştırılması gibi bir takım düzenlemeler öngörülüyor. Burada dikkat çekici nokta da şu: veri merkezlerinin ne kadar büyüyeceğine ilişkin oldukça somut hedefler ve mekanizmalar var. Ancak bu büyümenin iklim hedefleri, su kaynakları veya enerji sistemi üzerindeki etkilerini sınırlandıracak aynı ölçüde güçlü kurallar henüz yok. Yani AB'de yapay zeka mevzuatı genel olarak teknoloji yarışında öne geçmek, teknolojik egemenliği sağlamak üzerinden ilerliyor. Çevresel ve sosyal adalete dair değerlendirmeler ikinci planda ne yazık ki.
1: Yapay zekanın yarattığı çevresel tahribat, su gaspı veya enerji adaletsizliği konusunda şu anda dünyada açılan ya da açılması gündemde olan emsal davalar var mı bize anlatabileceğiniz ya da bu büyük işte yapay zeka şirketlerine yönelik?
0: Yapay zekanın çevresel etkilerine ilişkin dünyada henüz sınırlı ama hızla büyüyen bir dava alanı oluşmaya başladı diyebilirim. Hukuksal girişimlerin ilk grubunu daha çok veri merkezi projelerine verilen izinlere karşı açılan davalar oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İrlanda'da, Hollanda'da ve bazı Latin Amerika ülkelerinde bu projelere verilen çevresel ve diğer izinlerin hukuka uygunluğu sıkça tartışılıyor. Burada temel mesele veri merkezlerinin iklim hedefleri üzerindeki etkilerinin yeterince değerlendirilmemiş olması izin verilirken. İşte su kaynakları üzerindeki baskının değerlendirilmemiş olması, yaşam döngüsü analizlerinin eksik yapılması, çoğu zaman bu projelerin çevresel ve sosyal etki değerlendirme süreçlerinden muaf tutulmaları gibi problemler. İkinci grup davalar ise biraz daha yeni ve aslında devlet politikalarına bütüncül olarak meydan okuyorlar. Örneğin İrlanda'da bizim ve bazı sivil toplum kuruluşlarının geçtiğimiz aylarda açtığımız bir dava var. Burada veri merkezlerinin elektrik şebekesine bağlanmasına ilişkin yeni politika kararına karşı çıkıyoruz. Söz konusu karar uzun vadede fosil gaz kullanımını arttırarak hem İrlanda'nın hem de Avrupa Birliği'nin iklim yükümlülükleriyle çelişiyor. Bu idari karar bir yandan veri merkezi kapasitesini arttırmayı hedeflerken emisyonlara dair net sınırlar koymakta, bağlayıcı çevresel yükümlülükler içermekte son derece yetersiz kalıyor. Ayrıca herhangi bir sosyal etki değerlendirmesi yapılmadan yürürlüğe sokulmuş ilgili süreç İrlanda Yüksek Mahkemesi'nin önünde devam ediyor. Son olarak da daha yeni gelişen bir alan var. Yapay zeka şirketlerinin kendilerini çevre dostu veya sürdürülebilir olarak tanıtmasına dair. Bu alanda ciddi bir reklam ve iletişim harcaması da var hali hazırda. Ancak bu söylemlerin gerçek çevresel etkilerle uyumlu olup olmadığı tartışmalı. Bu yüzden tüketicinin korunması mevzuatı üzerinden yeşile boyama iddiaları ile ilgili yeni davaların açılması da gündemde. Genel olarak şunu söyleyebiliriz: bu alan çok yeni ama hızla hukuki bir çatışma alanına dönüşüyor.
1: Gerçekten çok önemli noktalara parmak bastınız. Umarım bundan sonra daha bilinçli bir kullanımı en azından bizi dinleyenler üzerinden sağlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Doğa konuşmalarında bugün yapay zekanın gezegenin fiziki sınırlarını nasıl zorladığını konuştuk. Konuğum ClientWorld'ten avukat Gizem Koç'tu. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Reklam.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Arkadaşım hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
6: Dükçük.
5: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
6: Buzuların Sessizliği.
5: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
6: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
7: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
5: Ve çok eğlendik. İşte bu.
8: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Aa, anne dedi.
17: Hadi canım, baba dedi.
16: Bez dedi.
17: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
18: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
19: Bes, bes, bes, Allianz'dır, bes, bes, bes, Allianz.

0: Trafikte, sokakta, işte, otobüste, markette öfke beynimizi yaşlandırıyor. Japonya'da 2022 yılında 65 yaş ve üzerindeki bireylerde yapılan 7 yıllık bir araştırma, kronik stres ve öfkeyle ilişkili stres hormonunun yüksekliğinin beynin yaşlanmasını hızlandırıp bilişsel gerileme riskini artırdığını ortaya koydu. Peki öfke beyni neden bu kadar etkiliyor? Beyinde ne gibi değişimler yaşanıyor? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Ramazan Sarı'ya sorduk.
1: Öfke sırasında vücutta birçok hormon salgılanıyor ve bu hormonlar aslında bir kısır döngüye giriyor. Yani her seferinde aslında siz hani öfkenizi üst benliğiniz devreye girip de bastırabilirse alev, ateş daha böyle yeni yanarken söndürmüş oluyorsunuz. Ama eğer kendi haline bırakırsanız öfke sürekli artıyor ve giderek yükseliyor. Bu yükselme beyin içerisinde yoğun bir nörotransmitter deşarjına yol açıyor. Sinirlerin bir ömrü var ve sinirler kendini yenileyebilen yapılar değil. Yani hepimizin yaş devam ettikçe aslında hem hatıraları oluştururken hem günlük hayatı oluştururken aslında nöron dediğimiz o küçük sinir hücrelerinden kaybediyoruz. Bu tip öfke durumlarında bu kaybettiklerimiz çok daha fazla oluyor. Çok daha hasar veriyor beyne. Daha çok bu şekilde işliyor ilişki. Yani bu öfkenin kontrol edilen yerle bizim hafızayı oluşturduğumuz yer çok yakın birbirine. Yani el kol hareketi gibi değil çünkü bunların bulunduğu yerler. Dolayısıyla öfke katsayısı yüksek insanların doğal olarak şeyleri de düşüyor. Bizim sabır dediğimiz şey. Yani çünkü öğrenmek için sabra ihtiyaç var. Öğrenmek acılı bir eylem. Öfke de genelde acılı eylemle mücadele edemeyen insanlarda görüyoruz. Yani beyin açısından konuşuyorum tabii ki acılı derken. Öğrenme o yüzden genelde ya aslında bunun hangisi yumurta ve tavuk gibi. Yani öfkeli insanlar mı öğrenmekte zorluk çekiyor? Öğrenmekte zorluk çekenler mi öfkeli oluyor? Bunun direkt belki şu anki bilgiyle söyleyemeyiz ama böyle bir ilişki olduğunu biliyoruz.
0: Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Ramazan Sarı NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
4: Mutlu pazarlar, Kupa Günlüğü ile karşınızdayız. Dünya Kupası'nı bu akşam tamamlayacağız. Öncesinde üçüncülük maçı oynandı. Eduardo Galeano, Uruguaylı futbol sevdalısı yazar, yıllar önce yazdığı kitapta şunu söylemişti. Tanrı rızası için güzel bir maç lütfen. İşte üçüncülük maçı bize bunu izlettirdi. Umarız final daha fazlası olur. Bülent Timurlak'la beraber bunu konuşacağız. Bülent Timurlak, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi pazarlar herkese.
4: Teşekkür ederiz. Şimdi bu pazarlar deyince aklıma güneşli pazartesiler geldi. Acaba İspanya için o filmdeki ismi yarın konuşabilecek miyiz? Arjantin için bir kez daha dünyanın zirvesini mi konuşacağız? Bunlar ayrı bir yerde duracak ama önce üçüncülük maçı için kısa bir giriş rica edeyim. Ardından dünya futbolunun en iyi dans edenlerin hakkını verelim.
5: Çok kıymetli bir yazar ve güzel bir filmle girdin. Bakalım, orada Amador'un ışığı açık kalmıştı.
4: Doğru.
5: İspanya'nın başına neler gelecek? Öncelikle şeyi söyleyeyim. 10 yıl önce Messi'nin milli takımı bıraktım dediği yeri hatırlıyor musun?
4: Copa America finali.
5: Burası. MetLife.
4: MetLife.
5: Messi'nin penaltılı kaçırdığı, penaltılara giden 0-0'dan
4: Şili maçı.
5: Şili'nin Copa America'yı müzesine götürdüğü karşılaşma. 10 yıl geçti aradan. Hala sahada. Ve bugün karşısında 2008'de işte küvette yıkadığı bir takvim kampanyasındaki çocuk karşısına çıkacak. İki takım açısından da baktığın zaman hak ederek finale geldiklerini söyleyebilirim. Bir, Messi Arjantin'i omuzlarında, sırtında taşıdı. Ne yaparak? Çok koşmadan. Diğer tarafta İspanya için ölçü, grup maçlarında belki kendi kalitelerinin altında kalsalar bile oyun olarak turnuvanın bir numaralı favorisi Fransa'yı yarı finalde elerken kimseye Fransa'ya yazık oldu dedirtmediler. Fransa da kendi kendine dememiştir zaten. Dolayısıyla adaletli bir final gibi duruyor ama üçüncülük maçı sanıyorum üçüncülük maçı diye oturduğumuz ekran başına Wimbledon finalinin ilk setini izlemiş gibi olduk. Sonuca bakarsan 6-4.
6: Wimbledon finali, halı saha maçı, yani evet, herkes istediğini söyleyebilir.
5: Çok zor yani. Yarı finali kaybettikten sonra, yani bir o futbolda bir tabir vardır. Stada gelirsin ama maça gelmemişsindir diye. Yani maçın ilk yarısında Fransa maça gelmemişti. Sonra İngilizler 4 farkı bulduktan sonra belki de onun rehaveti, oyuncu değişiklikleri vesaire, Fransa bir geri dönüş yapmaya çalışırken orada motivasyon tabii ki Mbappe'nin şu anda 22 gole ulaştı 3 Dünya Kupası'nda. Yani bugün Messi onu geçmezse 8 golü var, Mbappe 10 golü var. Arka arka 2 tane Dünya Kupası'nda gol kralı olmuş olacak ve daha 28'inde. Yani teknik olarak çok net bir Dünya Kupası kesin cebinde var. Yani bu rakamı 25 üzerine çıkarma olasılığı yüksek. Şeyin Mbappe'nin bugün arka arkaya iki Dünya Kupası kazanmak modern zamanlarda aynı teknik adamla, bu kolay bir şey değil. Diğer taraftan biliyorsun İspanya'nın tarihindeki tek Dünya Kupası'nı belki de en iyi jenerasyonuyla 8 Avrupa Şampiyonası sonrası 2010'da kazandıktan sonra bu 16 yılda hiçbir şey yapamamış olması. Avrupa Şampiyonası'nı katmıyorum. Geçen Avrupa Şampiyonası'nda tamam. Yani Dünya Kupası düzeyinde.
6: 8, 10, 12 ondan sonrasında olmayan bir İspanya.
5: Evet. Yani 14'te gruptan mesela çıkamamıştı. Yarın belki bir turnuva sezon finalinde büyük hayal kırıklıklarını konuşuruz ama bugün yani dev bir final günü ve Arjantin'in İngiltere karşısına o marşı okurkenki hırsları, yani bu işin içinde Maradona için, işte Malvinas, Falkland adaları için, Diego'nun son turnuvası için diye bir tezahürat var ya soyunma odasında yapılan. Hafif biraz böyle harbe gider gibi, savaşa gider gibi çıkıp o oyunun da devamını getirdiler. Bu sertlikle biraz rakibi sindirme meselesi vardır. Şimdi İspanyollar pas oyununu, ince oyunu seven bir takım. Dolayısıyla bugün Arjantin'in ben İspanya karşısında İngiltere maçına benzer bir şekilde biraz dişini göstereceğini düşünüyorum. Maçın başında yine böyle bir sertlik görebilir. İspanyollar buna mukavemet edebilirse, edecek adamları var. O zaman yani tabiri caizse şöyle bir çatır çatır bir final karşılaşması olacak. Çünkü normal şartlarda bu iki takımdan geçiş oyununa müsait olan, daha fazla müsait olan İspanya. Çünkü bir şekilde evet var adamları Arjantin'in de, Juan Alvarez gibi uzayıp gidebilen, ama Messi'nin biliyorsun ki bu turnuvada bugüne kadar yaptığı yüksek tempolu koşu metresi sadece 60 metre. Ama futbol sadece rakamlarla açıklanmaz. Dün Mbappe 2 gol 1 asist 8 kilometre koşmuş. Bütün turnuva boyunca Messi'nin 6 kilometre koştuğu söyleniyor. Benim için buradaki en önemli istatistik Yamal'ın Amerika'ya gelemeyen babasının 34 yaşında olması. Messi'nin ise 40.
6: 39. 34 yaşında ilk kupayı kazandığını düşündüğümüzde Messi başka bir hikaye yazıyor. Messi ile devam edelim. Evet. Instagram hesabından bir mesaj paylaşıyor, bir mektup yazıyor takım arkadaşlarına ve bence Arjantin'e yazıyor, Arjantin ulusuna. Bu yılların en güzel yanı sadece kazandığımız kupalar değil, tüm serüvendi. Her günü bu grupla paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zorlukları aşabilmek ve her aşamadan keyif almaktı. Her bir takım arkadaşıma, teknik ekiptekilere ve her gün bu milli takımı bir aile olarak tutmak için çalışan herkese çok teşekkürler. Finalde, özür dilerim, finalde ne olursa olsun bu grup zaten kimsenin unutamayacağı ve kimsenin silemeyeceği bir tarih yazdı. Haydi Arjantin diyor Lionel Messi takım arkadaşlarına, Arjantin ulusuna yazdığı mektupta.
5: Evet, çok yetenekli adam sayısı 2016'da Şili'ye Copa Amerika'yı kaybeden kadroda daha fazla yetenekli adamlar var.
6: Tartışmayız.
5: Yani Angel Di Maria'lar, Lucas Villa'lar. Şimdi burada böyle pür yetenek olarak Messi'nin yazına yazabileceğin adam.
6: Julian Alvarez.
5: Bir de Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Yani Latour bile o çizgide değildir yani Minol, böyle bir Anel Di Maria'ları düşünürsen. Ama karşılarındaki takım aslında Messi ile oynadıkları oyunda da bir merkez santrofor kullanmıyorlar farkındaysan. Herkes Messi'nin oyununa asist eden bir forvet pozisyonunda. İçeriye gelen Latour'a oynuyorsa Latour'a, Lionel Berroy'a oynuyorsa o. İspanya'da merkez santrofor kullanmıyor. Ve Oyarzabal müthiş bir istatistikle başlamıştı, hatırlıyor musun turnuvaya?
6: Üst üste goller.
5: İlk maç 30 dakika ayağına top değmemişti. Bak bu futbol tarihinde olabilecek bir şey değildi yani. Bu turnuvanın en ilginç istatistiklerinden birisidir bittiğinde.
6: Hele bittiğinde Oyarzabal'ın golüyle gelirse o kupa.
5: Evet. Ya başlangıcı bu
6: bir
5: ama.
6: Bu şekilde muazzam olur.
5: Bu kadar pas futbolu oynayan bir takımda en uçta oynayan adamın ayağına top bile değmemiş olması. Bak 3-5 dakikanın hesabını yapmıyorum, yarım saat. Futbol çokça kolay görünen ama hikayenin sonunda hakikaten bize acayip hikayeler yazan bir oyun. Dün akşamki maç ve skoru üzerinden şunu söyleyebilirim ya. Bu bir üçüncülük maçı. İstatistikten başka bir şey. Futbolculara işte Bellingham'ın attığı gol onu 7'ye yükseltti vesaire gibi. Başka bir şey kazandırmıyor. Ama Fransa'da Didier Deschamps dönemi sona erdi. Zinedine Zidane gelecek. İngilizler de ağır eleştirilerin ardından Gary Lineker'in tabiriyle kalmasına hiç gerek yok dediği Alman hoca Thomas Tuchel'le yola devam edecekler. Çünkü 28 Avrupa Şampiyonası'nı biliyorsun ortak Britanya düzenliyor.
6: Asla devam edelim. Şimdi Messi'nin mektubundan sonra bir de İspanya tarafına bakalım. Onlar da diyor ki onu İspanya'ya getirin. Nedir onu dedikleri? Dünya Kupası fotoğrafını paylaşıyorlar. 2010'dan sonra İspanya bir kez daha bunu istiyor. 2010'dan yani Johannesburg'dan New York'a geçen gün sayısı 5852. 5852 gün sonra tekrardan bunu istiyor.
5: Son antrenmanları fırtına yüzünden iptal edilmiş İspanyolların. Diğer bir sayfada şey var. Trump biliyorsun maçta olacak. Finalde. 2030 Portekiz, İspanya-Fas.
6: Ve açılış maçları Uruguay, Arjantin,
5: bravo.
6: Paraguay.
5: 100. yıl sebebiyle. 34 Dünya Kupası Suudi Arabistan'da. Daha belli olmayan 38 için.
6: Şimdiden talip.
5: Talip Amerika ama bence hani gerçekten uzak dursunlar. Burada Pedro Sanchez'le biliyorsun İspanya'yla bir gerilimi vardı. Dolayısıyla İspanya cephesinin kimin temsil edeceği şeyde tribünde bildiğim kadarıyla ilk finaline çıkacak bu Kral Felipe. Ama stada gelmiyor bildiğim kadarıyla. Ailesiyle beraber seyrediyor. Ve diğer tarafta o sayfada başka bir ilginç not var mı diye bakıyorum. Şeye doğru, finale doğru. Evet, yani bu İran ve Balogun meselelerinin çok kırmızı kartın iptalinin çok abartıldığını söylüyor. Söylüyorlar. Ama diğer bir tarafta hakikaten bunu da söylemem lazım. 2038 lütfen Amerika'da olmasın. Yani gerek saat farkıyla gerekse şu son günlerde çıkan ve gerçekten bir futbol severi şöyle biraz titreten bir karar vardı ki arkadaşlar burada bazı gazeteciler Süper Lig'i de yakıştırmışlar. Maçın devre arasının 30 dakika olması.
6: O soruyu ben biraz popülizm olarak nitelendiriyorum. Yani hayır, zaten bizde 30 dakikadan fazlası oluyor. Resmi 30 dakika olur mu?
5: Hayır, 15'in fazlası oluyor. Ben onu ölçüyordum bir ara uzun bir dönem takıntımda. 21 dakikada falan maçlar başlıyor ama yani bunu söyleyenler tabii ki böyle bir reklam kuşağı falan işte ya da bir ufak yorum alanı açmaya çalışıyor olabilirler. Teknik olarak şu var. O 45 dakika öncesinde bir ısınıyorsun, 45 dakikaya oynuyorsun ya. 15 dakikalık dilimde hala daha sıcaksın ama onu 30 dakikaya uzatırsan futbolcu soğur.
6: Dediğim gibi ben onu popülizm olarak görüyorum. Gerçekleşmesine ihtimal bile vermiyorum. Ama bu akşamki o dakikayı da göreceğiz.
5: Bu kadar fazla dokunmasınlar ya futbola.
6: O yüzden de 38 olmasın. O yüzden hatta yani UEFA'yı da eleştiririm ama UEFA Infantino'nun karşısına bir başkan çıkarabiliyorsa çıkarsın. Dün baktığımda birkaç isim dolaşıyordu. Bu futbol düzeninin, bu başkanlık mantığının değişmesi gerekiyor. Yani futbol ve futbol para ama futbol bir kişinin zevki değil.
5: Uzar burada belki şey ama şunu söylemem lazım. Avrupa'daki statların eskiliğinin büyük dezavantaj olduğu, herkesin her seferinde gözünü Almanya'ya çevirdiği bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bir sonraki Dünya Kupası iki Avrupa ülkesi, bir Kuzey Afrika ülkesi, bir diğer tarafta Orta Doğu. Arkasına gerçekten 38 ya Güney Amerika'ya gider diye düşünüyorum. 14 Brezilya'dan sonra ya da Avrupa'da o güne kadar statlarını düzgün yapan bir ülke ki mesela sen 32 Avrupa Şampiyonası'nı yapıyorsan İtalya ile beraber pekala aday olabilirsin. Türkiye için söylüyorum.
6: Ki aynen aynen.
5: Bence yakışır da.
6: Sport İspanya diyor ki harika bir gün olabilir. Evet, İspanyollar o 2010'u yaşamak istiyor. Onun hatıralarıyla varlar ama 2010'daki takımla 2026'daki takımın bambaşka olduğunu söyleyelim. Kıyas asla ve asla değil. Evet, harika bir gün olabilir. Başrolde Yamal mı olur? Rodri mi? Merino mu? Oyarzabal mı? 2024'ün Avrupa Şampiyonası'nın o gizli gol krallarından Olmo mu? Kimsenin tahmin etmeyeceği Pedro Porro mu? Yani İspanya için her oyuncu harika bir gün olabilirin net bir karşılığıdır.
5: Evet, yani ilk akla gelen Yamal, sürekli de hani Yamal satıyor şeklinde fotoğraflarda hep Yamal yer alıyor ama mesela ben o fotoğrafta tercih edecek olsam orayı anlatan adam ya Rodri ya Oyarzabal şu anda. Yamal değil. Yamal'ın söyleyecekleri varsa bu akşam söyleyecek.
6: Belki Yamal'ı işte final için motive etmeye çalışıyorlar.
5: Olabilir. Yani hani zaten ya böylesine bir finalde kötü oynamaya hakkın yok. Dolayısıyla Yamal'ın bugüne kadar oynadığı futbolist, Yamal'ı seyretmiş olanlar yeterli bulmadığının farkında. Yani şu arada Arjantin defansının özellikle üzerine gidildiği zaman beklerinin Yamal tarafından paramparça edileceği ortada. Hiç o seviyeleri o kadar yüksek değil Arjantin'in beklerinin. Yani sol bekinden bahsediyor.
6: Tagliafico.
5: Evet. O yüzden ilginç bir final olacak. Çok ortada bence. Çok ortada ama bir şey bekliyorum. Doğrusunu söyleyeyim. Arjantin tarafından başlatılacak bir tansiyon bekliyorum yani.
6: Ya İngiltere maçının senaryosunu görür müyüz? Orada evet İngilizleri istedikleri tuzağı düşürdüler. Yani onlar zaten söylediler. Yani sokak futbolunu oynadık biz. İngilizler cevap veremedi. Rodri'nin iki gün önce bir açıklaması vardı. Hakem o sokak futboluna ne kadar acaba müsamaha gösterecek diye. Biz de oynayabiliriz ama o sertliği fazla bulduğunu söylemişti.
5: Çünkü çok otoriter bir adamdır. Çok tecrübeli. Kariyerinin belki de son maçına çıkıyor. Orayı bertaraf edebilecek bir adam. Onu söyleyeyim. Ama şeyler, tahminler çok zor. Gerçekten
6: Dünya
5: çok ortada.
6: Dünya finali Bülent Timur.
5: Çok ortada.
6: Tahminde
5: ya bir Fransa Hırvatistan oynadığı zaman ya da işte geçen seferki mesela Fransa Arjantin finali sen kimi önde görüyordun o finalde?
6: Arjantin.
5: Arjantin'i mi önde görüyordun? Hı hı. Fransa son dakikada atsa maçı kazanır.
6: Kolomuani mi, Martinez mi orada?
5: Evet, evet. O yüzden neyse keyfini çıkartalım tabii.
6: Kesinlikle.
5: Keyfini çıkartalım. Bu şey acayip bir hikaye yani. Messi'nin ben bir takımı bırakıyorum dediği stadyuma. Ya dünyada bu kadar ülke var, bu kadar turnuva var, bu kadar şey var. Ve adam 10 yıl sonra MetLife'a dönüyor. Küvette yıkılacağı çocuğun karşısına çıkıyor. Artık hani bu şeyler bize oluşturulan bu dünya gerçekten insanın beynini yakacak cinsler.
6: Dünyanın en iyi senaryo yazarları, dünyanın en iyi kitap yazarları bir araya gelse bunu yazamazlar. O Messi dediniz, Arjantin basınıyla devam edelim. Ole. Messi'den yola çıkıyor ve şu başlığı atıyor. Ben bayrağımı istiyorum. Tabii burada o duyguları da ön plana çıkarıyor. Milli duyguları.
5: Fena halde kullanıyorlar bunu. Yani çok da daha bir motivasyon malzemesi. Yani Dünya Kupası bizim açımızdan hayal kırıklığıyla başladığı ve kısa sürdüğü için bir de saat farkı ile beraber insanların ağzında genel manada şöyle bir ekşi tat bırakmış olabilir, öyle söyleyeyim. Ama elinde sonunda bir futbol şöleni ve senin programın başında söylediğin gibi Eduardo Galeano ben bir futbol dilencisiyim, iyi futbolun peşinden koşarım diyor. Sen gittin oralarda koştun. Biz burada ekran başında maçtan maça koştuk. İnşallah
6: bu akşam varmaya devam edeceğiz.
5: Çünkü bu akşam bu final oynandıktan sonra takdir edersin ki yarın sabahtan itibaren lokal rekabetimize, transfer yarışlarına, lokal kavgalarına.
6: Yarın sabah olmasa da salı günüyle başlarız.
5: Değil mi? Bir gün nefes verirler.
6: Yine evet. Oley'le devam edelim. Yine Messi'nin fotoğrafı ve diyor ki New Jersey'de dünya turu. Yani dediğim gibi hikayeler inanılmaz. Bakalım. O inanılmaz hikayeyi kim yazacak? Arjantin ve İspanyol basınını bir noktalayalım. Bir İtalya'ya uzanalım. La Gazzetta diyor ki,
5: evet,
6: güçlülerin dünya kupası. Ben güçlülere katılıyorum ama güçlülerden ziyade futbol sanatkarlarının dünya kupası diyorum. Güçten ziyade ben biraz daha yeteneğe vurgu yapmak istiyorum bu finalde.
5: Evet, yani aslında bakarsan bu dünya kupası ben atlıyor olabilir miyim? Bir anda herkesin nasıl bir adam böyle dediği bir yıldız çıkarmadı. Büyük yıldızlar hep sahneyi kapladılar. Yani Harry Kane, Mbappe, elenenlerden söylüyorum. Belki yani o kadar kötü futbol kelimesinin altında demeyeyim de defans oynayan Paraguay'daki Enzo'nun mesela yeteneği biraz konuşulmuştur. Sence kimseyi çıkardı mı bu Dünya Kupası?
6: 98 Davor Šuker. Böyle hızlıca düşünmeye çalışıyorum. Benim için bu ikisi. 90 Skilacı, 98 Davor Šuker'den sonra böyle bir 2002, yıldız çıkmadı.
5: 2002 Rüştü Reçber.
6: Güzel.
5: 2006 Totti. Totti diyorum, özür dilerim. Luca Toni. Ama gerçekten büyük yıldızların vurduğu sahneyi arka taraftan vay be ne futbolcuymuş dediği, ama devir şöyle bir devir, Emir, bunu da söyleyeyim. Özellikle Z kuşağı gençler açısından, yani Avrupa başta olmak üzere dünyanın neredeyse bütün ligleri, bütün futbolcuları takip edilip bilindiği için artık sürpriz kimse yok.
6: Yok.
5: Ya biz eski kuşaklar için biraz Dünya Kupası izlediğin zaman bir futbolcuyla karşılaşırsın, daha önce hiç maçını seyretmemişsindir. Hani Güney Amerikalı bir futbolcu. O zaman Avrupa'da da yabancı kısıtlaması var mesela. İtalya'da, İspanya'da 3 ile sınırlı. Bir anda büyülenirsin.
6: Büyülenirsin.
5: Yani Enzo Francescoli'yi nerede seyredebilir ki insanlar?
6: Kesinlikle. Arkadaşlar gazetenin 11'ini atlayalım. Mail ile devam edelim. O bahsettiğiniz güçlülerin olayında. Deli Mail diyor ki tanrılar ve canavar, tanrılar canavarlara karşı.
5: Evet.
6: Bu da bence turnuva, en iyi manşetlerden bir tanesi.
5: Evet, turnuva boyuncaki notlama da gördüğün gibi 81-76. Tabii ki gazetenin takdiri bu. Performans olarak 10 üzerinden notlamada İspanya'yı ufak bir arayla önde görüyoruz diyorlar. Ve bir şekilde pozisyon itibariyle 10 numara oynayan iki adam, Julián Álvarez ve Olmo'yu tercih etmişler. Bu kez Messi, Yamal yok.
6: Hep onlar var diyerek.
5: Evet.
6: Bülent Timur'a çok teşekkürler. Yarın
5: teşekkür
6: daha detaylandıracağız. Şampiyonun ve kaybedenin hakkını vermeye çalışacağız.
5: Herkese iyi pazarlar. Güzel bir final olsun. Güzel bir akşam olsun.
6: Noktaladık. Görüşmek üzere.

0: NTV Radyo.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor, Antalya'da kuru sıcak var, termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece. Hava durumu.
2: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda,

0: Burası NTV Radyo. Saat 11.
1: Mutlu pazarlar, 11 bülteniyle karşınızdayız. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeniden açılan dosyada dikkat çeken gelişmeler var. O dönemde Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanıklardan biri, kazadan sonra arama çalışmalarını aksatmak için Yazıcıoğlu'nun durumuyla ilgili yanlış bilgi notu gönderdiğini itiraf etti.
2: Sizin fotoğraf.
3: Evet.
4: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, notu gönderdi, arama kurtarma çalışmalarını duraksattığını itiraf etti. Bilgiler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden başlattığı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gözaltına alınan 27 kişiden 19'unun tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni beyanlar ortaya çıktı.
5: Ben şu anda helikopterdeyim.
4: Kazanın meydana geldiği 2009 yılında Kahramanmaraş Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli olan İsmail Kaya, olay günü Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu ve Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklinde yanlış bir bilgi notu geçtiğini itiraf etti. Amacının çalışmaların duraksamasına neden olmak olduğunu belirtti. Sahte bilgi notunu dönemin istihbarat amiri Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. İsmail Kaya kendisiyle aynı şubede görevli İlyas Uçar'ın kazadan hemen sonra yerini tespit ettiğini, buna rağmen enkazın 3 gün sonra bulunduğunu söyledi. Israrla benim bulunduğum adrese gitmiyorlar dediğini de aktardı. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu ise emniyetteki ifadesinde helikopterin kayıp parçalarına ilişkin itirafta bulundu. Kayıp olan cihazı rapora yazdırmak istediğini, ancak heyet başkanı Feridun Seren'in Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi, raporda yazmanıza gerek yok dediğini iddia etti. Soruşturma kapsamında kazada FETÖ izi olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştı. Tutuklu sanıklardan emekli albay Ali Armağan'a da firari FETÖ yöneticisi Adil Öksüz'le bağlantısı soruldu. 2 yıl içerisinde 152 kez irtibat kaydı tespit edilen telefon hattının kendisine ait olmadığını da iddia etti. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü saatlerde Malatya Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 savaş uçaklarının da Sivas üzerinde önleme görevinde bulunduğunu öne sürdü.
1: Amerikan ordusu İran'a 8. gecede de saldırılarını sürdürdü. Hedefte İran'ın Hürmüz kıyısındaki Bender Abbas, Sirik ve Hacıabad kentleri var. İran devrim muhafızları da kuvvetteki Amerikan üslerine misilleme yaptı. İran basını Bender Abbas kentinin 6 ABD füzesiyle vurulduğunu aktardı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM, yeni hava saldırı dalgasının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Amerikan ordusu ayrıca bombardımanların İran'ın 17 Temmuz gecesi Ürdün'deki Amerikan askerlerine yönelik saldırısını cezalandırma amacı taşıdığını belirtti. İran'ın Ürdün'de ABD üssüne saldırısında 2 Amerikan askeri ölmüştü, bir askerse hala kayıp. Amerikan basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, asker ölümlerine dair çok üzücü bir olay, onlar ülkemize hizmet ediyorlardı dedi. İran devrim muhafızları Amerikan saldırısına Kuveyt üzerinden yanıt verdi. İki askeri üsteki Amerikan unsurlarına yönelik drone saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde bir eve hava saldırısı düzenlendi. Biri çocuk, 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıya dair ayrıntılar Filistin Haber Ajansı'ndan. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, İsrail'in Nasr mahallesinde saldırdığı evde yaşamını yitiren ve yaralananların tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı da belirtiliyor. İsrail'in Gazze kentinde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Rusya ile Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar da yeniden şiddetlendi. Ukrayna önce Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. 8 işçi öldü, onlarca da yaralı var. Rus ordusu da Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. En az bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
6: Sirenler çaldı, patlamalar peş peşe geldi. Alevler geceyi aydınlattı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ağır bombardıman altındaydı. Rusya dalgalar halinde onlarca füzeyle saldırdı. Saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralılar var. Düşen füze parçaları kentin farklı noktalarında yangınlara yol açtı. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Yetkililer, apartmanlar, marketler ve bir yurt binasıyla bazı iş yerlerinde patlamalar gerçekleştiğini aktardı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangınları söndürmek için çalışma yürüttü. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için de yoğun bir çaba vardı. Başkentteki şiddetli saldırılar öncesi Ukrayna ordusu Rus e-ticaret devini hedef almıştı. Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketinin lojistik merkezleri dronlar tarafından vuruldu. Moskova ve Tambov bölgelerindeki saldırılarda çok sayıda işçi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı. Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki drone parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Cinayetlerin 2005 ile 2016 yılları arasında işlendiği, yapılan teknik analiz ve yeni tanık beyanlarıyla olayların aydınlatıldığını belirtti.
3: 5 farklı ilde farklı zamanlarda işlenen ancak failleri yıllardır bulunamayan 6 cinayet aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kamu vicdanında açık bir yara olarak kalan bu 6 cinayet dosyası, günümüzün teknolojik imkanları, kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık beyanları ve elde edilen yeni deliller ışığında bütün yönleriyle tekrar incelenmiştir.
3: Polis ve jandarma JASAT ekiplerinin incelemeleri sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyur ve Yusuf Sayaner'in katilleri tespit edildi. 5 cinayete ilişkin 9 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyur'un ölümüne ilişkin soruşturmadaysa bir portakal bahçesinde kazı yapıldı. Uyur'a ait olduğu DNA işlemleriyle kesinleşen kemik parçaları bulundu. Olaya ilişkin adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili bulunamayan olaylarla ilgili çalışmaların süreceğini belirterek, adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz dedi.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir bina inşaatına beton dökülürken yandaki sağlam binanın duvarı patladı ve beton 10 ailenin yaşadığı apartmanın içine doldu. Olayda şans eseri can kaybı olmadı. Mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı.
3: İnşaata beton dökülürken bitişik binanın duvarı patladı. Yüzlerce kilo beton sağlam binanın içine doldu. Beton asansörü, merdivenleri kapattı, apartman sakinleri mahsur kaldı. İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü.
7: İlk başta bu bina yapılınca ben söyledim, hani bak duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önlem alın hani dedim, hani bu duvara yapın dedim, hani kulak arkası yaptılar bunu. Müteahhiti arıyor, müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış. Ya böyle bir şey mi olabilir mi? Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı. Kimse inemiyor zaten.
3: 6 katlı binada 10 aile yaşıyordu. Apartmandakiler çıkamayınca polise ve itfaiyeye haber verildi. Mahsur kalanlar kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.
8: Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Yukarı çıktığını farz edelim. O betonu gördük. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık? Beton mesela 6. kattan giriş kata kadar doldurmuş.
3: Bina tedbir amacıyla tahliye edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hasarın boyutu incelemeler sonucunda belli olacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının %92'sinin barınaklarda muhafaza edildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağını da inceledi. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak dedi.
9: Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak. Bu şekilde hem sokaklarımız, alanlarımız, meydanlarımız, parklarımız daha güvenli hale geliyor. Hem de hayvan refahını arttırmış oluyoruz. Hayvanları insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz. Burada hayvanların kısırlaştırmaları yapılıyor, tedavileri yapılıyor, beslemeleri yapılıyor. Bugün öğrendiğim kadarıyla burada 1000'in üzerinde hayvanın da sahiplendirilmeleri yapılmış durumda. Ben hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediye'mize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler.
1: İstanbul ve yurt genelinde sıcaklık artıyor. Megakent'te sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Ayrıca hissedilen sıcaklığın da 50 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
10: Yurt geneline yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.
11: Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağız. Yazı İstanbul şu ana kadar olan dönemini oldukça iyi geçirdi. 28-29'lardaydı sıcaklıklar. Pazar günü 32'ye çıkıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba arasındaysa 33'e kadar yükselecek. Ankara'da da hafta başına sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak gölgede.
10: Sıcakların en çok Ege ve Akdeniz'de yükselmesi bekleniyor.
11: Salı, çarşamba ve perşembe günü Ege ve Akdeniz bölgesinde bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklıklar Ege'de 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz'de hissedilen sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Bölgedeki hissedilen sıcaklıklar.
10: İç Anadolu ve Karadeniz'de de sıcaklıklar yüksek olacak.
11: Bu yüksek sıcaklıklar kalp krizini tetikleyebiliyor. Halsizlik, yorgunluk, baygınlık, ısı stresi, tansiyon gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
10: Sıcaklara karşı kronik hastalığı olanların dikkatli olması ve bol su tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor. Sıcakların perşembeden itibaren gerilemesi bekleniyor.
1: Yükseköğretim Kurulu bu yıl tercih listesine girecek yeni bölümleri açıkladı. Hayvancılık işletmeciliğinden balıkçılık teknolojisine kadar geniş alanlarda farklı bölümler var. Uzmanlara göre geleneksel mesleklere duyulan ihtiyaç sebebiyle bu alanlar yeni döneme uyarlanmaya çalışılıyor. Peki bu sene hangi bölümler açılacak ve uzmanların önerileri neler? Ayrıntıları haberimizde.
12: Patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, finansal teknoloji, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri. Yükseköğretim Kurulu bu yıl ilk kez tercih kılavuzuna yer alacak bölümleri açıkladı. Lisans ve ön lisansta toplam 16 program sunuldu. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon. Listede yapay zeka destekli yeni bölümler öne çıkıyor.
13: Yapay zeka sosuyla bölümleri pazarlamanın diyelim artık yani veya kılavuza koymanın son yıllarda moda haline geldiğini görüyoruz. Altyapı ve akademik kadro yeterliliğini tam sağlayabildik mi? Bu noktada emin değiliz. Ne yazık ki yapay zeka daha hayatımıza yeni giren bir olgu. Dolayısıyla akademinin buna ne kadar hazırlıklı olduğuna dair ne yazık ki elimizde yeterli veri yok. Gerçekten yapay zeka teknolojisini kullanabilecek ve onu derse entegre edebilecek, eğitim programına dönüştürebilecek akademisyen tarafı ne kadar güçlü?
12: Hayvancılık teknolojisi ve işletmeciliği ile balıkçılık teknolojisi de yeni bölümler arasında. Uzmanlara göre iş gücüne ihtiyacın olduğu alanlar yeni döneme uyarlanacak.
14: Burada aslında yok amiyane tabiriyle biraz da buraları cazip hale getirmek için bu isimleri kullanıyor. Çünkü günümüzde gençler de işte içerisinde yapay zeka olan teknoloji sözcüğü geçen bölümlere karşı bir eğilim içerisindeler. Yani bu bölümü direkt balıkçılık dediğin zaman biraz geri plan ama balıkçılık teknolojisi der demez oradaki teknoloji lafı öğrenciyi çekiyor. Mesela hayvancılık bölümü açılıyorsa hayvancılık tesislerinin olduğu bir şehirde, bir üniversitede öğrencilerin rahat staj yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamda bu tarz bölümlerin açılması, bunların tanıtımının yapılmasıyla buralar cazip hale gelebilir.
12: Uzmanlara göre adaylar bölümlerini tercih edecekleri illerin ekonomik ve sosyolojik yapısına göre düzenlemeli. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: başlıyor.
1: Yaz ayları geldi. Ferahlamak için soğuk sulara, buzlu kahvelere, limonatalara ve dondurmalara sarılıyoruz. Peki bu masum serinleme alışkanlıklarının diş minemizde nasıl bir etkisi var? Diş sağlığının beden sağlığıyla nasıl bir bağlantısı var? Ağız sağlığı başka hastalıkların habercisi olabilir mi? Merak ettiklerimizi bugün diş hekimi Kıvanç Cebeso ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Umarız siz de iyisinizdir.
2: Tabii ki biz çok iyiyiz.
1: Şimdi sıcak havalar geldi aniden ve o buz gibi su içtiğimizde ya da dondurmayı ısırdığımızda dişlerimizde bir sızı hissediyoruz. Bunun nedeni ne? Ağız sağlığına dair en sık hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Bununla başlayalım mı?
2: Tabii ki. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Ağzımızdaki mikrop sayısı, bakteri sayısı dünyada yaşayan insanlardan fazla. Dolayısıyla hijyenik bir ortam olmadığını biliyoruz ama bunun bir dengeli bir şekilde ağzımızda kalması bizim sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Denge ne zaman bozulur? İltihaplarda bozulur, hastalıklarda bozulur, çürümede bozulur. Tabii biz her ağrıyı patolojik çürük ağrısı ya da hastalık ağrısı olarak değerlendiremiyoruz. Aşınmış mineler, yaşlanmış dişlerin özellikle bu soğuk ve sıcak termal hassasiyetleri diş çürüğüyle çok karıştırılabiliyor. Bunu lütfen altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü bedenimiz gibi dişlerimiz de yaşlanıyor. Benim çok sevdiğim bir cümlem var, katılır mısın bilmiyorum. İşte 40 yaş gençliğin yaşlılığı, doğru. 40'tan sonra da yaşlılığın gençliği diyorum ben. Yani saçlarımız beyazlıyor, cildimiz rengini kaybediyor, o canlılığını, tazeliğini kaybediyor, dişlerimiz de kaybediyor. Şimdi dişlerimizi çok iyi fırçaladığımızı düşündüğümüzde çürüklerle, bakterilerle, hastalıklarla, diş eti iltihaplarıyla savaşıyoruz. Diş fırçalama bizim kendi evimizde yapabileceğimiz optimum ağız sağlığını başarmanın birinci yolu. Ama dişlerimiz nasıl yaşlanıyor biliyor musun? Asitli içecekler, tatlılar, tatlıların bakteriler tarafından şekerin metabolize edilip asite dönüşmesi diş minesinde erozyona neden oluyor. Diş sıkmak, diş gıcırdatmak, geceleri dişlerimizi özellikle gündüzden 5 kat daha sert sıkabiliyoruz. Buna atrizyon diyoruz. Dişlerin birbirine sürtünmesine bağlı ciddi mine kaybı. Sert diş fırçalamak, çok diş fırçalamak, sert diş fırçaları kullanmak, dişlerimizi günde 2 defa, 3 defa, 4 defa bu hastalık derecesinde temiz olmasını sağlamak aslında dişlerimize çok zarar veriyor. Biz dişlerimizi çok iyi fırçaladığımızı düşünüyoruz ama dişlerimizi... Buna da abrazyon diyoruz. Yani dişlerimiz erozyon, abrazyon ve atrizyonla aşınıyor. Cansız tabaka dişin minesidir. Yani en dış tabakadır. Zamanla yaşlanmayı bu mine kaybına bağlıyoruz. Mine de inceldikçe sevgili Zeynep, bu termal uyaranlara karşı soğuk, sıcak, şimdi erik mevsimi mesela buzdolabından soğuk bir erik çıkarttınız, ısırdığınızda sanki çürük ağrısı gibi çok sert ağrılarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun da en önemli ayırt edici noktası klinik muayenelerdir. Yani yılda bir mutlaka hepimiz bir diş doktoruna gidip dişlerimizdeki patolojik ya da patolojik olmayan problemleri çok iyi anlamamız lazım. Çünkü 100 yaşında, bakın 100 yaşında bu dişlere ihtiyacımız var. 100 yaşında iyi yemek yemeye ihtiyacımız var. 100 yaşında özgüvenli gülüşe ihtiyacımız var. Dişler sadece gençlikte değil. Optimum seviyede dişlerimizi fırçalayalım, ağız çalkalama sularını kullanalım.
1: Evet.
2: Yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Yıllık kontrolümüzü ihmal etmeyelim.
1: Evet, bir de sağlığın başladığı yerde aslında ağız değil mi?
2: Başladığı ve aslında şöyle. Bunu biz çok iyi biliyoruz tıpla. Elimizde şimdi size çok enteresan bilgiler vereceğim. Sağlık bir bütün aslında. Yani bugün bir şişmanlık ya da obezite dediğinizde sadece bir kozmetik bir problem değil. İnternal hastalıkların tüm kapıları açılıyor. Diş de öyle. Şimdi yıllardır bizim katıldığımız bütün programlarda ağız hastalıklarının kalp rahatsızlığı olduğunu biliyoruz değil mi? Bunu çok net biliyoruz yani kalp krizi geçirip ani şok kalp hastalıklarında %80 patojen diş bakterilerinin neden olduğu kalp kapakçığı dejenerasyonatif hastalıkların neden olduğunu biliyoruz. Peki şunu biliyor musunuz? Bağırsak kanserinin de primer nedenlerinden biri ağızdaki iltihaplar. Düşünebiliyor musunuz? Diş, bağırsak. Şunu çok iyi biliyoruz. Göz köşelerinden ağız köşesine çizilen gözümüzün, burnumuzun bu dip noktasından, göz köşelerimizden ağız köşesinden üçgen, ölüm üçgenidir mesela bu. Oradaki diş enfeksiyonları, diş eti enfeksiyonları beynimizde sinüs kavernozuma gidip menenjit yapabilir bize. Bunu da biliyoruz değil mi? Çünkü dişler beynimize en yakın organ. Peki şunu biliyor muyuz? Sporcu sağlığı üzerine nasıl bir etkisi var ağız sağlığına? Şimdi mesela Dünya Kupası 2026 oynanıyor. Bakıyorum bütün futbolcular çok diri ve çok ciddi bir beden gücüne ihtiyaçları var. Evet yetenek var ama ciddi bir beden gücüne ihtiyacı var. Burada Tugay Kerimoğlu eski milli futbolcumuzun bir röportajını alıntılamak istiyorum. Ben diyor yurt dışına transfer olduğumda sağlık kontrolüne girdiğimde soyunmaya başladım. Doktor bana dedi ki hayır soyunma ağzını aç. İlk önce ağız muayenesiyle başladılar ve ağzımdaki apseli dişlerin benim adali sakatlığıma, benim halsizliğime, antrenman performansına düştüğüne şahit oldum dedi.
1: Söylediğiniz şey çok önemli. Aslında yani normal sporcu olmayan birinin de kendinde bu belirtileri hissetmesinin sebebi bu olabilir.
2: Mesela 2024 yılında Hansi Flick Barcelona'nın başına geçtiğinde bütün futbolculara ilk yaptırdığı şey ne biliyor musunuz? Ağız taraması. Mesela bir futbolcuda 20 yaş dişinin sık absesine bağlı, yani sık apse yapıyor 20 yaş dişi ama antibiyotik kullanıyor, antienflamatuar kullanıp baskılıyor hastalığı. Sürekli adeli rahatsızlığına, hastalığına yakalanıyor. 20 yaş dişinden kurtulduktan sonra bir daha adeli rahatsızlığına yakalanmadığını söylüyor. Şimdi bu enfeksiyonlar ya da enflamasyonlar nedir? Ağzımızda fokal odak dediğimiz bakterilerin kümelendiği gizli bölgeler var. Bu bölgelerden aslında bütün vücudumuzu zehirliyor. Buna biz septisemi diyoruz. Vücudumuzun hiçbir bölgesinde sadece ağzımızda değil enfeksiyon odağını görmezden gelemeyiz. Aman canımız yanmıyor, hiçbir ağrı da yok. Evet dişim kırıldı ama aman giderim bir gün dediğimiz anda...

0: ağız bakımını anlatıyorum size. Yani bu yapabileceğiniz en iyi ve literatür destekli ağız bakımıdır. Yemeklerden sonra 30 dakika içinde bakteriler şekeri asite çevirir ve dişlerinizi çürütmeye başlar. Biz yemeğimizi yedikten sonra imkanımız varsa dişlerimizi 30 dakika içinde fırçalayacağız. 2 dakika. Ve dişlerin her yüzeyini fırçalayacağız. Burada seçtiğimiz diş fırçası çok önemli. Bakın çok yumuşak diş fırçası seçerseniz bakteri plaklarını kaldıramayacağı için ne kadar fırçalarsanız fırçalayın bakteri plaklarının asit erozyonuna engel olamazsınız. Çok sert diş fırçası kullanır ve bastırarak fırçalarsanız o naylon fırçalar dişlerinizin üzerinde sürtünmeye bağlı abrazyona neden olur ve minin incelmesine neden olur. Burada dişinizin kalitesine göre, protein oranına göre, yapısına göre hekiminizle vereceğiniz kararla ben %80-85 medium orta sert bir diş fırçasıyla 2 dakika dişlerinizi fırçalamayı öneriyorum. Ama asitli gıdaları çok tükettiyseniz, ağzınız asitli bir ortamdaysa direkt fırçayla fırçalama yerine bir ağız çalkalama suyuyla ağzın asitesini kırıp ya da tüklüğün tamponlayıcı etkisiyle biraz bekleyerek asitli ortamı ağzımızdan uzaklaştırıp sonra fırçalamada çok fayda var. Ağız çalkalama suları, diş fırçaları, diş ipleri, eğer dişleriniz arasında ayrıklıklar varsa ara yüz fırçalarıyla biraz mesai harcamalıyız. 2 dakika çok kısa gibi gözüküyor. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Diş fırçalama alışkanlığımız maalesef 15-20 saniye geçmiyor. Fırçalıyorum diyen insanlarda. Ne olur diş fırçalamak dişimize zarar vermez. Yanlış diş fırçalamak dişimize zarar verir. Mükemmel dişimi fırçaladığımı düşünüyorum düşüncesindeyseniz ve çok sert diş fırçası 3-4-5 defa fırçalıyorsanız 3-5 dakika sürüyorsa bunlar gerçekten mini için çok tehlikelidir. Bunları ben söylemiyorum. Literatürler söylüyor. Mesela terzi tırığı vardır. Terziler iğneyi iplikten geçirirken ne yaparlar? İğneyi dişini tutarlar değil mi?
1: Evet.
0: Bu ne yapar? İğnenin temas ettiği bölgede çentik açar. Bu mesela terzi abrazyonudur. Mesela fırıncı çürüğü diye bir şey vardır. Fırıncı fırında çalışır. O unla karbonhidrat hamur tozlarıyla haşır neşir içindedir. Bunlar dişin minesine yerleşir. Özellikle minenin en ince olduğu diş etine yakın bölgelerde fırıncı çürükleri vardır.
1: Evet, çok enteresan bir
0: bilgiymiş. Yani literatüre girmiş şeylerdir. Dolayısıyla iyi bir profesyonelden yılda bir mutlaka destek olmazsa olmaz ve evde optimum seviyede ağız bakımı. Eğer 100 yaşında dişlerinizin ağzınızda olmasını istiyorsanız.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bununla sık sık karşılaşıyoruz. Hindistan cevizi yağıyla gargara yapmak. Gerçekten faydalı mı yoksa doğru bilinen bir yanlış mı?
0: Hindistan cevizi yağı, kekik suyu, karanfil çiğneme, karbonatla fırçalama, limon sıkma. Bunların bilimsel hiçbir etkisi yok. Yani siz havuç yiyerek oradan alacağınız A vitaminiyle çok keskin kartal gözlere sahip olamazsınız. Buradan bütün Türkiye çok iyi dinlesin ve altını çizerek söylüyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Dişlerinin minesini aşındırıcı temizliklerden uzak durun. Dünyada artık bu kabul edilmiş bir bilgidir. Florürlü diş macunları yeni başlamış diş çürüklerini dolgu yapmaya gerek kalmadan tedavi edebiliyor. Flor apatit kristalleri diş mine yüzey enerjisini olumlu yönde inanılmaz etkiliyor ve bakteri plakların tutunumunu azaltıyor. Florun diş tamirinde, diş çürüklerinin başlangıçlarında dişlerin çürümemesi için ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ama şunu da görüyorum, flor çok zararlı, vücudumuzda flor elementi yok. Bunu eğer sistemik olarak yutarsanız işte insanlar robotlaşıyor. Böyle bir şey yok. Florürü yutmayacaksınız. Florürü topikal olarak, bölgesel olarak dişin üzerine uygulayıp ağzınızı iyice yıkayacaksınız. Bundan vazgeçmeyin. Peki bunun için bitkisel arayışlara gitmemize gerek yok. Öyle bir mucize yok. Bizi kurtaracak her şey bilimdir. Bilimin ışığından ayrılmamalıyız.
1: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi yazın bazen vücudumuz susuz da kalıyor. Vücut susuz kaldığında diş çürümeleri hızlanır mı? Ne kadar sürede bir su içmeyi tavsiye edersiniz?
0: Mükemmel bir soru. Aslında vücudumuzun feedback mekanizması vardır. Feedback ne demek? Yani kendini dengeleyen, kendini koruma mekanizması. Mesela bugün ağzımızda tükürük olmasa dişlerimiz bir ay içinde tamamen çürür. Çünkü tükürük asit ortamını, bakterili ortamı sürekli tamponlar ve yıkar pH'sını ayarlar. Tükürüğün çok olması için su içmemiz lazım. Özellikle terle de yazın sıcaklarla beraber su kaybı yaşadığımız için ağız kuruluğunu daha sık görüyor. Ben ortodonti uzmanı olarak özellikle ortopedik çene yüz vakalarıyla çok karşılaştığım için ağız açık uyuyan vakalarda, uyurken ağzı açık uyuduğunda bile ciddi bir ağız kurumasıyla karşılaşıyor ve diş eti hastalıkları 5-10 kat daha fazla oluyor. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında

0: bulabildiğiniz sıvı tüketimini arttıralım. Hani suyumuzu içelim, meyvemizi güzel güzel sulu sulu yiyelim. Mesela bir elma yemek dişlerimizin üzerinde mekanik bir temizlik sağlar.
1: Evet, doğal çözüm yolu arıyorsak bu da doğal bir
0: Evet,
1: çözüm yolu.
0: bitki şeyler yiyelim. Evet, ısırası yiyelim bunları. Dolayısıyla suyun altını çiziyorum. Benim için çok önemli. Vücudun kendini tamir edebilmesi için ve koruyabilmesi için tüklük salgımızın çok iyi çalışıyor olması lazım. Şöyle bir bilgi vereyim. Hastalıktan korkmayın. Çünkü biz uzay teknolojisiyle dişinizi ağzınıza tutmayı beceriyoruz. Siz yeter ki geç kalmayın ve vesveseyle işi bu diş hekimliğinden korkmayın.
1: Evet, doğru.
0: Korkmayın diyeyim ben.
1: Doğru,
0: Ve
1: o da var.
0: lütfen ziyaretleri aksatmayın.
1: Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için, sorularımızı
0: Sevgiler
1: yanıtladığınız için.
0: sunuyorum. Çok
1: Görüşmek
0: teşekkür
1: üzere,
0: ediyorum.
1: hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyledi. Yaz aylarında ağız sağlığını konuştuk. Konuğumuz ortodontist diş hekimi Kıvanç Cebesoy'du. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Engelsiz başlıyor.
3: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu bölümde konuğumuz doğuştan ampute olan parakürek milli sporcusu Recep Tula. Küçük yaşlarda başladığı spor yolculuğunu milli formaya taşıyan, sporculuğunun yanı sıra antrenörlük de yapan Tula ile sporun ve hayatın iç içe geçen hikayesini konuşacağız. Engelsiz başlıyor. Recep Tula, merhaba.
4: Merhaba, hoş buldum.
3: Sizi tanıyarak başlayalım mı programımıza?
4: Ben Recep Tula, 20 yaşındayım. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümü 3. sınıfım. Sporla yaklaşık 3 yaşından beri ilgileniyorum. Profesyonel olarak da 9 yaşından beri ilgileniyorum. Yüzme sporuyla başladım ilk 3 yaşında doktor tavsiyesiyle. Devamında atletizm ve kürek branşlarında devam ettim. Şu anda kürek branşında devam ediyorum. Uluslararası yarışmalara katılıyorum. Onun dışında antrenörlük yapıyorum. Yüzme antrenörlüğü yapıyorum, atletizm antrenörlüğü yapıyorum. Dolu dolu bir hayatım var. Spor benim için bu hayatın tam ortasında. Sporun üzerine kurduğum bir hayat var. Onun dışında profesyonel olarak sahne alıyorum. Birkaç farklı grubum var. İzmir'de yaşıyorum.
3: Engelli sporlarında oldukça aktifsiniz. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Bu spor sizin çocukluğunuza nasıl bir hareket kattı? Doğuştan amputesiniz.
4: Size dürüstçe anlatmam gerekirse ampute olmak ya da engelli olmak, doğuştan bir şekilde hayata -1'le başlamak çocukluk psikolojisini biraz zorlayan bir durum. Ama sporla bir şekilde çocukluk beraber gelişim sürecinde sporla beraber devam edildiği zaman hem gelişme döneminde çocuğa özgüven ve başarılarla beraber kendine inanma, kendine güvenme, başkalarına yardım etme gibi durumlarda bize öncü oluyor. Onun dışında sosyal becerilerde de atılgan olma, kendini iyi ifade edebilme, dışa dönük olma gibi durumlarda bizim genelde gözümüze çarpıyor. Kendim üzerinden örnek verecek olursam ben kendimi bildim bileli sporla ilgilendiğim için. Benim çocukluğum zaten havuzda geçti. Yarıştan yarışa koşturdum, sürekli yarışlara gittim. Başka şehirlerden arkadaşlarım oldu, başka engel durumundan arkadaşlarım oldu. Hepsiyle kaynaşa kaynaşa bir çocukluk geçirdim. Sporun bize her türlü artısı olduğu gibi engelde de bir artısı oldu. -1'le başladığımız hayatı +1'le devam ettik. Bize sağladığı bu psikolojik yan etkilerin yanında engel durumumuzda bize zorluk çıkartan, bizi kötü etkileyen durumlarda da bize her zaman destek oldu spor. Evet. Mesela amputasyonda diğer bacağın güçlenmesi ve vücut kondisyonunun düzelmesi, postür bozukluğunun düzelmesi, skoliozda iyileşme gibi olgular var. Bende de böyle durumlar yaşandı. Yani çocukluğumdan beri hiçbir sağlık problemim olmadı, hiçbir şekilde yaşamadım. Ampute olmayan bireylerden daha sağlıklı bir çocukluk geçirdim.
3: Hem sporcu hem de antrenör olarak bu kimliklerle sizi tanıyoruz. Bu hem engelli hem de engelli olmayan sporculara bir rol model olmanızı sağlıyor mu? Bu anlamda iddialı mısınız?
4: Şöyle söyleyeyim, benim çocukluktan beri yegane amacım hani başkalarının hayatına dokunabilmek, başkalarının hayatını bir şekilde örnek olarak gösterilebilmekti. Bunu bir nebze başardığımı düşünüyorum ama kat edeceğim çok yol var. Her bir engelli adayına ulaşıp da onlara bu özgüveni aşılamak istediğimi düşünüyorum. Çünkü engellilerde toplumda kabul görme durumu pek yok. Sadece spor ve sanatta daha çok aktif olabiliyorlar.
3: Evet.
4: Bu da onları kendini ifade etme kulvarı sağlıyor bir nebze. Bu yüzden hani olabildiğince spora ve sanata yönlendirilen engelli bireyler gerçekten de kendini çok iyi ifade edebiliyorlar ve engelin getirdiği eksi durumları artı durumlara çevirmek için canının dişine takıyorlar gerçekten. Bu durumda da ben hem sanat hem de spor olarak iki yönden de örnek olmaya çalışıyorum. Antrenörlük kariyerimde de kendim para yüzme branşında engelli sporcuları çalıştırıyorum. Onlara kendi yaşadığım tecrübelerimi ve kendi yaşadığım zorlukları aktarıyorum. ki kendilerine yakın birinin, kendilerini anlayan birinin, kendilerinin gözünden görebilen birinin onları anladığını, onları düşündüğünü, onları bildiğini bilmesi için. Ve anladığım kadarıyla bayağı da başarılı bir durum. Umarım ülkemizde yaygınlaşır. Umarım engelli sporunda engelli antrenörler olabildiğince istihdam edilir ki para yüzme, para atletizm, para kürek veya para atıcılık, para eskrim gibi branşlarda ülkemizi temsil eden para atletlerimiz daha başarılı olurlar. Ki bir engelliyi en iyi bir engelli anlar. Bunu her zaman altını çiziyorum.
3: Mottonuz nedir? Bu çocuklara, sizin öğrencilerinize nasıl bir motivasyon veriyorsunuz? Hangi sözleri kullanıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz?
4: Tam olarak söylediğim şey, motivasyon gelip geçici, disiplin ise kalıcıdır cümlesini kuruyorum. Çünkü belli bir motivasyona bağlı kalmak çocuk gruplarında ve yetişkin gruplarında da görülebiliyor. Motivasyon eksikliği veya hayatında yaşadığı olumsuz bir durumdan ötürü sporda başarısızlık ve spora ilgisizlik doğuruyor. Ama disiplinli bir sporcu her zaman motivasyonlu bir sporcunun önüne geçiyor. Çünkü başarı her zaman disiplinle gelir. Hayal kurarak değil, adım adım, küçük adımlarla da olsa adım adım ilerleyerek gelir. Progresif bir şekilde. O yüzden benim her zaman aşıladığım şey, disiplinli olun. Her şeyiniz düzenli olsun. Hiçbir şey disiplininizi bozmasın. Zaten sizin en büyük motivasyonunuz disiplin olacaktır şeklinde oluyor.
3: Evet.
4: Yani çocuklara aşıladığım şey genelde bu oluyor.
3: Çocuk yaşta başlayan yüzme serüveniniz nasıl milli sporculuğa dönüştü ve neden para kürek?
4: Yüzme branşıyla kürek branşı biraz benzer branşlar. Daha önce açık su yarışmalarına da katıldım. Açık su branşıyla da ilgilendim. Açık su branşına katıldığım duyguyla aynı duyguyu yaşadığım için kendimi kürek branşına ait hissettim. Onun dışında gerçekten de dünyadaki en zor branş diyebilirim. Ondan ötürü bu zorluk benim hoşuma gitti. Neden yapamayayım ki diye düşündüm. Biraz hırs yaptım. Tabii bu kişisel bir hırs, başka türlü bir hırs değil. Bu yüzden kürek branşına başladığımda başarılı olabileceğimi düşündüm ki önceki anlattığım durumlarda yaptığım branşlardan ötürü de buna uygun olduğumu düşündüm. Benim milli takım antrenörlerim de benle benzer düşüncede olduklarından kolayca milli takım kamplarına davet edildim. Böyle bir durum yaşadığımdan ötürü de antrenörlerime teşekkür ediyorum.
3: Para küreye başladıktan sonra Sayın Tula, bu kadar kısa sürede başarının gelmesini neye bağlıyorsunuz?
4: Bunu ilk sebebe dayandırabilirim. Birincisi tabii ki de spor geçmişi. Çünkü kürek branşı geç branşlaşan bir spor dalı. Yani geç yaşta branşlaşan bir spor dalı. Yüzme gibi, jimnastik gibi erken branşlaşan bir spor dalı değil. Bu yüzden de geçmişte yaptığımız sporlar kürek branşında çok önemli. Benim de size anlattığım gibi benzer branşlar yaptığım için kürek branşında bir avantajım oldu. İkinci sebebini de şuna bağlayabilirim. Kesinlikle bize antrenörlerinizin yaklaşımı. Engelli sporcularla çalışmak ayrı bir özveri, ayrı bir yaklaşım istiyor. Ki Türkiye'de para kürek branşı yeni kurulmasına rağmen buradaki antrenörlerin ve yöneticilerin davranışları bize çok iyi. Empati yetenekleri çok yüksek ve gerçekten de bu işi biliyorlar ve bilimsel yaklaşımlarla bizi destekliyorlar. O yüzden bu kadar kolay başarılara ulaştık, elde ettik diyebilirim.
3: Siz İzmir'de yaşıyorsunuz ama milli takım kampları için İstanbul'a geliyorsunuz. İzmir'de siz çalışmalarınızı rahat yapabiliyor musunuz mesela? Bu anlamda da para küreye yönlenmek isteyen isimler varsa ya da sporcular varsa bu anlamda kendilerini rahat hissedebilirler mi? Türkiye genelinde kürek kulüpleri yeterince var mı?
4: Bunu bir eleştirel yaklaşım olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de yeni bir branş olduğundan ötürü ve farklı farklı şehirlerden katılımlar gerçekleştiğinden ötürü kürek kulüpleri olsa dahi engelliye özel bir kürek kulübü yok. Öncelikle bunun altını çizeyim. Kürek kulüpleri genelde hobi kürekleri ya da performans odaklı kürek kulüpleri genelde engellileri kabul ediyor. Böyle işleyen bir süreç var. Ben olabildiğince bu kulüplerin para kürek antrenörlüğü sertifikalarını tamamlanması ve para kürek branşını da kendi branşları arasında açması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kürek ve para kürek branşı birbirinden ayrı branşlar. Çünkü engelliyle çalışmak özveri ve bilgi isteyen bir durum. Diğer kulüplerimiz de bu sertifikalarını tamamlamaları gerekiyor. Hem akredite olmaları hem de şampiyonalarda boy gösterebilmek için, gerçek bir yarışmaya dönüştürebilmek için bunların yaşanması gerekiyor. Şu anda engelli akredite kulüplerimiz sayılı ama bu artmayacağı anlamına gelmiyor. Şu anda bu sene içinde birkaç kulüp akredite olup bu artışı gerçekleştiriyor. Şu anda gerçekleştirmeye devam edenler de var. Sayımız gitgide artıyor. Bunun yanında da ferdi katılan da çok fazla sporcumuz var. Olabildiğince kulüplerimiz akredite olup engelli sporcularımıza sahip çıktıkça bu branşın önünün çok çok çok hızlı açılacağını düşünmekteyim. O yüzden de buradan kulüplere bir çağrımdır. Akredite olup engelli sporcuları çalıştırmaya başladıklarında yurt dışındaki bizim başarılarımız daha kolay olacaktır.
3: Az önce siz kürek ve para küreğin farklı branşları olduğundan bahsettiniz. Peki sporcuların kullandıkları teknelerde de teknik olarak bir farklılık var mı?
4: Tabii ki de bir farklılık var. Özellikle para küreğe ayrılmış tekneler var. PR2 kategorisinde kullanılan tekneler klasik kürek, olimpik kürek teknelerinden çok farklı. Aynı şekilde PR1 kategorilerinde kullanılan tekneler ve onun teknik adaptasyonları ve materyalleri biraz farklı. Ekleme, çıkarma ve kişiye özel ek yapma mevzusu var. Bundan ötürü de bizim pontum dediğimiz aparat ile beraber sporcunun stabilitesi ve suyun içindeki rahatlığı biraz daha göz önüne çıkıyor. PR3 tekneleri olimpik olarak da katılabiliyor. Ama buradaki fark PR3 branşındaki sporcuların bu tekneye adapte olup olmadığı. Çünkü bilgiye dayalı bir branş olduğu için gerçekten bilmek ve sporcu tarttıktan sonra böyle bir karar almak gerekiyor. Gerçekten kürek ve para kürek branşı çok ayrı branşlar. Engelliyle çalışmak farklı olduğu gibi bunun tekne ve teknik farkları da olduğu için gerçekten birbirinden ayrılıyorlar.
3: Recep Tula'nın bir de sanat tarafı var. Sahne alıyorum dediniz. Ne çalıyorsunuz? Tarzınız nedir? Biraz o taraftan da bahsetmek ister misiniz?
4: Bas gitar çalıyorum yaklaşık bir 8 yıldır. Bunun dışında elektro gitar ve biraz farklı enstrümanlarda da deneyimim var. Genellikle rock parçalarıyla yoğunlaştım. Rock pop parçalarıyla. 3 farklı grubum var. Üçünde de aktif olarak sahne alıyorum. Bunlarda da tabii sanatta da engel olmadığını, sanatta da herkesin kendini özgürce ifade edebildiğini aşılamaya çalışıyorum. Ki üzücü bir biçimde engellilerde böyle bir talep gerçekten az. Bu duruma biraz üzgün olarak cevap veriyorum.
3: Az derken?
4: Çünkü şöyle söyleyeyim, engellilerde müzik dalına pek bir yönelim yok gördüğüm kadarıyla. Bunun biraz daha yaygınlaşması ülkemiz açısından daha iyi olur.
3: Evet.
4: Çünkü kendini en iyi ifade etme şekilleri sanat insanların. Kendilerini özgür hissettikleri bu mecrada kendi duygularını konuşmadan melodilerle ve notalarla aktarmaları gerçekten çok kolay ve onlar için de bir aslında ruhsal terapi gibi bir şey diyebiliriz. Ülkemizdeki engellilerin de sanata yönelmesi toplumsal durumumuz için, toplumsal gelişimimiz için ve gerçekten toplumda engellerin kalkması için bayağı önemli benim için, yani öyle aktarabilirim size.
3: Her alanda var olmamızda fayda var.
4: Tabii ki de her alanda olmamızın faydası var. Çünkü biz de toplumun bir parçasıyız. Biz de bir bireyiz. Biz de kendimizi ifade edebilen insanlarız. Bizim neler başarabileceğimizi görmeleri gerekiyor.
3: Para kürek milli sporcusu Recep Tula, NTV Radyo'da Engelsiz'de bizlerle birlikte ki programımızın sonuna geldik. Sayın Tula, son olarak 2028 Paralimpik oyunları, çalışmaları, hedefiniz ne seviyede, nasıl gidiyor? Son olarak bu konuda da düşüncelerinizi, son durum almak isteriz.
4: Tam gaz çalışıyoruz. 2 yurt dışı yarışı atlattık. 3.sünü hazırlanıyoruz. Sezon boyunca antrenmanlarımıza devam edeceğiz ve sezon sonunda da istediğimiz dereceleri elde edip olabildiğince kota toplamaya çalışıyoruz. 2028'de en büyük isteğimiz Türk bayrağını dalgalandırmak. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz.
3: Bir kez daha çok teşekkür ederim. Sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için sportif ve özel yaşantınızda başarılar diliyoruz.
4: Çok teşekkürler.
3: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.

NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

0: Babasının hanı ona kaldığında her şeyin farklı olacağına dair söz vermişti kendine. Babası eski kafalıydı, inatçı. Ona kalsa bu han asla değişmezdi. Ama zaman farklıydı, her şey değişiyordu. Eskiden bu sade, ucuz aile hanı bir köy yolunun kenarındaydı. Az yolcu geçerdi, geçenler de köylüydü. Han onlara uygundu. Beklentileri düşüktü. Bir tas çorba, sıcak bir yatak. Ama şimdi yol büyümüştü. Trafik artmıştı. Geçenlerin çoğu tüccardı. Ve dünya değişirken hep aynı kalan hana artık uğrayan pek yoktu. Babası yorulup işleri oğluna bırakınca ailenin bütün birikimini hana yatırdı. Duvarların renginden masa örtülerine kadar, menüsünden tabaklara kadar her şey değişti. Artık rahat, sıcak bir lezzet durağı olmuştu. Girer girmez değişim belli oluyordu. Handa evin sıcaklığı ve sarayın lezzeti bir arada bulunuyordu. Bir kere giren bir daha gitmek istemezdi. Ama işte sorun da buydu. Giren yoktu. Yıllar içinde bu yol kenarı han kötü bir isim yapmıştı kendine. Kalite arayanlar başka hanlara gidiyorlardı. Üstüne üstlük artık eski müşteriler de uğramıyorlardı. Han onlar için fazla lüks olmuştu. Sessiz, işsiz 3 ayın ardından hanın yeni sahibi tepede yaşayan yaşlı Bilge'yi uğradı. Bilge dinleyip beyaz sakalını 3 kere sivazladı ve sordu. Hanın adı nedir? Kuzey Yıldızı. Ha, işte sorun bu. İsim değişmeli. Eve dön, hanın kapısına 6 tane büyük zil as. Hanın adını 5 zil olarak değiştir. Han sahibi buna şaşırdı. Sanırım 6 zil demek istediniz diye düzeltti.
1: Hayır, benimle tartışma. Tavsiyemi istedin, şimdi iyi dinle. 6 zil as, adı da 5 zil olsun.
0: Hanın sahibi şaşırdı ama bildiği her şey denemişti. Yeni bir şey denemesi gerekiyordu. Eve döndü ve Bilge'nin dediklerini bir bir yaptı. Bir sonraki günden itibaren yolcular hana uğramaya başladılar. Hepsi yapılan hatayı düzeltmek istiyorlardı. Acaba sahibi saymaya mı bilmiyordu? Gülerek giriyorlardı. Kalmak için değil tabii. Sadece yapılan hatayı fark ettirip çıkmaktı onların niyeti. Ama hana giren herkes mutfaktan gelen nefis kokuları fark edip hanın içindeki sıcak, rahat ve temiz ortamı görünce oturmaya karar veriyordu.

Müşteri sayısı her geçen günle arttı. Bir sene içinde Beşzil Hanı yoldaki en sevilen han olmuştu. İsmi ise

Kral mutsuzdu. Hayatındaki en güzel şeylerin lezzeti kaçmıştı. Yemeğin tadı, soytarıların eğlencesi, eşinin cazibesi kalmamıştı. Sarayında her şey bulunuyordu ve bu ruhuna dayanılmaz bir ağırlık veriyordu. Doktorların tavsiyelerini pek kulak asmıyordu. Zaten verdikleri ilaçlar, diyetler, çaylar bugüne kadar hiç yaramamıştı. Bir gün saraya bir derviş geldi. Ciliz adamın hırkası sisler gibi inceydi. Cildi güneş altında kuru üzüme dönüşmüştü. Ama gözünde yanan ateş onu canlı ve ilginç bir şekilde genç gösteriyordu. Kralı iyileştirebileceğini söyleyince onu kralın huzuruna getirdiler. Heybesinden bir taş leğen çıkarttı. Onu su ile doldurdu ve kralın yaklaşıp suyun yüzeyine bakıp ne gördüğünü söylemesini rica etti. Kral yaklaştı, leğen üstünde eğilip sıkılmış bir sesle sadece kendini gördüğünü söyledi. Demek ki yeterli kadar iyi bakmamışsınız. Daha yakından bakın efendim diye cevap verdi derviş. Kral alaylı bir ifadeyle yüzü suya dokunacak kadar eğildi. Birden güçlü bir el onu ensesinden tutup kafasını suya itti. Kral boğulacağını düşünürken düştü. Gökten düştü. Bir köye vardı. Gözlerini açtığında etrafında kılıyla dalga geçen bir grup işçi vardı. Kral olduğunu söyledi. Sağa sola emirler yağdırdı. Ama bu herkesin onunla daha fazla dalga geçmesine sebep oldu. Grubun başındaki genç ne iş yaparsın diye sorunca kral ben iş yapmam. İnsanlar benim için iş yaparlar diye cevap verdi. Genç o zaman sen bizi ancak hamal olursun. Mesleği olmayanlar eşek yerini kullanırız burada deyip onun sırtını yükleyip kırbaçlamaya başladı. Kral yardım alamayınca mecbur yürüdü. O akşam ahırda uyudu. Sabah uyandığında eşek olmuştu. Elleri yerinde toynak, kafasında uzun gri kulak, arkasında da sağlanan kuyruğu vardı. O günden sonra her gün sabahtan akşama kadar yük taşıdı. Az yemek, bol kırbaç yedi. 7 sene geçince bir sabah insan olarak uyandı. Ahırdan çıkınca insan olduğuna o kadar sevindi ki. Ama hala mesleği yoktu. O nedenle her gün ekmeğini kazanmak için çok zorlanıyordu. Bir gün bir adam ona sıra dışı bir iş teklif etti. Hamamın kapısında durup çıkan her kadına evli olup olmadığını sorup evli olmayan ilk kadınla evlenmeyi kabul ederse ona yüklü bir para vereceğini söyledi. Bunu duyan kral koşa koşa hamama gitti. İlk 10 kadın evliydi. Ama 11. görünce sormak istemedi. Kadın yaşlı, sakallı ve şaşıydı. Tek bir dişi vardı alt çenesinde ve ağzından salya akıyordu. Kral titrek bir sesle evli olup olmadığını sorunca kadın ona dev bir gülümsemeyle "Hiç sormayacağını zannettim. Gel buraya yakışıklıyım." diyerek onu boynundan yakaladı. Kral kendini özgürleştirmek için kadını geriye itti. Öyle güçlü itti ki kafasını sudan tutan el onu sonunda bıraktı ve kendini yine sarayda buldu. Sarayda zaman hiç akmamıştı. Derviş mütevazı bir gülümsemeyle ona "Peki şimdi efendim suda ne gördünüz?" diye sorunca kral asılmaktan kurtulmuş bir mahkum gibi ona sarılıp kalbinin en derinden gelen bir mutluluk çilliği attı. O gün bugün kral hayatın lezzetiyle birlikte gelen neşe içinde yaşadı.

Hintli bir şehzade kendine yeni bir fil seçmek üzere ülkenin en iyi fil yetiştiricilerinin sarayın bahçeye çağırdı. Bir sonraki gün bahçede 20'ye yakın fil bekliyordu. Hayvanlar sarı, pembe, mor boyalarla süslenmişti. Boyunlarına itina ile örülmüş çiçekler ve hayvanın etrafında onu telbiye etmek için sivri çubukla bekleyen 50 yardımcı vardı. Şehzade bu renkli kalabalığın ortasında gezmeye başladı. Fillerin hortumlarını okşuyordu ve sivri çubuklarla dürtülen filler şehzadenin önünde diz çöküyorlardı. Şehzade bir fil önünde durdu. Öteki fillerinden farklı olarak etrafında onu kontrol etmeye hazır bir yardımcı kalabalığı bulunmuyordu. Filin genç sahibi tek başına gelmişti. Elinde filin bacağına bağlı bir zincir tutuyordu. Şehzade şaşırdı. Bu boyda bir fil, bırak bir zinciri, zincirin bağlı olduğu ağacı bile kökten devrilebilirdi. O nedenle sordu. Filin kaçmasından korkmuyor musun? Sahibi sakin bir sesle, yok efendim, bacağı zincire bağlı. Şehzade ısrar etti. Peki zinciri çekip koparmasından korkmuyor musun? Efendim, bu gördüğünüz fil bana geldiğinde küçük, güçsüz bir bebekti. O zamandan beri aynı zincirle aynı ayaktan bağlı tutuyorum onu. Küçükken zinciri koparıp kaçmaya çalıştı tabii ki, hem de çok. Ama başaramadı. Bütün gücüyle denedi ama nafile. Zincir onu o zaman çok güçlü tutuyordu. Şimdi ise büyüdü, güçlendi. Denese elbette zinciri koparır. Zaten gördüğünüz gibi zincir hiçbir yere bağlı değil. Elimde tutuyorum onu o kadar. Ama çocukluğundan beri bu zinciri koparamayacağını öğrendi. Gücü arttı ama ümidi kalmadı. Artık çoktan denemeyi bıraktı. Bu gördüğünüz zincir filin dişine değil, içine bağlı.

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor, Ankara güneşli 33 derece. Ege'de sert esen kariyel biraz serinlik veriyor, sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Akdeniz güneşli, nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Antalya 37, Adana 42 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
2: Hava durumu.
0: NTV Radyo. Saat 12.

0: Mutlu pazarlar. Öğle 12 bülteniyle karşınızdayız. Ahbap Derneği soruşturmasındaki gelişmelerle açıyoruz bülteni. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalandı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek meblağlarda bahis kuponu yaptığını iddia etti.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu sayısı 19 oldu. Son tutuklanan isim soruşturmanın kilit isimlerinden avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner. Güner yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Güner'in 2 saat içerisinde Fransa'daki bir banka hesabına 400 bin euro yani yaklaşık 20 milyon lira para transfer ettiği, ardından da yurt dışına çıkmak üzere uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Özgür Güner ifade işlemi için emniyete götürülürken MASAK tarafından tüm banka hesaplarına bloke koyduruldu. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik'te tutuklanan isimler arasında. Çelik'le ilgili iddia Haluk Levent'e banka hesaplarını kullandırdığı ve Levent'in bu hesaplar üzerinden 6 yıl içinde 990 milyon lira bahis oynadığıydı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Çelik Haluk Levent'in bahis oynadığını itiraf etti.
2: Yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir.
1: Levent ve Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin lira yatırırken aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık bahis oynadığı konuşmalara yansıdı.
2: Siz hesaplarınızı başka birisine kullandırdınız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketliğin hesabını veremediğiniz noktada en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz.
1: Soruşturmaya dahil edilen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'la ilgili iddialarsa sahip olduğu Babala TV ile ilgili. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle özel bir bankanın şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi. Uğur'un Ahbap Derneği bağlantılı bu para transferleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Uğur'a ait hesaplar mercek altına alındı. Soruşturma derinleşirken Adalet Bakanı Akın Gürlek sürece ilişkin konuştu. Vatandaşlarımızın iyi niyetini, yardım duygusunu ve bağış güvenini istismar edebilecek her türlü yapıya karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir ifadesini kullandı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu salondan çıkartılmıştı. Duruşmada yaşananlarla ilgili yapılan reddi hakim talebi ise reddedildi. Ekrem İmamoğlu 8 Temmuz'daki duruşmada kendisine savunma için yeterli süre tanınmadığını öne sürdü. Mahkeme başkanıyla aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine salondan çıkartılan İmamoğlu'nun avukatları mahkeme heyeti başkanı ve üyeleri hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından bu talep kabul edilmedi. İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD'de yaşanan gerilime dair bir mesaj yayınladı. İran milleti ve direniş cephesi onlara unutamayacakları dersler verecektir, dedi. Hamaney mesajında ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat saptındaki maddeleri sürekli ihlal ettiğini paylaştı. Bu nedenle ABD Başkanı'nın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğu bir kez daha kanıtlandı ifadelerine yer verdi. Washington yönetiminin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını da iddia eden Hamaney, ABD'nin güvenilmez olduğunu yazdı. İran lideri halkına da seslenerek birlik mesajı verdi. En temel ilkelerden biri her düzeyde kutsal birlik ve dayanışmada ısrar etmektir. Ayrışma ve çatışmadan kaçınmak da herkesin görevidir, diye ekledi. İstanbul'da inşaat iskelesinden düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olay Beylikdüzü Yakuplu mahallesinde bir inşaatta yaşandı. İnşaat işçisi Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaat iskelesinden düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin düştüğü yerden kurtardığı işçi ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Azat N. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İnşaat yetkilileri ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir zanlı güvenini kazandığı iki kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Altını almak için sadece kuyumcunun güvenini kazanmadı, bunun için kiraladığı iş yerine bir de düzenek kurdu.
3: Kendisi de burada bir esnaf olarak kendini tanıttı bize. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizden, bu bize biraz güvenimizi kazandı açıkçası.
4: Çantacı dükkanı açtı, kuyumcuların güvenini kazandı. Masanın altına düzenek kurarak yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Yabancı uyruklu zanlı Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş yeri kiraladı. Hedefinde kuyumculuk yapan Murat Gültekin'in altınları vardı. Önce üst komşusu Gültekin'in güvenini kazandı. Hazırladığı planı uygulamaya koydu. Şüpheli iki farklı kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın sipariş etti.
3: Getirdik altını, teslim ettik. Yani masanın altına koydu.
4: Altınları teslim alan şahıs çantayı göz önünde masanın altına koydu. Parayı hemen getiriyorum diyerek dükkandan çıktı. Bir daha da dönmedi.
3: Halbuki içeride bir düzenek yapmış. Düzenin içinden altını dışarıdan kaçmış.
4: Uzun süre paranın gelmesini bekleyen kuyumcu durumdan şüphelenip masanın altına bakınca dolandırıldığını anladı. Altınlar masanın kenarından açılan gizli pencereden zanlının ortağı tarafından alınmıştı.
3: Dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını. Bekledik, yok gelen yok, giden yok, bekle biraz bekledik, yok. Ondan sonra polisi aradık.
4: Zanlı ve ortağının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Yargıtay düğünde takılan takıların kime ait olduğu tartışması ile ilgili önemli bir karar aldı. Bugüne kadar düğünde takılanlar geline ait uygulaması vardı. Ancak Yargıtay toplumsal geleneklerin zamanla değiştiğine dikkat çekerek bu kuralı değiştirdi. Buna göre takı kime takıldıysa onda kalacak. Kese, sandık gibi bir yerde toplanan paralar ve altınlar ortak olacak.
5: Yargıtay düğünde takılan altın ya da paralarla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi takı kime takılırsa ona aittir dedi. 2024 yılında alınan kararlarla nikah ya da düğünde takılanlar geline aittir kuralı değişti. Boşanma aşamasında olan bir kadın düğünde eşine takılan 6 çeyrek altının kendisinin hakkı olduğunu savunarak konuyu mahkemeye taşıdı. Aile mahkemesi de altınların kadının hakkı olduğuna hükmetti. Karşı taraf itiraz etti, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2024 yılına kadar uygulanan takı kadının hakkıdır içtihatında değişiklik yapıldığını belirtti. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle bu değişikliğin yapıldığı, takıların ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı amacıyla takıldığı belirtildi. Ve kadına özgü bilezik, kolye gibi ziynet eşyalarının kadına, erkeğe özgü takılarınsa erkeğe ait olduğu kararına varıldı. Kararda para, altın gibi kıymetlerin ise kime takıldıysa ona ait olduğu belirtildi. Takı sandığı ya da torbasına konulanlar için ise kadına özgü olanlar kadına, erkeğe özgü olanlar erkeğe verilmiş sayılır denildi. Hediyenin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir kararına varıldı. Kararda ortada bir anlaşma varsa takı dağılımının anlaşmaya göre yapılması gerektiği belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Amerikan ordusu Ürdün'de Amerikalı iki asker hayatını kaybetmesine yanıt verdi. Taraflardan da açıklamalar gelmeye devam ediyor bir yandan. Bölgedeki son gelişmeleri de Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan değerlendirdi. Bu yorumlarla da veda ediyoruz.
6: Tabii asker kaybı meydana geldikçe ve sayı arttıkça diplomasinin önü tıkanır. Bugün itibariyle Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmiş olması, ki yaralılar ve kayıp olduğu da söyleniyor, masaya dönülmesi konusunda Amerikan tarafında bir tereddüt yaratacaktır. Aynı şekilde İran büyük bir ihtimalle kendi kayıplarını çok fazla öne çıkartmadan bunu bir başarı hikayesi olarak kendi halkına anlatmaya çalışacak. Bu nedenle eğer böyle bir çatışmada, ki bu çatışma genellikle düşük profilde devam ediyordu, şu an bu profilin birazcık görüntüsü yükseldi ama kan dökülmesiyle birlikte Amerikan cenahı artık bu savaşa daha fazla angaje olmak zorunda kalabilir. Tabii bunun böyle bir durumun sonuçlarını tahmin etmek zor değil. Enerjiden başlayarak Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarına, Levant bölgesinde İran'ın işte Ürdün'de, Irak kuzeyinde yapmış olduğu saldırılar da dikkate alınırsa artık bölgesel nitelikte ancak konvansiyonel nitelikten uzak yeni bir çatışma türüne doğru evrilmeye başladık. Kara harekatının olmadığı, ancak hava harekatları veya roket atışları yoluyla tarafların birbirlerine yönelik zayiat verdirmeye ve caydırmaya çalıştığı yeni bir ortama doğru evriliyoruz. Büyük bir ihtimalle bu süreç uzayacak gibi görünüyor. Caydırıcılık çok farklı bir kavram aslında. Ancak mevcut çatışma içerisinde diplomasinin önünü açma bağlamında askeri seçeneklerin kullanılmasının önlenmesi burada daha çok ön plandaydı. Ancak şu an itibariyle değil. Ama en azından her iki taraf kendi kapasiteler istikametinde belirgin seçenekleri sahaya sürüyor askeri bağlamda. Ancak bu noktada iki tarafın arasında bir dengesizlik söz konusu. İran cenahına baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'ne bölgede hassas vuruşta çok büyük zayiat verdirecek ve siyasi anlamda geri adım attıracak büyük bir kabiliyet yok. Daha çok roket atışlarıyla bu işi yürütmeye çalışıyor. Ancak burada şöyle küçük bir fark var. Daha önce bu roket atışları bölge hedeflerine yönlendiriliyordu. İşte İsrail'in şehirlerine örnek vermek gerekirse. Ancak artık daha hassas atışlar yapabiliyor. Bu noktada Çin veya Rusya gibi ülkelerden istihbarat desteği alıp almadığı hususunda soru işaretleri var. Bu konuya tekrar dönmek isterim ama Amerikan cenahına isterseniz bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yığdığı unsurlar her türlü hava harekatını icra edebilecek nitelikte. Ancak kara harekatlarının büyük bir hava şemsiyesi altında ve mahdut, kısıtlı bir süre içerisinde icra edilmesi gerekir. Şimdi böyle bir durum eğer İran'da çok büyük bir hasara, zayiata yol açmazsa, ülkede büyük bir yokluğa yol açmazsa bu süreci uzatabilecek nitelikte. Ancak benim anladığım kadarıyla şu ana kadar Amerikalılar işte Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelerde konuşlandırmış olduğu üslerden kimi zaman hava unsurlarını işte bugün itibariyle Kuveyt'ten başlattıkları saldırılarda 300 kilometre menzilli HIMARS çok namlulu roket atar sistemlerini kullanmaya başladılar. Körfez'in diğer ülkelerinde de benzer hareketliliklere muhtemelen şahit olacağız. Aynı şekilde İsrail'den kaldırılmış uçaklar havada yakıt ikmali yaparak veya uçak gemisinden kalkan uçaklar İran'ın muhtelif noktalarına saldırılar düzenleyebilir. Şu an itibariyle ana harekat farkı askeri bağlamda aslında hedeflerin birazcık daha portföy bağlamda genişletilmiş olması. Amerikalılar sadece devrim muhafızlarını artık hedef almıyor. Aynı zamanda altyapıyı tamamen etkisiz hale getirmek istiyorlar. Özellikle sahadaki düğüm noktası olarak adlandırılan işte köprüler, kavşaklar veya önemli tesisler hedef olarak alınıyor. Şimdi böyle bir süreç binlerce hedefin belirgin bir zaman çizelgesi içerisinde vurulması anlamına gelir. Dolayısıyla masaya dönülmediği takdirde büyük bir ihtimalle uzun süreli düşük ve orta profil arasında bir hava saldırısı serisini Amerikalıların icra edeceğini değerlendirmek lazım. Bir Amerikan üssünü eğer İranlılar vurabiliyorsa o üssün bulunduğu bölgeye yöneltilmiş roket sistemleriyle bu işin icra edilmesi sadece pek mümkün değil. Şöyle düşünün, bir üs bölgesi yaklaşık 3-4 kilometre genişliğinde veya derinliğinde olur. Böyle bir alanda farklı tesisler vardır ve bunlar dağılmıştır. siz bir eğer roket, füze o bölgeye göndermişseniz istediğiniz noktayı vurabilmeniz lazım, bölgeyi değil. Tabii ki bir sürü roket gönderirseniz bir tesisi hedef alabilir. Ancak İranlıların son yapmış olduğu saldırılarda bu roketlerin düştüğü noktalarda, yani etkide bulunduğu noktalarda dağılımların normalden daha dar olduğu ortaya çıkıyor. Bunun içinde 10-15 metre, bilemediniz 30 metre hata payıyla bir koordinat almaları gerekir. Şimdi burada şöyle bir soru sorulabilir. İşte sayısal haritalar şu an internette kullanımda. Orada o bölgenin görüntüsüne bakılıp koordinatları alınabilir mi? Evet, alınabilir. Ancak ticari sayısal haritacılık uygulamalarında hata payı en az 150 metredir. Dolayısıyla siz bir silah sistemini o bölgeye yönlendirdiğinizde istediğiniz noktayı değil, civarda başka bir bölgeyi genellikle vurursunuz. Ve şans burada ön plana çıkar, zayiat verdirmek bağlamında. Bu nedenle Amerikan üslerinin yeri net olarak o üs içerisindeki spesifik binaların koordinatı, bu koordinatların o füze sistemlerine yüklenmesi gibi teknik birçok kapasitenin İranlılar tarafından kendi başlarına geliştirilmesi bence pek mümkün değil. Masaya dönüşle ilgili ise şunu ifade etmek isterim. Evet, İran dini lideri devrim muhafızlarından aldığı güçle İran'ı aslında savaşa tekrar sürükleme konusunda daha istekli. Çünkü
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
10: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
11: Lösev hayat verir.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
15: İz bırakan kadınlar. İdil Biret, 1948 yılında kendisi ve Sunakan için çıkarılan harika çocuk yasasıyla eğitim için Avrupa'ya gönderilen, kısa sürede dünya çapında tanınan piyanist İdil Biret'in hikayesini, çok sevdiği Chopin'in piyano sonatları eşliğinde yakın arkadaşı olan piyanist, müzikolog, eğitimci Filiz Ali anlatıyor.
16: Bugünün Türkiye'sine göre düşünecek olursak, Cumhuriyet'in ilk yıllarının dinamizmini, müthiş bir idealizm içerisinde müzik devrimi yapıldığını hatırlamamız gerekiyor. İdil Biret 1941 doğumludur, yani Cumhuriyet'in ikinci kuşağı çocuklardan. Tabii İdil Biret gibi bir küçük çocuğun çok yetenekli olmasını fark eden bir ana babaya sahip olması çok önemli. Bu anne baba genç Türkiye'nin görgülü, okumuş, iki dil bilen anne babası. Aynı zamanda İdil'in anne tarafından büyük annesi piyano çalıyor. O zamanın tabiriyle Alaturka piyanoda çalıyor, Alapranga piyanoda çalıyor. İdil'in annesi piyano çalıyor. Ankara'da yaşıyorlar. Devlet konservatuarı kurulmuş. Çok önemli hocalar var. Ve bu küçük çocuğun annesinin çaldığı parçaları kulaktan hemen öğrenip aynısını çalmasının fark edilmesi sonucunda konservatuvarda piyano öğretmeni olan bir Macar, Madame Sabo, Roji Sabo ile tanışıyor İdil. Ve ilk derslerini ondan alıyor. Ondan sonra Mithat Tenmen ile devam ediyor. İdil'in tek başına da olmadığını düşünürsek eğer, bir de Sunak Hanım'ız var aynı yaşlarda, belki biraz daha büyük. Onun da babası da o sırada İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş olan Mızıkayı Hümayun, sonradan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın döneceği orkestranın keman bölümündeki sanatçılardan biri. Her iki yeteneğin aynı sıralarda Ankara'da keşfedilmesi de güzel bir tesadüf mi diyelim, yoksa zaten pek çok yeteneğin var olduğu bir memlekette şanslı olan iki çocuk mu diyelim, iki kız çocuğu. Sonrası tabii çok önemli. Bizim müzik devrimi dediğimiz Harika Çocuklar yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesidir. O 1948 yılıdır. Bu yasa sonucunda böyle üstün yetenekli çocukların yurt dışında aileleriyle birlikte eğitim görmelerine imkan tanınmış oldu. Türkiye'de öğretmen yok muydu diyeceksiniz. Vardı belki ama bu derece üstün yetenekli çocuk yetiştirecek pedagogların daha ziyade yurt dışında bulunabileceği de bir gerçekti. O sıralarda tabii İkinci Dünya Savaşı da bitmiş ve Avrupa'da ki konservatuvarlarda gençlere de ihtiyaç var. Çünkü müzisyenlerin de pek çoğu belki savaş sırasında ölmüş. İdil gibi, Suna gibi genç yeteneklerin Avrupa dışından bir ülkeden gelmesi,

yılın en önemli bestecilerinden ve müzisyenlerin hocasıdır. Ve Nidil'den sonra öğrenci almamış artık. Kendi evladı gibi yetiştirmiş. Ve 16 yaşında Paris Konservatuvarı'nı birinci prilerle bitiren bir genç kızdan ve hemen 16 yaşında konser hayatına atılan bir genç türküten bahsediyoruz. Doğrusunu isterseniz o dönemde ne İzil'in, ne Sunan'ın, ne de Ayla'nın kadın olmalarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşadıklarını sanmıyorum. Yani bana bahsetmedi en azından. İdil'in özelliği şu, müthiş bir hafızası var. Çok küçük yaştan itibaren piyano için yazılmış bestecilerin hepsinin eserlerini neredeyse öğrendi, çaldı, yorumladı ve yıllar boyunca bu eserleri kayıtlarda ölümsüzleştirdi. Chopin'in bütün eserleri, Rahmaninov'un, Brahms'ın, Beethoven'ın bütün eserleri. Ayrıca aklınıza gelebilecek çağdaş bestecilerden de mesela Pierre Boulez gibi çok modern bir bestecinin eserlerini de, işte Bartok'da, Prokofiev'de yorumlayan, Türk bestecilerin piyano için yazdıkları eserlerin hemen hepsini çalan ve kayda geçiren bir müzisyenden bahsediyoruz. Onun için hepsinin ayrı yeri var, zamanı var. Kimi zaman belki de çağdaş müziğe daha fazla ilgi duyuyor. Mesela İdil kendisi caz yapmaz ama mesela caz müziğini dinler. Bütün dünya müzikleriyle çok yakından tanışır, ilgilenir. Hayatı tamamıyla müzik.

0: İdil Biret'in hikayesini yakın arkadaşı olan piyanist, müzikolog, eğitimci Filiz Ali anlatıyor.
1: Şimdi biz İdil Biret'le 12 yıl kadar masterclass yaptık Ayvalık'ta. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nde ve piyano masterclass'ı yaptık. O masterclass'a giren öğrencilerin çoğu olmasa bile yani herhalde bir çeyreği diyelim mesleklerine çok başarıyla devam etmekteler halen. İdil'in bayrağını taşıyacak bir şeyi, ondaki yalnız yetenek değil, işte biraz önce sözünde ettiğim böyle olağanüstü belleği, olağanüstü kültürü. Çünkü İdil aynı zamanda yani çok okuyan, edebiyat, felsefe, güzel sanatlar, mimariden tutun da doğa bilimlerine, metafiziğe varıncaya kadar her konuda geniş, derin merakı ve ilgisi olan bir kültürü olan bir insandır. Onun bu yeteneklerine vakıf olan veyahut ona yaklaşana ben daha henüz rastlamadım. İnşallah bundan sonra ortaya çıkacaktır. Şimdi tabii çok son yıllarda, son 10 yılda Türkiye'de birbirinden parlak piyanistler yetişti. Birinden bahsetmeyi unuturum diye korkuyorum. Bunların çoğu erkek yalnız. Kız, tabii İdil'den daha genç olan Gülsin Onay var. Ayşegül Sarıca çok takdir ettiğim, çok çok beğendiğim bir piyanist, maalesef onu kaybettik. Gençlerin yurt dışında da ün kazanmasını ve başarı kazanmalarını bekliyorum doğrusu. Bakalım. Vallahi İdil'e bitişiktir piyano demek lazım. Yani piyano olmadığı vakit bile onun parmakları oynar, çalışır. Yani başkalarını dinlerken, bir konser dinlerken falan bir bakarsınız, o da çalıyordur dizinin üzerinde. Sessiz klavye taşır mesela bütün seyahatlerinde. Konser öncesi hatta egzersizini yapmak için o sessiz piyanoyu. Piyano ile İdil'in organik bir bağı var diye düşünüyorum. Bitişik kardeş onlar. İdil'in iç dünyası derinlikli bir dünya. Konserlerden

0: Önce tamamıyla konsantre olduğunu görürsünüz. Ve seyircisiyle bu kadar yakın ilişkisi olan çok az sanatçı vardır herhalde. Fazla büyük söz söylemeyeyim ama seyircisini çok sever, çok saygı duyar. Ve İdil mesela hiçbir zaman oraya gitmem, buraya gitmem diyen bir piyanist olmadı. Nereden çağrılırsa giden, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, ki üniversitelerde, belediyelerin salonlarında, çoğu zaman da kötü piyanolarda hatta, hiçbir zaman bu piyano kötü, ben bunu da çalmam dememiştir yani. En kötü şartlarda dahi o yüzündeki gülümsemesi eksilmeyen, kibarlığı ve nezaketiyle insanları kendine bağlayan ve Türkiye'deki yaşayan insanlara müziğiyle hayat veren birisidir diye düşünüyorum. İdil'in en önemli tarafı son derece iyimser olmasıdır, optimist olmasıdır. Hatta kendisine bazen polyanlılık bile biz affederdik. Keşkesi yoktur. Yani eğer varsa dahi hayatında herhangi bir olumsuzluk ile karşı karşıya kaldığı zaman da mutlaka onun bir iyi bir tarafını bulmuştur. Öyle bir karakteri var. İdil iyi bir evliliği var. Çok birbirlerini seven ve birbirlerine ne çok itina eden bir çifttirler. Aile hayatını tamamıyla kendi özel hayatı olarak tutar ve onu sadece yakınları bilir. Tabii her şeyden önce kedi. Onun hayatında kedi çok çok önemlidir. Bir de özellikle mesela pazar yerlerini gezmeyi çok sever, bit pazarlarını gezmeyi çok sever. Oralarda eğer kedilerle ilgili bir şey görürse mutlaka alır. Kedi, kedi, kedi. İdil bildim bileli İstanbullu ve modalıdır. Çocukluğunun büyük bir bölümü, genç kızlığının bir bölümü Paris'te geçtiği için Paris'i çok sever ve arada bir orada da yaşamaya devam eder. Brüksel'de yaşadılar bir süre eşinin görevi dolayısıyla. New York'ta yaşadı. Londra'da yaşadı. Yani onlar eşinin işi dolayısıyla. Bütün bu şehirlerde de mesela çok sokak gezmeyi severdi. Yürüyüş yapar. Etrafı inceler. İşte bit pazarlarını dolaşır falan. Müziğin dışında ki zamanını zannediyorum böyle değerlendirirdi. İdil Biret'in yetişen genç piyanistlere mutlaka ilham olduğunu biliyoruz. Onların onu daha yakından tanımalarını isterim. Yaptığı binlerce kaydı dinlemelerini tavsiye ederim. Çünkü İdil Biret gerçekten eşi az bulunan müzisyen ve piyanistlerden biri. Özellikle 20. yüzyılın eşi az bulunan piyanistlerinden biri. Yani sadece Türk piyanisti olarak değil, bütün dünya çapında çok önemli bir yeri olan bir piyanisttir. Onun için onun kayıtlarını ve belgeseldeki hayatını yakından izleyip tanımalarını çok isterim. Vallahi İdil Biret'i ben 7 yaşından beri tanıyorum. Ama arkadaşlığımız bizim çok daha sonradır. Yani ilk Fransa'dan Nadia Boulanger ile birlikte döndüğünde Ankara'ya bir konser için gelmişlerdi. O zaman zannediyorum çocukluktan sonra genç kız olduğunda tekrar bir araya geldik. Ve ondan sonraki dönemde şimdiye kadar en iyi arkadaşlarımdan biridir. En yakın ve en sevdiğim arkadaşım.
1: Dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret'in hikayesini çok sevdiği Chopin'in piyano sonatları eşliğinde dinlediniz. Yakın arkadaşı olan piyanist, müzikolog, eğitimci, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin kurucusu ve yöneticisi Filiz Ali anlattı.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Pil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Zaman zaman çok ender ya da ilk kez duyduğumuz bir sözcüğü kullanmamız gerektiğinde aklımızda kaldığı gibi biraz da yakıştırarak söyleyiveririz. Arabesk de böyle doğdu sanıyorum. Arabesk müziğin ünlü olmaya başladığı ve yaygın olarak dinlendiği günlerdi. Arabesk değil de müzik ünlü olmuştu. Yine dikkatsiz bir biçimde harflerin yerlerini değiştirerek arabesk yerine arabeks deniverdi. Sözlüklerin kimisinde girişik bezeme olarak açıklanır arabesk. Bu mimarlık alanındaki karşılığıdır. İç içe girmiş çizgilerden meydana gelen şekil demektir. Girişik ya da girift. İşte bu şekilde bezemeye ya da süslemeye deniyor arabesk. Kimi sözlüklerse Araplara özgü, Arap biçiminde olan şey tanımlamasına öncelik verir. Bir de geniş kesimlerce kullanılış biçimini açıklayan şöyle bir tanımı var. Arap musikisinde kullanılan orkestra icra anlayışının Türk musikisine uygulanmasından doğan ve 20-25 yıldır dinlenen söz ağırlıklı bir hafif müzik türünün yakıştırma adı. Bu konuda bol bol tartışmalar yapıldı biliyorsunuz. Ama şunu biliyoruz ki sözcüğün doğrusu arabesk değil, arabesk. Cemal Süreyya'ya kulak verelim. Arabesk nedir diye düşünmüştünüz. Şebboy sesli bir cümbüş eza içinde. Eşitlik midir komedya, içtenlik mi? Erdem diye benimsenmesi mi fırsatsızlığın? Artiz ya da artist şekline getirdiğimiz artist sözcüğüne bakalım bir de. Sondaki T sesi genellikle yutuluyor. İki ünsüz ard arda ondan. Fransızcadan girmiş dilimize. Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkar demek. Aslında tüm sanat dallarını kapsıyor. Ama bizde genellikle tiyatro ve sinema oyuncuları akla geliyor. Onlara değer veriyor muyuz, vermiyor muyuz doğrusu emin değilim. Az sonra kavgaya tutuşacaklardan biri diğerini aşağılar. Hadi hadi, bırak artizliği. Hepinize kavgasız, gürültüsüz günler dilerim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tam iyi.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tam iyi.
4: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Sıra dışı hayatlar.
3: Merhaba, ben Mustafa Keskin. 11 yaşından beri total görme engelliyim. Bir şirkette avukatlık yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Bebeklik döneminde başlayan, gözün retina bölgesinde oluşan bir kanser sebebiyle 11 yaşında görme engelli oldum. Total görmeyenler aslında iki grupta oluyor genelde. İşte önceden görenler ya da doğuştan görme engelliler diye. Tabii ikisinde bazı dezavantajları, avantajları olabilir. Kendi açımdan durumu değerlendirdiğimde tabii bazı şeyleri hatırlıyor olmak, renkleri, bazı şekilleri hatırlıyor olmak bir avantaj olarak görülebilir. Ya da Eskişehir'de yaşıyordum ben. Orada yaşadığım yerleri önceden görmüş olmak bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Dezavantaj olarak da görme kaybının zaman zaman azalması belki bir ruhsal dezavantaj olarak görülebilir. Kanser sebebiyle aslında 11 yaşına kadar ve 11 yaşından daha sonraki bir süreç tedavilerle geçti. Ancak eğitimimde bir aksama olmadı. Aynı zamanda eğitimimi de sürdürdüm. Total görme engelli olduktan sonra görme engellilerin kullandığı Braille kabartma alfabeye ilişkin eğitimi, bağımsız hareket eğitimini aldım yazın ve eğitimime devam ettim. Neden hukuk, işte neden avukatlık diye düşündüğümde de galiba hukukçuların işte akıcı, düzgün konuşmaları, özgüvenli halleri, işte televizyonda gördüğüm hukukçuların bende etkili oldu diye düşünüyorum. Daha somut bir gerekçesi yok açıkçası. Bir görme engelli olarak nasıl avukatlık yapıyorum? Bilgisayarda ekran okuyucu program sayesinde bilgisayarı çok rahat kullanabiliyorum. Dava dosyalarını da tarayarak, bilgisayara aktararak onları da o programa okutmuş oluyorum. Bu sayede rahatça avukatlık yapabiliyorum. Bir rehber köpekle hayatımı sürdürüyorum. 7-24 beraberiz. Rehber köpek nedir diye düşündüğümüzde, sorduğumuzda aldıkları eğitimden sonra görme engelliye asistanlık yapan, onu engellerden gözeten, yolda yürürken ona bağımsızlık kazandıran bir eğitimli köpek, rehber köpekler. Türkiye'de Rehber Köpekler Derneği öncelikle 8 haftalık köpeklerden uygun rehber köpek adaylarını seçiyor. İşte bir yıl boyunca gönüllü ailelerimizin yanında bunlar temel eğitimlerini alıyor. Temel eğitimler nedir? İşte tuvalet eğitimi, yemek eğitimi, evde nasıl davranacağı, insanlarla nasıl sosyalleşeceği gibi eğitimlerini alıyor. Daha sonra bu bir yıllık eğitim sonrasında bir 6 aylık bir görme engelliyle nasıl yaşayacak bir köpek, ona nasıl hizmet edecek, ona nasıl asistanlık edecek, onun eğitimini alıyor. Her eğitim evresinin sonunda bir sınavdan geçiyor köpeğimiz. Eğer o sınavı geçebilirse devam ediyor rehber köpek adaylık sürecine. Bu 1,5 yıllık eğitim tamamlandıktan sonra dernek olarak işte başvuru yapan görme engellilerle köpekleri kıyaslıyoruz ve uygun eşleştirmeyi yapıyoruz. Daha sonra görme engelli ile köpek bir arada bir aylık yaklaşık bir eğitime tabi tutuluyor. Eğer bu eğitim ikisi tarafından da başarıyla tamamlanırsa görme engelli ile rehber köpeğimiz birlikte yaşamaya başlıyor. Ve tabii ki biz de TEFS'le beraber bu süreçleri tamamladık ve birlikte yaşamaya başladık. Rehber köpeğim TEFS'i edinene kadar beyaz baston kullanıyordum bağımsız hareketimde. Dolayısıyla iki imkanı da, hem rehber köpekle hareketi hem de beyaz bastonla hareketi kıyasladığımda çeşitli avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Avantajları neler dediğimde, daha bağımsız bir hareketi sahibim. Daha hızlı hareket edebiliyorum çünkü TEPS gördüğü için yolu, işte engellerden beni sakınıyor ya da kaldırıma yönlendiriyor beni. Bu gibi avantajlar var. Ya da bir bina içerisinde asansör, merdiven dediğimde beni oralara yönlendirebiliyor. Dezavantajları, bastona nazaran rehber köpeğin dezavantajları, toplum açısından dezavantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü insanlar köpekten çekiniyor. Ne yazık ki bazı kurumlara rehber köpek sebebiyle giremiyoruz, bazı taksilere alınmıyoruz. Bunlar da zamanla farkındalığın oluşmasıyla bunlar da aşılacak dezavantajlar diye düşünüyorum. Rehber köpek TEPS'le tanıştıktan sonra artık sosyal hayatta İki kişi olarak hareket ediyorduk. Çünkü TEPS'le beraber 7/24 beraber yaşıyoruz. İşte beraberiz, avukatlık yaptığım için adliyede beraberiz, toplu taşımada beraberiz, sosyal alanlarda beraberiz. Hayatımız nasıl geçiyor diye baktığımızda iş dışında arkadaşlarla buluşmaya TEPS'le gidiyorum, girebildiğimiz kafelere TEPS'le gidiyoruz. Onun dışında hafta sonu seramik kursuna beraber TEPS'le gidiyoruz, seramik kursuna gidiyorum, oraya TEPS'le gidiyoruz, alışverişe TEPS'le gidiyoruz. Yani TEPS'le hareketli bir şekilde sosyal hayatımı idame edebiliyorum. Ne yazık ki rehber köpekler kanunu olmadığı için Türkiye'de her kurumla, her mekanla önceden müzakere etme, uzlaşmak zorunda kalıyoruz. Acaba rehber köpekle beni içeri alırlar mı? Girebilir miyim? İşte bir tepkiyle karşılaşabilir miyim? Gibi sorularla hayatımızı idame ettiriyoruz. Dolayısıyla gideceğim yere önceden plan yapmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlarla buluşma gerektiğinde organizasyon kısmında ben ilgileniyorum. Çünkü o mekanı arayıp işte köpek alıp almadıklarını ama benim köpeğim rehber köpek açıklamasını yapmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla bu bir handikapa dönüşüyor. Ama yurt dışındaki yaygın uygulamaya baktığımızda onlar rehber köpeklere ilişkin düzenlemelerle, hukuki düzenlemelerle bu sıkıntıları aşmışlar. Ancak biz böyle bir düzenlemeye sahip olmadığı için hep bir uzlaşma, kendimizi kabul ettirme, bir sempati yaratma çabası içerisindeyiz. TEPS'in üzerinde lütfen dokunmayın, sahibim görmüyor, ona rehberlik ediyorum yazıyor. Ama insanlar ilk gördüklerinde özellikle TEPS görev göğsüyle birlikte gezdiği için TEPS'in hasta olduğunu düşünüyorlar. Aa, köpek görmüyor mu yaklaşımı oluyor. Onlara onu açıklamak zorunda kalıyorum. İşte aslında o görüyor, ben görmüyorum, dolayısıyla o bana asistanlık yapıyor diye. O açıklama yapma yükümlülüğüm oluyor bazen. Ben ve diğer rehber köpek sahibi arkadaşlarım TEPS gibi rehber köpeklerin artabilmesi için gerekli çabayı gösteriyoruz. İnsanlar da bizleri rehber köpekli ya da değil bu toplumun bir parçası olduğumuzu unutmamaları gerekmekte.
2: Avukat Mustafa Keskin köpeği TEPS'li hayatını NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
4: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
5: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
2: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
2: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: Dur!

0: spor haberleri başlıyor.
1: Mutlu günler, spor haberleriyle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götüren ülke bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi? Son Avrupa şampiyonu İspanya mı? Lionel Messi mi? Lamine Yamal mı? 39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda ya Matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak, ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak. H grubunu Yeşilburun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti. Finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gören Matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı. İspanya'nın final maçına Unai Simon, Pedro Porro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Oyarzabal 11 ile çıkması bekleniyor.
3: Benim için önemli olan finale kalmak. Önümüzdeki tüm turnuvalarda finale kalıp kaybedeceksin deseler şimdiden kabul ederim. Önemli olan sürekli buralarda oynamak. Son yıllarda harika bir gidişat yakalayan, çok iyi durumda olan, inanılmaz büyük bir takıma karşı sahadan galip ayrılmaya çalışacağız. Harika bir maç olacağını düşünüyorum.
2: Kupanın son şampiyonu Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J grubundan 9 puanı lider çıktı. Tangocular son 32'de Yeşilburun Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda. Tangocuların dev maçta sahaya Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lionel Messi 11 ile çıkması bekleniyor.
4: İspanyolların nasıl oynadığını biliyoruz. Aralık ayından beri muhtemel rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp onların canını yakabileceğimize inanıyoruz. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Her ne kadar finalde olsa bunun sadece bir futbol maçı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.
2: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyum'da oynanacak. Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.
1: Lionel Messi 10 yıl önce büyük hayal kırıklığı yaşadığı statta şimdi üst üste 2. Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak. Arjantin'in süper yıldızı İspanya finali öncesi hem takım arkadaşlarına hem de vatandaşlarına seslendi.
2: Lionel Messi kariyerinin en zor anlarını yaşadığı stadyuma Dünya Kupası'nı kazanmak için dönüyor. Arjantin-İspanya finali New Jersey'deki MetLife Stadyum'da oynanacak. 2016'da Copa America finali burada düzenlenmiş, kupanın büyük favorisi Arjantin, Şili'ye yenilmiş, Lionel Messi gözyaşlarıyla milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Arjantin'in büyük kahramanı şimdi bu stattaki kötü anıları silmek için sahaya çıkacak. Messi, dev final öncesi sosyal medya hesabından Arjantinlilere ve milli takımına seslendi.
5: Bu yılların en güzel yanı sadece kazandığımız kupalar değil, tüm serüvendi. Her günü bu grupla paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zorlukları aşabilmek ve her aşamadan keyif almaktı. Her bir takım arkadaşıma, teknik ekiptekilere ve her gün bu milli takımı bir aile olarak tutmak için çalışan herkese çok teşekkürler. Finalde ne olursa olsun bu grup zaten kimsenin unutamayacağı ve kimsenin silemeyeceği bir tarih yazdı. Hadi Arjantin!
2: Lionel Messi 2016'daki emeklilik kararından vazgeçtikten sonra ülkesine 2 Copa America, 1 Dünya Kupası kazandırdı.
1: Müzik İngiltere 60 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda madalya kazandı. Tam 10 gole sahne olan maçta İngilizler Fransa'yı 6-4 yendi. İngiltere Declan Rice, Ezri Konsa ve Bukayo Saka'nın iki golüyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Fransa üstünlüğü vardı. Mbappe'nin 2, Barcola'nın golüyle Fransa farkı 1'e indirdi. Bukayo Saka 87'de penaltıdan attığı golle hat-trick yaptı. 90+6'da Fransa Dembele ile farkı yeniden 1'e indirerek umutlansa da Jude Bellingham 2 dakika sonra maçın skorunu belirledi. Mücadeleyi 6-4 kazanan İngiltere 2026 Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamladı. İngilizler bu turnuvada ilk ve tek şampiyonluğunu 60 yıl önce 1966'da kazanmıştı. 2026 Dünya Kupası ile Fransa'da 14 yıllık Didier Deschamps dönemi de sona erdi. Beşiktaş bir dünya yıldızına daha siyah beyazlı formayı giydirmeye hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı liderliğindeki transfer heyeti Muhammed Salah ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'la Muhammed Salah 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı. Başkan Serdal Adalı henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi. Astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız. Ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun dedi. Liverpool'da ligde 193 gol atan Salah, Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor. Geride kalan sezon 41 maçta forma giyen Mısır Yıldız 12 gol 10 asistle oynadı. 34 yaşındaki Muhammed Salah'ın kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi 3 Premier Lig şampiyonluğu var. Fenerbahçe'de Gornik-Zabze maçının hazırlıkları sürüyor. Yeni transfer Mason Greenwood sarı lacivertlerde ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Greenwood takımla ilk kez çalıştı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında salı günü saat 21'de Polonya temsilcisi Gornik-Zabze'yi konuk edecek. Bu turun rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Formula 1'de sezonun 10. ayağı Belçika'da koşulacak. Pol pozisyonunda Mercedes'ten Kimi Antonelli olacak. Şampiyona lideri Antonelli sezonun 6. pol pozisyonunu kazandı. Max Verstappen 2., George Russell 3. cepte yer alacak. McLaren pilotu Lando Norris sıralama turlarını 3. bitirmesine rağmen yeni motora geçmesi sebebiyle 10 sıra grid cezası aldı. Motor sporlarının ikonik pisti Spa'daki yarış saat 16'da başlayacak. Gün boyu karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor, Antalya'da kuru sıcak var, termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert, Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Post-it'i kim buldu?
3: Çağın en çok kullanılan kırtasiye malzemelerinden olan post-it, aslında parça parça iki mucit tarafından bulundu. Ve ilahi bir tesadüfle şekillendi. Amerikan firması 3M'de çalışan kimyager Spencer Silver, yapıştırıcılar üzerine çalışırken, kolay yapışan ve kolay sökülen, söküldüğü yerde iz bırakmayan yapıştırıcıyı buldu. Patentini, bir kağıdın üzerine de yapıştırabilirsiniz ve kağıda zarar vermeden kolayca sökebilirsiniz notuyla aldı. Yıl 1970'ti. Silver buluşunun çok pratik olduğunu savunuyordu. Üzerine kağıtlar yapıştırılabilecek bir yazı tahtası dahil pek çok pratik kullanma yolu önerdi. O çalışa dursun, iş arkadaşı Art Fry boş zamanlarında bir kilise korosundaydı. İlahi kitabının arasından kayıp düşmesin diye ayracını Silver'ın bulduğu yapıştırıcıyla kaplayıp kullanmaya başladı. Bu yapıştırıcının hem ilahi kitabına zarar vermemesi hem de düşmemesi çok önemliydi onun için. Yıl 1974'tü. Fry ayracı kullanırken bu yapıştırıcıyı nasıl piyasaya sürecekleri üzerine de düşündü. Bu düşünme de 3 yıl sürdü. Ve nihayet Spencer Silver'ın bulduğu yapıştırıcıyla Arthur Fry'ın geliştirdiği Post-it, toplam 7 yıl süren çalışma sonunda 1977'de piyasaya sürüldü.
5: Kim buldu, nasıl buldu?
6: Herkese sanat.
7: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
8: Bale kendine vücut dediğiyle.
7: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
9: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
7: Gerçekten öyle mi?
9: Serum malzemesi çalışma.
7: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
9: Siz yoksanız sanat da yok.
7: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
7: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Burası NTV Radyo. Saat 13. NTV Radyo.
1: Mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Saatler 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gündem bir hayli yoğun. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Yeni hafta bu anlamda oldukça kritik. İlk maddemiz bu olacak sevgili izleyiciler. Ve tabii ayrıntıları da başkentten Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktaracak birazdan. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu konu Ahbap Derneği soruşturması. Yeni gözaltılar var. Soruşturmaya dair de son bilgileri Baran Bila'dan alacağız. Sınırlarımız ötesinde ise gündem savaş. Amerika Birleşik Devletleri yine İran'a saldırdı. İran'dan da Amerikan üslerine misilleme geldi. Ali Çabuk Tahran'dan aktaracak. Bir diğer savaş Ukrayna-Rusya hattında. Yine burada da işler kızışmış durumda. Saldırıların dozu yaz aylarıyla birlikte arttı. Kiev'den Deniz Berktay ile konuşacağız konuyu. Ama önce Ankara'ya gidelim, Ahmet'e dönelim ve terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta bizleri neler bekliyor kendisine soralım Ahmet.
2: Ata, yeni hafta artık kritik olacak terörsüz Türkiye süreci bakımından. Uzun süredir süreç yasası ne zaman hayata geçecek bunu konuşuyoruz. Artık az bir zaman kaldı diyebiliriz, haftalar kaldı diyebiliriz. Önümüzdeki hafta artık siyasi partilerle yasa taslağının görüşülmesi beklentisi var. Geçtiğimiz hafta da oldukça kritikti. Yani içinde olduğumuz bu hafta da oldukça kritikti. Zira DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti heyetini ziyaret etti. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gidildi. Ve yine süreçte yasal adımlar konusunda önemli detaylar o iki görüşmede kapsamlı bir şekilde ele alındı. Peki yeni haftada ne göreceğiz, ne yaşayacağız? Biraz önce ifade ettiğim gibi yasa taslağı siyasi parti temsilcileriyle paylaşılacak. Burada bir amaç var, o da şu: terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların diğer siyasi partilerin desteğiyle hayata geçirilmesi yönünde bir planlama söz konusu. Bunun adımı atılacak. Bununla beraber meclis tatile girmeden önce 3 haftalık, aşağı yukarı 3 haftalık bir zaman dilimi söz konusu. Bu 3 hafta içinde yasa hayata geçebilir. Biraz yasanın kapsamından da bahsetmek gerekiyor. Bazı şartlar var. Önemli detaylar olacak. Olması bekleniyor daha doğru bir ifadeyle. Bir şart olması bekleniyor bu yasa taslağının içinde. O da uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması beklentisi oldukça yüksek. Bu da şu demek: daha önce eline silah alan herhangi bir suça karışanlar bu yasadan yararlanamayacaklar, ama bununla beraber MIT'in ve TSK'nın sahada silah bırakmayı resmen onaylaması gerekiyor bu yasaya göre. Bununla beraber Milli Güvenlik Kurulu TSK ve MIT sahadaki durumu onayladıktan sonra MGK'da PKK feshedilmiştir, silah bırakılmıştır şeklinde bir karar alınması bekleniyor. Ardından da tüm bu sürece dair bir Cumhurbaşkanlığı kararı alınması beklentisi söz konusu. Yine bu önemli düzenlemede, yasada terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve örgütün üst düzey yöneticileriyle ilgili özel bir düzenleme yapılması beklentisi söz konusu değil. Bu da altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların da kapsam dışında tutulması beklentisi söz konusu. Suça karışmamış olmak burada önemli olacak. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleriyle ilgili Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık maddesinin yürürlüğe sokulması yönünde bir beklenti söz konusu. Ama tüm bu süreç mahkemeler tarafından isim isim tek tek araştırılacak ve tespit gerçekleştirilecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleriyle ilgili olarak da 3 ya da 5 yıllık bir adli kontrol şartının uygulanması söz konusu. Ama tüm anlattığım bu maddeler, şartlar elbette beklenti ve iddia düzeyinde. Önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta yasa taslağının net bir şekilde kamuoyuna duyurulması yönünde de bir beklenti olduğunu hatırlatmakta fayda var Ata.
1: İşte yeni haftanın başkent gündemi bu şekildeydi, Ahmet Örsoğlu aktardı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası da gözler 20 Temmuz'a yani yarına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yani yarından itibaren Özel'in yeni parti için de resmen harekete geçmesi bekleniyor.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
4: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
3: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Habere göre yeni parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze yeni parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu salondan çıkartılmıştı. Duruşmada yaşananlarla ilgili yapılan reddi hakim talebi reddedildi. Ekrem İmamoğlu 8 Temmuz'daki duruşmada kendisine savunma için yeterli süre tanınmadığını öne sürdü. Mahkeme başkanıyla da aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine salondan çıkartılan İmamoğlu'nun avukatları mahkeme heyeti başkanı ve üyeleri hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından bu talep kabul edilmedi. Ve Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Son olarak sosyal medya ünlüsü Oğuzhan Uğur ve 8 şüpheli gözaltına alındı. O isimlerin emniyet sorguları devam ediyor. Ayrıntıları alalım. NTV ekibinden Baran Bila karşımızda. Baran.
5: Biri Haluk Levent'e en yakın isimlerden biri olan Alper Çelik, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Sonrasında anlattığı iddialar oldukça çarpıcı. Özetle Haluk Levent'in oynadığı iddia edilen bahis paraları ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Etkin pişmanlık isimlerinden yararlanmak istediğini söyledi ve itirafçı olduğu Haluk Levent'in 6 yıllık bir süre zarfı içerisinde toplam 990 milyon lira bahis oynadığı ileri sürülüyor. Ve kendisi de bu konuyla ilgili şöyle konuştu. Şu maçları kupon yap diyordu, ben de oynuyordum. 500 bin liralık bir kuponu tek günde oynamıştı. Bazen daha da yüksek oranlar oynadığı oluyordu şeklinde konuştu. Kendi banka hesaplarını kullanmıyordu, zaten yoktu. Benim banka hesaplarım üzerinden bu transferleri gerçekleştiriyordu şeklinde duyumlarını ve bu anlamdaki beyanlarını ileri sürdü. Aynı şekilde Haluk Levent'in şoförü ve asistanı da benzer iddialarda bulunmuştu. Yani kendi hesaplarını Haluk Levent'in kullandığını ve milyonlarca liralık ve daha da fazla para transferleri yaptıklarını iddia etmişlerdi. Ayrıca soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer isim ise avukat Ece Güler'in kardeşi Özgür Güler. Kendisiyle ilgili ağırlıklı şüphe yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığı yönünde. Buna gerekçe olarak da 400 bin euroluk Fransa'daki bir hesaba para transferi gerçekleştirdiğini ve sonrasında bilet aldığını, yurt dışına bilet aldığını öne sürüyor. Adli makamlar bu çerçevede kendisi gözaltına alınmıştı. Ayrıca hatırlatalım, Haluk Levent'le birlikte Oğuzhan Uğur soruşturma kapsamında kamuoyunun en yakından tanıdığı isimler. Haluk Levent tutuklanmıştı. Oğuzhan Uğur'un ise sorgusu diğer 8 zanlı ile birlikte emniyette devam ediyor. Babala TV'ye gelen paralar, yüklü miktardaki döviz ve Ahbap Derneği'ne yönlendirilen bağışlar mercek altında ve olağanüstü bir durum olmazsa yarın adliyeye sevk edilmeleri öngörülüyor zaten.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılarını 8. gecede sürdürdü. İran'ın misillemeleri de devam ediyor. Ayrıntıları Tahran'dan Ali Çabuk aktaracak şimdi. Ali, nedir son durum?
6: Hatta dün ABD yönetimi State Farm bir açıklama yayınlamıştı ve iki askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu ilandan sonra gerçekleşecek saldırılar daha mı şiddetlenecek sorusu vardı. Bu noktada beklentiler vardı. Dün gece yine ABD İran'ın güney bölgelerini vurdu. Ancak saldırıların kapsamı, şiddeti diğer gecelerden çok farklı olmadı. Buna karşılık olarak Tahran yönetimi, devrim muhafızları ise Körfez'de, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik misillemelerini sürdürdü. Geçmiş Sirik ve Huzistan bölgeleri hedef alındı dün. Bir kez daha gözetleme kuleleri ve sahil karakolları hava saldırıların hedefi oldu. İran ordusu ise yaptığı açıklamada sabaha karşı Kuveyt'te bulunan ABD ordusuna ait bazı mühimmat depolarını ve yine Ali El Salem üssündeki radar sistemleri, Patriot hava savunma radar sistemleri ve sistemlerinin kamikaze dronları ile hedef alındığını duyurdu. Kuveyt, Körfez İran'a bir hali yakın. Bu nedenle İran füze kullanmak zorunda kalmıyor. Yoğun olarak insansız hava araçlarıyla bu noktaları hedef alıyor. Yaklaşık 104 kilometre Kuveyt İran'a ve insansız hava araçlarıyla öncelikli olarak bu bölgeleri hedef alıyor. Devrim muhafızları füzeleri de kullanmaya başladığında bu üslerdeki zarar da ve şiddeti de saldırıların artıyor ABD kuvvetlerine ait lojistik hatlar, merkezler, mühimmat depoları özellikle Kuveyt'te hedef alınıyor. Gün içerisinde sabah saatlerinde gerçekleşmişti ilk misilleme ancak öğle saatlerinde yeni misillemeler başladı. Hem Bahreyn'e hem de Kuveyt'e yönelik İran misillemeleri bir taraftan da devam ediyor. Sadece gece değil, gün içerisinde de bu noktalara yönelik mühimmat depolarını hedef alan, hava savunma sistemleri ve radar sistemlerini hedef alan misillemeler sürüyor, devam ediyor. Ürdün yine iki askerin hayatını kaybettiği ABD üssünün bulunduğu nokta. Bu yere Ürdün'e yönelik saldırılarda ise İran içerisinde yapılan değerlendirmelerde İsrail'in de savaşa dahil olması durumunda Ürdün hattı İran açısından önemli. Ürdün hattındaki hava savunma sistemlerinin, radarların zayıflatılması, bu sistemlere zarar verilmesi İran açısından İsrail'le yaşanacak yeni bir savaş açısından da aşması gereken bir engel olarak değerlendiriliyor. Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Hazriyar'ın bir değerlendirmesi olduğu Kuveyt özelinde. Kuveyt'ten gerçekleştirilen saldırıları doğrudan Kuveyt'in saldırıları olarak değerlendiriyoruz, böyle kabul ediyoruz dedi ve savaş sona erdikten sonra Kuveyt ile ilişkilerimiz artık eskisi olmayacak ifadesini kullandı ve öte taraftan Hürmüz Boğazı'nda hala kapalı devrim muhafızları deniz kuvvetleri 4 geminin boğazdan geçmeye çalıştığını ancak ikisinin tehlikeli rotayı kullandığı için bir kaza meydana geldiğini, iki geminin durmak zorunda kaldığını söyledi ve diğer iki geminin de ABD'nin yönlendirmesiyle boğazdan geçmeye çalıştığını ancak bundan vazgeçerek geri döndükleri şeklinde bir yazılı açıklama yayınladı hatta.
1: Ali Çabuk'u dinledik. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. Rus ordusu da Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Can kayıpları var saldırılarda. Ayrıntılara bakalım. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz.
7: Evet, Ukrayna'nın Rusya'ya dün düzenlemiş olduğu, Rusya'da Moskova yakınlarında çeşitli depolara düzenlemiş olduğu yoğun hava saldırısı sonrasında ve ayrıca Rusya'nın Tambov ilindeki petrol rafinerisinin düzenlediği yoğun hava saldırısı sonrasında Rusya dün gece geç saatlerde ve bu sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana rekor düzeyde balistik füze saldırısı düzenledi. Ukrayna makamlarının yaptığı açıklamaya göre Ruslar dün gece geç saatlerde 50 dakika içinde yani bir saatten kısa süre içerisinde 40'tan fazla, 41 adet balistik füze, 120 adet de kamikaze İHA gönderdi. Ve şu ana kadarki verilere göre bir sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. 13 sivilin ise yaralandığı bildiriliyor. Bunun dışında bu füzeler, Ukrayna makamları bunlardan bazılarının havada vurulduğunu fakat 23 tanesinin çeşitli hedefleri isabet ettiğini söylüyor. Bu arada dün gece hava hücum alarmı çaldıktan sadece 20-30 saniye sonra ilk patlamalar meydana geldi. Dolayısıyla Ukrayna hava savunma sistemlerinin ve ayrıca hava hücumu alarm sistemlerinin de şu anda bu Rusların yeni füzeleri karşısında epey güçsüz kaldığı görülüyor. Çünkü sadece bir hava hücumu alarmından 20-30 saniye sonra ilk patlamalar meydana geldi. Ruslar da Ukrayna'da bulunan çeşitli silah depolarına hedef aldıklarını söylüyorlar. Bununla ilgili olarak Ukrayna makamlarından bir açıklama yapılmış değil. Fakat Kiev'de çeşitli depolar bu şekilde Rus füzeleri tarafından vurulmuş durumda. Kiev'in dışında ayrıca Ruslar sürekli olarak Ukrayna'nın başlıca liman kenti Odessa'ya saldırı düzenliyorlar. Odessa'daki liman tesislerine saldırıyorlar. Böylelikle Ukrayna'nın hem dış ticareti önemli ölçüde baltalanmış oluyor, hem de ayrıca Ruslar Ukrayna'ya bazı sevkiyatların da, yani askeri sevkiyatların da Odessa limanı üzerinden yapıldığını iddia ediyor. Diğer taraftan Ukrayna İHA'ları da dün gece Ruslara ait Karadeniz'de iki tankeri vurdu. Dolayısıyla Ukrayna İHA'ları, Ukrayna yönetimi bu şekilde Rusya'nın petrol ticaretine darbe indirmeyi hedefliyor. Çünkü Rusya'nın bildiğimiz üzere en önemli ihraç kalemi petrol ve petrol alanında şey yap. Bu darbelerin Rus ekonomisine büyük darbe vuracağını söylüyor. Bütün bu buralardan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Kara savaşlarının da biraz tıkanmasına paralel olarak bu önümüzdeki aylar Rusya ile Ukrayna arasındaki hava saldırılarının daha da şiddetleneceği bir dönem olacak.
1: Şimdi dönelim yurt gündemine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftadaki gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
3: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklif de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Bir canlı bağlantıyla devam edelim. Yurt geneline yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul'da sıcaklığın gölgede 33 dereceyi, Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceyi bulması bekleniyor. Ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Tuana Çiftçi karşımızda. Tuana.
8: Ata, senin de belirttiğin gibi yeni bir sıcak hava dalgası yurt geneline giriş yaptı. Yunanistan üzerinden çöl sıcakları geldi. Bugünden itibaren 4 gün boyunca bu sıcaklıklar etkili olacak. İstanbul'da gölgede hissedilen sıcaklık 33 derece. Ege ve Akdeniz'de ise 45 dereceye kadar çıkacak ki hissedilen sıcaklık bu 4 gün boyunca 50 dereceye kadar ulaşacak. Oldukça sıcak bir 4 gün bizi bekliyor ki şu anda da oldukça sıcak olduğunu belirtelim. Tabii hava sıcak olur. İstanbul'da kalanlar, tatile gidemeyenler İstanbul'da denizleri, plajları tercih etti. Bizler şu anda Caddebostan plajındayız. Burada da sabahın erken saatlerinden itibaren oldukça yoğun bir kalabalık söz konusu. İstanbul'da kalanlar, Caddebostan plajını tercih edenler buraya gelmiş durumda. Özellikle de çocuklu aileler ki okulların da tatil olması sebebiyle burayı tercih etti. Özellikle de hafta sonları Caddebostan plajının oldukça kalabalık olduğunu belirtti. belirtelim ki şu anda da ekranlara getiriyoruz. Bizim bulunduğumuz plaj ücretli bir plaj. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Giriş ücretlerinden bahsetmek gerekirse tam 300 lira, öğrenci ise 200 lira. Bu nedenle de hem uygun fiyatlı olduğu için hem de deniz kalitesi yüksek olduğu için birçok kişi burayı tercih etmiş durumda ki tıpkı diğer özel plajlarda olduğu gibi burada da can kurtaran var. Bu nedenle de özellikle de aileler güvenlik açısından da işte burayı tercih ediyor. Can kurtaranlar hem karadan hem de deniz üzerinden denize girenleri herhangi bir tehlikeye karşı gözetim halinde tutuyor ve müdahalelerde bulunuyor. Bu nedenle de Anadolu yakasının en çok tercih edilen plajlarından biri burası. Tabii İstanbul'da denize girmek isteyenler biraz tereddütte kalabiliyor çoğu zaman. Ancak deniz kalitesi seviyesi ölçülüyor Sağlık Bakanlığı tarafından ki en son yapılan analizlerde 67 plajda deniz suyu kalitesi çok iyi çıktı. Bu plajların başında Şile, Adalar ve Kadıköy, Arnavutköy, Büyükçekmece'deki plajlar geliyor. Buradaki deniz kalitesi nasıl ölçülüyor diye merak edenler olursa da 15 günde bir deniz suyuna numuneler alınıyor. Bu numuneler laboratuvar ortamında analiz ediliyor ve buna göre de bir derecelendirmede bulunuyor bakanlık. Mükemmel, iyi, yeterli, zayıf veya analiz verisinin henüz yeterli olmadığı bölgeler için yeni olmak üzere 5 farklı sınıfta değerlendiriliyor ve bunlar da yayımlanıyor ki İstanbullular gönül rahatlığıyla denize girsinler diye. İşte bizim bulunduğumuz Caddebostan plajı da çok iyi kalitede olan bir deniz çıktı. Bu nedenle de en çok tercih edilen yerler arasında geliyor. İstanbul'da hafta sonu değerlendirmek isteyenler, bu sıcak havanın sıcak havadan bunalanlar İstanbul'daki plajları tercih etmiş durumda ki bu 4 günde de oldukça sıcak olacak ve plajların ilerleyen günlerde de bu kadar kalabalık olmasını bekliyoruz Ata.
1: Evet, yine sıcak hava dalgası da İstanbul'a gelmek üzere. Şimdi spor dünyasından bir sıcak başlığımız var. 39 gün süren 2026 Dünya Kupası'nda artık sona geldik. Futbolun en büyük sahnesinde İspanya-Arjantin finaliyle dünya şampiyonu bu akşam belli olacak. Üçüncülük maçı ise 10 gole sahne oldu. Dün oynandı. İngiltere Fransa'ya yendi. Bu iki maçı teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla konuşacağız şimdi. Birçok da sorumuz var. Şimdi Hüseyin Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Bir teknik direktöre...
9: Hoş bulduk Atay, yayınla.
1: Sağ olun. Bir teknik direktöre meslektaşlarına sorarak başlamak istiyorum. İspanyol Luis de la Fuente için öğretmen, Arjantinli Luis Scaloni için de öğrenci. En doğru tanımlama olabilir herhalde. Sizce ikiliden zafere hangi taraf daha yakın?
9: Şimdi tabii ki iki tane çok başarılı teknik adam. Milli takım bazında baktığınızda ikisi de final oynayacaklar. Artıları ve eksileri tabii ki var. Biri İspanya'nın başında, biri Arjantin'in başında. Keyifle bekliyoruz finali. Şimdi tabii ki De La Fuente önemli bir teknik adam. İkisinin de ortak özellikleri aslında ikisi de profesyonel liglerde geçmişleri yok antrenör teknik direktörlük anlamında. De La Fuente'nin kısa bir süre var. Scaloni'nin de baktığınızda onun da tabii ki çok kısa bir süreçten sonra futbolculuk kariyerinden sonra milli takım kategorilerinde yardımcı antrenörlük, U20 antrenörlüğü yaptı.

0: bir sistem takımı. Çok isim anlamında evet çok yetenekli dediğimiz namazı sayabiliriz. Rodri takımın lideri. Ama birçok oyuncu sistem içerisinde çok daha değerli. Bir oyun tanımları var. Bu oyun üzerinden çok güçlü bir oyunu özellikle sahaya yansıtabiliyorlar. Ve toplu oyun üzerinden yorumladığımızda da aslında yetenekli, hücumu çok seven bir takım görüntüsünde ama turnuvanın en az gol yiyen takımı bir gol yediler sadece. Savunması da takım savunması da çok iyi. Bunu en iyi şekilde sistem içerisinde kurgulayabiliyorlar. Tabii Arjantin'e gelince Arjantin ne kadar teknik direktör çok çok başarılı olsa da takım içi lideri Messi. Messi etrafında toplanan oyuncular.
1: Evet.
0: Onun için daha fazla koşan takım arkadaşları. Belki Messi bu turnuva zaten belki son turnuvası olacak ancak ama çok adından fazlasıyla söz ettiren, asla pes etmeyen, takımı da zaten pes etmeyen son dakikalarda çok maç geri dönüşleri gerçekleştirdiler. Keyifli maç olacak. Bakalım ben tabii ki sistemin kazanacağını tahmin ediyorum. Evet, Arjantin çocukluğumuzdan beri hepimizin tuttuğu, çok desteklediği, başarılı olmasını istediği takımlar ama biraz daha karşılaşma yaptığımızda ben İspanya'nın bugün kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki madem
0: Tabii
1: öyle biraz
0: şahsi.
1: daha evet biraz daha o zaman İspanya'ya mercek tutalım dilerseniz. İspanyol futbolunu açıklarken de bir rakam paylaşalım. 2010'daki ilk dünya şampiyonluğundan 2026'ya gelirken 4 teknik direktörle çalışan İspanya'nın başarısı da kişilere mi daha çok bağlı yoksa sisteme mi?
0: Ben sisteme bağlı olduğunu düşünüyorum. Evet, 2010'daki Dünya Kupası şampiyonluğu öncesinde yine Avrupa şampiyonluğu vardı. O zamanki kadro tabii ki Iniesta, Xavi, çok önemli Busquets oyuncuları vardı yine Barcelona ekolinden. Şu an günümüze geldiğimizde 2 yıl önce Avrupa şampiyonluğunu elde ettiler. Şu an bakıyorsunuz Dünya Kupası'nda final oynuyorlar. İspanya'nın zaten bir sistemi, bir ekolü var. Orada bu oyun sistemi üzerinden doğru teknik adamı seçiyorlar. Doğru teknik kadroyla çalışıyorlar. Mesela şu örneği de vermek istiyorum. Şu an U19'da Avrupa şampiyonluğu kazandı İspanya U19 milli takımı. Aslında hem kadınlarda hem erkeklerde kazandı. Yani sadece A takım bazında değil, bütün kategorilerde o sistem üzerinden yürüyorlar. Ve A takımda şu an oynayan oyunculara baktığımızda Kubarsi ve Yamal 2007 doğumlu genç bir jenerasyon oyuncuları. Real Sociedad'da uzun yıllar oynayan Oyarzabal oynuyor. Bakıyorsunuz gerçekten Kukulea, bakıyorsunuz kaleci Simon çok çok çok ön plana çıkan oyuncular olmasa da sistem içerisinde çok değerliler. Ve bence oyun güçleri çok yüksek. Tabii karşısındaki bence Arjantin'e karşı bugün bir sınav olacak onlar için ama İspanya için tekrar söylemem gerekiyor. Bir sistem oluşturulmuş, yetenekli oyuncular bu sistem içerisinde çok değerli teknik adamlarla çalışıyorlar. Ben teknik direktörlerin özellikle bu sistemi yaratan teknik direktörlerin çok değerli olduklarını düşünüyorum. Belki isim anlamında çok ön planda değiller veya
1: Evet.
0: çok futbolculuk geçmişi belki çok değil ama doğru tercih. Mesela De La Fuente'ye bakıyorsunuz. U19, U21, U23 milli takımı çalıştırıyor ve ondan sonra A milli takıma geliyor. Geçen sene Avrupa şampiyonu oluyor. Bu sene final oynuyor. Demek ki doğru bir planlama, doğru bir sistem içerisinde de başarılı giden bir İspanya milli takımını görüyoruz. Ve
1: Evet.
0: bunların belki 5-10 sene sonra bunları hazır diyebiliriz yani.
1: İspanya denince teknik direktör öne çıksa da Arjantin için bu pek de geçerli değil. Lionel Messi ve Arjantin diye hep söze başlarız. Arjantin'i tanımlarken futbol takımlarını. Finale gelene kadar da asla vazgeçmeyen bir Messi'den. Sizce bu akşam neler göreceğiz? Neler beklemeliyiz?
0: Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Teknik direktör evet yani var çok değerli. Onun başarısı tabii ki söz etmemek imkansız. Ama Messi konuşuluyor. Hatırlarsınız Arjantin'in Maradona döneminde de şu an baktığınızda teknik direktörler çok hatırlanmaz. Maradona hatırlanıyor. Benzer bir durum yine. Yine Messi etrafında toplanan bir oyuncu arkadaşları ona inanan, güvenen, onun için sahada her şeyini ortaya koyan. Biraz önce İspanya'nın bir sistem, bir ekolünden bahsetmiştik. Arjantin'in de savaşçı ruhu, pes etmeme, evet Messi'nin sahadaki organizasyonun içerisinde diğer oyuncuların performansının artması çok değerli. 2 defa, 3 defa geriye düşmelerine rağmen

0: pes etmeyen, çok bence inanmış ve çok agresif ve coşkulu oynayan bir Arjantin milli takımı var. Ama ben şunu da söylemem gerekiyor. İngiltere aslında bugün finalde olabilirdi. Arjantin aslında İngiltere'yi eledi ama İngiltere'de yapılan teknik direktörün yaptığı tercih hataları, savunmacı oyuncuları ortaya koyması ister istemez Arjantin'in
1: Evet.
0: ekmeğine yağ sürdü ve finale gelmesini sağladı. Bence İngiltere'de olabilirdi burada. Ama son ana kadar bırakmayan, kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir Arjantin takımı turnuvada seyrettik. Bugün de zaten bu zirve yapacak final gibi görünüyor tabii ki.
1: Şimdi tabii daha sonra konuşmamızın ilerleyen dakikalarında İngiltere'ye de Fransa'ya da değineceğiz ama az önce dediniz ki İngiltere'de olabilirdi dediniz. Bilmem katılır mısınız? Arjantin'de tabii çokça Messi övgüsü, Messi ve arkadaşları övgüsü yapılsa da belli bir kesimde Arjantin'in biraz hakem kararları gayretiyle de buraya kadar çıktığına dair bazı eleştiriler de var. Yani bu Arjantin'in formülünde tabii ki de Messi'yi burada göbeğe oturtuyoruz, merkeze oturtuyoruz ama sizce de bu eleştirilerin haklılık payı var mı? Biraz daha böyle çok kritik kararlar etki ederek finale kadar yükselmiş olabilirler mi?
0: Ben tabii ki kamuoyunda da bu çok konuşuldu. Ben de bu anlamda biraz da olsa etkili olduğunu düşünüyorum. Belki herkes yani tüm üstteki yetkililer de Arjantin'i finalde görmek istiyordu. Belki onun yolu biraz daha kolay rakiplerle oynayarak geldi. Ve bir anlamda Mısır maçı olması lazım diye düşünüyorum. Orada evet kritik kararlar vardı. Belki orada Arjantin lehine olmasaydı belki bugünü görmeyebilirdi ama sonuçta şöyle bir şey var. Çok isteyen, sahada mücadele eden herkes savaşarak özellikle Arjantin'in son İngiltere maçındaki yarım saati gördük. Mısır maçındaki 2-0'dan geriye dönüşü gördük. Hep böyle önemli kritik maçlardı bunlar. Sonuçta sahada oynayan oyuncuların da hak vermemiz gerekiyor. Her ne kadar hatalar olsa da bugün tesadüfen gelmediler. Sahada o savaşı, o takım ruhunu ortaya koyarak geldiler. Ve mücadele gücüleri çok yüksek. Yine teknik direktör anlamında da şunu söylemem gerekiyor. Bazen formasyon değişiklikleri, oyuncu tercihleri, sonradan oyuna kattığı oyuncularla maçın seyrini değiştiren bir teknik adam var. Her ne kadar Messi'den bahsetsek de Messi'nin liderliğinde tabii ki ama giren oyuncuların da katkısını da söylemeden geçemeyeceğim.
1: Evet, hiç şüphesiz. Peki İspanya-Arjantin finalinde bu akşam sahadaki hangi oyuncu eşleşmeleri daha çok öne çıkabilir ve bireysel olarak kimler fark yaratır? Gizli faktörler olur mu?
0: Ya tabii ki Arjantin'de tabii Messi faktörü her zaman konuşuluyor ama ben İspanya'da da tabii Lamal belki bu turnuva onun için ilk turnuvası, yaşı genç ama istediği performansı bir türlü yakalayamadı. Belki bugün onun için de daha farklı bir maç olacaktır. Ben İspanya'nın en önemli oyuncusunun Rodri olacağını düşünüyorum. Çok gerçekten orta sahada çok önemli bir profil ve oyunu yönlendiren hem hücumda hem savunmada çok iyi bir 6 numara. Bugün ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ayrıca İspanya ve Arjantin arasındaki en kritik eşleşmelerin orta saha olacağını düşünüyorum. Yani öyle öngörüm var. Çünkü turnuvanın en iyi orta saha ikilileri veya üçlüleri diye söyleyebiliriz de Ruiz'le Rodri bir tarafta, bir tarafta Paredes'le Enzo Fernandez, ikisinin de pas yüzdeleri çok yüksek. Pas hataları yapmadan oynuyorlar. Topu iyi kullanıyorlar. Hücumda ve savunmada etkililer. Hatta Arjantin'deki Enzo Fernandez'in şut her maça en az 2-3 şut atıp 2 tane de golü var. Bunu da söyleyebiliriz. Ben bu İspanya orta sahası Fransa'ya karşı çok büyük bir üstünlük sağlamıştı o gün. Bugün tabii ki bence orta sahaların çok ön plana çıkacağı, çok mücadele gücü yüksek bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki iki kaleci.
1: Evet, Hüseyin Eroğlu'dan değerlendirmeler almayı sürdürüyoruz. Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin bu akşam 22'de oynanacak ve üçüncülük maçı da Fransa ile İngiltere arasında oynanmıştı. Bol gollü bir maç, 10 gollü bir maç. Peki kendisine teşekkür edelim. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla değerlendirme aldık.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
2: Maç takvimi.
3: Dünya Kupası'nda artık final günündeyiz. 2026 Dünya Kupası şampiyonu bu akşam belli olacak. Arjantin tarihinde dördüncü kez kupaya uzanmak isterken Lionel Messi önderliğinde arka arkaya iki kez kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor. İspanya ise son Avrupa şampiyonu unvanını dünya şampiyonluğuna taşıyıp göğsüne ikinci yıldızı eklemek istiyor. Dev final New Jersey'de bulunan 82.500 kapasiteli MetLife Stadyumunda oynanacak. Sloven hakem Slavko Vinčić'in yöneteceği mücadele saat 22'de başlayacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
4: NTV Radyo.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar, konumuz NATO zirvesindeki yemekler. Evet, NATO zirvesi için dünya liderleri Ankara'daydı, dünyanın gözü Ankara'daydı, bizim de gözümüz sofralarda. Şimdi elbette ki sofralar önemli, siyasi mesajlar dışında yemekler de çok konuşuldu. Aslında yemeklerle mesajlar nasıl veriliyor, bu konuda konuşuldu, gastro diplomasiden bahsedildi. Evet, hangi şefler neler yaptılar, hangi lider hangi yemeği sevdi, bütün bunlar gündemi meşgul etti. Şimdi bu tür protokol yemeklerinde menü gerçekten önemli. Hem bir ülkenin mutfağını, bir ülkenin ürünlerini göstermek için bir fırsat. Hatta geçmişte, özellikle tarihte, bir takım mesajlar verilmek için de bu tür protokol yemekleri bir fırsat olmuş. Yani bazen işte gelen konuğu da onurlandırmak için onun ülkesinden bir örnekle, işte bizden bir örnekle falan bu tür sofralar düzenlendiği olmuş. Ama şimdi bakarsak aslında burada tek bir lider yok, tam bir liderler grubu var. Dolayısıyla bütün dünya sahnesine çıkıyor gibiyiz. Burada da çok güzel bir karar alınmış aslında. Anadolu'nun ve Trakya'nın, Türkiye'nin bütün lezzetleri her şekilde sunulmaya çalışmış. Aslında ben buradaki mesajı şöyle okuyorum. Çeşitli kültürlerden oluşan, farklı özellikleri olan bir kültür mozaiği olduğu verilmeye çalışılmış. Çünkü tek bir yörenin mutfağı ön plana çıkarılmamış. Aksine Türkiye'nin her yerinden bir lezzet, bir esinti, bir yemek pişirme tekniği, bütün bunlara çok özen gösterilmiş. Şeflerimiz de özenle seçilmiş doğrusu. İki Michelin yıldızlı Fatih Tutak var. O liderlere servis yapmış külliyede. Osman Sezener First Lady'leri Millet Kütüphanesi'nde büyük bir ekiple, yüzlerce kişilik, binlerce kişilik bir davete de aynı zamanda servis yapmış. Bir de tabii ki gene Michelin listesine giren şefimiz Sinem Özler var ki o da Anadolu mutfağını öyle çok değiştirmeden, gerçekten olduğu gibi yaparak ama mükemmel yaparak, doğru malzemeyi kullanarak son derece güzel yemekler yapıyor. Türkiye'de çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Tek bir tipten bahsetmiyoruz. Aslında yemeklerde de böyle, pişirme teknikleri olsun, her türlü çeşitlilik var. Tabii bu tür kalabalık davetlerde aynı zamanda son anda doğru bir şekilde servis yapabilmek de önemli. Onun için daha önceden yavaş yavaş pişmiş yiyecekler, yani son anda ızgara falan sıkıntısı yaratmayan yiyecekler, yemekler ön plana çıkıyor. Fakat gerçekten menülerin çeşitli olması da çok iyi. Aslında tema olarak benzerlikten söz edebiliriz ama en azından her davette hep aynı yemekler kullanılmamış. Ben daha önce Clinton Türkiye'ye geldiğinde işte parlamenter asamble olsun, Dolmabahçe Sarayı'nda çeşitli protokol yemeklerine katılmıştım. Şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. O zaman daha ben yemek yazarı bile olmamışım. Fakat hemen hemen her menü aynıydı. O zaman neredeyse bütün davetlerde ön plana çıkarılan şablon bir menü vardı. Mutlaka zeytinyağlı fasulye olur, Ayşe Kadın fasulye. Mutlaka bir hünkâr beğendi olur tas kebapla. Çünkü son anda servis yapmaya çok uygundur. Üstüne genellikle bir tavuk göğsü kazan dibi olur. Bazen baklava olur, yani şuruplu bir tatlı olur. Önden bir ordör tabağı dedikleri, işte zeytinyağlıların falan olduğu bir tabak olabilir. Orada da genellikle bir biber dolması olur falan. Bu tür şeyler yapılırdı. Ve arada da bir su böreği olurdu mesela. Ve Clinton geldiğinde hemen hemen her öğünde aynı yemek neredeyse servis yapılmıştı. Bu sefer bir farklılaşma var. Üstelik de ürünlerin menşei de belirtilmiş. Sofrada yerli ürünler gerçekten de önemliydi. Dikkati çekti. Bazıları diğerlerinden öne çıktı. Hepsine bakacağız. Yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik. Evet, Türk mutfağının tanıtımı için son derece önemli bir platform ve buna da çok önem verilmiş. Ama ondan önce global, bütün dünyanın aslında her yerde benimsemesi gereken ve gündemde olan kavramlar ön plana çıkarılmış. Şimdi yerellik ve mevsimsellik deyince zaten sürdürülebilirlikle koşut giden, el ele giden kavramlar. Yani yerel üretimi desteklemek lazım. Mümkün olduğu kadar yerelden beslenmek lazım. Bu sadece belirli bir yerin ürünlerini desteklemek adına değil, aynı zamanda size mümkün olduğu kadar en yakın, yani karbon ayak izi son derece az olan ürünlerden seçmek, bunlar çok önemli. Yani Güney Amerika'dan gelecek bir meyvenin bizim mutfağımızda yeri olmamalı. Aksine hemen yanımızda yetişen meyveleri, sebzeleri hedeflemeliyiz. Hem de yerel üretimi desteklemeliyiz. Mevsimsellikte zaten bunun da koşut gidiyor. Her ürün mevsiminde tüketilmeli, mevsiminde üretilmeli. Sürdürülebilirlik deyince bu iki kavramı zaten doğal olarak içeriyor. Şimdi böyle olunca zaten mevsimsellik deyince hemen mevsim sebzeleri ön plana çıkmış. Hemen hemen bütün şeflerin menüsünde enginar vardı. Çünkü enginarın en güzel zamanı. Mesela Fatih Tutağ'ın liderlere yaptığı menüde Urla sakız enginarı vardı. Tokat asma yaprağı ile birlikte. Şef Osman Sezener zaten enginarın beşiğinden geliyor, Urla'dan geliyor. Onun menüsünde de çok güzel bir enginar tabağı vardı. Altında yemyeşil bir böyle roka sosu, üstüne gambilya favasından yapılmış sarımsı rengiyle güzel bir kontrast oluşturan güzel bir fava. Onun üstüne bebek enginarlar ve taze körpe bezelye. Şimdi böyle olunca son derece güzel oluyor zaten. Peki Şef Sinem Özler ne yapmıştı? O da sakız enginar ama bu sefer onunkisinde çanak şeklinde, içinde de gene mevsimin tazesi iç baklava var. Aslında her şef aynı malzemeyi kullanmış, aynı kavramla, aynı yaklaşımla ama birbirinden tamamen farklı tabaklar çıkartmışlar. Burada bir ortak noktayı daha belirtmek istiyorum. Zeytinyağlı yemekler. Gerçekten her şef enginar yemeğini elbette ki zeytinyağlı yapmış. Hem zeytinyağlı kültürümüz ön plana çıkmış. Aslında bu tür kalabalık yemekler için, bu tür protokol yemekleri için zeytinyağlı yemeklerimiz hem vegan bir seçenek olarak çok önemli. Aynı zamanda bitki bazlı üretimi desteklemek için de çok önemli. Hem de açıkçası bir servis kolaylığı var. Çünkü oda sıcaklığında servis yapılıyor. Önceden hazırlanabiliyor.

benimsenen kavramlar için yerellik, mevsimsellik, sürdürülebilirlik demiştik. Evet, burada yerellik derken iki bağlamda ele almak lazım. Yerellik derken yöresel ürünler, her bir bölgeden gelen özellikli ürünler ve aynı zamanda da o bölgelere has yemekler, pişirme teknikleri, bölgeye has lezzetler diyebiliriz. Şimdi Fatih Tutan menüsüne bakıyoruz. Taş fırında pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balığıyla açılmış. Aslında basında yanlış yansımalar oldu. Taş fırında pide deyince gerçekten böyle peynirli kocaman bir pide geliyor gibi algılandı. Halbuki öyle değil. Fatih Tutak her zaman tadım menüsünde de pide ekmek eşliğinde tereyağı verir ve petekte bal verir. Yani aslında bizim kebapçılarda falan olduğu gibi önden böyle hemen fırından çıkmış pide ekmek olur. Yanı da tutulum peyniri veya tereyağı ve birazcık da bal olur ya. Hani ağza hemen bir şey atıvermek için. İşte tam öyle. Fakat burada önemli olan Hizan karakovan balığını ön plana çıkartmış olması. Hizan deyince Bitlis'e gidiyoruz. Bitlis'in yaylalarında zaten arıcılık son derece gelişkin. Çünkü inanılmaz güzel bir çiçek florası var ve o yüksek yaylaların çiçeklerinin balı gerçekten bambaşka alıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan karakovan balı da Bitlis'in, Hizan'ın önemli değerlerinden biri. Evet, dolayısıyla bu seçim son derece yerinde olmuş. Şimdi Şef Osman Sezener'in menüsüne bakalım. O da 7 bölgeden 7 meze diye bir ön tadım tabağı yapmış. Şimdi bunları da hepsi ortaya meze gibi geliyor zannetmeyin. Hepsi birer lokmalık. Aslında ağza atımlık böyle birer lezzet olarak geliyor. Ege'den kabak ezmesi var. Marmara'dan naneli haydari ve kayakoruk turşusu var. Akdeniz'e gelince de son derece yerinde bir seçim hibeş. Şimdi hibeş nedir diye bilmeyen varsa aslında tahinli, limonlu, İçinde bol kırmızı biber olan sarımsaklı bir mezedir. Şimdi tabii ki burada tahin önemli. Manavgat'ın altın susamı var. Onunla yapılıyor. Liderlere yapıldığı için çok acı olmadığını zannediyorum. Dolayısıyla tatlı toz biber kullanılmıştır. Ama son derece yerinde bir seçim olmuş. Şimdi İç Anadolu'ya gelince tarhana ön plana çıkmış. Ama tarhana deyince çorba gibi değil, sanki bir böyle köpük gibi, bir mus gibi verilmiş. Yani aslında yabancı bir mutfak tekniğiyle Anadolu birleştirilmiş. Karadeniz'e gidince hemen mısır ekmeği, tereyağı ve elma görüyoruz. Ekşi elma, mısır ekmeği ve tereyağının üstüne sadece şöyle bir hani hafif bir ekşilik vermesi için konmuş. Aynı aslında Fatih Tutak'ın tereyağıyla karakovan balığını vermesi gibi burada da tereyağı devreye giriyor. Ama hemen Doğu Anadolu'ya gidince Erzincan tulumu, ceviz ve bal peteği var. Yani burada da tamamen aynı yaklaşımı görüyoruz. Erzincan tulumuyla bal eşleşmiş. Şimdi Güneydoğu'ya gidince de olmazsa olmaz tabii onların közlenmiş patlıcanları, isli patlıcan, nar ekşisi ve Antep fıstığı olarak sofrada yerini almış. Sinem Özler de yöresel olarak ne koymuş? Tabii ki haşlama içli köfte, zaten onun artık imza yemeği haline geldi. Klasik usulde yapılmış olduğu gibi. Bir kere yanıksı lezzetler, yanmış, tütsülenmiş, islenmiş lezzetler sanki ön plana çıkmış. Bizim mutfağımızda zaten közleme geleneği var. Bize yabancı değil ama yabancılara gerçekten yabancı gelmiş olabilir. Özellikle de yanık denizli yoğurdu. Şimdi bu zaten manşetlere çıktı. Hatta Tavas Belediyesi hemen itiraz etti, o Tavas adına kayıtlıdır diye. Evet, denizli yanık yoğurdu gerçekten de coğrafi işareti olan bir ürün. 2024 yılında Tavas Belediyesi tarafından tescil almış. Tam adı da Tavas Yanık Koyun Yoğurdu olarak. Evet, şimdi burada aslında birazcık bu yanıksı lezzetlerin geleneğine bakmak lazım. Yörük kültüründe böyle hafif dibi tutmuş süt tadında lezzetler sevilir. Bu aslında herhalde pratikten gelen bir şey. Mesela Antalya'nın yanıksı dondurması vardır. Gerçekten de çok hoş bir lezzettir. Özellikle Korkuteli'nde, hatta Elmalı'da böyle yanıksı dondurmalar vardır.
bunu yemek için gider insanlar. Şimdi orada da aslında çok basit bir teknik var. Odun ateşinde bakır kazan kızdırılıyor, süt onun içine dökülüyor. Süt hemen böyle dibi tutmuş bir lezzet alıyor, dibi birazcık tutuyor. Ondan sonra o sütten yapılan ister dondurma olsun ister yoğurt olsun yanıksı bir tadı oluyor. Hani çocukken muhallebi tenceresinin dibini böyle kazıya kazıya yerdik ya, orada çok hoş bir yanıksı lezzet olurdu. İşte tam o lezzet. Sonradan bunu bazı şefler isleme ile yapmaya çalıştılar ama hiç aynı şey değil. Soba borusu gibi oluyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Ben yıllar önce bu yanık yoğurdu yazmıştım. İlk sofrasına koyan da gerçekten Denizli'den her seferinde getirten Civan Er olmuştu. Hatta bir yoğurt tadımı yapmıştık. Uluslararası yemek ve bilim uzmanı, üstadı diyeyim, Harold McGee ile birlikte İstanbul'da Denizli'den gelen yanık yoğurdu da ben Civan Er'den almıştım. O yardımını da hiç unutamam. Son anda düzenlediğimiz bir etkinlikti ve Harold McGee o yanık yoğurdun tadına bayılmıştı. Dünyada karşılaştığı en ilginç lezzetlerden biri olduğunu söylemişti. Evet, yanık yoğurdun hikayesi böyle. Menülere baktığımız zaman bu yanıksılık, tütsülenmişlik, köz lezzetler, mesela mantının yanında da Fatih Tutak tütsülenmiş ayaş domates salçası koymuş. Bunun tadını gerçekten merak ediyorum. Dana kaburga tandırın yanında da yanık Trabzon tereyağı yer almış. Zaten dana kaburga tandır ateşin tadını alan, fırında uzun uzun pişen bir lezzet. Ki Trump'ın en çok beğendiği lezzet olmuş. Gerçekten bu lezzetleri bir araya getirmek birazcık da sanki böyle bir mesaj vermek gibi olmuş. NATO'da ne konuşuldu? Tabii ki savaş, tabii ki savunma, yani ateş. Dünya ateş içinde. Sanki şeflerimiz de siz dünyadaki ateşi söndürün, sofradaki ateşe gelin demiş.

0: NATO zirvesi boyunca verilen yemekleri incelemek gerçekten çok eğlenceli. Çünkü aslında ne kadar geniş bir malzeme yelpazesine sahip olduğumuzu gösteriyor. Evet, her türlü yemekten bahsettik. Özellikle Urla'nın sakız enginarının ön plana çıktığını söyledik. Mevsimsel lezzetler ve tabii ki taze bezelye, taze iç bakla, bunların hepsi yer almış durumda. Kabak çiçeği ve tabii ki zeytinyağlılar, zeytinyağlı yemekler ve zeytinyağının kendisi ön plana çıkmış durumda. Ama mesela yaprak da çok önemli. Çünkü aslında pek çok ülkede gerçek bir bağ kültürü olmasına rağmen, yani bağ üzüm olarak değerlendirilmesine rağmen yaprağından faydalanan neredeyse mutfak yok. Ve bu Anadolu mutfağına çok has bir şey. Mesela Tokat'ın narince üzümünün yaprakları da ünlü Tokat yaprağı olarak zaten bilinir. Bir şekilde sofralarda muhakkak yer almış. Şimdi burada da aslında ne kadar incelikli. Zaten narince üzümünün adı narin. Dolayısıyla yaprağı da gayet narin oluyor. İncecik ipek gibi oluyor. Onun için de dolmalarda, sarmalarda tercih ediliyor. Tadı da çok böyle sert değil. Çünkü mesela kırmızı üzüm yaprağından yapılan dolmalarda daha sert bir lezzet olur. Halbuki narincenin zaten tadı da narin. Şimdi bu tür aslında malzemeleri ön plana çıkartmak son derece ilginç. Ben şimdi birazcık da eski protokol yemeklerini düşünüyorum. Çünkü Ankara'da işte böyle hem elçiliklerin yemeklerine giderdik. Annem yurt dışına çok giderdi, beni de yanında götürürdü. Hep elçiliklerde yemek yerdik. Komşularımızın da çoğu zaten Ankara'da büyükelçilerdi. Tabii büyükelçi eşleriyle de sohbet ederiz falan. Genellikle aslında yurt dışı temsilciliklerimizde olsun, protokol yemeklerinde olsun, ki Clinton Türkiye'ye geldiğinde protokol yemeklerinde olduğumu söylemiştim, hiçbir zaman bulgur olmazdı. Çok ilginç, hep pirinç pilavı. Çünkü aslında bakarsak pirinç pilavı da Osmanlı'da ön plandaymış. Bulgur daha ziyade kırsal kesimin, Anadolu'nun malzemesi olarak her zaman olmuş. Hatta Osmanlı'da imaretler aracılığıyla diyelim ki bir bulgur bölgesinde, mesela Orta Doğu'daki ülkelerdeki imaretlerde, oralarda verilen, ki bulgur bölgesi olmasına rağmen, yemeklerde mutlaka İstanbul usulü pirinç pilavı ve tas kebabı olurmuş. İlginç. Bu sefer bulguru görüyoruz. Mesela iki şefimiz Osman Sezener, Fatih Tutak frik bulguruna yer vermiş. Frik bulguru demek de ilginç oluyor. Aslında frik tarlada yakılan erken hasat buğday, daha olmamış ham anlamına geliyor. Yani yeşil anlamına geliyor. Daha tütsülü bir kokusu oluyor. Evet, tütsülü lezzetler, yanık lezzetler damgayı vurmuş menülere demiştim. Frikle de aslında bir başka boyut kazanmış. Bir şekilde bulgur da aynı zamanda Sinem Özler'in Güneydoğu usulü haşlama içli köftesinde. Anadolu'nun bulguru bir anlamda da protokolde artık yerini almış, yani üzerindeki o cam tavanı aşmış. Evet, böyle yerel ürünlerin olması çok önemli. Mesela Osman Sezener kendi bölgesinin armola peynirine ve Ege'nin gambilya favasına yer vermiş. Tabii ki Çeşme'nin sakızı olmazsa olmaz. O da mesela balık yemeğine eşlik etmiş. Lagos yanında sos olarak yerini almış. Bu yöresel lezzetlerin hepsinin sofrada olması çok kıymetli. Anadolu'nun ne kadar zengin bir yiyecek hafızası olduğunu da gösteriyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam ide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam idersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmış olarak. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

durumu. Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece. Hava durumu.

0: Yeniden merhaba, 14 bülteniyle karşınızdayız. Sıcak gelişmeyle açıyoruz. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bir sırada İran Atom Enerjisi Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırdığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda da İran'ın belirlediği rotaya uymayan 4 gemiden ikisi yapılan ikazlar sonrası kaza yaptı, ikisi ise rotasını değiştirdi. Şimdi son durumu öğrenmek için NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'a gidiyoruz. Ali, notlarında neler var?
1: İran Atom Enerjisi Kurumu yazılı bir açıklama yaptı ve ABD'nin yapım süreci devam eden bir nükleer santrale yönelik saldırısını kınadı. Daha fazla detay paylaşılmadı ancak nükleer santral çevresine yönelik bir saldırı bilgisini İran Atom Enerjisi Kurumu paylaşmış oldu. ABD'nin Hindistan eyaletinde bulunan Darhovin nükleer santralini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Ve bu saldırının sabaha karşı yerel saatte 03:39 sularında gerçekleştiği, füzeli bir saldırı olduğu belirtildi ve bu saldırı kınandı. Öte taraftan Hürmüz Boğazı'nda ise gerilim devam ediyor. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam ediyor. ABD açısından ise gemileri boğazdan geçirmeye çalışmak artık bir öncelik haline gelmiş durumda ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri bir açıklama yayınladı ve ABD'nin yönlendirmesi ve koruması altında 4 geminin boğazdan geçmeye çalıştığını söyledi. Boğazdan geçen gemilerin navigasyon sistemlerini kapattığı ve ABD'nin desteğiyle güvenli olmayan rotadan boğazı geçmeye çalıştıklarını söyledi. İki geminin kaza yaptığını ve diğer iki geminin ise uyarılar sonrasında boğazdan geçmekten vazgeçtiği bilgisini veriyor devrim muhafızları ordusu ve söz konusu iki gemi boğazı geçemeden geri döndü. Devrim muhafızları ordusu yaptığı açıklamada bir uyarı da veriyor. Bu uyarıda ise güvenli rotayı gemilerin kullanması gerektiği ve İran ile koordinasyon içerisinde gemilerin boğazdan geçebileceği vurgusu yapılıyor. Son bir haftadır yaşanan karşılıklı saldırılar aslında Hürmüz Boğazı düğümüyle de alakalı hata ve geçtiğimiz günlerde orta koridoru kullanmaya çalışan iki geminin mayına çarptığı bilgisi paylaşılmıştı İran tarafından. Böylesi bir tehlike de söz konusu ve mayın temizliği de ABD-İran arasında çözülemeyen konu başlıklarından birisini oluşturuyor. Mutabakat zaptına göre Tahran yönetimi mayın temizleme işlemi kıyıdaş ülkelere aittir ve İran olarak bunun sorumluluğu bize aittir diyordu ve Umman'la da bu konuda bir müzakere, bir görüşme gerçekleştiriliyordu mayınların temizliği konusunda. Ancak ABD'de sürece dahil olmak istiyordu. Fransa'nın bu konuda talebi vardı mayın temizliği konusunda. Ancak Tahran yönetimi dışarıdan hiçbir gücün Hürmüz Boğazı'na girişine izin vermeyeceğiz ifadesini kullanıyordu. Dört gemi boğazdan geçmeye çalıştı. Navigasyon sistemleri kapalıydı. Ancak iki geminin kaza yaptığı bilgisi derin muhafızlığı tarafından paylaşıldı. Kazaya dair tabii detay yok. Gemiler çarpıştı mı? Çünkü trafik de gemi trafiği de söz konusu Hürmüz Boğazı'nda. Gemiler birbiriyle mi çarpıştı yoksa bir mayına çarpma durumu var? Buna ilişkin bir detay yok. Ancak diğer iki geminin bu kaza sonrası devrim muhafızlarından da gelen uyarının ardından boğazdan geçmeyerek geri döndüğü bilgisi paylaşıldı hatta.
0: Devam edelim. Rusya ile Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Ukrayna önce Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. 8 işçi öldü. Onlarca da yaralı var. Rus ordusu ise Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. En az bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.
2: Sirenler çaldı, patlamalar peş peşe geldi. Alevler geceyi aydınlattı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ağır bombardıman altındaydı. Rusya dalgalar halinde onlarca füzeyle saldırdı. Saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralılar var. Düşen füze parçaları kentin farklı noktalarında yangınlara yol açtı. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Yetkililer apartmanlar, marketler ve bir yurt binasıyla bazı iş yerlerinde patlamalar gerçekleştiğini aktardı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangınları söndürmek için çalışma yürüttü. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için de yoğun bir çaba vardı. Başkentteki şiddetli saldırılar öncesi Ukrayna ordusu Rus e-ticaret devine hedef almıştı. Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketinin lojistik merkezleri dronlar tarafından vuruldu. Moskova ve Tambov bölgelerindeki saldırılarda çok sayıda işçi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı. Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki drone parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması da bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alabilir? Ayrıntılarına bakalım.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclise tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Adli tatil 31 Ağustos'ta da sona erecek. Sonrasında ise önemli davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. Ayrıca yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan rüşvet soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada iddianamelerin hazırlanması bekleniyor. Emniyet güçleri İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik iki operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle aranan yabancı bir uyuşturucu kaçakçısı Kağıthane'de yakalandı. Tuzla'da ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
4: Sanal devriyelerle takip yapıldı, mesaj uygulamaları tek tek incelendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Moğolistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. Emniyet güçleri uluslararası düzeyde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi önce sanal ortamda takibe aldı. Mesajlarında yasaklı madde alım satımına yönelik ibareler görüldü. 58 yaşındaki uyuşturucu tacirinin ülkesi Moğolistan'da uzun süredir arandığı belirlendi. Ekipler şüphelinin yerini belirleyip nokta atışı operasyonla Kağıthane'de saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Moğolistan uyruklu kaçakçı, işlemlerin ardından ülkesine gönderilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Emniyet güçleri İstanbul Tuzla'da düzenledikleri operasyonda ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi. Drone kamerayla takibe aldıkları şüphelileri adım adım izleyen sivil polisler uyuşturucu saklandığı belirlenen evin çevresini kuşattı. Şüphelilerin hareketlenmesiyle birlikte düğmeye basıldı. İki şüpheli eve girmek üzereyken yakalandı. İçeride yapılan aramada evin çeşitli noktalarına kutulanıp saklanmış 14 binden fazla uyuşturucu hapla farklı türde yasaklı madde ele geçirildi. Operasyon sırasında eve gelen bir kişi de uyuşturucu satın almak istediği anlaşılınca gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Bir kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan mahkemeye çıkarılıp tutuklandı.
0: İstanbul'da inşaat iskelesinden düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olay Beylikdüzü Yakuplu mahallesindeki bir inşaatta yaşandı. İnşaat işçisi Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaat iskelesinden düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin düştüğü yerden kurtardığı işçi ilk müdahalenin ardından ağır yarada olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak çabalar yetmedi, hayatını kaybetti. İnşaat yetkilisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olaya ilişkinse soruşturma başlatıldı. İstirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenebilecek. Kişiler rapora E-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre e-rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporlarının basılmasına gerek kalmadan işlemler böylece daha hızlı şekilde gerçekleştirilecek. Uygulama bütün işlemleri kapsamıyor. Açıklamada e-rapor sistemiyle SGK tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğu söylendi. Geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4A sigortalı işçilerle isteğe bağlı 4B sigortalılarının istirahat raporları yine SGK sistemi üzerinden düzenlenecek. Obezite tedavisi için Türkiye'ye gelen Amerikalı bir hasta beklemediği bir durumla karşılaştı. Vücudunda tam 30 santimetrelik bir kist vardı. Pek çok farklı sağlık sorunu da ortaya çıktı. 59 yaşındaki hasta tam 5 ameliyatın aynı anda gerçekleşmesiyle sağlığına kavuştu.
5: Emi Maliye Körkel, Türk cerrahların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Aynı anda 5 ameliyat gerçekleştirildi. Körkel'in sağlık sorunları obeziteyle başladı. Önce ülkesinde midesine kelepçe takıldı. Ancak istediği verimi alamadı. Kontrollerde sadece kilo değil, farklı sağlık sorunları olduğu da ortaya çıktı.
6: Ortaya çıkan bulgular beni son derece şaşırttı. Buraya yalnızca standart bir mide bandı çıkarma ameliyatı ve ardından tüp mide ameliyatı olmak için geldiğimi düşünüyordum. Bu ek komplikasyonlar tespit edilince doğal olarak çok endişelendim.
5: Tansiyon, kolesterol, pek çok değer riskli boyuta yakındı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle de stent takıldı. Amerika'da tedavi gördü ama değerleri bir türlü normale dönmüyordu. Türkiye'de operasyon geçirmeye karar verdi. Özel bir hastanenin obezite merkezinde ameliyat olmaya hazırlanırken yumurtalıklarında 30 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Safra kesesinde ise 2,5 santimlik bir taş vardı. Her geçen süre daha fazla risk demekti. Hemen operasyon için harekete geçildi.
7: Toplamda hastamıza gastrik bant çıkarılması, tüp mide ameliyatı, dev kist kitle ameliyatı, mide fıtığı ameliyatı ve safra kesesi ameliyatı yapılmış oldu. 4 saatlik bir operasyonla 5 hastalığından kurtulmuş oldu.
5: 4 saatlik operasyon başarıyla tamamlandı. Hastanın sağlık durumu iyi, kontrolleri ise sürecek.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
10: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
9: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında
11: İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
14: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Aa, anne dedi.
16: Hadi canım, baba dedi.
15: Bez dedi.
16: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
17: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
18: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
19: Reklam. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
20: Merhaba sevgili caz severler. 1980'lerden itibaren dikkati çeken modern kadın piyanistlerden biri de Myra Melford. 1957 Illinois Evanston doğumlu Melford, Frank Lloyd Wright'ın tasarımı bir evde büyüdü. Piyanoya 3 yaşında başladı. Klasik piyano üzerine özel dersler aldı. 1980'de Cornish Sanat Koleji'nde Art Land ve Gary Peacock'la caz çalıştı. Çevresinde Anthony Braxton, Oliver Lake, Marty Ehrlich, Amina Claudin Myers, Firon Aklaf gibi avantgard dünyanın ustaları vardı. 1984 yılında New York'a yerleşmesi iyi bir seçimdi. Modern cazın merkezinde ustalarla çalmasının yanı sıra kendi çalışmalarına yöneldi. 1990 yılından başlamak üzere 30 albüm yayınladı. Ayrıca Myra Melford, Berkeley'de çağdaş caz ve doğaçlama alanında dersler verdi. Melford, çalışı ve müzik anlayışı için şöyle diyor: "Müziğin doğal dürtülerine göre davrandığımda veya onların yönlendirmesine izin verdiğimde yaşadığım akış aslında bir tür meta akıştır. Çalmak için ne yapmam gerektiğini düşünmeme gerek kalmadığı, aksine hangi notanın, hangi jestin, hangi şeklin veya ritmin geleceğini bildiğim ve neredeyse hiçbir şey yapmama gerek kalmadan gerçekleştiği bir durumdur. Duyduklarıma hareket ve ses yoluyla verilen içgüdüsel bir tepkidir."

Piyanoda Myra Melford, basta Michael Formanek, davulda Chess Smith seslendirdi bu serbest tartımlı parçayı. Wayward Line. Myra Melford'ın 28 Mart 2025'te yayınlanan Myra Melford Splash albümünde yer alıyordu. Albüm tümüyle Melford'ın çağdaş çalışmalarından oluşuyor. Örneğin şimdi dinleyeceğimiz Drift. Piyanoda Melford, vibrafon ve davulda Chess Smith, basta Michael Formanek.

Drift, Myra Melford'ın 2025 yılına ait Splash albümünden dinledik bu modern parçasını. Piyanoda Melford, vibrafon ve davulda Chess Smith, basta Michael Formanek yer alıyordu. Yine günümüzün modern bir kadın caz piyanisti ile birlikteyiz. İsviçreli Sylvie Courvoisier, 1968 Lozan doğumlu. Lozan Konservatuarı'nda klasik piyano, Montreux Konservatuarı'nda caz öğrenimi gördü. 1998 yılından beri New York'ta yaşıyor. Özellikle 2014 yılından beri basçı Drew Grace ve davulcu Kenny Wallace'ın kurduğu triosuyla modern cazın en seçkin örneklerini sunuyor. Bu programda 27 Mart 2026'da yayınladığı Ekla Live in Europe albümünden bir bölüm dinleyeceğiz. South Side Rules.

0: Piyanoda Sylvie Courvoisier, Basta Drewgrass, Davulda Kenny Wollison, 2026 yılına ait Ekla, Live in Europe konser albümünde seslendirdi. South Side Rules. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tami de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Klima deyince vatan.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Satranç oyununun sürdürülebilir kalkınmada nasıl bir yeri olabilir? Yarın Dünya Satranç Günü ve Birleşmiş Milletler bu yılın temasını sürdürülebilir kalkınma için satranç olarak belirledi. Birleşmiş Milletler, spor, sanat ve fiziksel aktiviteleri, ön yargıları ve davranışları değiştirme, insanlara ilham verme, ırksal ve siyasi engelleri yıkma, ayrımcılıkla mücadele etme ve çatışmaları yatıştırma gücünde etkili kabul ediyor. Bu kapsamda da satranç, sporla bilimsel düşünme ve sanat unsurlarını birleştiren en eski entelektüel oyunlardan biri. Ucuz ve pratik bir aktivite olması nedeniyle de dil, yaş, cinsiyet, fiziksel yetenek veya sosyal statü engellerini aşarak her yerde oynanabilir. Bu bağlamda satrancın halklar ve uluslar arasında hoşgörü ve anlayış ortamının oluşmasına katkıda bulunabileceğini belirten Birleşmiş Milletler, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması yönünde eğitimin güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, hoşgörü ve karşılıklı saygının teşvik edilmesinde satrancı fırsat olarak değerlendiriyor. Dünya Satranç Günü şimdiden kutlu olsun.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
8: Spor haberleri başlıyor.
9: Spor haberleriyle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götüren ülke bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak.
10: ...2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi? Son Avrupa şampiyonu İspanya mı? Lionel Messi mi? Lamine Yamal mı? 39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda... ...ya Matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak... Ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak. H grubunu Yeşilburun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti. Finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gören Matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı. İspanya'nın final maçına Unai Simon, Pedro Porro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Oyarzabal 11 ile çıkması bekleniyor.
11: Benim için önemli olan finale kalmak. Önümüzdeki tüm turnuvalarda finale kalıp kaybedeceksin deseler şimdiden kabul ederim. Önemli olan sürekli buralarda oynamak. Son yıllarda harika bir gidişat yakalayan, çok iyi durumda olan inanılmaz büyük bir takıma karşı sahadan galip ayrılmaya çalışacağız. Harika bir maç olacağını düşünüyorum.
10: Kupanın son şampiyonu Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J grubundan 9 puanı lider çıktı. Tangocular son 32'de Yeşilburnu Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda. Tangocuların dev maçta sahaya Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lionel Messi 11 ile çıkması bekleniyor.
12: İspanyolların nasıl oynadığını biliyoruz. Aralık ayından beri muhtemel rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp onların canını yakabileceğimize inanıyoruz. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Her ne kadar finalde olsa bunun sadece bir futbol maçı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.
10: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.
9: İngiltere 60 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda madalya kazandı. Tam 10 gole sahne olan maçta İngilizler Fransa'yı 6-4 yendi.
10: 2026 Dünya Kupası'nda final öncesi İngiltere-Fransa maçı 90 dakikada atılan 10 golle tarihe geçti. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan İngilizler, Fransa'nın geri dönmesine izin vermedi, rakibini 6-4 yendi. Teknik direktör Thomas Tuchel, İngiltere'ye 60 yıl aradan sonra madalya kazandırdığı için mutlu.
13: Futbolcularımın gurur duyması gereken bir sonuç. 18 ay önce hedefimizi Dünya Kupası'nı kazanmak olarak belirlemiştik. Ancak olmadı. Bu yüzden madalya kazanmamıza rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
10: 2018'in şampiyonu, 2022'nin finalisti Fransa ise 2026'yı 4. olarak tamamladı. Bu turnuvayla birlikte Avrupa devinde Didier Deschamps dönemi sona erdi.
14: Çok fazla mesaj aldım. Hepsi çok dokunaklıydı. Kameraların önünde ağlamak istemiyorum ama çok duygulandım. 2012'de göreve geldiğimde Fransa milli takımını her şeyin üstüne koydum. Futbolcularıma da bu duyguyu aşıladım. Birçoğunun ilk Dünya Kupası'ydı. Hepsine kariyerlerinde başarılar diliyorum.
10: Didier Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'le Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanmayı başaran tarihteki 3 isimden birisi. 1998'de takım kaptanı olarak kendi ülkesinde bu mutluluğu yaşayan Deschamps, 2018'de bu kez teknik direktör olarak mavileri dünyanın zirvesine taşıdı.
9: Beşiktaş bir dünya yıldızına daha siyah beyazlı formayı giydirmeye hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı liderliğindeki transfer heyeti Muhammed Salah ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'la Muhammed Salah 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaştı. Mısırlı yıldıza bonuslarla birlikte yıllık 10.2 milyon euro maaş önerildi. Başkan Serdal Adalı, henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi. Astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah'ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız. Ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş'ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun dedi. Liverpool'da ligde 193 gol atan Salah, Premier Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor. Geride kalan sezon 41 maçta forma giyen Mısırlı Yıldız 12 gol 10 asistle oynadı. 34 yaşındaki Muhammed Salah kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Bülteni şimdilik noktaladık. Görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo.
1: Haftanın son günü sıcaklık kuzeyde 1-2 derece daha artarken yeni hafta daha yüksek sıcaklıklarla başlayacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık gölgede 32 derece. Ankara güneşli 33, İzmir 37, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar sert esiyor. Antalya'da kuru sıcak var. Termometre değeri 37. Marmara az bulutlu, Poyraz sert. Edirne ve Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artıyor. Eskişehir ve Konya 34, Kayseri 32 derece. Ege'de Manisa 38, Denizli 39, Bodrum 37 derece. Sert esen kariyer biraz serinlik sağlıyor. Salı günü sıcaklıklar 40 dereceyi bile aşacak. Akdeniz güneşli. Nemin etkisiyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde hissediliyor. Adana'da 42, Mersin'de 41, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Rize yaylalarında sağanak geçişi olacak. Bolu ve Samsun 29, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine kısa süreli yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece.
0: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Mutlu pazarlar, saat 15, gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimizi bir orman yangını haberiyle açıyoruz. Adres Antalya'nın Akseki ilçesi. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor noktada. Yangın Menteş Bey ve Sarı Haliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Alevler bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Söndürme çalışmalarına da 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da destek veriyor. Alevlere müdahale sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 53. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Ayrıntıları alacağız. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili yıl dönümü ile ilgili açıklamasında iki önemli mesaj veriyor. Mesajlardan ilki Türk askerinin adadaki varlığını eleştirenlere. MHP Genel Başkanı, bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasır altı etmektedir, diyor Bahçeli. Bahçeli'nin eleştirileri bu konuda devam ediyor hata. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır ifadesini kullandı MHP lideri. Bu açıklamada dikkat çeken bir başka başlık, 2025 yılında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'a yönelik yayınladığı raporu. Bahçeli bu raporu dikkate getirdi ve eleştirdi. 2026 tarihinde kabul ettiği Türkiye raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı olduğunu gözler önüne sermektedir, diyor Bahçeli. Ve yine tezlerin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında Avrupa'nın ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir ifadesi dikkat çekici. Yine Bahçeli bu rapora ilişkin olarak, Kıbrıs Türk halkını egemen bir halk olarak değil, yalnızca adanın meşru bir topluluğu olarak tanımlayan bu rapor, Türkiye'ye, Kıbrıs Türklerine siyasi alan açması çağrısında bulunmakta ve tüketilmiş federasyon modelini bir tek çözüm seçeneği olarak dayatmaktadır ifadesini kullanıyor. Ve son cümle şu Bahçeli'den, Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir ifadesi dikkat çekici bu açıklamada Ata.
0: Ahmet Örsoğlu'nu dinledik. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları 8. gecede de sürdü. İran'ın misillemeleri de devam ediyor bir yandan. Bu sabah Kuveyt ve Bahreyn'dense siren sesleri yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Cuma günü Ürdün'e saldırıda iki Amerikan askerinin öldüğünü, birinin de kayıp olduğunu açıkladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor, Tahran bölge ülkelerine misilleme yapıyor, bölgede topyekün savaşa dönülmesi ihtimali artıyor. İran'a Amerikan saldırıları 8. gecede devam etti. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Cuma günkü Ürdün saldırısında iki Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı. Son saldırının gerekçelerinden biri Ürdün saldırısı olarak gösterildi. Diğer amacın, İran'ın Hürmüz Körfezi'ndeki ticari gemileri tehdit kabiliyetinin daha da zayıflatılması olduğu belirtildi. CENTCOM, İran ordusunun kıyı bölgelerdeki keşif ve hava savunma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ise Amerikan ordusunun sabaha karşı 03.39'da yapımı devam eden Darhovin nükleer santrali sahasına saldırdığını açıkladı. İran'ın Mehr Haber Ajansı, Sirik yakınlarında bir saldırı yapıldığını, can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Tasnim Haber Ajansı, Irak sınırına yakın Shadgan kenti civarında bir yerinde hedef alındığını yazdı. İran ise Kuveyt'in El Adiri kampı ve Ali Selam hava üssündeki Amerikan ordusuna ait askeri ekipmanları hedef aldı. Kuveyt'e saldırı sabahta devam etti. İran'ın füze ve drone saldırılarına karşı hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı. Kuveyt'in ardından Bahreyn'den de saldırı haberi geldi. Bahreyn, İran'ın saldırısının hava savunma sistemleriyle önlendiğini duyurdu. Hafta sonu Kuveyt ve Bahreyn'in yanı sıra Ürdün ve Suudi Arabistan'dan da saldırı haberleri geldi. Suudi Arabistan'a cumartesi günkü saldırıda El Harç ve Yanbu kentleri hedef alındı. Başkent Riyad'ın doğusundaki El Harç, Amerikan askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Yanbu ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki petrol ihraç terminali. İran'ın 3 aydan uzun süredir Suudi Arabistan'a ilk kez füze saldırısı yaptığına dikkat çekiliyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı idare eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamenei, son yazılı açıklamasında Amerikan saldırılarının Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu gösterdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı tırmandırarak daha ağır bedeller ödeyeceğini ve daha büyük bir itibar kaybına uğrayacağını belirtti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da temaslarda bulunuyor. Fidan önce Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Ardından da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüştü. Fidan, Katar'a yapılan saldırılara karşı Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineledi. Görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik girişimler ve arabuluculuk çabaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının önemi de vurgulandı. İsrail'in istikrar bozucu faaliyetleriyle Gazze'deki durum ve Gazze barış planı da ele alınan başlıklar arasındaydı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a yani yarına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazlarsa yeni parti kuracak. Yani yarından itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
3: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
2: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in Yeni Partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
0: Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
2: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklif de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
0: Mardin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğu rastgele ateşlenen merminin hedefi oldu. Ağır yaralanan kız tedavi altında. Mazı Dağı ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu kız çocuğu Kırsal Evciler Mahallesi'ndeki evin damındaydı. Uyuduğu sırada karnına bir yorgun mermi isabet etti. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. 12 yaşındaki kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mazı Dağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisi de sürüyor. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Jandarma küçük kızın yaralanmasına neden olan mermiyi kimin ateşlediğinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA İstanbul'la ilgili bir makale yayınladı. Uydudan çekilen fotoğraflarla hazırlanan yazıda şehrin birkaç ay önce Marmara ve Karadeniz kıyılarıyla Boğaz hattında yaşanan renk değişimi anlatıldı. İstanbul kıyılarında oluşan turkuaz rengin bilimsel açıklamalarına yer verildi.
4: Fotoğraflar uydudan çekildi. İstanbul mavisi bir de uzaydan görüntülendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bahar ayları sonunda Karadeniz, Marmara ve Boğaz'da yaşanan renk değişimini sayfalarına taşıdı. İstanbul'u çevreleyen denizlerde oluşan turkuaz rengin biyolojik nedenleri anlatıldı. Karadeniz'de turkuaz bir ton başlıklı yazıda, normalde bölgede denizin koyu lacivert ya da koyu yeşil tonlarda olduğu bilgisi yer aldı. Denizdeki kalsiyum karbon yüklü fitoplanktonların artmasıyla su yüzeyinde sütlü mavi tonda bir rengin oluştuğu belirtildi. Haberde yer alan görüntülerse 27 Mayıs tarihinde NASA'ya ait okyanuslardaki plankton ve gaz oluşumlarını izleyen PACE adlı uydudan çekildi. O görüntülerde özellikle Karadeniz'de oluşup İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya ulaşan ve suyun rengini değiştiren akıntılar gösterildi. Uzmanlar, gözle görülemeyecek kadar küçük bir tür canlı olan fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Spos alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
12: Kupa sözlüğü.
13: ...2026 Dünya Kupası sona ererken kupa sözlüğünde turnuvadan geriye kalanları, hafızalarda yer edecek olayları 4 maddede derledik. Hemen başlayalım. 1. Bozinya ve Yeşilburun efsanesi. Turnuvanın en sempatik hikayelerinden birini Yeşilburun Adaları yazdı. Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Josimar Diaz, namı diğer Bozinya yani dilimizdeki karşılığıyla büyük anne, kurtarışlarıyla iz bıraktı. Bozinya sosyal medyada 30 milyona yakın takipçi topladı. Yeşilburun Adaları da ilk kez katıldığı kupada grubunu ikinci bitirerek sürprize imza attı. 2. Zamanı durduran adam. 2026'da her şey değişti ama Lionel Messi değişmedi. 39 yaşındaki oyuncu bu turnuvada sahaya adım attığı her saniye futbol tarihini yeniden yazdı. Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan, en çok gol ve asist yapan oyuncusu olmakla kalmadı, bir Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da cebine koydu. Kendi rekorlarını egale etmekten yorulan bir adamın 39 yaşında hala dünya sahnesini parmağında oynatması 2026'nın en olağanüstü doğa olayıydı. 3. Gökten gelen kablo krizi. Norveç ile İngiltere arasındaki maçta teknolojik bir kriz yaşandı. İngiltere'nin bulduğu gol öncesi Norveçli futbolcular topun stadyum tavanından sarkan örümcek kamera kablosuna çarptığını iddia ederek itirazlarda bulundu. FIFA akıllı top teknolojisine güvenerek temas yok dedi. Ama o görünmez kablo futbol dünyasını günlerce ikiye bölen bir illüzyona dönüştü. 4. Balogun'un iptal edilen kırmızısı. Ve kupa tarihinin en büyük bürokratik mucizesi. ABD'nin golcüsü Folarin Balogun gördüğü kırmızı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Ancak Amerika Futbol Federasyonu'nun yaptığı itiraz ve VAR kayıtlarının incelenmesiyle FIFA eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Kart tamamen iptal edildi. Bir oyuncunun kırmızı kart görüp turnuva devam ederken bizzat FIFA kararıyla aklanması futbolun siyasileştiği sorularını da beraberinde getirdi. Balogun'un iptal edilen kırmızısı 2026'nın en çok tartışılan olaylarından biri olarak tarihe geçti.
11: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
14: NTV Radyo. Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
15: Yaz ayları geldi. Ferahlamak için soğuk sulara, buzlu kahvelere, limonatalara ve dondurmalara sarılıyoruz. Peki bu masum serinleme alışkanlıklarının diş minemizde nasıl bir etkisi var? Diş sağlığının beden sağlığıyla nasıl bir bağlantısı var? Ağız sağlığı başka hastalıkların habercisi olabilir mi? Merak ettiklerimizi bugün diş hekimi Kıvanç Cebeso ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
16: Merhaba, nasılsınız?
15: Teşekkür ederiz. Umarız siz de iyisinizdir.
16: Tabii ki biz çok iyiyiz.
15: Şimdi sıcak havalar geldi aniden ve o buz gibi su içtiğimizde ya da dondurmayı ısırdığımızda dişlerimizde bir sızı hissediyoruz. Bunun nedeni ne? Ağız sağlığına dair en sık hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Bununla başlayalım mı?
16: Tabii ki. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Ağzımızdaki mikrop sayısı, bakteri sayısı dünyada yaşayan insanlardan fazla. Dolayısıyla hijyenik bir ortam olmadığını biliyoruz ama bunun bir dengeli bir şekilde ağzımızda kalması bizim sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Denge ne zaman bozulur? İltihaplarda bozulur, hastalıklarda bozulur, çürümede bozulur. Tabii biz her ağrıyı patolojik çürük ağrısı ya da hastalık ağrısı olarak değerlendiremiyoruz. Aşınmış mineler, yaşlanmış dişlerin özellikle bu soğuk ve sıcak termal hassasiyetleri diş çürüğüyle çok karıştırılabiliyor. Bunu lütfen altını çizerek belirtmek istiyorum. Çünkü bedenimiz gibi dişlerimiz de yaşlanıyor. Benim çok sevdiğim bir cümlem var, katılır mısın bilmiyorum. İşte 40 yaş gençliğin yaşlılığı, 40'tan sonra da yaşlılığın gençliği diyorum ben. Yani saçlarımız beyazlıyor, cildimiz rengini kaybediyor, o canlılığını, tazeliğini kaybediyor, dişlerimiz de kaybediyor. Şimdi dişlerimizi çok iyi fırçaladığımızı düşündüğümüzde çürüklerle, bakterilerle, hastalıklarla, diş eti iltihaplarıyla savaşıyoruz. Diş fırçalama bizim kendi evimizde yapabileceğimiz optimum ağız sağlığını başarmanın birinci yolu. Ama dişlerimiz nasıl yaşlanıyor biliyor musun? Asitli içecekler, tatlılar, tatlıların bakteriler tarafından şekerin metabolize edilip asite dönüşmesi diş minesinde erozyona neden oluyor. Diş sıkmak, diş gıcırdatmak, geceleri dişlerimizi özellikle gündüzden 5 kat daha sert sıkabiliyoruz. Buna artrizyon diyoruz. Dişlerin birbirine sürtünmesine bağlı ciddi mine kaybı. Sert diş fırçalamak, çok diş fırçalamak, sert diş fırçaları kullanmak, dişlerimizi günde 2 defa, 3 defa, 4 defa bu hastalık derecesinde temiz olmasını sağlamak aslında dişlerimize çok zarar veriyor. Biz dişlerimizi çok iyi fırçaladığımızı düşünüyoruz ama dişlerimizi... Buna da abrazyon diyoruz. Yani dişlerimiz erozyon, abrazyon ve artrizyonla aşınıyor. Cansız tabaka dişin minesidir. Yani en dış tabakadır. Zamanla yaşlanmayı bu mine kaybına bağlıyoruz. Mine de inceledikçe sevgili Zeynep, bu termal uyaranlara karşı soğuk, sıcak, şimdi erik mevsim mesela buzdolabından soğuk bir erik çıkardığınız, ısırdığınızda sanki çürük ağrısı gibi çok sert ağrılarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunun da en önemli ayırt edici noktası klinik muayenelerdir. Yani yılda bir mutlaka hepimiz bir diş doktoruna gidip dişlerimizdeki patolojik ya da patolojik olmayan problemleri çok iyi anlamamız lazım. Çünkü 100 yaşında, bakın 100 yaşında bu dişlere ihtiyacımız var. 100 yaşında iyi yemek yemeye ihtiyacımız var. 100 yaşında özgüvenli gülüşe ihtiyacımız var. Dişler sadece gençlikte değil. Optimum seviyede dişlerimizi fırçalayalım, ağız çalkalama sularını kullanalım.
15: Evet.
16: Yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Yıllık kontrolümüzü ihmal etmeyelim.
15: Evet, bir de sağlığın başladığı yerde aslında ağız değil mi?
16: Başladığı ve aslında şöyle, bunu biz çok iyi biliyoruz tıpla. Elimizde şimdi size çok enteresan bilgiler vereceğim. Sağlık bir bütün aslında. Yani bugün bir şişmanlık ya da obezite dediğinizde sadece bir kozmetik bir problem değil. İnternal hastalıkların bu kapılar açılıyor. Diş de öyle. Şimdi yıllardır bizim katıldığımız bütün programlarda ağız hastalıklarının kalp rahatsızlığı olduğunu biliyoruz değil mi? Bunu çok net biliyoruz. Yani kalp krizi geçirip ani şok kalp hastalıklarında %80 patojen diş bakterilerinin neden olduğu kalp kapakçığı dejenerasyonatif hastalıklarının neden olduğunu biliyoruz. Peki şunu biliyor musunuz? Bağırsak kanserinin de primer nedenlerinden biri ağızdaki iltihaplar. Düşünebiliyor musunuz? Diş, bağırsak. Şunu çok iyi biliyoruz. Göz köşelerinden ağız köşesine çizilen, gözümüzün, burnumuzun bu dip noktasından, göz köşelerimizden ağız üçgen, ölüm üçgenidir mesela bu. Oradaki diş enfeksiyonları, diş eti enfeksiyonları beynimizde sinüs kavernozuma gidip menenjit yapabilir bize. Bunu da biliyoruz değil mi? Çünkü dişler beynimize en yakın organ. Peki şunu biliyor muyuz? Sporcu sağlığı üzerine nasıl bir etkisi var ağız sağlığına? Şimdi mesela Dünya Kupası 2026 oynanıyor. Bakıyorum bütün futbolcular çok diri ve çok ciddi bir beden gücüne ihtiyaçları var. Evet yetenek var ama ciddi bir beden gücüne ihtiyacı var. Burada Tugay Kerimoğlu eski milli futbolcumuzun bir röportajını alıntılamak istiyorum. Ben diyor yurt dışına transfer olduğumda sağlık kontrolüne girdiğimde soyunmaya başladım. Doktor bana dedi ki hayır soyunma ağzını aç. İlk önce ağız muayenesiyle başladılar ve ağzımdaki apseli dişlerin benim adali sakatlığıma, benim halsizliğime, antrenman performansına düştüğüne şahit oldum dedi.
15: Söylediğiniz şey çok önemli. Aslında yani normal sporcu olmayan birinin de kendinde bu belirtileri hissetmesinin sebebi bu olabilir.
16: Mesela 2024 yılında Hansi Flick Barcelona'nın başına geçtiğinde bütün futbolculara ilk yaptırdığı şey ne biliyor musunuz? Ağız taraması. Mesela bir futbolcuda 20 yaş dişinin sık absesine bağlı, yani sık apse yapıyor 20 yaş dişi ama antibiyotik kullanıyor, antiinflamatuar kullanıp baskılıyor hastalığı. Sürekli adeli rahatsızlığına, hastalığına yakalanıyor. 20 yaş dişinden kurtulduktan sonra bir daha adeli rahatsızlığına yakalanmadığını söylüyor. Şimdi bu enfeksiyonlar ya da enflamasyonlar nedir? Ağzımızda fokal odak dediğimiz bakterilerin kümelendiği gizli bölgeler var. Bu bölgelerden aslında bütün vücudumuzu zehirliyor. Buna biz septisemi diyoruz. Vücudumuzun hiçbir bölgesinde sadece ağzımızda değil, enfeksiyon odağını görmezden gelemeyiz. Aman canımız yanmıyor, hiçbir ağrı da yok. Evet dişim kırıldı ama aman giderim bir gün dediğimiz anda... Kırık dişler, iltihaplı diş etleri, bizim kalbimizi, bağırsağımızı, adalelerimizi, kaslarımızı etkileyen ciddi problemlere yol açıyor. Bunu sağlık noktasında bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman ne olur bu bilinci kazanalım, bu bilinci kazanalım. Çünkü ağzımızın içindeki floro çok masum değil. Binlerce mikroorganizma var. Bunlar ciddi hastalık yapıcı mikroorganizmalar.
15: Evet.
16: Virüsler, bakteriler, mantarlar.
15: Siz az önce dediniz ki özellikle

0: fırçalarsanız o naylon fırçalar dişlerinizin üzerinde sürtünmeye bağlı abrazyona neden olur ve minin incelmesi neden olur. Burada dişinizin kalitesine göre, protein oranına göre, yapısına göre hekiminizle vereceğiniz kararla ben %80-85 medium orta sert bir diş fırçasıyla 2 dakika dişlerinizi fırçalamayı öneriyorum. Ama asitli gıdaları çok tükettiyseniz, ağzınız asitli bir ortamdaysa direkt fırçayla fırçalama yerine bir ağız çalkalama suyuyla ağzın asitesini kırıp ya da tüklüğün tamponlayıcı etkisiyle biraz bekleyerek asitli ortamı ağzımızdan uzaklaştırıp sonra fırçalamada çok fayda var. Ağız çalkalama suları, diş fırçaları, diş ipleri, eğer dişleriniz arasında ayrıklıklar varsa ara yüz fırçalarıyla biraz mesai harcamalıyız. 2 dakika çok kısa gibi gözüküyor. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Diş fırçalama alışkanlığımız maalesef 15-20 saniye geçmiyor. Fırçalıyorum evet. Diyen insanlarda. Ne olur diş fırçalamak dişimize zarar vermez. Yanlış diş fırçalamak dişimize zarar verir. Mükemmel dişimi fırçaladığımı düşünüyorum düşüncesindeyseniz ve çok sert diş fırçası 3-4-5 defa fırçalıyorsanız 3-5 dakika sürüyorsa bunlar gerçekten mini için çok tehlikelidir. Bunları ben söylemiyorum. Literatürler söylüyor. Mesela terzi kırığı vardır. Terziler iğneyi iplikten geçirirken ne yaparlar? İğneyi dişini tutarlar değil mi?
1: Evet.
0: Bu ne yapar? İğnenin temas ettiği bölgede çentik açar. Bu mesela terzi abrazyonudur. Mesela fırıncı çürüğü diye bir şey vardır. Fırıncı fırında çalışır. O unla, karbonhidrat hamur tozlarıyla haşır neşir içindedir. Bunlar dişin minesine yerleşir. Özellikle minenin en ince olduğu diş etine yakın bölgelerde fırıncı çürükleri vardır.
1: Evet, çok enteresan bir
0: bilgiymiş. Yani literatüre girmiş şeylerdir. Dolayısıyla iyi bir profesyonelden yılda bir mutlaka destek olmazsa olmaz ve evde optimum seviyede ağız bakımı. Eğer 100 yaşında dişlerinizin ağzınızda olmasını istiyorsanız.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bununla sık sık karşılaşıyoruz. Hindistan cevizi yağıyla gargara yapmak. Gerçekten faydalı mı yoksa doğru bilinen bir yanlış mı?
0: Hindistan cevizi yağı, kekik suyu, karanfil çiğneme, karbonatla fırçalama, limon sıkma. Bunların bilimsel hiçbir etkisi yok. Yani siz havuç yiyerek oradan alacağınız A vitaminiyle çok keskin kartal gözlere sahip olamazsınız. Buradan bütün Türkiye çok iyi dinlesin ve altını çizerek söylüyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli. Dişlerinin minesini aşındırıcı temizliklerden uzak durun. Dünyada artık bu kabul edilmiş bir bilgidir. Florürlü diş macunları yeni başlamış diş çürüklerini dolgu yapmaya gerek kalmadan tedavi edebiliyor. Flor apatit kristalleri diş mine yüzey enerjisini olumlu yönde inanılmaz etkiliyor ve bakteri plaklarının tutunumunu azaltıyor. Florun diş tamirinde, diş çürüklerinin başlangıçlarında dişlerin çürümemesi için ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ama şunu da görüyorum, flor çok zararlı, vücudumuzda flor elementi yok. Bunu eğer sistemik olarak yutarsanız işte insanlar robotlaşıyor. Böyle bir şey yok. Florürü yutmayacaksınız. Florürü topikal olarak, bölgesel olarak dişin üzerine uygulayıp ağzınızı iyice yıkayacaksınız. Bundan vazgeçmeyin. Peki bunun için bitkisel arayışlara gitmemize gerek yok. Öyle bir mucize yok. Bizi kurtaracak her şey bilimdir. Bilimin ışığından ayrılmamalıyız.
1: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi yazın bazen vücudumuz susuz da kalıyor. Vücut susuz kaldığında diş çürümeleri hızlanır mı? Ne kadar sürede bir su içmeyi tavsiye edersiniz?
0: Mükemmel bir soru. Aslında vücudumuzun feedback mekanizması vardır. Feedback ne demek? Yani kendini dengeleyen, kendini koruma mekanizması. Mesela bugün ağzımızda tükürük olmasa dişlerimiz bir ay içinde tamamen çürür. Çünkü tükürük asit ortamını, bakterili ortamı sürekli tamponlar ve yıkar pH'sını ayarlar. Tükürüğün çok olması için su içmemiz lazım. Özellikle terle de yazın sıcaklarla beraber su kaybı yaşadığımız için ağız kuruluğunu daha sık görüyor. Ben ortodont uzmanı olarak özellikle ortopedik çene yüz vakalarıyla çok karşılaştığım için ağız açık uyuyan vakalarda, uyurken ağzı açık uyuduğunda bile ciddi bir ağız kurumasıyla karşılaşıyor ve diş eti hastalıkları 5-10 kat daha fazla oluyor. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında bulabildiğiniz sıvı tüketimini arttıralım. Hani suyumuzu içelim, meyvemizi güzel güzel sulu sulu yiyelim. Mesela bir elma yemek dişlerimizin üzerinde mekanik bir temizlik sağlar.
1: Evet, doğal çözüm yolu arıyorsak bu da doğal bir çözüm yolu.
0: Evet, bitki şeyler yiyelim. Evet, ısırası yiyelim bunları. Dolayısıyla suyun altını çiziyorum. Benim için çok önemli. Vücudun kendini tamir edebilmesi için ve koruyabilmesi için tükürük salgımızın çok iyi çalışıyor olması lazım. Şöyle bir bilgi vereyim, hastalıktan korkmayın. Çünkü biz uzay teknolojisiyle dişinizi ağzınıza tutmayı beceriyoruz. Siz yeter ki geç kalmayın.

0: korkmayın ve vesveseyle işi bu diş hekimliğinden korkmayın.
1: Evet, doğru.
0: Korkmayın diyeyim ben.
1: Doğru,
0: Ve
1: o da var.
0: lütfen ziyaretlerinizi
1: Evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız için, sorularımızı
0: Sevgiler
1: yanıtladığınız için.
0: sunuyorum. Çok
1: Görüşmek
0: teşekkür
1: üzere,
0: ediyorum.
1: hoşça kalın. Doktor bana doğruyu söyledi. Yaz aylarında ağız sağlığını konuştuk. Konuğumuz ortodontist diş hekimi Kıvanç Cebesoy'du. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
2: 13-20 Temmuz tarihleri arasında General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G Dual 12'ye 512 GB akıllı telefon metalik gri 33.999 liraya Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 64.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
8: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz haftaki bölümümüzün konusu kuş gözlemi bilime nasıl katkı sağlardı? Kuş gözlem kayıtlarının nasıl toplandığını, eBird başta olmak üzere açık veri platformlarının nasıl çalıştığını ve dünyanın dört bir yanındaki gözlemcilerin doğa araştırmalarına nasıl katkı sunduğunu konuştuk. Bence çok değerli bir bölüm oldu. Çok da güzel yorumlar aldık, değil mi Kerem?
1: Evet, çok güzeldi. Yani çok önemli bir konuya değindik. Umarım Kuşbank eBird kullanıcıların sayısı da artmıştır. Çünkü her gözlem değerli ve her gözlemcinin oluşturduğu veriler doğaya ve doğa korumaya ve bilime katkı sunuyor.
0: Kesinlikle giderek de Türkiye'de bu sayı artıyor. Bunu görmek de çok keyif verici açıkçası.
1: Kesinlikle doğru.
0: Peki geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin? Bir şeyler gördün mü Kerem?
1: Evet, ben buralarda parkta dolaşıyordum. Burada küçük ağaçkakanın akrabası olan yumuşak tüylü ağaçkakan var. Yumuşak tüylü ağaçkakan, küçük ağaçkakana çok yakın. Genetik olarak çok yakın akrabası zaten. Sesleri falan da benziyor. Ve benim arka camımda dolaşıyordu. Yanılmıyorsam yavrularını çıkarmışlar. Bu dönem, Temmuz ayında ağaçkakan yavruları anneleriyle beraber dolaşıp daldan dala değişik taktikleri, teknikleri ve ağaç kabuğunun içinden böcek çıkarma yöntemlerini öğreniyorlar. Keyifliydi. Onları bir miktar seyrettim. Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum küçük ağaçkakanı. Sen nerelerdeydin ve neler yaptın?
0: Ya yavrulardan bahsettin, ben de bunu fark ettim Kerem. Her yerde yavru kuş görüyorum bu zamanlarda. Herhalde en iyi zamanı değil mi Temmuz? Belki de Haziran Temmuz demek lazım.
1: Kesinlikle en iyi zamanı. Çoğu kuş üreme dönemine Mart'ta Nisan'da girse de asıl üreme faaliyetleri işte Mayıs ve Haziran ayında yavruların, yumurtaların çıkması, yavruların büyümesiyle oluyor. Haziran'da yavrular ortalıkta dolaşıyor. Temmuz'da ise iyice artık anne babalarından bağımsız noktalara, yani bir noktaya ulaşıyorlar yavaştan. Çok keyifli ama aynı zamanda bazen trajedik sonlar da olabilir. İşte kediler, yırtıcı kuşlar, kargalar da yavruları yiyorlar. Ama doğanın dengesi bu. Bir şekilde onun için çok fazla yavru üretmeye çalışıyor özellikle küçük kuşlar.
0: Evet, benim de herhalde kuş gözüm giderek daha çok açıldığı için bu radyo programları ve sürekli gözleme çıktığımdan ötürü sürekli karşıma yavru çıktı bu son dönemde. İşte saka olsun, sakarmeke, su tavuğu, hani hiç görmediğim yavruları gördüm, mavi baştan kara gördüm. Ama ben sana bu hafta yine bir soruyla geldim Kerem. Artık sorularımı radyo programımızda soruyorum. Ben de biliyorsun zaten biraz bahsedeceğiz. Bir kuş fuarı, çok önemli bir kuş fuarı için İngiltere'ye gitme şansı elde ettim. Onun için de orada da olduğum süre boyunca tabii her sabah bir parka gittim. Hyde Park'ta elmabaş patka gördüm. Tabii hani biz aslında kuş kolektifinde de elmabaş patkanın müziğini yapmıştık. Onu görünce çok şaşırdım. Çünkü başta aslında elmabaş patka değildir. Bu kadar sık görmüyoruzdur bunu. Biraz daha hani tehlike altındadır dedim. Sonra bir daha gittiğimde onun elmabaş patka olduğunu, hatta yanında da tepeli patka ile beraber olduğunu fark ettim. Onu bir sana sormak istiyordum. Öncesinde kısaca bir anlatayım dinleyicilerimize. Elmabaş patkanın erkeğinin başı ve boynu kızıl kahverengi, göğsü siyah, gövdesi açık gri. Dişisinin başı ve göğsü ise soluk kahverengi, gıdısı ve göz çizgisi daha açık. Biraz daha tabii kahverengiye kaçan bir tür. Başta da onu görünce yine tanımamıştım. Genellikle tepeli patka sürüleriyle birleşiyormuş. eBird'den gördüm bunu da ve dalarak besleniyor tepeli patka gibi. Normal miydi Kerem sence benim onu görmem bu kadar sık bir şekilde?
1: Evet, çok normal. Özellikle Avrupa'da ördekgiller çok fazla şehir parklarında ve kentsel bölgelerde oluşturulmuş gölet ve nehirlerde görülüyorlar. Bizde ördekler kışın geliyor daha fazla ve büyük sayılarda geliyorlar. Yakın zamana kadar, bir 30 yıl öncesine kadar İstanbul'daki göllere de çok büyük sayıda elmabaş patka ve tepeli patka geliyordu. Fakat on binlerce olan bu sayılar son 20 yılda bir nedenden dolayı yok oldular. Onun için zaten elmabaş patka şimdi kırmızı liste kriterine kazandı. Oralarda ördeklerle ilgili çok farklı bir algı ve çok farklı bir ilgi var. Şöyle, evcil ördek ya da yabani bazı türleri kendi göletlerinde görmek istiyor insanlar. Bir de elmabaş, tepeli patka, yeşilbaş, daha sonra Macar ördeği gibi çeşit çeşit ördekleri bir arada görmek istiyorlar. Biraz biblo koleksiyonu gibi. Onun için kendi evlerinde ya yarı yabani, yarı evcil olanlarını besleyenleri de var. Bu parklardakiler ise yabaniler fakat zamanla evcilleşmişler. Benim çok ilginç bir gözlemim var. Ankara Kuğulu Park'ta o evcil ördeklerin ve kuğuların olduğu parkta yıllar önce bir arkadaşım görmüştü. Sonra ben de gidip onu gördüm. Bir elmabaş patka vardı. Kışın gelmiş Ve o parkıdaki o göleti bulmuş ve diğer ördeklerin arasında ve insanlara da alışmış artık.
0: Ne
1: Orada
0: güzel.
1: kuğular muğlar ekmekle beslenirken elma baş patka orada takılıyordu. Yani belki de olması gereken bu. Ve belki de yakın zamanda bizim yaşadığımız ve doğaya daha fazla ilgi duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Ve bu dönemin sonunda ördek sayılarımız da artabilir. Ve özellikle şehir göletleri bunun için çok uygun alanlar. Umarım böyle güzel görüntüleri yakında şehir içinde görmeye başlayacağız. Şimdi sen bir ipucu verdin. Çok güzel bir vakit geçirdin galiba. Bu İngiltere'deki kuş gözlem fuarındaydın. Bence biraz ondan bahset dinleyicilerimize. Nasıl bir fuar bu? Böyle bir fuar ne kadar büyük? Kaç kişi geliyor? Neler oluyor orada? Seni bir dinleyelim.
0: Evet, bu hafta dünyanın en büyük kuş gözlem festivali olarak geçen Bird Fair'den konuşalım dedik. Kuş gözlem fuarı olarak geçiyormuş. Ben kuş fuarı diyordum. Kerem beni hemen düzeltti program öncesi. Bu sene dediğin gibi Kerem 10-12 Temmuz'da İngiltere'nin Oakham Rutland kasabasındaydı. Ben de oradaydım. Sen de hatta yıllarca oraya katıldığını söylemiştin bana. Senden de asıl dinleriz. Çünkü oraya gittiğimde her tanıştığım insan biz Kerem'i tanıyorduk diye geldi. Ben de dedim biz Şehir Kuşçuları radyo programı yapıyoruz beraber. Herkesten selam getirdim sana. Her yıl bir teması var anladığım kadarıyla. Bu fuarı BirdLife International organize ediyor diye biliyorum. Değil mi Kerem?
1: Ben hemen araya gireyim. BirdLife International'da Dünya Kuşları Koruma Birliği denen bir birlik. Türkiye'deki üyesi Doğa Derneği, dünyada yaklaşık herhalde 100'den fazla ülkede üyesi veya partnerleri var. Onların aracılığıyla dünya çapında doğa koruma çalışmaları yapıyorlar. Benim de daha önceden 4 yıl çalıştığım bir kuruluş.
0: Evet, anladığım kadarıyla her yıl bir koruma projesi seçiliyor BirdLife International tarafından. Bu yıl da ada türlerinin yok oluşunu önlemek projesi seçilmiş. Projenin odak türü dünya popülasyonunun muhtemelen 2000 bireyin altında olduğu küçük yeşil aynak türüydü Kerem. Bu fuarda yapılacak bağışlar da senin anlattığın gibi BirdLife International'ın São Tomé'de kritik tehlike altında bulunan en az 3 endemik kuş türüne yönelik tehditleri azaltacak çalışmalara destek olacakmış.
1: Evet, yani istiyorsan küçük yeşil aynağın bir sesini dinleyelim ve São Tomé adasına gidelim. Burası Batı Afrika'da Nijerya'nın açıklarında küçücük bir ada. Çok az insan bilir. Eski Portekiz kolonisi galiba. Ve küçük yeşil aynaklı dünyada sadece bu adada yaşıyor. Biraz yağmur ormanı sesini duymuşsundur arkada. Dırdır böcekleri falan. Arada böyle bir fırlayan, gırlayan böyle garip o korkutucu ses. O aynağın sesi. Hemen aynaklardan kısaca hemen bahsedelim. Dünyada çok fazla aynak türü yok. Yaklaşık 30 tür var, 20 tür var galiba. Bunların arasında Türkiye'de kel aynak var. Maalesef yabani ortamda soyu tükenmiş. Hala yere evcil bir popülasyon Biricik'te devam ediyor. Onun dışında da çeltikçi var. Çeltikçi de bütün sulak alanlarda yaygın olarak görülen bir kuş. Bunlar kıvrık kıkırdı. Genellikle kahverengi, siyah tüylü veya bazı tüyleri biraz yeşil veya mor parıltılı oluyor. Böyle türler. Bu adada olan aynak anakaradaki akrabasından ayrılmış ve kendisini yağmur ormanının içinde bulduğu için yağmur ormanına adapte olmuş. Bizimki kel aynak Urfa bozkırlarında yaşıyor ve çeltikçi açık sulak alanlarda yaşıyor. İşte Enez Gala Gölü, Meriç Deltası işte o taraflarda yaşıyor. Bu aynak ise bir yağmur ormanı kuşu olmuş. Bir papağan, tukan gibi. Gagası da kısalmış, kendisi de küçülmüş ve ona adapte olmuş. İnanılmaz bir evrim örneği. Ama diğer taraftan soyu kritik tehlike altında ve onun için acilen korunması gerekiyor. Bu fuarın, kuş gözlem fuarının bu türü hedeflemesi çok iyi bir haber. Daha önce başka kritik tehlike altındaki türleri hedeflemişlerdi ve gerçekten bu türlerin korunmaları adına çok büyük fark yaratmıştı. Fuardan gelen kaynaklar ve fuarın oluşturduğu ilgi, bu sayede o memleketlere gidip bu kuşu görmek isteyen ve yerinde doğa koruma çalışmalarında destek olan yabancı kuş gözlemcileri sayesinde çok olumlu etkileri olmuştu. Dolayısıyla çok heyecan verici bir haber verdin sen bize şimdi.
0: Evet, São Tomé'deki gözlem alanlarında çalışanların da çok fazla konuşması vardı fuar boyunca. Sen kaç kişi katılıyor diye sormuştun. On binlerce insan katılıyormuş her sene Kerem. Bu sene de çok enteresan. Hani senin zamanında nasıldı bilmiyorum ama genç nüfusun çok fazla olduğunu söyledi bir arkadaşım bana. Gençlere özel konuşmalar, yürüyüşler, çocuklara workshoplar vardı. Farklı farklı etkinlikler organize etmişlerdi ve sanırım bu influencerların da artmasıyla belki hani yurt dışında görüyorsundur. TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun Çok fazla artık genç kuş gözlemcisi var ve gördükleri kuşların videolarını çekiyorlar. Nasıl kuş gözlemi yaptıklarını, vloglarını çekiyorlar. O sayede de bu ilgi artmış durumda. Çok sevindirici bir haberdi benim için. Onun dışında önümde Puar'ın programı var Kerem. Hani belki dinleyicilerimiz gözünde canlandırabilsin diye yüzlerce stand vardı ve yüzlerce konuşma vardı. Yani paralel şekilde aslında 6 farklı çadırda sürekli konuşmalar vardı. Bunlardan öne çıkan birkaçı mesela Mike ve Zachary Dilger, baba oğul. Duymadım daha önce böyle Big Birding Year diye bir şey varmış. Zaten hani aralarda belki söylemişizdir ya da duymuşuzdur. Bir yıl içerisinde kaç tür göreceğini söylüyor bu baba oğul. Oğlu da sanırım 14 yaşında ve 200 türü hedeflemiş 2026 için. Onun nasıl heyecan duyduğunu, işte çektikleri videoları paylaştılar. Onun dışında kuş halkalama çalışmaları vardı. Doğayı yeniden medyanın gündemine taşımak gibi paneller vardı. Podcast yapanlar vardı bizim gibi. Oldukça dolu dolu geçti diyebilirim. Çok uzun anlatmayayım.
1: Çok güzel. Ben de hemen bir ekleme yapayım. Yazın çadır dediği çadırlar devasa fuar çadırları. Yani her biri küçük bir, nasıl anlatayım, küçük bir spor salonu, basket salonu boyunda olduğunu söyleyebilirim yani. Yani türbinlerle beraber dev bir basket salonu sahası kadar. Başka neler vardı? Biraz onlardan bahsedebilir misin? Yani konuşmalar var dedin. Bu standta firmalardan, dernekler, vakıflar, onun dışında kitaplar, filmler, tur acentaları, bunlar neler gördün? Onları anlatabilir misin?
0: Evet, yani hepsini söyledin aslında. Bu arada çadır derken cidden önümde şimdi mesela her çadıra da bir isim koymuşlar. Tabii kuş isimleri şaşırmıyoruz. İşte kırlangıç, kızılgerdan, yalı çapkını gibi isimler var. Mesela kırlangıç çadırında 112 tane stand varmış. Yani bu standların her biri aslında bir doğa koruma kuruluşunun standı olabilir. Bir kuş gözlem rehberinin standı olabilir. Ya da bakanlığın aslında yolladığı mesela Peru Bakanlığı 3-4 farklı acentayı yollamış. Yani insanları Peru'ya kuş gözlemine çekmeye çalışıyorlardı. Onun dışında dediğim gibi tam orta alanda yemek alanında podcast, canlı podcastler çekiliyordu. Meşhur podcastçiler gelmiş. Çünkü yurt dışında aslında çok fazla podcast var kuşlarla ilgili Kerem. Türkiye'de sanırım biz tekiz diyebilirim değil mi? Başka bildiğimiz çok yok.
1: Yani Alper'in çok güzel yayınları var. Biz tek olabiliriz ama Instagram'da da çok güzel yayınlar oluyor. Onları da dahil edebiliriz.
0: Evet, podcast
1: Podcast
0: olarak
1: olarak
0: diyelim.
1: sadece biz varız diye biliyorum ben de. Umarım sayımız artar.
0: Umarım, evet, umarım artar. Onun dışında mesela sanatçı çadırı vardı Kerem. Orada işte kuşlarla, doğayla ilgili sanat yapan işte illüstratörler olsun. Onun dışında workshoplar olsun. Ben böyle keçeden baykuş yaptım mesela. Bir tane workshop'a katıldım. Yoksa dediğin gibi dürbün, teleskop satan şirketlerin bir kocaman çadırı vardı. Onlar tabii dürbünlerini denetiyorlardı. Dürbünlerin elçileri gelip konuşmalar yapıyor, kuş gözlem yürüyüşlerine çıkartıyorlardı. Çok doluydu diyebilirim. Yani konuşmalar dediğim gibi enteresan bir konuşmacı vardı aslında. Direkt belki ona geçebiliriz çünkü bize çok benziyor. Aslında belki de kuş gözlemciliğini başlatan kişilerden biri David Lindo. Senin de tanıdığını düşündüğüm, hatta sana atacağım orada topu. Onunla tanışma imkanı buldum ve kuş gözlemine katıldım. Bol bol kitabı var, onlardan aldım. 20 yıldır şehirde kuş gözlemciliği yapan biriymiş. Sen daha iyi tanırsın.
1: Ve bir de geçelim. Sonra geçelim yalnız. Ben burada araya girmek istiyorum. Bu fuar aslında muazzam bir fuar. Herkes belki, umarım herkesin imkanları olan, herkes oraya fırsatı olan, herkes gitmeye çalışır ve gidebilir. Ama gidemeyen insanlar için bu şunu gösteriyor. Kuş gözlemciliğinin geldiği noktayı gösteriyor. Yani sadece kuş gözlemcilerinden oluşan ve yılda 50 bin 60 bin tane ziyaretçinin geldiği dev fuarlardan oluşan bir tarlanın kırın ortasında bir küçük bir şehir yaratılıyor ve bu şehirde 4 gün boyunca herkes sadece kuş gözlemcisi. Yani oraya sandviç satmaya giden çocuk kendisini yabancı hissediyor çünkü kuş gözlemcisi değil. Biz normalde bunun tam tersini hissediyoruz. Yani sokakta yürüdüğümüzde herhalde bir biz dürbünle garip garip binaların üstüne bakıyoruz diye endişeli bir şekilde bakıyoruz. Hani herkese açıklıyoruz ne yaptığımızı. Ama burada tam tersi. Buraya nasıl vardı İngiltere? Bence bu çok ilginç bir hikaye. Yani aslında burada 100 yıllık bir gelişimin en son, yani buzdağının en zirvesini gördün sen. Yani en keyifli ve en ulaşılabilecek gelişmiş noktasına ulaşmış olduk. Nedir bu? Çünkü İngiltere'de de kuş gözlemciliği Türkiye'dekinden çok daha yavaş, çok daha sancılı ve çok daha uzun bir süre boyunca gelişti. Bu gelişim işte 1880'lerde onların Viktoryan devriminde aristokratların deniz kabuğu, kuş yumurtası, doldurulmuş kuşlar toplama sevdasıyla başladı. Zengin insanlar birbirlerine zenginliklerini paralarını vererek tropikal ülkelere yolladıkları kaşiflerden elde ettikleri ilginç kelebekler, yumurtalar, deniz kabuklarının koleksiyonlarını paylaşarak gösteriyorlardı. Bu şekilde birbirlerine hava atıyorlardı. Bugün herkes birbirine işte Lamborghini, Porsche'den oluşan belki garajını gösteriyor, bilmiyorum. Ya da evlerini gösteriyor. Sonra 1960'lara kadar da kuş gözlemciliği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dürbünün de gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, dürbünün artık sadece askeri bir obje değil, rekreasyon amaçlı kullanılmasıyla beraber bir grup insanın binlerce yaptığı bir hobiye dönüştü. Fakat bu grup insan her zaman toplum içinde yabancı ve garip olarak algılandılar. Çoğunlukla emeklilik yaşında 50, 40, 50, 60 yaşlarında ve erkeklerden oluşuyordu. Bunun ters olduğunu ve bunun yanlış olduğunu, bunun biraz daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini ve kuş gözlemciliğinin aslında ev kadınlarından emeklilere, işte kızlara.
2: Öne sürdü. Mahkeme başkanı ile aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine salondan çıkarılan İmamoğlu'nun avukatları mahkeme heyeti başkanı ve üyeleri hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Yapılan değerlendirmenin ardından bu talep kabul edilmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
3: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
4: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanı

0: Yunanlı, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
1: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malumdur dedi.
0: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
2: Türk jetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Açıklamada her zaman her yerde göklerimizin Yılmaz bekçileriyiz ifadesi kullanıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alabilir? Ayrıntılar geliyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclise tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
2: İstanbul Haliç'te bir turistik tur teknesi kaza yaptı. Bir gemici suya düştü. Kaza sabah saatlerinde yaşandı. Hero isimli tur teknesi Haliç'te seyrettiği sırada Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı. O sırada teknenin baş tarafında bulunan gemici Yasin Kaya dengesini kaybedip denize düştü. 32 yaşındaki gemici düştükten sonra su yüzeyine çıkamayınca yardım çağrıldı. Polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Dalgıçlarla suda arama başlatıldı. Olayın yaşandığı tekne Balat sahiline çekildi. Kaptanı ifadeye alındı. Kaybolan denizciyi arama çalışmaları ise sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları 8. gecede de sürdü. İran'ın misillemeleri de devam ediyor. Bu sabah Kuveyt ve Bahreyn'den siren sesleri yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Cuma günü Ürdün'e saldırıda iki Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor, Tahran bölge ülkelerine misilleme yapıyor, bölgede topyekün savaşa dönülmesi ihtimali artıyor. İran'a Amerikan saldırıları 8. gecede devam etti. Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Cuma günkü Ürdün saldırısında iki Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı. Son saldırının gerekçelerinden biri Ürdün saldırısı olarak gösterildi. Diğer amacın İran'ın Hürmüz Körfezi'ndeki ticari gemileri tehdit kabiliyetinin daha da zayıflatılması olduğu belirtildi. CENTCOM, İran ordusunun kıyı bölgelerdeki keşif ve hava savunma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ise Amerikan ordusunun sabaha karşı 03.39'da yapımı devam eden Darhovin nükleer santrali sahasına saldırdığını açıkladı. İran'ın Mehr Haber Ajansı, Sirik yakınlarında bir saldırı yapıldığını, can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Tasnim Haber Ajansı, Irak sınırına yakın Shadgan kenti civarında bir yerinde hedef alındığını yazdı. İran'sa Kuveyt'in El Adiri kampı ve Ali Selam hava üssündeki Amerikan ordusuna ait askeri ekipmanları hedef aldı. Kuveyt'e saldırı sabahta devam etti. İran'ın füze ve drone saldırılarına karşı hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı. Kuveyt'in ardından Bahreyn'den de saldırı haberi geldi. Bahreyn, İran'ın saldırısının hava savunma sistemleriyle önlendiğini duyurdu. Hafta sonu Kuveyt ve Bahreyn'in yanı sıra Ürdün ve Suudi Arabistan'dan da saldırı haberleri geldi. Suudi Arabistan'a cumartesi günkü saldırıda El Harç ve Yanbu kentleri hedef alındı. Başkent Riyad'ın doğusundaki El Harç, Amerikan askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Yanbu ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki petrol ihraç terminali. İran'ın 3 aydan uzun süredir Suudi Arabistan'a ilk kez füze saldırısı yaptığına dikkat çekiliyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı idare eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamenei, son yazılı açıklamasında Amerikan saldırılarının Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu gösterdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı tırmandırarak daha ağır bedeller ödeyeceğini ve daha büyük bir itibar kaybına uğrayacağını belirtti.
2: Evet, 8. gününe girdi ABD ve İran arasındaki bu karşılıklı saldırılar. Misillemenin tonu artar mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin iki askerinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ve dün Müçteba Hamaney'in İran'ın dini liderinin yapmış olduğu direniş eksenine dönük çağrılar ve saldırıların tonunun artacağına dönük açıklamalar süreci nasıl şekillendirecek? İTÜ öğretim üyesi, uluslararası siyaset uzmanı Profesör Doktor Umut Uzer konu olacak. Merak ettiklerimizin yanıtını almaya çalışacağız. Sayın Uzer, sizden teşekkür edelim öncelikle.
3: Merhabalar, rica ederim.
2: Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum. Biz bu savaş sürecinde gördüğümüz o diplomasi masasında her iki tarafın karşılıklı taviz vermekten zaman zaman uzaklaştığı, zaman zaman uzlaştığı sürecin bir şekilde sürekli bozulduğu ve sekteye uğradığı ve bu savaşın artık uzayacağının da sinyallerini yavaş yavaş almaya başladığımız bir dönemdeyiz. Siz nasıl görüyorsunuz iki ülkenin bu agresifleşen saldırılarını?
3: Baştan beri aslında savaşın kısa sürmeyeceği belliydi. Bir bitiyor, tekrar başlıyor. Ateşkes imzalansa bile veya bir takım anlaşmalar olsa bile yeniden savaşın masada olduğunu zaten hep biliyorduk. En azından bazılarımız biliyordu ve bunu vurguluyorduk. Dolayısıyla maalesef öyle kolay kolay bir barışa ulaşılmayacağı gözüküyor. Her iki tarafta birbirine güvenmiyor haklı olarak. İran zaten bunu açıkça söyledi, Amerika'ya güvenmediğini. Haklı da tabii, yani müzakere yapılırken tekrar saldırılar başlıyor. Ama öbür taraftan da İran'a güvenmeyen çok var. Yani Amerika dışında, İsrail dışında. Körfez Arap ülkeleri de güvenmiyor ve İran'ı uzun yıllardır bir tehdit olarak algılıyorlar. Bu da daha da güçlenmiş durumda, bu tehdit algısı. Dolayısıyla savaş, yani sıcak savaş bir süre sonra bitse bile karşılıklı güvensizlikler ve tehdit algıları devam edecek gibi gözüküyor.
2: Tabii bölgede, yani daha doğrusu artık bunun bir bölgesel savaşa dönüştüğünü söylemek mümkün mü? Önce bunu sorayım.
3: Aslında ben aylardır yani bölgesel savaş olduğunu söylüyorum. Yani yükseltip tırmandırmasalar bile karşılıklı olarak vurulduğu zaman, özellikle de Körfez Arap ülkeleri, Kuveyt gibi, Katar gibi, Bahreyn gibi, Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar İran tarafından haklı veya haksız sebepten vuruluyor. Her nasıl algılıyorsanız onu, nasıl değerlendiriyorsanız kendileri açısından haklı tabii. Zaten bölgesel bir savaşa bence dönüşmüştü aylar öncesinde. Ama tabii bu daha da tırmanabilir. Temel mesele bu. Körfez iyice yaşanamaz bir hale gelebilir. Çünkü gerçekten tuz arındırma tesisleri, elektrik tesisleri de vuruluyor Amerikan tesislerinin dışında. İran'daki sivil tesisler de vuruluyor Amerika tarafından. Dolayısıyla savaşın daha da yükselmesi, daha da tırmanması mümkün ve bölgesel bir savaş içinde olduğumuzu bence söyleyebiliriz. Yani bilfiil mesela Kuveyt ordusu veya Birleşik Arap Emirlikleri ordusu savaşa katılmasa bile zaten dolaylı olarak bu savaşın içinde en azından İran tarafından öyle algılanıyor. Geldiğimiz nokta böyle ve oradaki model, ekonomik model, ticari modelin de ciddi manada sarsıldığını söylemek lazım.
2: Tam olarak da buraya gelmek istiyorum. Şimdi bu dolaylı olarak içinde olan ülkelere Körfez'i ve Arap ülkelerini dahil ediyoruz coğrafyalarının ya da sınırlarının yakınlığından dolayı. Ama bir de sınır ötesinde dolaylı olarak yine bu savaşa dahil olan ya da olması beklenen ya da olabilecek ihtimali olan iki diğer ülke Rusya ve Çin'i de sormak istiyorum. Çünkü her iki ülkenin de hem İran nezdinde hem Orta Doğu'ya dönük politikalarına baktığımızda sonuçta Rusya bir nevi bu çatışmalardan beslenen sert bir politika izlese de daha realist yaklaşsa da duruma Çin'in biraz daha ticari yolları kullanarak kazan kazan politikasını sürdürdüğünü biliyoruz. Şimdi bu yeni dönemde Çin ve Rusya'nın İran ilişkileri, bölgeyle olan ilişkileri, bu savaşın seyrini nasıl şekillendirir? Bunu sorayım.
3: Evet, uluslararası sistem artık üç kutuplu bir yapıda seyrediyor. Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan ve birbirlerini rakip olarak görüyorlar. Özellikle Rusya ve Çin Amerika'yı rakip olarak görüyor. Amerika da onları rakip olarak görüyor. Dolayısıyla gittikçe zorlanan bir Amerika'dan gayet memnunlar Rusya ve Çin. Yani sonuçta Amerika gücünü kaybediyor, prestijini kaybediyor burada. Tabii İran'da büyük bir zafer kazanmazsa o da zor gözüküyor yani öyle bir başarı elde etmesi. Dolayısıyla Rusya ve Çin İran'a belli bir istihbarat verdiğine dair Amerikan basınında bile haberler çıktı. Bu da şaşırtıcı olmayacaktır çünkü Amerika'nın zayıflamasını isteyecektir. Ama öbür taraftan Hürmüz Boğazı'nda açık olması herkes için önemli ama özellikle de Çin için önemli. Evet. Çünkü petrolün çok yüksek oranını oradan alıyor. Dolayısıyla yani bir takım diplomasi çabaları var. Pakistan bu konuda etkiliydi, Türkiye etkiliydi. Ama kolay kolay bir mesele bitmeyecek gibi gözüküyor. Tabii Rusya ve Çin tabii çok doğrudan bu işe girebileceğini sanmıyorum. Çünkü Rusya zaten Ukrayna'da savaş halinde devam ediyor. Çin ise daha dikkatli ve rasyonel davranıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu üç kutuplu dünya sistemindeki rekabet devam edecektir. Ve bu savaş konusunda da tabii karşı taraf larda olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü Rus ve Çin zaten İran ile daha yakın ilişki içinde uzun yıllardır.
2: Peki bu savaşın bölgenin bir diğer aktörü olan İsrail açısından sürdürülebilirliği ya da olası olumlu ya da olumsuz sonuçları ne olacak? Şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail'de aslında iç kamuoyunda beklenen bir seçim var. Dolayısıyla bu savaşın da hep o seçime dönük bir argüman olarak elde tutulduğu da konuşulmakta. Bu süreci nasıl yorumlarsınız?
3: Evet, yani İsrail çok büyük operasyonel yetenek gösterdi. Ama bu yetenek bir başarıya dönüşmedi. Mesele o zaten. Evet, bir takım suikastlar yapıyor. Hem yani bu savaştan ayrı olarak Gazze'de, Lübnan'da vesaire işte Hizbullah'a karşı veya Hamas'a karşı veya İran'da önemli operasyonel başarı kazanıyor. Ama öbür taraftan bir siyasi sonucu olmuyor bunun. Yani bunun farkında olmak lazım. İsrail'in içinde savaşa karşı destek güçlü gözüküyor ama Amerika'da zayıf, oldukça zayıf baştan beri. Dolayısıyla her iki ülkede de olacak seçimler sonucunda iktidarların güç kaybedeceğini düşünüyorum. Yani iktidardan düşmeyebilir, zaten Amerika'da başkanlık seçimi değil ama cumhuriyetçilerin güç kaybına uğrayacak kesin gibi. Zaten savaştan önce bile bu söylem vardı, böyle bir yorum yapıyorduk zaten. En azından Temsilciler Meclisi muhalefetin eline geçecek gibi gözüküyor Amerika'da. İsrail'de ise Netanyahu'nun tabii iktidardan düşmesi gibi mümkün. Mümkün ama çok kolay değil. Çünkü İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı. Onun yerine gelebilecek bir adayın bir rahatlama sağlayacağı kesin. Ama onun gelmesiyle her kim olursa o, işte eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot var veya Naftali Bennett var ki aslında Netanyahu'dan daha sağda olan bir geçmişte bir yıllık bir başbakanlık dönemi de var. Ama en azından bir rahatlama getirebilir. Ama bunlar da barış güvercini falan değil. Yani bunlar da tabii sert bir şekilde devam ettirecektir. Yani İran'da istediklerini elde edemediler. Yani benim görebildiğim kadar hem İsrail hem Amerika'nın hedefi rejim değişikliğiydi. Bunu başaramadılar. Bunu başaramadıktan sonra da yapılan saldırılar böyle bir sonuca varmıyor. Yani askeri olarak da büyük bir zafer olmuyor. Rejim daha da sertleşiyor İran'da. Dolayısıyla çok da başarılı olamadılar ama İsrail içinde savaşa destek devam ediyor gözüküyor.
2: Peki diğer senaryoyu da merak ediyoruz aslında. Eğer rejim değişseydi nasıl sonuçlanacaktı bu süreç Amerika ve İsrail açısından? Yani İran'da bir rejim değişikliğiyle hedeflenen neydi?
3: Daha batı yanlısı bir iktidar tabii. Yani ya gene mollalardan oluşan belki ama Amerika ile ve İsrail'e daha fazla iş yapabilecek bir rejim ya da belki monarşinin gelişi. Yani Şah'ın oğlunun adı geçiyordu, Pehlevi'nin. Bunun belli bir desteği var ama çok da fazla yok tabii. İsrail'in İran'ın içini çok iyi bilemiyoruz. Aslında kimse de bilmiyor. Orada yaşayanlar bile %100 emin olamaz. Çünkü çok farklı görüşler var. Yani sempati duyanlar da var. Ama Amerika'ya da sempati duyan var ama iktidara da, rejime de sempati duyan var. Dolayısıyla yani belki de Venezuela'da olduğu gibi gene rejimin içinden bir kişilik, değil mi? Mesela Mahmut Ahmadinejad'ın adı geçti. Yani şu anda bilgiler doğruysa.
2: Evet. Tam onu soracaktım. Yani Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmaya dönük bir Mossad projesi olduğu ama işte o saldırılardan sonra bunun gerçekleşemediği gibi yeni yeni iddialar sürekli gün yüzüne çıkıyor. O bahsettiğimiz konu, yani içini bilemediğimiz bir bilmece aslında.
3: Tabii yani kim kesin konuşuyorsa doğruyu söylemiyor çünkü bilmiyor ama görebildiğimiz kadarıyla böyle bir iddia var. Bu iddia Batı'dan da geliyor. Ve tabii şu anda da İran'da ciddi bir paranoya var herhalde. Çünkü ciddi manada sızma söz konusuydu İran'a geçen yıldan beri. Tabii öncesine de dayanan Amerika ve İsrail tarafından. Bu da bir gerçeklik. Yani suikastlarda bunu da gördük. Ama yani Mahmut Ahmadinejad olur veya başka birisi olur rejimin içinden. Amerika ile daha iyi çalışabilecek veya çalışmaya artık razı olan bir kişi belki bulunabilirdi. Yani topyekun yıkılıp bir cumhuriyet kurulması veya monarşinin başka bir, yani daha demokratik bir cumhuriyet veya monarşinin kurulması çok gerçekçi gözükmüyordu. Ben savaşın başında da rejimin iktidarda kalacağını daha yüksek bir ihtimalle olduğunu düşünüyordum. Çünkü güçlü kurumları var. Ancak bir topyekun bir ayaklanma ve devrim bekliyor zannediyorum Amerika. Yani benim tahminimce, yoksa havadan vurarak çok ciddi bir siyasi kazanım elde edemezsiniz. Bunu görmek lazım. Zaten tek bir nükleer tesis de yok. Yani 1981 yılında Irak'ta İsrail o Sirak nükleer reaktörünü vurmuştu. Böylece İran nükleer şeysi programı bitmişti böylelikle. Evet. Ama İran böyle bir durum olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla ilk benim anlayabildiğim kadarıyla ve rasyonel analiz edersek bunu hedefliyorlardı. Bunu başaramadılar. Ya tamamen yıkılmasını ya da beraber çalışabilecekleri birini bekliyorlardı. Bu olmadı. Pehlevi de zaten bir yere kadar sempatisi var. Ve zannediyorum rejime karşı tepkili olan kesimler bile dışarıdan empoze edilecek bir adayın liderliğine pek sempati olarak bakmıyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla siyasi hedefler şimdilik başarılamadı. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor maalesef.
2: Bu süreç tabii o siyasi hedeflerin yerini askeri yapıların almasına da sebebiyet verdi. Yani devrim muhafızları şu anda aslında bir şekilde ülkeyi de yöneten bir askeri güç olarak da daha da güç kazandı.
3: Kesinlikle öyle oldu. Daha sert bir İran görüyoruz. Devrim muhafızları zaten yani devrim ideolojisine son derece bağlı. Yani görünürde herkes bağlı olmak zorunda ama onlar çok daha inanmış bir şekilde.
2: Uygulamada da.
3: Bunların sistemdeki gücü artmış oldu. Dolayısıyla savaşın istenmeyen sonuçları Batı açısından yani veya Amerika ve İsrail açısından sonucu da bu oldu gerçekten.
2: Evet. Peki bundan sonraki süreçte bu uzun sürecek dediniz. Öyle hemen biteceğe benzemeyen bir savaşı biz böyle karşılıklı saldırılarla mı göreceğiz? Zor görünüyor elbette ama olası bir kara harekatına siz ihtimal veriyor musunuz? Yani savaşın seyri nasıl ilerleyecek ya da tonu nasıl ilerleyecek?
3: Yani rejim yanlısı bir İranlı akademisyen, evet Amerika buna hazırlanıyor. Yani kara savaşına hazırlanıyor deniyor. Ama bunun için çok yüksek sayıda askere ihtiyaç var. Amfibi operasyon denizden karaya ve Tahran oldukça uzak Basra kafesine. Yani oraya kadar nasıl havadan çıkartma mı yapılacak? Yani ancak bazı içerideki unsurlarla beraber yapılırsa bir başarıya ulaşma imkanı var.
2: Biraz Irak'taki Kürt gruplar burada saldırılarında hedefi oluyor İran tarafından. Bu ihtimal doğrultusunda Irak'taki Kürt gruplara dönük bir önleyici saldırısı olmuştu İran'ı sanıyorum bu sebeple.
3: Evet, evet. Yani onlara da bir uyarıda bulunuyor tabii. İran içinde de tabii çeşitli Kürt gruplar var. Yani Kürtlere dayanarak yani bir İran'da rejim değiştirme hedefi zor gözüküyor. Yani tabii bilemediğimiz bazı ilişkiler var tabii, ona hiç şüphe yok ama bu hiç kolay gözükmüyor. İran'ı askeri olarak işgal edip Tahran'ı ele geçirerek falan. Bu ancak gene belki de bekledikleri bir topyekun ayaklanma ile olabilir. Ama o da şu anda çok öyle yakında gözükmüyor. Olsaydı ilk günlerde daha fazla olabilirdi. Yani böyle bir savaş.

0: de daha ilk günlerde yapılıyordu. Şimdilerde konu hiç gündemde bile değil.
1: Tabii uluslararası örgütler malum üye devletlerden oluşuyor. Dolayısıyla çok da ayrı varlıklar olarak görmemek lazım. Birleşmiş Milletler tabii ki önemli. Ama zaten Amerika Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak 5 üyeden biri zaten. Amerika'nın istemediği bir karar Güvenlik Konseyi'nden çıkmıyor. Rusya'nın da istemediği bir karar çıkmıyor. Tabii. Mesela Kosova örneğinde de olduğumuz bildiğimiz gibi. Yani Kosova üye bile olamıyor Birleşmiş Milletler'e Rusya'nın engellemesi sebebiyle. Filistin konusunda, İsrail konusunda da tabii Amerika engelliyor İsrail'i eleştiren yasaları. Dolayısıyla yani Birleşmiş Milletler'den hani çok büyük bir beklenti içinde olamayız. Ama bunlar müzakere alanları olarak, uluslararası örgütler olarak, NATO olsun, Birleşmiş Milletler. Yani Amerika'nın istemediği bir kararın geçmesi veya hatta Rusya'nın dediğim gibi BM'de mümkün değil. Böyle bir beklenti içine girmemek lazım ama en azından müzakere alanı olarak bunların da işlevi olarak devam etmesi de önemli tabii ki. Yani Amerika çok güçlü bir taraftan ama o güç istediği siyasi amaca ulaşmasına yetmiyor. Yani bunu Vietnam'da da gördük. Veya Sovyetler Birliği'ni Afganistan'da gördük. Yani Sovyetler Birliği de istediğini elde edemiyor. Yani istediğiniz kadar nükleer silahlarınız olsun, siyasi amaçlarınıza her zaman ulaşamıyorsunuz askeri güçle. Bunu da görmek lazım. O yüzden diplomasi ve müzakere önemli. O yüzden Türkiye'nin veya Pakistan'ın bu işe müdahil olması önemli. Ama çok farklı ulusal çıkarlar var. İran gittikçe sertleşti. İran nükleer meseleyi bir ulusal egemenlik konusu olarak görüyor. Silah değilse bile nükleer enerji elde etme ve geliştirme çabasını. Dolayısıyla yani sıcak savaş bitse bile karşılıklı mücadeleler, güvensizlikler devam edecek. Öyle gözüküyor.
0: Evet, dediğiniz gibi tüm dünya ekonomisini de ilgilendiren bir konu olarak kalmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Uzer, değerlendirmeleriniz, katkılarınız için sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size uzun zamandır programını yapmadığımız, programımıza konuk etmediğimiz ama daha önceki programlardan hatırlayacağınız bir yazarın kitabını sunuyoruz. David Baldacci. Baldacci'yi biz daha çok Deve Kulübü dizisiyle hatırlıyoruz. Çok ilgi çekici bir diziydi. Gerçekten unutulmaz kahramanları vardı. Sonra demek biz de Türkçe kitaplarını bulmakta zorluk çektiğimiz için olsa gerek kendisini program konusu hiç yapmamışız. Ama şimdi Unutamayan Adam ile bir kez daha konuğumuz

oluyor. Memory Man orijinali, Türkçesi Mehmet Gürsel ve Doğan Kitap. Hem unutamayan adamın özetini kısaca takdim edeyim. Amos Dekker karakterimizin adı. Amos Dekker lisedeyken efsanevi bir Amerikan futbolu oyuncusu. Çok beğeniliyor. Okulun kahramanı. Bütün kızlar onunla çıkmak istiyor. Ve sonunda da okulu bitiriyor. Okulu bitirdikten sonra üniversiteye gidiyor. Ama okulda böyle şaşırtıcı atışlar yapan bir oyuncu. Bir efsane adeta dediğimiz gibi. Ve üniversiteye gittiği zaman topları aslında pek de istediği gibi atamadığını fark ediyor. Bunun üzerine savunmaya geçiyor. Fiziği de çok müsait bu oyuna. Savunmaya geçiyor ve bakıyor ki rakipleri ondan daha güçlü. Bunun üzerine deri gibi çalışmaya karar veriyor ve hakikaten deri gibi çalışıyor. Ne yazık ki ilk profesyonel maçında rakip takımdan biriyle kask kaska çarpışıyorlar, vuruşuyorlar ve hem bir sürü kemik kırıyor hem de çok az bulunan bir rahatsızlığa uğruyor. Hiçbir şey unutamıyor. Bunun zararını ise aşağı yukarı 20 yıl sonraki bir olayla geliyor. Ameliyattan sonra fizik tedavi sırasında tanışıp aşık olduğu karısı Cassie ve yıllar sonra kavuşabildikleri kızları Molly, bir akşam Cassie'nin kardeşi, erkek kardeşi ile birlikte meçhul birisi tarafından öldürülüyorlar. Yani o arada ne yapsam, ne iş yapsam diye düşünüp de polis olmaya karar veren ve iyi bir polis, çok iyi bir dedektif olan Amos Dekker bir akşam görevden eve geldiği zaman önce kayınbiraderini, sonra da karısıyla kızını kanlar içinde yatarken buluyor. Ve unutamama hastalığı yüzünden de her saniye o geceyi bütün ayrıntılarıyla hatırlıyor. Artık iyi bir polis değil, bırakıyor, ayrılıyor polislikten. Önce evsiz olarak yaşıyor, sonra bir otelde kalıp özel dedektiflik yapmaya başlıyor. Ama bu arada çok şişmanlıyor, kötü beslenme yüzünden obez oluyor. Eski çevikliğini kaybediyor. Yani kısacası bambaşka bir adam oluyor. Unutamayan adam.

Kitabımız Unutamayan Adam, Memory Man, bir David Baldacci kitabı. Kısaca anlatmıştım kitabın başındaki olayları. Sonra bu cinayetten 15-16 ay kadar sonra ise bir başka cinayet, yani Burlington kasabasını yasa boğan birkaç cinayet işleniyor. Ve girişin de çıkışın da liseye hiç kimsenin görmediği iri yarı maskeli bir adam. Fakat o kadar sıkı kapanmış ki ten rengini bile çıkartamıyorlar ne olduğunu. Birkaç tane öğrenci öldürüyor, öğretmenleri yaralıyor. Ve bu o kadar üzücü bir olay ve polis içinde öyle büyük bir hayal kırıklığı olacak ki eğer çözemezse. Danışman olarak çalışsın diye geri çağırıyorlar Decker'ı. O da istemeye istemeye gidiyor. Ve yavaş yavaş kendi ailesinin öldürülmesiyle bu lise katliamı arasında benzerlikler olduğunu fark etmeye başlıyor. Eski ortağıyla birlikte çalışıyor Mary Lanchester. Mary ona bir adamın karısı, kızı ve kayınbiraderinin katili olarak teslim olduğunu söylüyor. Ancak bir süre sonra bu az önce sözünü ettiğim benzerliklerin, ortak noktaların farkına varıyor Decker ve bu cinayetleri çözmeye karar veriyor. Şimdi polisiye yazarlarının bazısını biliyorsunuz olay örgüsü de çok iddialıdır. Kimisinin karakterleri aklımızdan çıkmaz. Baldacci'den ikisini de bekleyebiliriz aslında. Gerçekten çok başarılı bir polisiye yazarı. İsterseniz size ben bir öncekileri de hatırlatayım. Koleksiyoncular mesela, Camel Club, Deve Kulübü dizisinin kahramanlarını bir araya getiren bir kitaptı. Ve 15 kitap yazmıştı o vakte kadar Baldacci. Bu kitaplar hep New York Times çok satanlar listelerine girmiş. 40 dile çevrilip 80 ülkede yayınlanmıştı. Camel Club onun adını bütün dünyaya duyurmuştu yani kısacası. Koleksiyoncularda ABD'nin yeni temsilciler meclisi başkanı bir suikasta kurban gidiyor. Namuslu bir adammış, yolsuzlukların üstüne gidermiş. Bunlar da bu ölümde tabii büyük bir heyecan yaratıyor ve devlet sırları meselesini ön plana çıkarıyor. Bir de kulüp tekiler dışında bir de Annabel var. Annabel yıllar öncesi bir felakete uğramış. Şahsi bir intikam peşinde. Bir de kumarhanelerin renkli temsilcisi. Ve böylece yavaş yavaş Kongre Kütüphanesi yöneticisi Jonathan D. Haven çıkıyor ortaya, öldürülüyor. Hiç ilgisi yok devlet sırları ya da siyasetle. Kitaplara bağlı bir adam. Belki de diyorlar kalpten ölmüştür, öldürülmemiştir. Ama cesedi bulan Caleb Shaw, böylece Caleb'ın arkasından Oliver Stone, Robin Rhodes ve gördüğü şeyi unutmayan, çok büyük sayıları akıldan toplayabilen Milton Farb. Şimdi bu gördüğü şeyi unutmamak belli ki Baldacci'nin ilgisini çeken konulardan ama bunu başkalarının da kullandığı oluyor.

hiçbir şeyi unutamamaktan, bunu başkalarının da kullandığından söz ederken açıkçası bir televizyon dizisini düşünüyordum. Unforgettable. Unforgettable'da bir polis kadın hiçbir şeyi unutmuyor gördüğü, ama onunki böyle ona ızdırap veren bir şeyi, acı hatıraları unutmamak falan değil. O olayları çözerken ilk başta çözmeye başladıklarından beri üzerinde durmasa da görmüş olduğu ya da duymuş olduğu şeyleri daha sonraki olaylarla bağlantılı olarak aklına getiriyor. Hatta ilk başta ilk olay olduğunda nerede duruyorduysa durup olaya bakıyor. O olayın içinde olarak ama bir de dışından bakıyor. Yani sadece bu özellik bütün bir diziyi götürüyor, onu söyleyebilirim. Demek ki Baldacci de bunun işe yarayan, ilgi çeken bir özellik olduğuna karar vermiş. Hatta öyle ki Amos Dekker'in ilk macerasından sonra bir kitap daha yazmış onun için. Çünkü çok beğenilmiş, çok satmış. Aşağı yukarı bütün Baldacci kitaplarında olduğu gibi. Hatta Memory Man, Unutamayan Adam da böylece bir seri halini almış, bir dizi olmuş. Çünkü böyle çok bir serinin bir parçası olan kitapları var David Baldacci'nin. Örneğin Deve Kulübü, az önce uzun uzun sözüne ettiğim. O ekiple de henüz işini bitirmediğini söylüyor. Demek ki öyle bir şey de bekleyebiliriz. Ama belli ki Amos Dekker da sevdiği bir karakter. Çünkü birinci kitabın arkasından gene tabii New York Times'da çok satan kitaplar bir numara. İkinci kitabını da sunuyor. Bir Amos Dekker macerası. Adı da The Last Mile. Son mil, bilmiyorum daha çevrilmediğine göre nasıl bir isimle çevrileceğini. Birinci kitabın olayları ile bu olaylar arasında da benzerlikler var. Ama besbelli ki Amos Dekker'a düşman olan hasımı ona açıkça kanıtlar mı sunuyor hemen çözsün diye, yoksa farklı bir yola mı çekmek istiyor? Yani birinci kitabın sonuna kadar olduğu gibi bu kitapta da belli değil.

0: Bir David Baldacci kitabı ile karşınızdayız. Neler var? Mesela Absolute Power'ı hatırlayacaksınız. Bilmiyorum ne diye çevrildi, hatırlamıyorum şimdi. Mutlak Güç müydü acaba? Ama aynı isimde bir de filmi vardı. Clint Eastwood'un oynadığı. Amerika Başkanı'na bir suikast ve Gene Hackman oynuyordu galiba onu da. Film gerçi genelde olduğu gibi kitap kadar iyi değildi ama gene de olay örgüsü çok sağlam bir kitaptı. Cehennem Köşesi, Altıncı Adam, Asıl Gerçek de pek çok kitabından bazıları. Sonra genç okurlar için yazdığı Freddy and the French Fries dizisi var. Diğer serileri Deve Kulübü, Amos Decker, şimdilik iki kitaptan oluşuyor. King and Maxwell, John Puller, A Show, bunlar karakterleri tabii. Ve Waiting for Santa, No Time Left ve Bullseye diye de kısa hikayeleri. Yani gerçekten fevkalade velut derdi eskiler. Yani fevkalade bereketli. Elinden kolayca ve hızla iş çıkan diyelim bu durumu anlatmak için bir yazar. David Baldacci. 1960 doğumlu. Richmond, Virginia'da doğmuş. Şimdi de orada yaşıyor. İki üniversiteye gitmiş. Hukuk fakültesi bir tanesi. Bir tanesi de siyasal bilgiler fakültesi. Ve bazı yönlerden karakterlerine benzediğini görüyoruz. Mesela David Baldacci ile Unutamayan Adam arasındaki benzerlikleri göz önüne alacak olursak. Unutamayan Adam, Amos Decker şöyle bir adam. Bir defa bir sosyal bir insan sayılmaz. Ayrıca da bir şey söylerken, hatta bir şey söylemezken, öyle dururken pat diye birden yanından kalkıyor. Aklına bir şey geliyor, bir şeye bakmaya gidiyor. Bir iş hallediyor gittiği zaman. Polisken de böyle yaparmış ve ortağını bazen kötü durumda bıraktığı oluyormuş. Yani hani onun söylediği bir şey üzerine kendince bir sonuç çıkarıp gittiği için sonunda meseleyi çözen o oluyormuş. Şimdi de bir şey değişmemiş zaten. David Baldacci de turneye çıkmaktan, dolaşmaktan çok hoşlanıyor. Okur olarak asla kuyruğa girip kitap imzalatmamış. Ve insanları da hayret ediyor nasıl bir imza almak için bu kadar bekliyorlar diye. David Baldacci zor şartlar altında büyümüş bir çocuk. Okula giderken aynı zamanda çalışıyor. Ve ilk kitabı Absolute Power'ı yazabilmek için ya sabahın erken saatlerinde kalkmış ya da gece çok geç saatte yatmış ve 3 yılda bitirebilmiş. Ayrıca kitaplarını yetiştirememek ve geç bırakmak gibi pek de hoş olmayan bir şöhreti de var. Geç kaldığı zaman günde 10-15 saat çalışabiliyormuş. Bazı tanıdığımız yazarları andırıyor diyelim. Evet efendim, kitabımız Unutamayan Adam, Memory Man'di bugün. David Baldacci yazarı, Türkçesi Mehmet Gürsel, Doğan Kitap'tan çıktı. Önümüzdeki hafta başka bir yazar ve başka bir kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Size olay örgüsü sağlam olan bir hafta diler. Hoşça kalın.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
8: Özellikle de pandemi döneminden sonra gıda ürünlerinin temizliğine ekstra dikkat ediliyor. Marketlerden alınan paketli ürünler silinerek ya da yıkanarak buzdolabına yerleştiriliyor, poşetler değiştirilip öyle muhafaza ediliyor. Bir diğer alışkanlık da eti ve tavuğu yıkama. Ancak uzmanlar bu durumun tehlikeli olduğunu söylüyor. Peki et ve tavuk neden yıkanmadan saklanmalı? Gıda mühendisi Ebru Aktağ anlatıyor.
9: Tavuk, et gibi hayvansal ürünleri yıkamanın aslında bize faydası değil, çoğu zaman zararı olabilir. Faydası niye yok? Çünkü hayvansal çiğ ürünlerin üzerinde doğal olarak mikroorganizmalar vardır. Bunları etkisiz hale getirmenin yöntemi ise doğru bir şekilde bunları pişirmektir. Bunları yıkadığımız zaman aslına bakarsanız zaten mikroorganizmalardan tamamen kurtulamadığımız gibi, yıkama esnasında biz fark etmesek bile etrafa bu mikroorganizmaların saçılmasına neden oluruz. Bununla ilgili yapılan bir takım deneyler var. Burada iki tane risk var. Birincisi, pişirmeyeceğiniz bitkisel bir ürünün, bir meyvenin, bir sebzenin üzerine mikropları dağıttığınız zaman bunlardan kurtulamayıp çiğ olarak tükettiğinizde rahatsızlanma riskiniz var. Öte yandan mutfak araç gereçlerine, kesme tahtalarına, evyeye bu mikroorganizmaları bulaştırma riskiniz var. Ve hatta Amerika'da bununla ilgili bilimsel kurulun yaptığı bir mutfak deneyinde insanların bir kısmı orayı ardından temizlediğini düşünse bile yapılan analizlerde etrafta hala mikroorganizma olduğu bulunuyor. Dolayısıyla zaten siz kendiniz için bir iyilik yapmadığınız için, mikroplardan kurtulamadığınız için tavuğu ve eti yıkadığınızda bu gereksiz bir davranış olduğu gibi etrafa da mikrop saçma riskini arttıracağınız için genel olarak bunların yıkanması tavsiye edilmez.
8: Gıda mühendisi Ebru Aktağ NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Yazın ve bahar aylarında yağmurlar neden bardaktan boşalırcasına çok şiddetli yağar. Hava çok sıcak olduğunda yerden atmosfere çıkışı da çok hızlı olur. Bir roket gibi dikey olarak yükselir. hızla yükselen sıcak ve nemli hava yukarıdaki soğuk katmanlarla karşılaştığında aniden soğur. Bu şok soğumayla oluşan devasa su damlaları ve dolu daha fazla tutunamaz ve bünyesindeki tüm nemi tek bir noktaya yoğun yağış olarak boşaltır. Kışın olan yağışlarsa kararlı atmosferde gerçekleşir. Isınan hava üst katmanlara daha yavaş ilerlediğinden yağmuru da sünger gibi yavaş yavaş bırakır.
12: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 17. NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağız. Önce günü özetleyelim, ardından hemen 17 bültenine başlayalım. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Şüpheli ifadeleri ortaya çıktığı ifadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyarken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuya ilişkin açıklama var. Ayrıntıları paylaşacağız. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. İfadelerle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılarını 8. günde sürdürdü. İran'da bir nükleer tesis inşaatı hedef alındı. İran'ın da misillemeleri devam ediyor. Bugün Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'den siren sesleri yükseldi. 2026 Dünya Kupası'nın müzesine götüren ülke bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev finali saat 22'de başlayacak. Biz de stüdyomuzda final öncesi değerlendirmelerde bulunacağız. Hemen başlayalım. Evet, İstanbul Çatalca'da otluk alandan alevler yükseldi. Kısa sürede büyüdü ve ağaçlık bir alana yayıldı. Ayrıntılar için hemen Baran Bila'ya bağlanalım. Nedir Baran, son durum?
2: Son bilgi biraz önce geldi ve yangın kontrolü altına alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Kontroller çevrede devam ediyor. İstanbul Çatalca'da İzzettin Mahallesi'ndeki otluk alanda önce henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, duman, rüzgarın etkisiyle de hızla büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Önce ağaçların bulunduğu alana sıçradı ve kısa süre sonra da evleri tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle çevrede önlem alındı. Herkes seferber oldu ve kısa süre sonra çalışmalara havadan da destek verildi. Helikopter sık sık sortu yaptı. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü ve tarım arazilerinin çevrede zarar gördüğü tespit edildi. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı çünkü halen oldukça sıcak bir hava var. Kuru otların bulunduğu bir geniş alandan bahsediyoruz. İşte bu yüzden çevrede alınacak önlemler de büyük önem taşıyor. Bir kez daha vurgulayalım. Yangın kontrol altına alındı. Çevrede şu sıralarda tedbir amacıyla ekiplerin bekleyişi devam ediyor.
1: Baran Bila aktardı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
3: Şu anda helikopterdeyim.
4: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihte düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun Öksüz'de irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler, dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.
5: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
4: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
6: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. İfade vermeye başladı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un sorgusu sürüyor. Uğur'un hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar mercek altında. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik ise itirafçı olmuştu. Çelik, Levent'in talimatıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylendiği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
7: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç yazılanlar gibi bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda, bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar, iadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
6: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
4: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
5: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
4: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla mağlurdur dedi.
5: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
1: CHP'de mutlak mutlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a, yani yarına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak mutlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yani yarından itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
8: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
4: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasada hangi başlıklar olacağını ayrıntılarıyla bakalım.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclise tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olarak ise Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları 8. günde de devam etti. İran'ın misillemeleri de sürüyor. Bu sabah Kuveyt ve Bahreyn'den siren sesleri yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Cuma günü Ürdün'e saldırıda 2 Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor, Tahran bölge ülkelerine misilleme yapıyor, bölgede topyekün savaşa dönülmesi ihtimali artıyor. İran'a Amerikan saldırıları 8. gecede devam etti. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Cuma günkü Ürdün saldırısında 2 Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı. Son saldırının gerekçelerinden biri Ürdün saldırısı olarak gösterildi. Diğer amacın İran'ın Hürmüz Körfezi'ndeki ticari gemileri tehdit kabiliyetinin daha da zayıflatılması olduğu belirtildi. CENTCOM, İran ordusunun kıyı bölgelerdeki keşif ve hava savunma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ise Amerikan ordusunun sabaha karşı 03.39'da yapımı devam eden Darhovin nükleer santrali sahasına saldırdığını açıkladı. İran'ın Mehr Haber Ajansı, Sirik yakınlarında bir saldırı yapıldığını, can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Taslim Haber Ajansı, Irak sınırına yakın Shadgan kenti civarında bir yerinde hedef alındığını yazdı. İran'sa Kuveyt'in El Adiri kampı ve Ali Selam hava üssündeki Amerikan ordusuna ait askeri ekipmanları hedef aldı. Kuveyt'e saldırı sabahta devam etti. İran'ın füze ve drone saldırılarına karşı hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı. Kuveyt'in ardından Bahreyn'den de saldırı haberi geldi. Bahreyn, İran'ın saldırısının hava savunma sistemleriyle önlendiğini duyurdu. Hafta sonu Kuveyt ve Bahreyn'in yanı sıra Ürdün ve Suudi Arabistan'dan da saldırı haberleri geldi. Suudi Arabistan'a cumartesi günkü saldırıda El Harç ve Yanbu kentleri hedef alındı. Başkent Riyad'ın doğusundaki El Harç, Amerikan askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Yanbu ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki petrol ihraç terminali. İran'ın 3 aydan uzun süredir Suudi Arabistan'a ilk kez füze saldırısı yaptığına dikkat çekiliyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı idare eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, son yazılı açıklamasında Amerikan saldırılarının Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu gösterdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı tırmandırarak daha ağır bedeller ödeyeceğini ve daha büyük bir itibar kaybına uğrayacağını belirtti.
1: ...2026 Dünya Kupası'nda 39. yani son gündeyiz ve şampiyon bu akşam belli olacak. İspanya-Arjantin finali saat 22'de başlayacak. Biz de şimdi NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuşacağız. Final öncesinde ki durumu diye sorayım kağıt üzerinde. Favori kim? Hangi takım? Arjantin, İspanya denince ne söylersin?
9: Kağıt üstünde bir favori söylemek çok zor. Elimde. Evet, bizim elimizde bir kağıt var. O muhtemel 11'lerin kağıdı. Yani Messi'nin olduğu ve bu turnuvada izlediğimiz Messi'nin Arjantin'in hafife kimse almıyor zaten. İspanya'da bunu biliyor. Topa sahip olarak savunma yapan, turnuvanın favorisi gösterilen Fransa'yı çok rahat eleyen İspanya'nın sahada olduğunu düşündüğümüzde Arjantin rahat olmayacaktır. Lionel Messi son Dünya Kupası mı son dansı mı bilinmiyor. 22'den sonra 26'da burada olacağını beklemiyordu kimse. Evet. Belki o da beklemiyordu ama çok daha inançlı bir şekilde 22'den daha inançlı oynuyor. 2026'daki bu Dünya Kupası'nı kendi adıma en azından öyle olduğunu düşünüyorum. İspanya 2010'dan sonra bir kez daha finalde final oynadı, kaybetmedi. Yine öyle mi olacak? 19 yaşındaki Lamine Yamal bir tarafta, Messi bir tarafta. Messi tüm takımı ulusu arkasına almış bir vaziyette Dünya Kupası'nda. İspanya'da biraz daha farklı. Orada bir oyuncu üzerinden değil, takım üzerinden. Bunları söyleyebiliyoruz. 50-50 yani bir tarafı 51 kimseye veremeyeceğim. Ha, gönlüm Arjantinci. O ayrı mesele.
1: Bizim renklerden anlaşılıyor zaten şu anda.
9: Evet, kırmızı beyaz evet. Net.
1: Sende de mavi beyaz var şimdi. Peki bakalım şimdi Avrupa şampiyonu dedik İspanya için ve turnuvanın da aslında en az gol yiyen takımlarından biri. Arjantin'de en çok gol atan takımlarından biri. 19'a birlik bir istatistik var elimizde. Bu durumda De La Fuente İspanya'ya nasıl bir top oynatır? Yine defans güçlü mü olur? Ya da Arjantin ne yapar?
9: İspanya'nın daha bilinen bir oyunu var. İspanya savunmayı en önde başlatıyor. Nasıl? Rakip kaleciye pres yaparak. Sonrasında da turnuvada topu en hızlı kazanan takım 9.2 saniyeyle. Onlardan daha hızlı top kazanan takım yok. Topu aldıklarında da topa sahip olarak savunma yapıyorlar. Hiç acele etmiyorlar. Yani pozisyon gereği tabii ki. Ama o topa sahip olup da mesela Fransa maçındaki gibi Fransa'nın atletizmini bu şekilde durdurmak bence onlar bile bu kadarını beklemiyordu. O yüzden bugünkü planları belli. Topa sahip olmak ve ilk golü atmak. İspanya ilk golü attığında kolay kolay yenilebilen bir takım değil. 37 maçtır yenilmiyorlar. Onları en son yenen İskoçya 3-2. Ama o maçın üzerinden çok zaman geçti. Arjantin aynı şekilde mi oynayacak? Hayır. Şimdi o tarafa geldiğimizde İspanya topa sahip olup gol attığında şanslı. Arjantin İspanya'yı nasıl geçebilir konusunda paslarla geçemez. Çünkü İspanya bu turnuvada paslarla geçilmedi. Defans hattı delinmedi.
1: Evet.
9: Arjantin bunu tek bir şekilde başarabilir. Top sürerek, çalım atarak. Çalım atma konusunda Arjantinliler, Brezilya olmadığı için en yetenekli isimler onlar. Bu iki denklem bize çok şey anlatıyor. Burada üstün olan ve tabii sakin kalan. Sakin kalmak deyince şimdi aklımıza Arjantin'in bu turnuvada kazandığı maçlar geliyor. İspanya yapmadı mı? Yaptı. Ama attığı 19 golün 12'sini 75. dakikadan sonra atan bir Arjantin var. Bu Dünya Kupalarında kolay kolay görülebilecek nokta değil. Mısır maçı 2-0 oldu. Kameralara yansıdı. Messi, yani herkes öyle söyledi. Bitiyor mu acaba dedik. Hayır, bitmiyormuş. Orada şu örneği vereceğim. Thierry Henry, Barcelona'dan takım arkadaşıyken antrenmandan bir anıyı anlatıyor. İbrahimovic'in olduğu bir programda. Yardımcı antrenör antrenman maçında faul düdüğünü çalmıyor. Messi'ye faul yapılıyor. Messi sonrasında 3 pozisyon üst üste rakipten topu alıyor. Rakip derken takım arkadaşı antrenman maçında topu alıyor. En az 5-6 futbolcuyu çalımlayıp gol atıyor. Bunu tam 3 kez yapmış. 3. golden sonra topu vermiş yardımcı antrenöre. Bir daha düdük çalmamış. Ne kadar hırslı olduğunun göstergesi. Yani patronu kızdırmamak gerekiyor. Kızsın. Yani böyle bir dünya futboluna Messi bu şekilde izleyecekse kızsın. Kim
1: şimdi
9: kızdırıyorsa kızdırsın.
1: Aslında o hani kim nasıl oynanacak sorusuna yanıtı verirken çok güzel bir futbol izleyeceğimizin yanıtını aldım ben esasen.
9: Beklentimiz o.
1: Evet, yani ben işte çalımlar,
9: kapanacağını onu düşünmüyorum. Net bir şekilde beklemiyorum. Çünkü bu maçlarda yani Arjantin kapandı ama o geçişi bulduğunda affetmedi. Çok hızlı oyuncuları var. Yani çalım konusunda yetenekliler. Burada İspanya Arjantin gibi bir yetenek ordusuyla karşılaşmadı. İşte bunu nasıl o panzehri bulacaklar onu merak edeceğiz ama top onlarda olacak. Bekliyoruz. İlk golü atarlarsa Arjantin çok şanslı. İlk golü Arjantin atarsa İspanya o nasıl çevirecek? Çünkü kapanacak bir Arjantin olacak. Ya futbolun ben tüm güzel unsurlarının barınacağı bir maç bekliyorum, öyle söyleyeyim.
1: Sahada olacaktır hepsi. Şimdi İspanya'nın geçtiği takımlara bakalım finale gelirken, bir de Arjantin'in geçtiği takımlara bakalım. Aslında biraz sence de asimetrik
9: İspanya daha
1: bir
9: zorlu yoldan
1: geliyor. Evet, yani asimetrik bir dengesizlik var sanki. Ama bu tabii ki asla Arjantin'in kalitesinden götürmez ya da İspanya'ya artı bir şey katmaz. Ama ikisini bir karşı karşıya getirdiğimizde sahaya ne yansır? Yani gelmeye çalıştığım soru orası aslında.
9: Portekiz'i ve Fransa'yı eleyen, yani bir dünya şampiyonunu, bir Avrupa şampiyonu eleyen İspanya. İşte orada o Mikel Merino faktörü var. Yani sakin dedi ki Arjantin'e. İspanyollar daha sakin. 85'te oyuna giriyor, 90+1'de gole atıyor. 88'de giriyor, gole atıyor. Aynı faktörler İspanya için de geçerli. Evet. Zorluk derecesi yüksek maçlardan geldiler. Bir ölçü mü, bir belirleyicilik mi? Evet. Ama Arjantin'in de kağıt üstünde kolay geçmesi beklenen maçlardan bu sonuçlarla çıkmasını da kimse beklemiyordu. İşte futbolun güzelliği. Yani biz öncesinde ya şampiyonu bunlar yendi. Bugün kolay kazanır, yok. Ya hangi takımları yani bugün hiç zorlanmaz, o da yok. Oturacağız saat 22'de o finalin tadını çıkaracağız. Belirleyici olacak bence iki isim var. Teknik direktörler. İspanya'nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente. Kendisinin futbola dair bir yerden sonra inancını yitiriyor. Beklentisi yokken bir arkadaşı onu arıyor. Genç takım için 3 aylık teknik direktör aranıyor. Gelir misin diyor. Geliyor, o takım şampiyon oluyor ve o hikaye başlıyor.
1: Arkadaki hikayeler ne kadar kıymetli.
9: Scaloni. Çok iyi bir kariyeri yok. 2018'de San Paolo'nun yardımcısıydı. O takım elendi. Arjantin ona teslim ettiler. Geldiği nokta. 48 yaşındaki Scaloni. 65 yaşındaki öğretmen. De la Fuente bugün o öğretmen öğrenci arasındaki maçı ben merak ediyorum. İngiltere maçında yaptığı değişiklikler, hiçbir teknik adam onları yapmazdı. İki savunma orta saha bir hücum hattını almazdı, aldı, maçı çevirmeyi başardı. O yüzden hamleler de çok kritik olacak. Ben iki teknik adamın bugün oyunculardan daha fazla belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Aslında hem final maçı hem de üçüncülük maçı gerçekten seyir zevki yüksek dakikalar yaşatmıştı dün akşam. Bugün de yaşatacağına hiç şüphemiz yok Arjantin ve İspanya. Şimdi bir de düne dönelim dilersen. Böyle küçük bir virgül koyalım Dünya Kupası finaline. Çünkü dün de bol gollü bir karşılaşma vardı ve bunun yansımalarını almak için şimdi İngiltere'ye dönelim. Gökhan Bozkurt bize bakalım neler anlatacak. Aslında Gökhan'la dün konuştuğumuzda maç öncesinde pek de öyle üçüncülük havasına çok da İngiltere'nin ülke olarak da girmediğini söylemişti. Bugün o duygu değişti mi? Durum nasıl? Neler söylersin Gökhan? Bu skor bekleniyor muydu? Bir de onu da sorayım.
10: Canan beklenmiyordu hiç şüphe yok ki. Hatta öyle ki kimsenin istemediği bir maçtı. FIFA'nın tabiriyle bronz final ama ne kadar gerekli olup olmadığı konusu bile uzun yıllardır tartışılan bir final. Bu haliyle de öylesine büyük bir kayıptan sonra, çünkü 60 yıllık bir kupa hasreti var ve o kupa hasreti sona erdirilemeyince, elenince yarı finalde bütün umutlar da kaybedilmişti. Hatta bu sadece İngilizler açısından değil, taraftarlar açısından değil, teknik heyet dahi takımın ortaya koyduğu inanç karşısında şaşkına dönmüştü. İlk yarı sonrası asistan teknik direktörün yapmış olduğu değerlendirmeler gerçekten şok ediciydi bu anlamda değerlendirildiğinde. Tabii bu da tüm ülkeye sirayet etti tabii ki, hiç şüphe yok ki. Nefes kesen, tarihi unutulmaz maçlar arasına girecek bir bronz final izledik. Tam 10 gol vardı. 60 yıllık kupa hasreti son bulmadı ama bronz madalya en azından bir teselli yarattı İngiltere'ye. Bu da onlara iyi geldi diyebiliriz. Tabii İngiltere Dünya Kupası'nı en azından mutlu bir sonla kapatmış oldu böyle bir sonuçla. Fransa'yı 6-4 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiler ki 3 aslanlar bu onların lakabı. 1966'da dünya şampiyonu olmuşlardı. Ondan sonra Dünya Kupası tarihinde en iyi derecelerini elde etmiş de oldular dünkü karşılaşmayla birlikte. Ve turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bunu elde ettiler. Tabii medya Tuchel'in tercihlerine çok büyük bir eleştiri bombardımanı vardı. Bu kez eleştiriden çok övgüyü tercih ettiklerini gördük. Telegraf Tuchel dersini aldı. İngiltere 10 gollü nefes kesen maçta üçüncülüğü kazandı şeklinde manşet attı. Gazete Arjantin yenilgisinde aşırı savunmaya çekilen Alman teknik

0: hat-trick'ine vurgu vardı. Tarihi bir geceye çevirdiğini ifade etti bu hat-trick'in karşılaşmayı. Tabii Mail gazetesi de yine Daily Mail, Saka'nın hat-trick'i İngiltere'nin Dünya Kupası'nı moralli bir galibiyette tamamlamasını sağladı şeklinde gördü. Ki Sun da yine Saka'ya odaklanan bir diğer gazeteydi. Onlar da Saka Show diye hat-trick'e vurgu yaptılar. Ki maçın yıldızı hiç kuşkusuz 3 golü atan Bukayo Saka oldu. Tuchel'in tercihlerini sorgulayanlar da oldu tabii bu sonuç sonrasında. Arjantin yenilgisi sonrasında yoğun eleştiri almıştı Thomas Tuchel. Bu galibiyette bir nebze de olsa nefes almış oldu. Rahat bir nefes aldı Alman teknik adam. Tabii oyuncularımın karakterinden hiç şüphe duymadım dedi yaptığı değerlendirmede. Bu takım özel bir ruh oluşturdu ve bunu bir kez daha gösterdi şeklinde konuştu. Tabii Declan Rice, Konsa ve Bellingham da yine skora katkı veren diğer isimlerdi. Fransa adına Mbappe sahneye çıktı. 2 gol attı tabii. En golcü futbolcu unvanını da ele geçirdi Dünya Kupası tarihinde. Tabii Saka ile ilgili şunu söyleyerek bitirmek istiyorum aslında. Karşılaşmayı çılgın bir maç sözleriyle değerlendirmişti. Finale çıkamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ama turnuvayı 3. olarak güçlü bir şekilde tamamlamanın da önemli olduğuna vurgu yaptı. Başbakan Keir Starmer yarından itibaren artık o da başbakan olmayacak ama o da sosyal medyadan harika bir sonuç, bizleri gururlandırdığınız şeklinde paylaşım yaptı. Böylece İngiltere Dünya Kupası'nı bronz madalyayla tamamlamış oldu. Tabii şimdi gözler hiç şüphe yok ki Jersey'de oynanacak olan Arjantin-İspanya finaline çevrilmiş durumda Canan.
1: Peki Gökhan, çok teşekkürler. En azından İngiltere basınına bu karşılaşmanın nasıl yansıdığını ve de kamuoyunu tepkilerini de almış olduk senden. Var mı sorun Gökhan'a?
2: Ya Gökhan'a sormak istiyorum ama cevap belli. Yani bu akşam İngiliz basın, İngilizler kimi tutuyor diye. O yüzden bunu sormaya gerek yok. Ya da İspanya'yı nasıl tutuyorlar diye sormak gerekiyor.
0: Aslında her iki takımı da tutmadığını söylemek lazım Emin. Yani çünkü her ikisinden de dertleri var biliyorsun. Daha öncesi İspanya'yla da finalde karşılaşmışlar Avrupa ve kaybetmişlerdi. Şampiyonası. Dolayısıyla her ikisini de tuttuklarını söylemek çok zor bence İngilizlerin.
2: Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim Gökhan.
1: Peki. Teşekkürler Gökhan Bozkurt. Evet. Üçüncülük maçına dair sen de bir şeyler söylemek ister misin?
2: Ben yalan yok. İlk yarı bitince kapattım. Yani İngiltere'nin kazanacağını tahminliyordum. Böyle bir skor en fazla 4-1, 4-2 olur diyordum. 6-4. Yani çılgınca bir karşılaşma oldu. Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında bir daha 10 gol izler miyiz? Ben sanmıyorum. Grup aşamasında görmüyoruz böyle bir karşılaşmayı. Evet. O da şundan kaynaklanıyor. Gökhan'ın o başta söylediği, kimse maçı oynamak istemedi. Ya yani futbolcular oynamak istemedi. Yedek kadro daha fazla ön plana çıktı. Sonrasında hani Bellingham girdi. Kimsenin oynamak istemediği maç olunca işte oyuncuların kendini gösterici bir imkan oluyor. Yani rehavet mi azim mi, net bir şekilde rehavettir. Fransa ilk yarıda 4 gol bir daha yemez. İkinci yarıda tepki vermeye çalıştılar. Ama tarih her zaman galibiyetleri hatırlıyor, evet, kazananı hatırlıyor. İngiltere 60 yıl sonra madalya oluyor. Üçüncü kez üçüncülük maçı oynadılar. İlk kez kazandılar. Sonuçta Dünya Kupası'nda bronz madalya onlar için değerli.
1: Evet, bakalım tarih bu akşam kimi yazacak? Birincilik sayfasına.
2: 2022'nin 2022 Arjantin-Fransa finalinden çok daha farklı bir maç olacağını belirtelim. Çok daha heyecan dolu bir maç olacak bence.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Başta söyledin ya, İspanya biraz daha ülke desteğiyle yani ve takım ruhuyla ama Arjantin'de biraz daha Messi arkasında sürüklenen bir ruhla devam ediyor yoluna. Bu sahaya nasıl yansır? Oyuncu motivasyonları açısından, mentali açısından. Sen orada da gözlemledin, canlı tanıklık da ettin. Sonuçta 12. oyuncu seyirciler.
2: Güney Amerika seyircilerinin bir kere çok farklı olduğunu söyleyelim. Yani maçı anlatan bütün arkadaşlarımız söylüyor. Yani inanılmaz bir atmosfer diye. Şu anda New York'ta hani 50 bin İspanyol varsa 500 bin Arjantinli var. Öyle anlatmak gerekiyor. Tribün üstünlüğü onlarda olacak ve Güney Amerika'nın taraftar kültürü çok farklı. Evet, ezeli rekabet var ama söz konusu Arjantin olunca bir araya geliyorlar. Tribünde kimseyi tanımıyorlar. 2022'de Rusya'da bunu gördük. Bu akşam aynı şekilde olmasını bekliyoruz. Hele de skor alırlarsa Arjantinliler için muhteşem bir gece olacak. İspanya takım oyunu oynuyor. Arjantin biraz daha yetenek bireysel anlamda. Kolay değil. Dünya Kupası'nda 21 gol atıyor Lionel Messi. 21 golün 15'ini 35 yaştan sonra atıyor. Bunu tek başına evet ama takımla beraber başarıyor. Bu adamın kariyeri İspanya'da başladı. Bu adam bir Barcelona efsanesi. Bu akşam sahaya çıkacak İspanyol oyuncular onu izledi.

0: Bununla sevindiler. Ama bu akşam onu üzmek isteyeceklerdir. Dediğim gibi bence en özel, yani her Dünya Kupası finali özel ama bu son 50 yılın bence en unutulmaz finallerinden biri olacak gibi gözüküyor. Maç önü senaryosu bize bunu söyletiyor.
1: Evet, umarım finalden sonra da Dünya Kupası'nın en unutulmaz anlarını, güzel hatırlayacağımız anlarının da istatistiklerini yine konuşuruz, değerlendiririz. Şimdi tabii maç arasındaki, devre arasındaki şovlar, gösterilerle de muhtemelen çokça konuşulacaktır. Epey uzun soluklu bir final akşamı bekliyor.
0: Bahsettikleri süre aşılmaz.
1: 3 saati bulacak diyorlar ama bakalım nasıl olur.
0: O da ayrı devre yani arası toplandı, şovundan
1: evet.
0: bahsediyorum.
1: Evet, yani, evet.
0: 20 dakikayı aşması futbolcuların mentalini de etkileyecek.
1: Etkileyecektir. Umarız o kurallar dediğin gibi kalıcı olur bu şekilde. Çok teşekkürler Emin Çağlar. Bakalım ne gösterecek bize Dünya Kupası'nın finali. Diyelim Emin Çağlar'a teşekkür ettikten sonra futbola bir nokta koyalım ve Türkiye gündemiyle haberlerimize devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftadaki gündemine bakalım. Milyonları ilgilendiren düzenlemeler var. Gündemde en düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
2: Meclis'e yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gidecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklifte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi hakimler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Adli tatili 31 Ağustos'ta sona erecek. Sonrasında ise önemli davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. Ayrıca yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan rüşvet soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada iddianamelerin hazırlanması bekleniyor. İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi genç kız çantasında 25 mermi ve şarjörle alışveriş merkezine girmeye çalıştı ve yakalandı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Genç kız ve 47 yaşındaki erkek arkadaşı tutuklandı.
3: Çantasında şarjör ve mermilerle alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından girerken güvenliğe takıldı. Görüntüler İstanbul Şişli'deki AVM'nin girişinden. Olay Esentepe mahallesinde yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza A, çantasındaki şarjör ve mermilerle bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Ruhsat sorulması üzerine AVM'ye girmekten vazgeçti. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir eğlence merkezinde yakalanan üniversite öğrencisinin çantasında şarjör ve 25 mermi ele geçirildi. Beyza A ifadesinde şarjör ve mermileri erkek arkadaşının kiraladığı evde bulduğunu, bunun üzerine 47 yaşındaki sevgilisinin mühimmatı kendisine getirmesini istediğini söyledi. Genç kız AVM'de Erol G ile buluşmak için yola çıktığını, X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını öne sürdü. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli adamı da gözaltına aldı. Erol G ile bağlantısı olduğu belirlenen 7 adreste arama yapıldı. İncelemelerde bulunan 600'den fazla fişeğe el konuldu. Beyza A ve Erol G ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
1: Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3. rahim nakli operasyonu yapıldı. Profesör Doktor Ömer Özkan ve Özlenen Özkan öncülüğündeki ekip 14 saatlik zorlu ameliyattan çıktı. Genç kadının sağlık durumu iyi.
3: 15 yıl önce dünyanın ilk rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. 5 yıl önce de Hava Erdem yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez Türkiye'nin 3. kadavradan rahim nakli gerçekleştirildi. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Mekke Bostancı'nın doğuştan rahmi yoktu. 17 yıllık evli olan Bostancı geçen yıl eşiyle birlikte koruyucu aile oldu. Bir programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'la tanıştı. Bu onun kaderini değiştirdi. Rektör Özlenen Özkan, Bostancı'ya rahim nakli olup bu sayede çocuk sahibi olabileceklerini anlattı. Bunun üzerine nakil için listeye alınan genç kadın anne olma hayaliyle beklemeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıllık bekleyişin ardından müjdeli haber geldi. Tıp literatürüne Özkan tekniği olarak geçen cerrahi yöntemle Türkiye'nin 3. rahim nakli gerçekleştirildi. Profesör Doktor Ömer Özkan ve Özlenen Özkan öncülüğündeki ekip Mekke Bostancı'ya kadavradan nakil yaptı. 14 saatlik operasyonun ardından genç kadının sağlık durumu iyi. Dünyada kadavradan ilk rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Derya Sert, Ömer Özkan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. 2021'de Hava Erdem'e Türkiye'nin 2. rahim nakli yapılmış. Erdem, Özlenen ismini verdiği kız bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Her iki hastada da elde edilen %100'lük doğum başarısı 3. nakil ameliyatı için büyük motivasyon kaynağı oldu.
1: Obezite tedavisi için Türkiye'ye gelen Amerikalı bir hasta beklemediği bir durumla karşılaştı. Vücudunda tam 30 santimetrelik bir kist vardı. Pek çok sağlık sorunu da ortaya çıktı. 59 yaşındaki hasta tam 5 ameliyatın ardından aynı anda gerçekleşmesiyle sağlığına kavuştu.
3: Emi Maliye Körkel, Türk cerrahların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Aynı anda 5 ameliyat gerçekleştirildi. Körkel'in sağlık sorunları obeziteyle başladı. Önce ülkesinde midesine kelepçe takıldı. Ancak istediği verimi alamadı. Kontrollerde sadece kilo değil, farklı sağlık sorunları olduğu da ortaya çıktı.
4: Ortaya çıkan bulgular beni son derece şaşırttı. Buraya yalnızca standart bir mide bandı çıkarma ameliyatı ve ardından tüp mide ameliyatı olmak için geldiğimi düşünüyordum. Bu ek komplikasyonlar tespit edilince doğal olarak çok endişelendim.
3: Tansiyon, kolesterol, pek çok değer riskli boyuta yakındı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle de stent takıldı. Amerika'da tedavi gördü ama değerleri bir türlü normale dönmüyordu. Türkiye'de operasyon geçirmeye karar verdi. Özel bir hastanenin obezite merkezinde ameliyat olmaya hazırlanırken yumurtalıklarında 30 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Safra kesesinde ise 2,5 santimlik bir taş vardı. Her geçen süre daha fazla risk demekti. Hemen operasyon için harekete geçildi.
5: Toplamda hastamıza gastrik bant çıkarılması, tüp mide ameliyatı, dev kist kitle ameliyatı, mide fıtığı ameliyatı ve safra kesesi ameliyatı yapılmış oldu. 4 saatlik bir operasyonla 5 hastalığından kurtulmuş oldu.
3: 4 saatlik operasyon başarıyla tamamlandı. Hastanın sağlık durumu iyi, kontrolleri ise sürecek.
1: Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz dedi.
2: Kusurlu araçların trafiğe çıkması engelleniyor. Trafik kazalarının önüne geçiliyor. Araç muayene istasyonlarında sadece yılın ilk yarısında 8 milyona yakın araç denetlendi. Türkiye'de araç muayene işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için Türkiye genelinde kamu özel işbirliğiyle kurulan toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardaki denetimlerde araçların 5.804.046'sı hafif kusurlu, 1.621.777'si ağır kusurlu, 71.362'si emniyetsiz bulundu. Araçların 393.335'inde ise hiçbir sorun bulunmadı.
6: Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, denetimlerin kaza oranlarını azalttığını söyledi.
6: Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken, diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.
1: Yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları riski de arttı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yurdun dört bir yanında olası yangınlara karşı önlemleri arttırdı. Kastamonu ve Adana'da alev savaşçıları riskli noktalarda nöbet tutmaya başladı.
2: Gözetleme kulelerinde nöbet tutuyorlar. Güvenlik kameralarından ormanlık alanları izliyorlar. Alev savaşçıları olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda.
7: Burada iki var ya 7-24 saat ormanlarımızı koruması için bekliyoruz. En ufak bir duman veya da ihbar halinde hemen Kastamonu Yangın Harekat Merkezi'ne bilgi veriyoruz.
2: Kastamonu orman varlığının en fazla olduğu iller arasında. Orman Bölge Müdürlüğü yazın artan yangın riskine karşı önlemleri en üst seviyede tutuyor. Yeşil alanlar, gözetleme kulelerinde görevli ormancılar ve kameralarda anlık olarak takip ediliyor. Olası yangın durumunda bilgiler yangın harekat merkezine iletilerek ekiplerin bölgeye en kısa sürede ulaşması sağlanıyor.
8: En önemli görevimiz yangın yerindeki yangın amirimize tüm bilgileri yangın anında ulaştırabilmek. Bu bizim için çok önemli. Erken ulaşım, erken müdahale.
9: Kadirli gözüküyor.
2: Burası da Adana. Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü nöbet çalışmaları sayesinde olası bir yangın önlendi. Ormanlık alan yakınında yakılan ateş insansız hava aracıyla tespit edildi. Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına neden olan kişi hakkında yasa işlem başlatıldı.
1: Yükseköğretim Kurulu bu yıl tercih listesine girecek yeni bölümleri açıkladı. Hayvancılık işletmeciliğinden balıkçılık teknolojisine kadar geniş alanlarda farklı bölümler var. Uzmanlara göre geleneksel mesleklere duyulan ihtiyaç sebebiyle bu alanlarda yeni döneme uyarlanmaya çalışılıyor. Peki bu sene hangi bölümler açılacak ve uzmanların önerileri neler? Haberimizi de izleyelim.
10: Patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, finansal teknoloji, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri. Yükseköğretim Kurulu bu yıl ilk kez tercih kılavuzuna yer alacak bölümleri açıkladı. Lisans ve ön lisansta toplam 16 program sunuldu. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon. Listede yapay zeka destekli yeni bölümler öne çıkıyor.
11: Yapay zeka sosuyla bölümleri pazarlamanın diyelim artık yani veya kılavuza koymanın son yıllarda moda haline geldiğini görüyoruz. Altyapı ve akademik kadro yeterliliğini tam sağlayabildik mi? Bu noktada emin değiliz. Ne yazık ki yapay zeka daha hayatımıza yeni giren bir olgu. Dolayısıyla akademinin buna ne kadar hazırlıklı olduğuna dair ne yazık ki elimizde yeterli veri yok. Gerçekten yapay zeka teknolojisini kullanabilecek ve onu derse entegre edebilecek, eğitim programına dönüştürebilecek akademisyen tarafı ne kadar güçlü?
10: Hayvancılık teknolojisi ve işletmeciliği ile balıkçılık teknolojisi de yeni bölümler arasında. Uzmanlara göre iş gücüne ihtiyacın olduğu alanlar yeni döneme uyarlanacak.
12: Burada aslında yok amiyane tabiriyle biraz da buraları cazip hale getirmek için bu isimleri kullanıyor. Çünkü günümüzde gençler de işte içerisinde yapay zeka olan teknoloji sözcüğü geçen bölümlere karşı bir eğilim içerisindeler. Yani bu bölümü direkt balıkçılık dediğin zaman biraz geri plan, ama balıkçılık teknolojisi der demez oradaki teknoloji lafı öğrenciyi çekiyor. Mesela hayvancılık bölümü açılıyorsa hayvancılık tesislerinin olduğu bir şehirde, bir üniversitede öğrencilerin rahat staj yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamda bu tarz bölümlerin açılması, bunların tanıtımının yapılmasıyla buralar cazip hale gelebilir.
10: Uzmanlara göre adaylar bölümlerini tercih edecekleri illerin ekonomik ve sosyolojik yapısına göre düzenlemeli.
1: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Çalışma Seferi'nde yer alan bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu hattına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, kutuplardan elde ettiğimiz bilgiyle hem ülkemizin bilimsel birikimine hem de insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz dedi.
2: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi devam ediyor. Türk bilim insanları dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
6: Yaklaşık 3000 deniz mili yol kat eden ekibimiz 80'i aşkın örnekleme noktasında elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendirirken geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor. Kutuplardan elde ettiğimiz bilgiyle hem ülkemizin bilimsel birikimine hem de insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz.
2: Biyoloji, kimya, meteoroloji gibi alanlarda toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katılıyor.
13: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
16: Dükçük.
15: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
16: Zulanın Sessizliği.
15: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
16: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
15: Ve çok eğlendik. İşte bu.
17: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
14: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo'da haber ve hayat var.
1: Yaz döneminde klima kullanımı arttı. Ancak bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Başta lejyoner olmak üzere birçok hastalığa kapı aralıyor. Enfeksiyonlardan korunmak için klima bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
2: Usulüne uygun kullanılırsa sağlık açısından sorun oluşturmaz. Ancak bazı şeylere dikkat etmek lazım. Eğer dikkat edilmezse özellikle klimalara bağlı solunum yollarında tahrişler olabilir, kurumalar olabilir. İşte burunda tıkanıklık, hapşırma, geniz akıntısı, gözde kuruma yapabilir. Alt solunum yollarında bronşit, öksürük, balgam çıkarma gibi yakınmalara yol açabilir. Ve bu tahrişlerin sonrasında enfeksiyonlar yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Kas krampları özellikle klimanın fanı karşısında, rüzgarı karşısında kalınırsa kas ağrıları, kramplar gibi durumlarla karşılaşıyoruz.
1: Lejyoner hastalığından bahsediliyor. Bu nedir? Biraz açar mısınız? Diğerlerinden daha ağır mı oluyor?
2: İlk olarak Amerikan lejyonerlerinin yıllık kongresi sırasında bir otelde 300 kişinin zatürreye yakalanmasıyla ilk defa fark edilen bir akciğer enfeksiyonu. O zaman tabii herkes bir hastalığa yakalanınca acaba ne oldu, nereden kaynaklandı diye araştırıldığında bu hastalığa neden olan bakteri ilk defa keşfediliyor ve daha sonra yapılan araştırmalarda otelin merkezi havalandırma sistemi, soğutma sisteminde, ısıtma sisteminde su deposunda bu bakterinin çok olarak ürediği ve oradan da klimalar vasıtasıyla havaya püskürtüldüğü, bu mikroorganizmayı soluyan kişilere de bulaşarak akciğerde zatürre yaptığı gösterildi. Unutmamak lazım, merkezi su deposu olan sulu soğutma sistemlerinden kaynaklanan bir zatürredir. Bizim evde kullandığımız bireysel split klimalara bağlı böyle bir lejyoner hastalığı gelişme riski yok. Onun için o konuda endişe etmemek lazım.
1: Klima bakımı hangi aralıklarla yapılmalı?
2: Klimaların özellikle sezon değişimlerinde bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Özellikle kıştan yaza girilirken, yazdan kışa girilirken mutlaka filtrelerinin temizlenmesi, bazen değiştirilmesi de gerekebilir. Servis bakımlarının yapılması şart. Yoksa o filtrelerde biriken tozlar, alerjenler, mikroorganizmalar, orada üreyen mantarlar vesaire klimaların etrafa hem alerjenleri saçmasına hem mikroorganizmaları etrafa saçmasına neden olabilir. Temizliğin bakımının mutlaka sezon öncesi yapılması lazım.
1: Klima kaç derecede, ne kadar süre çalıştırılmalı? Arada camı açıp temiz hava sirkülasyonu sağlanmalı mı?
2: Kesinlikle sağlanması lazım. Klima iç havayı alır, tekrar içeriye verir. Tabii içeriği soğuttuğunuz zaman dış havada sıcak olduğu için kapıları, pencereleri genelde sıkı sıkıya kapatırsınız. Hani enerji kaçağı olmasın diye, içerideki soğuk hava dışarı çıkıp dışarıdaki sıcak hava içeri girmesin diye. Bu da içerideki havanın giderek kirlenmesine, oksijenin düşmesine, karbondioksitin artmasına neden olur. Onun için klima çalışırken de mutlaka zaman zaman oda havasının ya da ofis havasının dış atmosfer havasıyla değişimini sağlayacak şekilde havalandırma yapılması şart. Sıcaklığa gelince de ideal oda sıcaklığı hani 22-24 derece santigrat arasında olması lazım. Bunu çok fazla düşürmek, çok aşırı soğutmak sağlıklı değil. O bakımdan dış atmosfer havasıyla iç oda havası arasında çok sıcaklık farkının çok olması, zaten özellikle bu dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışlarda vücudun ısı düzenini bozduğu için daha çok hastalanmalara, işte klima çarpması diye anlatılan durumlara yol açabilir. O açıdan son derece haklısınız. Hem oda havasının zaman zaman dış atmosfer havasıyla değişimini sağlamak lazım, hem de çok aşırı soğutmamak. 23-24 derece ideal bir oda havası olarak tutulabilir bence.
1: Toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri için de uyarı yapılıyor. Burada kasıt nedir?
2: Tabii. Aynı sistem orada da geçerli. Tıkmada da soğutmada da sulu soğutma ve sulu ısıtma yapıyorsanız iklimlendirme projelerinde sıcak sularda da soğuk sularda da lejyoner bakterisi üreyebiliyor. İşte bu bakteri ürediği zaman suda çok zararlı değil ama suyun ısıtma ya da soğutma amacıyla klimalardan ortama buhar şeklinde verilmesi bulaşmaya neden olur. Sadece klimalardan da değil, mesela sıcak suyla duş alıyorsunuz otelde. En çok biz otel konaklamalarında ya da gemi seyahatlerinde bu lejyoner hastalığını görüyoruz. Çünkü duş alıyor mesela, duş başlığından sıcak su akarken havaya karışıyor bakteri. Onu soluduğunuz zaman hastalık yapıyor. Suyla geçmiyor mesela, içseniz o suyu o sizi hasta etmiyor. Bağırsak yoluyla değil, akciğere ulaştığı zaman hastalığa neden oluyor. Dolayısıyla bazen çeşmeden akan sıcak su, bazen de bu duş başlığından akan sıcak suyun havaya karışmasıyla, bu havadaki bakterinin solunmasıyla da akciğerde zatürreye, lejyonelle neden olduğu lejyonel hastalığına yol açıyor. Bu da ağır bir zatürredir.
1: Göğüs hastalıkları uzmanı, bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Reklam.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıca

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli, 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.
4: ...18 haberleriyle tekrar karşınızdayız. Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Yangın Menteş Bey ve Sarı Haliller mahallelerin arasındaki ormanlık alanda başladı. Alevler bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Söndürme çalışmalarına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da destek veriyor. Alevlere müdahale sürüyor. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatmasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür dedi. Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu uygulamaların Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğinde olduğunu belirtti. Dışişleri Sözcüsü Yunanistan'ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi hükümlülüklerini doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk azınlığının hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir ifadesini kullandı. Türk jetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Açıklamada her zaman her yerde göklerimizin Yılmaz bekçileriyiz ifadesi de yer aldı. Rusya ile Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Ukrayna önce Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. 8 işçi öldü, onlarcası yaralandı. Rus ordusu da Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. En az bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
5: Sirenler çaldı, patlamalar peş peşe geldi. Alevler geceyi aydınlattı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ağır bombardıman altındaydı. Rusya dalgalar halinde onlarca füzeyle saldırdı. Saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralılar var. Düşen füze parçaları kentin farklı noktalarında yangınlara yol açtı. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Yetkililer, apartmanlar, marketler, ve bir yurt binasıyla bazı iş yerlerinde patlamalar gerçekleştiğini aktardı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangınları söndürmek için çalışma yürüttü. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için de yoğun bir çaba vardı. Başkentteki şiddetli saldırılar öncesi Ukrayna ordusu Rus e-ticaret devine hedef almıştı. Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketinin lojistik merkezleri dronlar tarafından vuruldu. Moskova ve Tambov bölgelerindeki saldırılarda çok sayıda işçi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı. Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki drone parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü.
4: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Aynı salı günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair yazılı bir öneri sunması bekleniyor. Trump'tan Lübnan'dan çekilmesi için İsrail'e baskı yapmasını isteyecek.
6: Washington bu hafta tarihi ve kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Trump ve Aoun ilk kez baş başa bir araya gelecek. Ziyaret Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleşecek. Lübnan'ın güneyi İsrail'in işgali altında. Yüz binlerce kişi İsrail saldırıları nedeniyle evini terk etti. Hizbullah silah bırakmayı ve İsrail'le doğrudan görüşmeleri reddediyor. Amsa, Hizbullah'ı İran'ın uğruna Lübnan'ı ateşe atmakla suçluyor. Lübnan'da bir yetkili Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın nasıl silahsızlandırılacağına dair yazılı bir öneri sunulacağını söyledi. Aoun, Trump'tan Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da yapılan anlaşmaya uyması için İsrail'e gerekli baskıyı uygulamasını isteyecek. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın amacı İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak. 26 Haziran'daki anlaşma Hizbullah'ın silah bırakmasını, İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor. Aoun'un Cumhurbaşkanlığının ilk yılında Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci başlamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaş Lübnan'daki çatışmayı da alevlendirdi. Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'a destek için İsrail'e füze atmasıyla İsrail'den Lübnan'a hem kara hem hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda 800'lü kadın, çocuk ve sağlık görevlisi olmak üzere 4300'den fazla insan öldü. Aoun, İsrail'in yoğun saldırıları yeniden başlayınca tarihi bir çıkış yaptı. Aoun'un çağrısıyla 1978'den bu yana Lübnan'ı defalarca işgal eden İsrail'de doğrudan görüşmelere başlandı. Ancak Aoun, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşme çağrılarını bugüne kadar kabul etmedi.
4: Macaristan'da Nisan ayında göreve gelen yeni hükümet eski yönetimi tasfiye ediyor. Meclisin kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı görevden alındı. Cumhurbaşkanı Şuyok kendi görev süresini sona erdiren düzenleme için imzayı attı. Anayasa reformuyla 16 yıllık Orban yönetiminde atanan bazı kamu görevlileri de koltuklarını kaybediyor.
7: Kendi görev süresini sona erdiren anayasa değişikliği için imzayı kendi attı. Macaristan Cumhurbaşkanı Tamás Jók hükümete sert eleştiriler yöneltti. Başka çaresi olmadığını söyledi. Böylece Jók'un görevi gece yarısı resmen sona erecek. Macaristan'da Nisan'daki seçimler 16 yıllık Viktor Orbán döneminin sonu olmuştu. Göreve gelen Başbakan Péter Magyar eski yönetimin tasfiyesi için kolları sıvadı. Yeni hükümet Orbán döneminde devlet kurumlarına yerleştirilen isimleri görevden uzaklaştırmayı hedefleyen anayasa değişikliğini parlamentodan geçirdi. Tasarı Cumhurbaşkanı'nın masasına gitti. Şuyok, hukukun üstünlüğünün zedelendiğini iddia etti. Ancak başka seçeneği bulunmadığını söyleyerek gereken imzayı attı. Şimdi parlamento 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanını seçecek. Başbakan Magyar ise kararı memnuniyetle karşıladı. Ortak kararımızın yürürlüğe girmesinin önündeki son engel de kalktı dedi. Anayasa değişikliği yalnızca Cumhurbaşkanı'nı kapsamıyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri için 70 yaşında zorunlu emeklilik getiriliyor. Bu düzenlemeyle Orban'a yakın isimlerden Anayasa Mahkemesi Başkanı da görevden ayrılacak. Milletvekilleri de artık 12 yıllık görev süresi sınırına tabi olacak. Ayrıca yolsuzlukla mücadele amacıyla Ulusal Varlık Geri Kazanım ve Koruma Ofisi kuruluyor. Milliyetçi muhafazakar çizgideki eski başbakan Orban ise anayasa değişikliğini hiranlık olarak nitelendirdi. Merkez sağdaki Macar hükümeti reformların devlet kurumlarını Orban döneminde aşınan bağımsızlığına yeniden kavuşturmak için yapıldığını savunuyor.
4: 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek ülke bugün belli oluyor. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak ve finalin ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık maça hazırlık tamamlanmış durumda. Son durum için biz şimdi dönelim Amerika Birleşik Devletleri'ne, Begüm Dönmez Ersöz'e soralım. Hemen futbolun birinci sporu olmadığını biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde ama sanki oraya da el attılar gibi görünüyor. Nasıl bir Dünya Kupası finali izleyeceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nde?
8: Arjantin ve İspanya arasında oynanacak o final karşılaşmasına saatler kaldı. Dolayısıyla da son hazırlıklar artık tamamlandı. New Jersey'deki 80 bin kişilik stadyumda oynanacak final karşılaşması. Final öncesinde de bir yine kapanış töreni de yapılacak. Bu yıl Dünya Kupası'nda aslında tabii ev sahibi Amerika olduğu için biraz aslına bakacak olursanız Amerikan sporuyla, Amerikan spor hayatıyla özdeşleşen ya da ondan esinlenilen diyelim bir takım ayrıntılar görmemiz mümkün görsel olarak. Bir miktar belki Super Bowl esintilerini de göreceğiz. Çünkü daha çok Amerikan sporlarıyla özdeşleşen ve kazanan takımın oyuncularına özel yüzükler veriliyor genelde Amerika'da. Dolayısıyla bu Dünya Kupası'nın final maçı sonrasında da takım oyuncularına verilecek özel yüzükler hazırlanmış durumda. Şimdi normalde futbolda tabii devre arası en fazla 10-15 dakika kadar sürüyor ama final maçında, final karşılaşmasının devre arasının biraz daha uzun sürmesi planlanıyor. Çünkü tıpkı yine Super Bowl'da olduğu gibi devre arasında bir şov gerçekleşecek ve bu gösterinin de yaklaşık 11 dakika sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla o devre arası bu görsel şovla ve sahne şovuyla birlikte 20-25 dakikaya kadar çıkmış olacak. Bu sahne şovunda Madonna, Shakira ve Güney Koreli pop grubu BTS'in başını çektiği bazı şarkıcılar, müzisyenler sahne alacaklar. Hatta bütün bu sahne şovunun hazırlığını ve küratörlüğünü diyelim Coldplay'in solisti Chris Martin yapıyor. Orada önemli bir detay. ABD milli marşını da Jennifer Hudson'dan dinleyeceğiz bu günkü Dünya Kupası final karşılaşmasında. Tabii ki olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Biraz sonra değineceğiz hangi lider katılacak, hangi lider katılmayacak, ne olacak. Ama artık dediğimiz gibi saatler kaldı final karşılaşmasına. Amerikan sporlarıyla özdeşleşmiş şekilde bir final karşılaşması izleyeceğiz büyük ihtimalle. Evet. Ve tıpkı yine Super Bowl'da olduğu gibi de biraz daha görsel detayların ve sahne şovlarının damga vurması olası.
4: Şimdi tabii Amerikan sporlarının alışkanlıkları ya da etkisi görünecek. Peki Amerikan başkanının etkisi görünecek mi? Bunu da sormadan edemeyeceğim. Yani finale bir Trump dokunuşu görecek miyiz? Özellikle de medyada, gazetelerde ne deniyor bugünle ilgili?
8: Muhtemelen görebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump Dünya Kupası boyunca şimdiye kadar herhangi bir maçı tribünden izlemedi ama final karşılaşmasına gideceği konuşuluyordu ki bir süre önce bunu Beyaz Saray'da doğruladı. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump da orada olacak. 102 karşılaşmayı şimdiye kadar hiç tribünden izlememişti. Dolayısıyla final karşılaşması için orada olacak ve kupayı kazanan takıma da kupayı takdim etmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle tabii FIFA Başkanı Infantino ile yakın ilişkisi bu süreçte çok tartışmaya da yol açmıştı. Hatta ABD'nin milli takım forvetinin kırmızı kart alması sonrası Trump'ın Infantino'yu araması ve müdahalesi epey tartışma yaratmıştı. Dolayısıyla final karşılaşmasında Trump kupayı takdim ederken ya da izlerken tabii bütün gözler bir yandan da Trump'ta olacak. Trump'la Infantino'da olacak. Trump dışında hangi liderler katılıyor, kimlerin katılması bekleniyor? Şöyle bir bakalım. Arjantin ile İspanya arasında tabii oynanacak karşılaşma. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin katılması beklenmiyor karşılaşmaya. Kendisinin yaptığı açıklamaya göre bir miktar anladığımız kadarıyla batıl inanç söz konusu, uğursuzluk ya da kötü şans getirmemesi için Arjantin Cumhurbaşkanı'nın karşılaşmayı konutundan izlemesi bekleniyor. Önceki maçları da Arjantin'in zafer kazandığı maçları da konutundan izlediği belirtiliyor. İspanya Kralı Felipe ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılacağı belirtilmişti. Bu şu açıdan önem taşıyor. İspanya ile Amerika, Sanchez ile ABD Başkanı Donald Trump arasında İran Savaşı boyunca diplomatik anlamda bir miktar gerilim yaşanmıştı. Dolayısıyla o açıdan da belki o görüntüleri izlemek ilginç olabilir. Bunun dışında şunu söyleyelim. Sen biraz önce atıfta bulunmuştun. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız futbol manasında Amerika'nın çok aslında yakın olmadığı bir spor kültürü diyelim bu. Özellikle çok da bildiğimiz manada futbolla aşina olmayan bir ülkenin Dünya Kupası'na ev sahipliğini nasıl yapacağı ya da farklı kültürlerin, çok farklı kültürlerden insanların burada bir araya geleceği bir organizasyona nasıl ev sahipliği yapacağı konuşuluyordu. Dünya Kupası boyunca 11 kente futbol taraftarları dağıldı. Bugün New York Times'da ilginç bir analiz, tam da bu konuya değinen bir yazı var. Amerika Dünya Kupası'na hazırlandı, nasıl hazırlanacağını düşünüyordu ama Dünya Kupası'na da aşık oldu diye. Yani şöyle düşünelim, İskoç taraftarlar Boston'ı etkisi altına almış durumdaydı bu süreç boyunca. Ya da Houston'da Hollandalı taraftarlar Houston Hollandalı taraftarların akınına uğramıştı. Dolayısıyla farklı kültürleri özellikle de aslında Trump yönetimi döneminde çok da fazla artık içeriye dönen, içeriye bakan bir Amerika'dan bahsediyorduk. Dolayısıyla bugünkü final karşılaşmasından sonra belki parti bir anlamda sona ermiş olacak kupanın kazanan takıma takdim edilmesiyle. Ama Dünya Kupası boyunca farklı kültürleri bir araya getirdiği için de Amerika bu organizasyonda bütün bu işte Houston'dan, Boston'dan anılar geriye kalmış olacak.
4: Begüm Dönmez Ersoy'a teşekkür edelim aktardıkların için. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kupa öncesindeki son durumu da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Evet, 4 saatten az bir zaman kaldı Dünya Kupası'na. Emniyet güçleri İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle aranan yabancı bir uyuşturucu kaçakçısı kağıthanede yakalandı. Tuzla'da ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
9: Aç kapıyı polis! Aç!
10: Sanal devriyelerle takip yapıldı, mesaj uygulamaları tek tek incelendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Moğolistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. Emniyet güçleri uluslararası düzeyde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi önce sanal ortamda takibe aldı. Mesajlarında yasaklı madde alım satımına yönelik ibareler görüldü. 58 yaşındaki uyuşturucu tacirinin ülkesi Moğolistan'da uzun süredir arandığı belirlendi. Ekipler şüphelinin yerini belirleyip nokta atışı operasyonla kağıthanede saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Moğolistan uyruklu kaçakçı, İşlemlerin ardından ülkesine gönderilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Emniyet güçleri İstanbul Tuzla'da düzenledikleri operasyonda ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi. Drone kamerayla takibe aldıkları şüphelileri adım adım izleyen sivil polisler uyuşturucu saklandığı belirlenen evin çevresini kuşattı. Şüphelilerin hareketlenmesiyle birlikte düğmeye basıldı. İki şüpheli eve girmek üzereyken yakalandı. İçeride yapılan aramada evin çeşitli noktalarına kutulanıp saklanmış 14 binden fazla uyuşturucu hapla farklı türde yasaklı madde ele geçirildi. Operasyon sırasında eve gelen bir kişi de uyuşturucu satın almak istediği anlaşılınca gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Bir kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan mahkemeye çıkarılıp tutuklandı.
4: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, İstanbul'la ilgili bir makale yayınladı. Uydudan çekilen fotoğraflarla hazırlanan yazıda şehrin birkaç ay önce Marmara ve Karadeniz kıyılarıyla Boğaz hattında yaşanan renk değişimi anlatıldı. İstanbul kıyılarında oluşan turkuaz rengin bilimsel açıklamalarına yer verildi.
10: Fotoğraflar uydudan çekildi. İstanbul mavisi bir de uzaydan görüntülendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bahar ayları sonunda Karadeniz, Marmara ve Boğaz'da yaşanan renk değişimini sayfalarına taşıdı. İstanbul'u çevreleyen denizlerde oluşan turkuaz rengin biyolojik nedenleri anlatıldı. Karadeniz'de turkuaz bir ton başlıklı yazıda, normalde bölgede denizin koyu lacivert ya da koyu yeşil tonlarda olduğu bilgisi yer aldı. Denizdeki kalsiyum karbon yüklü fitoplanktonların artmasıyla, su yüzeyinde sütlü mavi tonda bir rengin oluştuğu belirtildi. Haberde yer alan görüntülerse 27 Mayıs tarihinde NASA'ya ait okyanuslardaki plankton ve gaz oluşumlarını izleyen PACE adlı uydudan çekildi. O görüntülerde özellikle Karadeniz'de oluşup İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya ulaşan ve suyun rengini değiştiren akıntılar gösterildi. Uzmanlar, gözle görülemeyecek kadar küçük bir tür canlı olan fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
4: Malatya'da bu yıl 28.sü düzenlenen Kayısı Festivali ve Fuarı yoğun ilgi görüyor. Festival Salı gününe kadar devam edecek.
6: Çeşit çeşit kayısılar tezgahlarda yerini aldı. Yarışmalar düzenlendi. Malatya'da bu yıl 28.sü düzenlenen Kayısı Festivali ve Fuarı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
11: Malatya'nın böyle bir şeye ihtiyacı vardı açıkçası. Malatya'nın tanıtılması açısından gerçekten iyi oldu.
12: Burada biraz daha sarı beyaz gibi kayısılar. Çeşitleri çokmuş. Ben o kadar olduğunu bilmiyordum.
13: Yaşı, kurusu, çikolatası, lokumu, kayısı ve kayısıyla yapılan birçok ürün standlarda yerini aldı.
14: Malatya'mızın kayısısı biliyorsunuz dünyaca oldukça ünlü. Hatta şöyle söyleyeyim, dünya kayısı ihracatının, kuru kayısı ihracatının %70'ini Malatya temin ediyor. Malatya bir sanayi şehri, aynı zamanda da bir tarım şehri.
6: Etkinlik alanına 100'den fazla stand kuruldu.
13: Bu bir kayısı festivali. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Yöresel lezzetlerden el işine kadar pek çok çeşit ürünün bulunduğu fuar standı da var.
6: 17 Temmuz'da başlayan festival 21 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.
4: Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendeb Boğazı da kapanabilir mi? Reuters haber ajansına göre İran, ABD'nin ülkesindeki enerji altyapısını hedef alması halinde Yemen'deki Husilerden Babülmendeb Boğazı'nı kapatmaya hazır olmalarını istedi. Peki Babülmendeb Boğazı neden önemli ve kapanırsa ne olabilir? Bu soruların yanıtlarına bakalım. Ardından da saat başında tekrar burada olacağımızı hatırlatalım.
15: Babülmendeb Boğazı dünyanın en kritik su yollarından biri. İsmi Arapça gözyaşı kapısı veya keder kapısı anlamına geliyor. Eski denizcilik dönemlerinde çok tehlikeli akıntılara ve dar geçişlere sahip olduğu için bu adı aldı. Babülmendeb binlerce yıldır Doğu Afrika, Arabistan ve Hindistan arasında deniz ticaretinin merkezi konumunda. Afrika ile Asya kıtaları arasında geçiş noktasını oluşturuyor. 32 kilometrelik boğaz Hint Okyanusu'nu Aden Körfezi'ne, oradan da Kızıldeniz'e bağlıyor. Kızıldeniz ise Süveyş kanalıyla Akdeniz'e bağlanıyor. Babülmendeb Boğazı'nın bir yakasında Yemen, diğer yakasında Eritre ve Cibuti bulunuyor. 1869 yılında Süveyş kanalının açılması Babülmendeb'in de kaderini değiştirdi. Boğaz, Asya ve Avrupa arasındaki deniz ticaretinin Afrika'yı dolaşmadan Akdeniz'i geçmesine olanak sağlayarak küresel önem kazandı. Boğaz'ın küresel denizcilikteki rolü nedeniyle ABD, Çin ve çeşitli Avrupa ülkeleri Cibuti'de askeri üsler kurdu. 21. yüzyılda deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yaklaşık onda biri Babülmendep Boğazı'ndan geçmeye başladı. Malaka Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndan sonra küresel petrol ticaretinde en önemli üçüncü geçiş noktası haline geldi. Gemilerin geçiş noktasının Yemen kıyısına yakınlığı nedeniyle İran destekli Husiler asimetrik tehdit oluşturarak fiilen Babülmendep'i kontrol altında tutuyor. Halen küresel ticaretin %12'si Babülmendep Boğazı'ndan geçiyor. Bu boğaz özellikle Suudi Arabistan için kritik önemde. Petrolünü Asya ülkelerine bu boğaz üzerinden gönderiyor. Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer körfez ülkeleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçirdikten sonra petrol, doğalgaz ve diğer yakıt maddelerini Avrupa'ya Süveyş kanalından yolluyor. 2024 yılında 4,1 milyar varil petrol ve rafine petrol ürünü boğazdan geçti. Bu dünya genelinde denizden taşınan ham petrolün %5'ine tekabül ediyor. Babülmendep ve Hürmüz Boğazı'nın aynı anda kapalı olması, dünya petrol ve doğalgaz arzının %25'inin yani 1/4'ünün bloke olacağı anlamına geliyor.
16: Nakliye firmaları ve petrol şirketleri özel işletmeler ve para kazanmak için iş yapıyorlar. Ve bunu yapmak, emtiaları dünya çapında taşımak için bu emtiaların ve onları taşıyan gemilerin sigortalanması gerekiyor. Ve hayatın her alanında olduğu gibi sigortacılar riskleri değerlendirecek ve kararlar alacaklardır. Ve eğer sigorta primi çok yükselirse, bu şekilde ticarete devam etmek ekonomik olarak mantıklı değilse, o şirketler ticaret yapmayacaklardır.
15: Babülmendep Boğazı sadece petrol değil, diğer ürünlerin sevkiyatında da kritik rol oynuyor. Küresel ticaretin %10'u bu boğazdan geçiyor. Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri de Avrupa'ya ürünlerini Babülmendep üzerinden gönderiyor. Uzmanlar bu açılardan kritik öneme sahip boğaz konusunda şirketlerin ve devletlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
16: Devlet aktörleri, nakliye şirketleri, petrol ve doğalgaz şirketleri de dahil olmak üzere tüm paydaşların birlikte çalışması, bilgi paylaşması, en iyi uygulamaları paylaşması ve piyasaların olup bitenlere yanıt vermesini sağlamak için sigortacılarla el ele çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
15: Yemen'de İran destekli Husiler 2023'te Gazze Savaşı'na tepki olarak Babülmendep Boğazı'nı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gemilerine kapatmıştı. İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenlenmişti. Boğazdan geçen trafik normal kapasitesinin yarısının altına düşmüştü. Babülmendep'i kullanamayan gemi ve tankerler çok daha uzun ve masraflı olan Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. ABD'nin düzenlediği hava saldırılarının ardından Husiler 2025 Mayıs'ında Washington'la ateşkes anlaşmasına vardı. Husiler, ateşkesle birlikte ABD gemilerine saldırıları durdurdu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kupa Sözlüğü.
18: Aynı dili konuşan, aynı tutkuyla harmanlanan ve okyanusun iki yakasında filizlenip futbol tarihini baştan yazan iki kadim ekolün nihai yüzleşmesi. Kupa Sözlüğü'nde futbolun genetiğini değiştiren iki dev kültürün yeşil sahadaki muazzam ortaklığı ve çatışmasını inceliyoruz. Bir tarafta sokağın o hırçın, kederli ve asabi dansı yani Arjantin tangosu. Diego Maradona'nın tek başına dünyaya meydan okuyan isyanı, Lionel Messi'nin zarafeti ve bugün o bayrağı devralıp sahada her şeyini veren Julian Alvarez gibi isimlerin dizginlenemez inatçı enerjisi. Diğer tarafta ise pası bir geometri dersine, oyunu bir asalet formuna dönüştüren İspanyol Flamengo.

0: tangonun dramatik adımları mı çıkacak, yoksa flamenkonun asil ritmi mi?
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda bir ben. Otokoç ikinci
2: el. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Klasik müziğin en büyük dehalarından, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir besteci Ludwig van Beethoven'ı öğreniyor. Zamansız eserlerinden örnekler dinliyoruz. Anlatan, orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy.

Beethoven'ı neden dinlemeye davet etmek gerekir insanları? Çünkü klasik müzik dinleyicisi olmak istiyorsanız, klasik müziğe merakınız oluşacaksa, böyle bir öngörüyle klasik müzik dinlemeye başlamak istiyorsanız, klasik müzik tarihinin önemli yapı taşlarını mutlaka göz önüne almanız gerekir. Bunların başında tabii ki barok dönemi şekillendiren en önemli unsurlardan olan Johann Sebastian Bach gelir. Johann Sebastian Bach kendinden sonraki bütün bestecilerin neredeyse besteleme yöntemlerini doğrudan etkilemiş bir figürdür. Beethoven ise Bach'tan sonra kendisine kadar gelen süreçle kendisinden sonra 21. yüzyıla kadar gelen süreci tamamen ikiye bölmüş bir bestecidir. Avrupa kökenli klasik sanat müziğini bence Beethoven öncesi ve Beethoven sonrası olmak üzere çok keskin bir şekilde ikiye böleriz. Bundan ötürü, bu devrimci kişiliğinden ötürü de Beethoven klasik müzik dinleyicileri tarafından mutlaka keşfedilmesi gereken, dinlenmesi gereken, araştırılması gereken, bilerek takip edilmesi gereken bir bestecidir diyebilirim.

Beethoven 1770-1827 yılları arasında 57 yıl yaşamış bir besteci ve o döneme baktığınızda Avrupa tarihinde olağan dışı dönüşümler var. Ve bu sadece müzikte değil, felsefede, edebiyatta, resimde ve belki de en önemlisi siyasette eski dünya yıkılıyor ve modern dünyanın doğduğu bir zaman dilimi başlıyor. Geneline baktığınızda ilk doğduğu dönemlere baktığınızda Avrupa'da monarşiler var. Ancak hemen ardından 1789 Fransız Devrimi, Napolyon Savaşları ve modern milliyetçiliğin

keskin etkileri başlıyor. 1776'da Amerika bağımsızlık bildirgesi var. Hatta 1815'te monarşilerin devam etmesi için belki de son nefes çabaları olan Viyana Kongresi var. Bütün bunlar Alman ve İtalyan milliyetçiliklerinin de yükselmesini sağlıyor. Sanayi devrimi hız kazanıyor ve en önemli şey bunların tamamından Beethoven'ın müziğindeki özgürlük, kahramanlık ve bireysellik fikirleri oluşuyor. O dönemde baktığınız zaman Immanuel Kant var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Hegel var, Beethoven'ı doğrudan etkileyen. Bu düşünürler tamamen özgürlükçü fikirleri, fikirsel dünyalarının merkezine koyan düşünürler. O döneme baktığınız zaman Johann Wolfgang von Goethe var. Çok büyük bir edebiyatçı. Faust'u yazan edebiyatçı. Faust biliyorsunuz kendinden sonra pek çok besteci ilham kaynağı olmuş bir eser. Goethe fikirleriyle Beethoven'u çok etkiliyor ama iki yandan etkiliyor. Birincisi özgürlüğe, doğaya, insanın bireysel olarak yaşama isteğine olan yaklaşımı Beethoven'u çok etkiliyor. Eserlerinde çok fazla bundan yararlanıyor. Fakat daha sonra Goethe'nin aristokratlarla olan yakın ilişkisi Beethoven'ın çok tepkisini çekiyor ve Goethe ile ilişkisini kesiyor. Bu da Beethoven'ın eserlerine etkide bulunuyor. Bir Napolyon gerçeği var. Beethoven Napolyon'dan çok etkileniyor. Çünkü 1789 Fransız devrimi artık insanların özgür düşüncesini özgürce ifade edebileceği anlamına gelen müthiş bir kırılma yaratıyor. Beethoven bu kırılmada Napolyon'u kendine bir kahraman olarak görüyor ve hatta 3. kahramanlık senfonisini Napolyon'a ithaf ediyor. Ancak Napolyon imparatorluğunu ilan ettikten sonra bundan da vazgeçiyor ve ithaf yazısını karalıyor, yırtarcasına karalıyor hem de. Bir başka edebiyatçı Friedrich Schiller Beethoven'ı yine çok etkiliyor. Çünkü Schiller özgürlük, kardeşlik ve insanlık ideallerinin bir nevi temsilcisi ve Beethoven 9. senfonisinin finalinde kullandığı Neşe'ye övgü şiirinin şairi. Bunun yanında dediğim gibi dönemin siyasetine baktığımızda Beethoven'ın 20'li yaşlarına kadar Avrupa'da krallar, soylular, kilise son derece etkinken devrimden sonra yurttaşlık bilinci, eşitlik bilinci, ulusal egemenlik bilinci, insan hakları bilinci, milliyetçilik bilinci yayılmaya başlıyor ki bu yine söylüyorum Beethoven'ın müziğini, sanatını doğrudan etkileyen nosyonlar. Burada bir başka bir şey daha söylemek isterim. Beethoven bir asilzadeye bağlı çalışan bir besteci ya da bir piyanist ya da bir kapellmeister, sarayda çalışan bir hizmetli değil. Beethoven neredeyse hayatı boyunca kişisel olarak çalışan, kendi eserlerinden hayatını geçindiren bir besteci ve telif hakları konusunda belki de tarihteki bir müzikçi olarak ilk en ciddi savunucuların başında geliyor. Kendi eserinin ücretini almak için organizatörün ya da konseri düzenleyen bir zengin ailenin ya da benzeri bir oluşumun kapısında bekliyor. Benim paramı verin diye, ben her şeyi yaptım, siz de benim hakkımı ödeyeceksiniz diye. Çok enteresan bu, yani müziğin bir endüstri olarak gelişmesinde de çok büyük bir dönemeci bize gösteriyor. Gerçekten ona kadar gelen ve klasik kalıplar içerisinde insana dayalı olmayan belli kesitlerin belli haklarını korumaya odaklanmış yaşam tarzını Beethoven reddediyor ve özgürlükçü bir sanatın doğmasının baniliğini üstleniyor. Bu nedenle dediğim gibi Beethoven'dan önce klasik dönem Beethoven'a kadar geliyor, ancak Beethoven'dan sonra artık geri dönülemez bir şekilde özgürlükçü insan hakları dönemi, özellikle tabii ki müzikte ama ilham verdiği her yerde başlamış oluyor ve bir daha da geri dönülemiyor. Bundan ötürü Beethoven gerçekten sadece müzik tarihinde değil, sanat tarihinde en sert virajı alan sanat adamlarının başında geliyor.

Beethoven ilk eserlerini yazmaya başladığında Avrupa'da sanat akımlarında klasik dönem halen devam etmekteydi. Ve Beethoven zaten Mozart'tan çok fazla etkilenmiş. Hatta ölüm döşeğinde son sözü olarak Mozart dediği rivayet edilen tabii ki bir besteci müthiş etkileniyor Mozart'tan ki yani Mozart'ın son dönem eserlerine baktığımızda da aslında romantizmi çağrıştıran ögeleri duyuyorsunuz müziğinde. Ama hem Mozart'tan çok etkilenmesi, hem Viyana'da Joseph Haydn'la tanışması ve ondan ders alması, feyz alması, kendi bestecilik öğretmeni Neefe ile çalışması, Neefe'nin tam bir klasik dönem öğreticisi olmasından ötürü Beethoven ilk dönem eserlerinde klasik dönemin çok ciddi tabii ki etkilerini gösteriyor. Zaten bunu hissediyorsunuz. Erken dönem sonatları, erken dönem eserleri ama en önemlisi Beethoven'ı dinlemeyi eğer kendinize bir şiar edinmek istiyorsanız iki sahayı size önerebilirim. Bir, yaylı kuartetleri. Çünkü yaylı kuartetleri erken dönemden başlar ve neredeyse ölmeden önce yazdığı son eserine kadar devam eder. Beethoven'ın bütün yol haritasını orada görebilirsiniz. Çalgılama hiç değişmez. Dört tane yaylı çalgı var. İki keman, bir viyola, bir violonsel ve bu dört çalgıyı ilk kuartetinden son kuartetine kadar ne şekilde kullandığını hatta ve hatta son dönem kuartetlerinde artık romantizmi çağrıştırdığını dahi görebilirsiniz. Bu Beethoven'ın müziğinin gerçekten takip edilmesi gereken en önemli yol haritalarından birini oluşturur.

Diğeri de tabii ki senfonileridir. Senfonilerinde değişimi daha çabuk algılarsınız. Birinci senfonisi her ne kadar klasik kalıplarda olsa da daha başlangıcında hiç kimsenin beklemediği bir şekilde tonu, yani do majör denilen bir senfoni komşu tonun dominant akoruyla başlar ki bu o güne kadar hiç rastlanmamış bir şeydir. Aslında Beethoven pek çok şeyin habercisi olmuştur. Daha Berlin senfonisinin birinci akorunda.

0: sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlatıyor.
1: İkinci senfonisi artık tamamen Beethoven'ın romantizme doğru ilerleyeceğinin habercisidir. Üçüncü senfonisinden itibaren çok girift senfonik yapıları görürsünüz. Dördüncü senfonisi hiç yine beklenmedik bir şekilde başlar. Entrodüksiyonu bugün dahi bir film müziği yazılsa 21. yüzyıl insanının garipsemeyeceği bir hayal dünyası barındıran havada yazılmıştır. Atmosferi tamamen o günün şartlarından çok çok çok çok daha ileriyi anlatır. Beşinci senfonisi tabii ki yani tarihin en bilinen senfonilerindendir. Beethoven'ın 5. senfonisinin partisyonu o kadar ama mükemmeldir ki senfonik yapısıyla, form yapısıyla, armonik yapısıyla çok büyük bir deha ürünüdür ve oradan oraya fırlatsanız o partisyonu bir tek notayı dahi içinden zayi edemezsiniz. Burada daha önemli olan Beethoven 3 trombon ve tüba kurgusunu bakırlarda çok vazgeçilmez bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Beethoven'ın bir başka özelliği ise kendisine kadar gelen besteciler violonsel ve kontrbas partisini aynı hatta yazarlar ve violonsellerle kontrbaslar aynı partiyi çalarlar. Beethoven kontrbaslara ayrı parti yazmaya başlamıştır. Bunda da kendisine ilham kaynağı olan kişi de Dragonetti'dir. Onunla olan ilişkisinde, onunla olan fikir başlığında kendi eserlerinde kontrbas partilerinin de ayrı yazılmasının gerekliliğine inanmış ve bu fikri benimsemiş ve artık kontrbas partileri bireysel bağımsız partiler olarak partisyonlarda yer almaya başlamıştır ki bu gerçekten çok devrimsel bir yaklaşımdır. 6. senfoniye baktığınızda son derece bağımsız, son derece serbest bir form görürsünüz ve tarihin en ilginç tasvir senfonilerindendir. Adı üzerindedir. Zaten pastoral senfonidir. Doğayı anlatır ve çok yerinde somut olarak betimlemeler vardır ve bu betimlemeleri orkestranın içerisinden duyarsınız. Adeta doğanın o günkü duyulan seslerinin notalarla kaydedilmiş halidir pastoral senfoni. 7. senfoniye baktığınız zaman özellikle ağır bölümünde bestecinin kendi cenaze müziğini hayal ettiğini ve bunun aslında ne kadar vakur bir yaklaşım olduğunu anlarsınız. Yine tarihin belki de en basit melodilerinden birinin tarihin en etkili müzik mesajı haline geldiğini görürsünüz. Bir başka büyük deha ürününe tanık olursunuz. Ben 7. senfoniyi zannediyorum 8-9 kere yönettim ve hiçbir son hatırlamıyorum ki dinleyiciler galeyana gelerek alkışlamasınlar.

8. Senfoni Beethoven'ın bence en neşeli, en endorfin salgılatan senfonisidir ve belki de 1. senfoni de dahil olmak üzere Beethoven dinlemeye başlayan dinleyiciler için senfonileri arasında en rahat dinlenebilecek olan, en rahat takip edilebilecek olan ve dinledikten sonra evet galiba ben Beethoven'ı dinlemeye devam edebilirim ama yeni dinleyiciler için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın lütfen, dedirtecek senfonidir. 9. senfoni ise zaten insanlık tarihinin bence en büyük olaylarından biridir. Çünkü 1827 yılında ölmüş bir besteciden söz ediyoruz.

1824 yılında 9. senfonisini yazmış ve 1802-1803'lerde sağırlık alametleri başlayan 1815'te, yani 9. senfonisini, bu büyük abideyi, bu anıtsal eseri yazmadan 9 sene önce tamamen sağır olmuş bir insandan söz ediyoruz. Ya Beethoven çok geçimli bir adam değil. Çok fazla dostu yok ve çok da dediğim gibi dostlarını yanında tutabilen bir adam değil. Aksi bir adam. Yalnız bir adam. Karşı cinsle olan ilişkileri de genellikle platonik seviyede kalıyor. Çok başına buyruk, çok bağımsız ve aslında kendisinin müzik olduğunu düşünürsek. Çünkü şöyle, uzaya baktığınız zaman bir yerden sonra insan aklıyla, insan beyniyle açıklayamamaya başlıyorsunuz ya. Bir de bir yerden sonra biz kendi yüklenmiş zekamızla uzayı algılayamamaya başlıyoruz. Beethoven da öyle. Beethoven kendisi bir müzikti dediğimde aslında benim çaresizliğimi size aktarıyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Beethoven müzik için yaşıyordu ama kendisi müzikti. Bundan ötürü kendisine müdahale edebilecek hiçbir şeyi yanında barındırmayı tercih etmedi. Dedesi kendi adında zaten Ludwig van Beethoven. Beethoven zannediyorum Flemence, havuç tarlası demek. Dedesi Belçikalı, 1720 yılında doğmuş zannediyorum. Ve 20'li yaşlarında Bonn'a, Almanya Bonn kentine göçüyor. Ve zannediyorum sarayda, saray korosunda bas partisi okuyan bir sanatçı. Beethoven'ın babası da Johann van Beethoven. O da bir tenor. Annesinin müzikçi olduğunu zannetmiyorum. Tenor ve Beethoven'ın çok küçük yaşta yeteneğini fark eden zaten babası. Ancak babası da Leopold Mozart gibi Beethoven'ı küçük yaşta oradan oraya gezdirerek sanki bir insanat bahçesi sunar gibi gösterip onun üzerinden para kazanmayı planlıyor. Beethoven da çok büyük yetenekli, ancak Mozart'ın piyanoda gösterdiği o akıl almaz deha seviyesinde değil. Kendisi piyano çalarak çok kariyer yapıyor. Zaten kendi eserlerini kendi çalıyor ama genç yaşta, 15 yaşındayken babası alkolik oluyor. Beethoven'da olan bu işte onu gezdirme, onu yani Beethoven'ı harika çocuk olarak orada burada sunma ihtiyacı da kendi babasının yaşantısındaki düzensizlikten ötürü de birazcık geri kalıyor ve zaten Beethoven 15 yaşındayken babası da ölüyor. 15 yaşındayken aslında 14 yaşında hatta Viyana'ya gidiyor. Orada Mozart'la tanışmak istiyor. Mozart'la ders yapmak istiyor. Öğretmeni olmasını istiyor Mozart'ın. Ama 2 hafta içinde babasının ölüm haberi gelince mecburen tekrardan Bonn'a dönüyor. Ve Viyana'ya gitmesi 5 sene kadar gecikiyor. Çünkü Beethoven ailesinde 7 çocuk doğmuş ama 3 tanesi yaşamış. Beethoven bunların en büyüğü. Kardeşlerine bakmak zorunda. 5 sene boyunca da ailenin bütün yükünü üstleniyor. Ondan sonra 19 yaşında Viyana serüveni başlıyor. Beethoven'ın ailesinde müzikçiler var. Beethoven'ı bir besteci, bir müzikçi olarak görmemek gerekiyor. Beethoven insanlık tarihinin en önemli figürlerindendir. İnsan hakları savunucusudur. İnsan fikir hürriyetinin var olması ve dile getirilmesi için çaba göstermiş tarihin en önemli şahsiyetlerindendir. Ve Beethoven'ı anlamak istiyorsak eğer mutlak muhakkak dönemin bütün siyasi görünümünü öğrenmemiz gerekir. Düşün görünümünü öğrenmemiz gerekir. Sanatsal akımlarını her yönden öğrenmemiz gerekir. Mesela dönemin ressamı Goya'nın resimlerine baktığınız zaman Beethoven'ın müziğindeki o evrimsel değişimi Goya'nın resimlerinde takip edersiniz.
Bundan ötürü salt sadece Beethoven değil, bütün dönemi öğrenmekte, okumakta, anlamakta fayda var diye düşünüyorum.

her notasında mücadeleyi ve umudu yaşatan, sessizliğin içinden dünyaya seslenen bir deha. Beethoven'ı orkestra şefi besteci Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında bulunmaktadır.

0: ülkesi sana. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 19 Temmuz 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Satranç oyununun sürdürülebilir kalkınmada nasıl bir yeri olabilir? Yarın Dünya Satranç Günü ve Birleşmiş Milletler bu yılın temasını sürdürülebilir kalkınma için satranç olarak belirledi. Birleşmiş Milletler, spor, sanat ve fiziksel aktiviteleri, ön yargıları ve davranışları değiştirme, insanlara ilham verme, ırksal ve siyasi engelleri yıkma, ayrımcılıkla mücadele etme ve çatışmaları yatıştırma gücünde etkili kabul ediyor. Bu kapsamda da satranç, sporla bilimsel düşünme ve sanat unsurlarını birleştiren en eski entelektüel oyunlardan biri. Ucuz ve pratik bir aktivite olması nedeniyle de dil, yaş, cinsiyet, fiziksel yetenek veya sosyal statü engellerini aşarak her yerde oynanabilir. Bu bağlamda satrancın halklar ve uluslar arasında hoşgörü ve anlayış ortamının oluşmasına katkıda bulunabileceğini belirten Birleşmiş Milletler, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması yönünde eğitimin güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, hoşgörü ve karşılıklı saygının teşvik edilmesinde satrancı fırsat olarak değerlendiriyor. Dünya Satranç Günü şimdiden kutlu olsun.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli, 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert, Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Saat 19 haberlerle karşınızdayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
1: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
2: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
1: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malumdur dedi.
2: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
0: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
3: Ben şu anda helikopterdeyim.
1: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve Adil Öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihte düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun Öksüz'de irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler, dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.
2: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
1: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu salondan çıkarılmıştı. Duruşmada yaşananlarla ilgili yapılan reddi hakim talebi reddedildi. Ekrem İmamoğlu 8 Temmuz'daki duruşmada kendisine savunma için yeterli süre tanınmadığını öne sürdü. Mahkeme başkanıyla aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine salondan çıkarılan İmamoğlu'nun avukatları, mahkeme heyeti başkanı ve üyeleri hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Yapılan değerlendirmenin ardından bu talep kabul edilmedi. yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Sonrasında ise önemli davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. Ayrıca yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan rüşvet soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada iddianamelerin hazırlanması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada gündemde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
1: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gidecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklifte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
0: İstanbul Haliç'te bir turistik tur teknesi kaza yaptı. Bir gemici suya düştü. Kaza sabah saatlerinde yaşandı. Hero isimli tur teknesi Haliç'te seyrettiği sırada Atatürk Köprüsü'nün ayağına çarptı. O sırada teknenin baş tarafında bulunan gemici Yasin Kaya dengesini kaybedip denize düştü. 32 yaşındaki gemici düştükten sonra su yüzeyine çıkmayınca yardım çağrıldı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Dalgıçlarla suda arama başlatıldı. Olayın yaşandığı tekne Balat sahiline çekildi. Kaptanı ifadeye alındı. Kaybolan denizciyi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede ormana ve evlere doğru ilerlemeye başladı. Alevler güçlükle söndürüldü.
4: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede arazi alev ve dumanla kaplandı. Görüntüler İstanbul Çatalca'dan. İzzettin Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Evleri de tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle önlem alındı. Kısa süre sonra çalışmalara havadan da destek verildi. Helikopterler sık sık sortu yaptı. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Tarım arazileri zarar gördü. Bölgede soğutma işlemleri uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Hindistan'ın kuzeyi aşırı yağışlarla gelen sel, su baskını ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar en az 19 kişinin doğal afetler nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Can kayıplarının büyük kısmı Cammu Keşmir eyaletinde gerçekleşti. Pek çok kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına ve evlerin yıkılmasına neden oldu. Pek çok güzergah ve otoyol ulaşıma kapandı. Hindistan Meteoroloji Dairesi Cammu Keşmir genelinde 23 Temmuz'a kadar yağış görülebilecek. Yeni sel ve toprak kayması riskinin artacağı konusunda uyardı. 2026 Dünya Kupası'nda final öncesi İngiltere-Fransa maçı 90 dakikada atılan 10 golle tarihe geçti. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan İngilizler Fransa'nın geri dönmesine izin vermedi ve rakibini 6-4 yendi. Peki aslında kupanın favorisi olarak gösterilen Fransa'da bu yenilgi nasıl karşılandı? Kayhan Karaca aktaracak. Hemen soralım Kayhan. Aslında maç öncesinde pek de atmosfer heyecanlı değildi dün seninle konuştuğumuzda. Sonrasında bu skor Fransızlar üzerinde nasıl bir etki yarattı?
5: Evet Canan, senin de belirttiğin gibi maç öncesi hiçbir heyecan yoktu. Hatta birçok spor otoritesi bu maçı oynamaya bile gerek yok, FIFA neden bu üçüncülük maçını iptal etmiyor şeklinde sorular sormaktaydılar, yorumlar yapmaktaydılar. Fakat bu sabah atılan manşetlerin ortak bir yanı var, ortak bir paydası var. O da aslında tek bir manşet var, o da çılgın maç. Herkes dün akşamki sonucu, hem sonucu hem de maçın kendisini çılgın bir maç olarak nitelemekte. Hatta şöyle bir ifade de kullanılıyor: kimsenin oynamak istemediği maç, kimsenin bitmesini istemediği bir maça dönüştü deniyor yorumlarda. Bir de FIFA bu senaryodan sonra, yani dün akşamki maçtan sonra, üçüncülük maçını kaldırmaz denilmekte. Tabii spor otoriteleri, Fransız medyası Fransa'nın ilk yarıdaki performansını tabiri caizse yerden yere vurmaktalar. Bu arada maç sonrası kimi Fransız oyuncuların yaptıkları açıklamalardan, devre arası soyunma odasında teknik çalıştırıcı Didier Deschamps'ın olağanüstü bir motivasyon konuşması yaptığını anlıyoruz ki bunu açık açık söylüyor birçok oyuncu. İşte bu motivasyon konuşması sonrasında ve yapılan değişiklikler sonrasında Fransa ikinci yarıda bambaşka bir Fransa olarak sahaya çıktı ve sonucu çok önemli bir ölçüde değiştiren bir futbol oynadı, her ne kadar Fransa kaybetmiş olsa da. Bu arada bu 6-4'lük sonuç Fransa'nın 118 yıldır aldığı en kötü sonuç olma özelliğine sahip. En son 1908 yılında Fransa Danimarka'ya 17-1 yenilmişti. O tarihten bu yana bir maçta, resmi bir maçta 6 gol birden yememişti Fransız milliler. Bunun altını çizelim. Bir de 44 yıldır bir Dünya Kupası'nda bu denli gollü bir müsabaka yaşanmamıştı. En son 1982'de Macaristan Salvador'u 10'a 1 yenmişti. Bunu da altını çizelim. Bu maç Fransızların yıldızı, dünya futbolunun yıldızı Kylian Mbappe açısından önemliydi Canan. Neden? Çünkü Mbappe'nin Messi ile beraber 8 golü vardı dün akşam. Mbappe 2 gol daha atarak 10 gole yükseldi. Şu anda gol kralı konumunda. Şayet bu gece Messi 2 gol atmazsa Mbappe gol kralı olacak. Öte yandan bir de teknik çalıştırıcı Didier Deschamps unsuru var. Didier Deschamps 14 yıldır Fransız A milli futbol takımının başındaydı. Dün akşamki maçı son maçıydı ve şimdi yeni bir antrenör geliyor. O antrenör de çok çok tanınan bir isim, Zinedine Zidane. Son dakikada bir aksilik olmazsa bu ay sonunda Zinedine Zidane Fransız A milli futbol takımının başına geçecek ve bizim için de bir önemi var bunun. Çünkü Zinedine Zidane'ın ilk resmi maçı 25 Eylül'de Türkiye'de A millilere karşı Uluslar Ligi maçı olacak Canan.
0: Teşekkürler Kayhan, aktardı ayrıntıları Fransa'dan. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti Güler ve Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
6: Adada senelerce devam eden çatışmalar ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış. Hem Türkler hem Rumlar için güvenli ve huzurlu bir ortam tesis edilebilmiştir. Büyük bir başarıyla icra edilen bu harekatta Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır. Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin vazgeçilmezimiz olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Kısa süre önce Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.
0: İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi genç kız çantasında 25 mermi ve şarjörle alışveriş merkezine girmeye çalıştı ve yakalandı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Genç kız ve 47 yaşındaki erkek arkadaşı tutuklandı.
4: Çantasında şarjör ve mermilerle alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından girerken güvenliğe takıldı. Görüntüler İstanbul Şişli'deki AVM'nin girişinden. Olay Esentepe mahallesinde yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza A, çantasındaki şarjör ve mermilerle bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Ruhsat sorulması üzerine AVM'ye girmekten vazgeçti. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir eğlence merkezinde yakalanan üniversite öğrencisinin çantasında şarjör ve 25 mermi ele geçirildi. Beyza A ifadesinde şarjör ve mermileri erkek arkadaşının kiraladığı evde bulduğunu, bunun üzerine 47 yaşındaki sevgilisinin mühimmatı kendisine getirmesini istediğini söyledi. Genç kız AVM'de Erol G ile buluşmak için yola çıktığını, X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını öne sürdü. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli adamı da gözaltına aldı. Erol G ile bağlantısı olduğu belirlenen 7 adreste arama yapıldı. İncelemelerde bulunan 600'den fazla fişeğe el konuldu. Beyza A ve Erol G ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
8: Dünya Kupası'nda artık final günündeyiz. 2026 Dünya Kupası şampiyonu bu akşam belli olacak. Arjantin tarihinde dördüncü kez kupaya uzanmak isterken Lionel Messi önderliğinde arka arkaya iki kez kazanarak tarihe geçmeyi hedefliyor. İspanya ise son Avrupa şampiyonu unvanını dünya şampiyonluğuna taşıyıp göğsüne ikinci yıldızı eklemek istiyor. Dev final New Jersey'de bulunan 82.500 kapasiteli MetLife Stadyumunda oynanacak. Sloven hakem Slavko Vinčić'in yöneteceği mücadele saat 22'de başlayacak.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
9: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Bugün rotamızı müziğin altın çağının yaşandığı, süperstarların, sanat güneşinin ve Anadolu rock müziğinin babalarının ortaya çıktığı o yıllara, 60'lara çeviriyoruz. Bir yanda batı melodileriyle Türkçe sözleri buluşturan aranjman çılgınlığı, diğer yanda elektro gitarla bağlamayı bir araya getirip yollara düşen Anadolu rock'ın o asi ve yerli çocukları. Ve tabii ki gazino sahnelerinin ihtişamıyla aydınlatan sanat güneşi Zeki Müren. Hafızamızın en renkli, en nostaljik sayfalarını aralıyoruz ve 60'ları Türkiye'nin popüler kültür ve müzik hafızasını en iyi tutan yazarlardan, araştırmacılardan biri Derya Bengi ile konuşuyoruz. Derya Bey, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi 60'lar için sıkça altın çağı deniliyor. Bu dönemi gerçekten bir altın çağı yapan şey neydi? Siz de diyorsunuz ki müziğin temelleri 60'larda atıldı. Neden temellerin bu dönem atıldığını söylüyorsunuz?
1: Evet, yani bugünkü müziğin, bugün hala dinlediğimiz müziğin temellerinin atıldığını söyleyebiliriz. Tabii müziğin temelleri yüzyıllar öncesine dayanıyor da çağdaş anlamda büyük bir sıçrama noktasıdır 60'lı yıllar. Bütün sanatlarda öyledir. Bunun sebebi aslında biraz net. Yani bir dünyayı değiştirme isteği oluşuyor 60'lı yıllarda. Çünkü o dönemin gençleri, savaş çocukları, tamamına yakını 1940'lı yıllarda doğmuş ve savaşın acılarının içinde doğmuş. Yani dört bir tarafta kan gölü olan bir Avrupa'da veya bir onu çok yakından takip eden Amerika'da doğmuş insanlar. 40'lı yılların çocukları 60'lı yıllarda genç olduklarında karşılarına çıkan dünyadan memnuniyetsiz, doğrusunu isterseniz. Sözde bir refahın yükselişi var. Ekonomik olarak çarklar iyi işliyor. Kapitalizmin çarkları diyelim Amerika'da ve Batı Avrupa'da. Fakat işte bir yabancılaşma, bir sıkışma dönemini aşmak için dünyayı değiştirme arzusu 60'lı yıllarda uyanıyor. Müzik bunun öncülüğünü bile yapıyor diyebiliriz.

0: İngiltere'de Beatles'ı düşünebilirsiniz. Amerika'da Bob Dylan'ı düşünebilirsiniz. Bunlar yeni kuşağın yeni müziğini yaratıyorlar. Ve çok kısa bir süre içinde bu bütün dünyaya aslında çok pozitif anlamda yayılıyor. Yani bir altın çağ demek belki hafif bile kalabilir. İdeallerin ortaya çıkışıyla ve o idealler uğruna mücadele etme azminin ortaya çıkışıyla tanımlanabilir belki 60'lı yıllar. Ya yani şöyle düşünebiliriz aslında, şimdi Barış Manço değil mi? Yani en büyük, bugün hala saygınlığını yitirmeyen Barış Manço. Niye adı Barış?
1: Evet.
0: Yani Barış, o dönemde ben baktım da Nişanyan sözlüğüne, o kadar az konulan, henüz yaygınlaşmamış bir isim ki. Ama 1943 yılında yeni doğan bebeğine Manço ailesi Barış adını koyuyor. İki sene evvel de, yani 1941 doğumlu olan Barış Manço'nun ağabeyi de Savaş Manço'dur. Yani Savaş ve Barış, Türkiye'de Savaş Görece senede 15-20 tane konan bir isimken, Barış 1943 senesinde, Barış Manço'nun doğduğunda sadece 7 kişiye konmuş bir isim. Ve bu insanlar yaratıyor 60'lı yılların müziğini, sinemasını, 20'li yaşlarında olan o gençler yaratıyor ve onların rehberliğinde sanat dünyası büyüyor, başkalaşıyor, dönüşüyor ve bugüne kadar uzanan ve daha da herhalde devam edecek olan bir takım temeller atılıyor.

0: Şimdi o dönemin temelleri işte Türkçe hafif müzik, o zaman öyle deniliyor. Aranjman fırtınası o zaman ortaya çıkıyor. Zannediyorum o dönemin en önemli figürleri Fecri Evcioğlu ve İlham Gencer. Bu iki figür üzerinden başlayalım isterseniz.
1: İlham Gencer bir şovmen. Yani çok başarılı, çok hani cesur ve çalışkan bir şovmen. Gece kulüplerinde aslında çok kentli, çok sosyeteye hitap eden diyeyim tırnak içinde. Gece kulüplerinde çalan bir şarkıcı ve bir piyanist, önemli bir piyanist. Fecri Evcioğlu da işte bu çevreden, yani sanat ve iletişim, radyoculuk ve DJ'lik çevresinden bir insan. Meşhur şarkı şeydir: "Bak bir varmış bir yokmuş Boğaz içinde" şarkısı. Bu bir aranjmandır. Setekri Danlusiel şarkısına Türkçe sözler yazar Fecri Evcioğlu. İlham Gencer de bunu işte gece kulüplerinde okumaya başlar ve böylece Türkçe sözlerle ilk pop müziği, ama bir yabancı beste üzerine yedirilmiş bir şekilde ortaya çıkar.
2: Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde.
1: Dünyadaki pop, rock, folk müziğinin yükselişinde aslında biz hep söz yazarı olarak Fecri Evcioğlu'ndan tabii haklı olarak bahsediyoruz, ama Türkiye'nin neredeyse tamamen yüz çevirdiği bir önemli şarkı vardır. Tam aynı yıllarda, yani 1961-62 yıllarında Nazım Hikmet'in meşhur Hiroşima şiiri, Kız Çocuğu isimli şiir. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. Hatta 70'li yılların sonunda Zülfü Livaneli'nin de bestelediği bir şiir. Bu nükleer savaş tehdidini ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki Amerika'nın işte Hiroşima'ya attığı, Japonya'ya attığı atom bombasını ve bunun devamının geleceği tehlikesini en iyi, o ortamın, o korku ortamının nabzını en iyi tutan şarkı da Pete Seeger'ın seslendirdiği ve Nazım Hikmet'in sözlerini yazdığı, onun serbest uyarlaması İngilizcesini düşünelim, "I Come and Stand at Every Door" şarkısını Pete Seeger söylüyor.

0: TCB yolundan bahsederken
1: Evet.
0: Nazım Hikmet'i de atlamayalım demek istiyorum. Çünkü bugün hala çok saygın müzik yazarları tarafından o nükleer savaş tehdidini, nabzını tutan 60'lı yılların o ortamını, soğuk savaş ortamını en iyi yansıtan şarkılardan biri olarak görülüyor. Yani bunu söylemek istiyorum.
1: Fazıl Say'ın Nazım Hikmet Oratoryosu'nda bu şarkıda sahnede
0: Doğru.
1: söyleniyor. Genco Erkal'ın üzerine okuduğu şiirle birlikte merak edenler dinleyebilir.

0: Şimdi Fecri Evcioğlu ve İlham Gencer ikilisi aslında Türkiye'nin süperstarı olacak bir ismin de müziğe geçiş hikayesinin temellerini atan isimler oldu. Öyle değil mi? Ajda Pekkan.
1: Ajda Pekkan tabii.
0: Biraz da Ajda Pekkan diyelim o zaman.
1: Evet, Ajda Pekkan ilk yani sinemada biraz boy gösterdikten sonra bir şarkıcı olmaya tamamen tam tekmil bir şarkıcı olmaya karar verdiğinde biraz da Fecri Evcioğlu sayesindedir. Birçok şarkısını 60'lı yıllardaki yani ta ki Fikret Şeneş bir kadın ağzıyla Ajda Pekkan'ı yeniden yaratana kadar Ajda Pekkan'ın ilk yaratımını Fecri Evcioğlu aslında gerçekleştirdi ve aranjman dönemi bu. Yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak işte hatta Her Yerde Kar var mesela.
0: Evet.
1: Ajda Pekkan'ın ilk ortaya çıktığı bir şey. Adamo için aslında Adamo'nun bir bestesi üzerine Adamo onu Türkçe okusun artık olabildiğince yani Türkçesi ne kadarına el veriyorsa o kadarla çok ilginç, güzel, komik de ama güzel de bir şarkı çıkmıştı. Her yerde kar var diye. Fakat çok ilginç bir şekilde işte yeni yeni oturuyor ya pop müzik. Adamın Türkçesi ne kadar kırık bir Türkçe ise Ajda Pekkan da aynı kırık Türkçeyle okudu. Hı hı. Bu herhalde nedir? Yani
0: o zaman tuttu diye bir... herhalde değil mi? O tarz
1: o zaman
0: tuttu
1: diye mi? Yoksa demek ki o okuduğuna göre ben kim oluyorum ki? Ben de aynı onun gibi okuyayım diye mi düşündü? Yani burada garip bir saf tutum var. İki yabancı falan gene Fecri Evcioğlu'nun yazdığı birkaç sene sonra Türkçesine yazdığı işte Strangers in the Night iki yabancı adıyla eli kalem tutan bir takım entelektüel ortamdan çok tepkiyle karşılanmıştır. Ama bu sevilmiş işte radyoda çaldıkça hakikaten herkesi zihnine bir öncü olarak yani Ajda Pekkan'ın belki yani pop müziğin bir neferidir ama aynı zamanda bir gerçekten de öncüdür tıpkı Fecri Evcioğlu gibi.
0: Hı hı.
1: Ajda Pekkan bunları yaptığı için belki ona tepki olarak doğan bir tepki yaratmasını bilmişti. Anadolu olarak belki o tepkinin en önemli unsurlarından bir tanesidir.

yabancı yıldızlara da şarkı söyletiyor Fecri Evcioğlu. Hatta evet, evet. Belçikalı sanatçı Mark Arya'nın o yıllarda Türkiye'de çıkardığı 45'lik plaklar o dönem yerli sanatçıların plaklarından bile çok satıyor. Konserler full gidiyor. Değil mi? Öyle bir dönem de var.

Ben birkaç konser için gelip de Fejre Ebcioğlu'yla karşılaşınca belki daha uzun süre burada kalan, işte Patricia Carli buna örnek olabilir. Bir takım Avrupa'yı yani ithal müzisyenlere Türkçenin kapısını aralamış ve Türkiye'de hakikaten bir Türk sanatçı yetiştirmek yerine hazır yetişmiş sanatçıya Türkçe okutmak daha pratik de tabii. Bu dolambaçlı bir yol gibi geliyor ama bence mantıklı. Renkli bir dönem.

0: Hakikaten çok böyle canlı, renkli bir hayatı oldu İstanbul'un 60'lı yılların böyle ortalarında filan. Anadolu Pop'a da zaten o sıralarda geçildi.
1: O dönemin gerçek anlamda bir pop starı var. Erol Büyükburç. Erol Büyükburç'u da anmadan geçmek olmaz herhalde.
0: Olmaz Erol Büyükburç. Çünkü her şeyi yapabilen yetenekli bir insan. Yani o ilk türkü aranjmanlarını da yapmıştır. İlk pop müziği de yapmıştır. Türkçe değil ama İngilizce söylemek kaydıyla ilk besteleri de yapmıştır. Little Lucy mesela. Önemli şarkılar. Yani pop müziğin Türkiye'deki her türlü yükselme aşamasında, yayılma aşamasında onun bir imzası, bir parmak izi mutlaka vardır. O gün...

0: Ve evet, bir star yani, hani Beatles'tan duyduğumuz çığlıklar atan genç kızlar vardır konserlerde mesela, işte John Lennon veya Paul McCartney için canlarını verirler. Erol Büyükbaş da öyle oldu 60'lı yıllarda. Çok önemli bir ivmedir Erol Büyükbaş'ın da varlığı. Çok orijinal tabii bir insan. Onun da etkisi işte, ne bileyim, yakışıklı falan. Yani bu tip ortamlarda uygun seçilmiş bir kişi. Ve çok sayıda plak basıyor ve plakları hep farklı türlerdedir. Yani bir İspanyol şarkısını alır İspanyolca söyler. Arkasına bir tane türkü koyar. İşte altın tasta üzüm var falan gibi. Yani her yere girip her kapıyı açmıştır ve hepsinde de başarılı olmuştur. Öyle
1: Evet.
0: biri Erol Büyükbaş.

0: Bugün dinlediğimiz müziğin temellerinin atıldığı 60'lı yılları müzik yazarı ve araştırmacı Derya Bengi ile konuştuk ve konuşmayı da sürdüreceğiz. Gelecek hafta Anadolu Pop ve Anadolu Rock'ın doğuşu mikrofonda olacak. Programı Atilla Özal'la birlikte hazırladık. Haftaya görüşmek üzere.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kupa sözlüğü.
3: ...2026 Dünya Kupası sona ererken kupa sözlüğünde turnuvadan geriye kalanları, hafızalarda yer edecek olayları 4 maddede derledik. Hemen başlayalım. 1. Bozinya ve Yeşilburun efsanesi. Turnuvanın en sempatik hikayelerinden birini Yeşilburun Adaları yazdı. Yeşilburun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Josimar Diaz, namı diğer Bozinya yani dilimizdeki karşılığıyla büyük anne, kurtarışlarıyla iz bıraktı. Bozinya sosyal medyada 30 milyona yakın takipçi topladı. Yeşilburun Adaları da ilk kez katıldığı kupada grubunu ikinci bitirerek sürprize imza attı. 2. Zamanı durduran adam. 2026'da her şey değişti ama Lionel Messi değişmedi. 39 yaşındaki oyuncu bu turnuvada sahaya adım attığı her saniye futbol tarihini yeniden yazdı. Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan, en çok

0: gol ve asist yapan oyuncusu olmakla kalmadı, bir Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da cebine koydu. Kendi rekorlarını egale etmekten yorulan bir adamın 39 yaşında hala dünya sahnesini parmağında oynatması 2026'nın en olağanüstü doğa olayıydı. 3. Gökten gelen kablo krizi. Norveç ile İngiltere arasındaki maçta teknolojik bir kriz yaşandı. İngiltere'nin bulduğu gol öncesi Norveçli futbolcular topun stadyum tavanından sarkan örümcek kamera kablosuna çarptığını iddia ederek itirazlarda bulundu. FIFA akıllı top teknolojisine güvenerek temas yok dedi. Ama o görünmez kablo futbol dünyasını günlerce ikiye bölen bir illüzyona dönüştü. 4. Balogun'un iptal edilen kırmızısı ve kupa tarihinin en büyük bürokratik mucizesi. ABD'nin golcüsü Folarin Balogun gördüğü kırmızı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Ancak Amerika Futbol Federasyonu'nun yaptığı itiraz ve VAR kayıtlarının incelenmesiyle FIFA eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Kart tamamen iptal edildi. Bir oyuncunun kırmızı kart görüp turnuva devam ederken bizzat FIFA kararıyla aklanması futbolun siyasileştiği sorularını da beraberinde getirdi. Balogun'un iptal edilen kırmızısı 2026'nın en çok tartışılan olaylarından biri olarak tarihe geçti. Kupa sözlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 9. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Meri Tangün. Şehsuvar Sami Ali Rıza Kubilay. Reşit İlham Erdoğan. Talat Bey Mutlu Albayram. Leon Dayı Selçuk Kıpçak. Prodüktör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Cem Kora. Yönetmen Aziz Acar.
2: Günaydın Ester. Günaydın dediğime bakma. Dün gece yazdıklarımı bitirdikten sonra adeta içim geçmiş, sızıp kalmışım masa başında. Güç bela attım kendimi yatağa. Uyandığımda vakit öğleyi bulmuştu yine. Sersem gibiydim. Soğuk suyla yıkanınca kendime geldim biraz. Giyindim, karnımı doyurmak için çıktım odadan. Öğle servisi henüz başlamamıştı ama baş garson sağ olsun hemen bir peynirli omlet yaptırdı bana. Yanında da kocaman bir ayran. Bir yandan yemeğimi mideye indirirken bir yandan da gazetelere göz atıyordum. İktamda enteresan bir havadis vardı. Ankara'da silahlarıyla birlikte iki kişi yakalanmıştı. İfade vermeyi reddeden bu iki kişinin Yunanistan'a kaçan Çerkez Ethem'in adamları olduğu sanılıyordu. Yunan gizli servisinin de desteğiyle Mustafa Kemal'e yönelik yeni bir suikast teşebbüsünden söz ediliyordu. Emniyet yetkilileri böylesi alçakça tezgahların amacına ulaşamayacağını, genç cumhuriyetimizin çelikten kalkanının cumhur reisimizi her zaman koruyacağını, bu nevi menfur emelleri olanların her zaman hüsrana uğrayacağını beyan ediyorlardı. Otel müdürümüz Reşit'in sesiyle başımı kaldırdım.
1: 1926 İstanbul. 4. gün sabah.
3: Merhaba Şehsuvar abi.
2: Oo, merhaba Reşit. Kusura bakma. Gazeteye dalmışım, fark etmedim geldiğimi.
3: Önemli değil. Nasılsınız?
2: İyiyim Reşit. Hayrola? Kötü bir havadis mi var?
3: Biri gelmiş ziyaretinize. Çocuklar söyledi.
2: Ha evet. Selanik'te tanıştığımız bir arkadaş. Yıllardır görüşmüyorduk. Beşiktaş'a gitmiş evime. Bakkaldan öğrenmiş burada kaldığımı. Biraz sohbet etmek istiyordu.
3: Size fenalığı dokunmaz inşallah.
2: Sanmam. Eski bir hemşerimden niye kötülük gelsin ki bana? Hatta memnun oldum geldiğine. Tanıdık biriyle laflamış oldum biraz. Selanik'ten konuştuk. Eski hatıralardan. Yoksa sen tanıyor musun Mehmet Esad'ı?
3: Yok. Nereden tanıyacağım? Yanlış anlamayın Şehsuvar abi. Ben sizi düşünüyorum. Başınıza kötü bir iş gelmesini istemiyorum. Biliyorsunuz acayip bir devirden geçiyoruz. Taşlar yerine yeni oturuyor. Kim kimdir, kim kimin adamıdır, kestirmek çok güç. Böyle devirlerde kurunun yanında yaş da yanıyor. Yani dikkat etmekte büyük fayda var. Ukalalık saymazsanız, dürüstlüğünüzden emin olmadığınız adamlarla görüşmeyin derim.
2: Sahiden tanımıyorsun değil mi Mehmet Esad'ı?
3: Hayır, tanımıyorum. Hiçbir malumatım yok hakkında. Mesele de bu zaten. Tanısaydım daha katli konuşurdum.
2: O kadar da abartmayalım Reşit. Herkesten şüphe edilerek yaşanmaz ki. Yoksa konuşacak kimseyi bulamayız. Zaten burada kapanıp kalmışım. Bir dostun ziyaretinden ne olacak?
3: Bakın Şehsuvar abi, hayatınıza müdahale eder gibi olmayayım ama konuşmak için daha itimat edilen dostlar bulabilirsiniz. Yıllardır görmediğiniz bir adam birden ziyaretinize geliyorsa vardır bunun altında bir çapanoğlu.
2: Mehmet Esad'ı katiyetle tanıyordu, bundan emindim. Belki buraya geliş maksadını da biliyordu ama benimle paylaşmak istemiyordu. En iyisi üstelememekti. Vurdum duymazlığımı sürdürdüm. Senin asabın bozulmuş biraz. Merak etme, bana bir şey olmaz. Hem herkes saklanacak delik ararken Nereden bulacağım ben o eski sadık dostları?
3: Biri var aslında. Binbaşı Cezmi. Trablusgarp'ta birlikte harp etmişsiniz.
2: Cezmi Kenan mı? Cezmi Bey hayatta mı?
3: Hayatta. Hem de turp gibi. Munise teyze Balkan Harbi sırasında tifüsten ölmüştü. Biliyorsunuz çoluk çocuk da yok. Cezmi amca tek başına yaşıyor. Haftada bir ziyaretine gidiyorum. Sizi görmekten de büyük bir mutluluk duyacaktır. İsterseniz birlikte gidelim bu hafta. Hem belki şu sizin eski arkadaşınız hakkında da malumat sahibidir. Biliyorsunuz işgal sırasında karakol teşkilatını idare edenlerin arasındaydı Cezmi amca. Belki de yakından tanıyordur şu Mehmet Esat adındaki arkadaşınızı.
2: Cezmi Kenan. Basri Bey'in şehit düşmesinden sonra emrine girdiğimiz kumandan da binbaşı Cezmi. Ama onunla Trablusgarp'tan çok daha önce tanışmıştık aslında. 31 Mart ayaklanmasının bastırılması sırasında birlikteydik. Çoğu insan biraz tuhaf bulurdu onu ama bence dünyanın en cesur zabitlerinden biriydi. Bilhassa Trablusgarp'ta bombaların durmak bilmeyen dalgalar halinde siperlerimize çarptığı, şarapnellerin dolu gibi üzerimize yağdığı, rüzgarın ateş püskürttüğü o cehennem günlerinde İtalyan kuvvetleri bütün üstünlüklerine, acımasızlıklarına rağmen o sahilden çıkamadılarsa bu Cezmi Kenan gibi kahramanların sayesinde olmuştu. Benim bile zaman zaman burada ne işim var, kaçıp canımı kurtarsam mı diye tereddüt ettiğim o kıyamet anlarında Cezmi Bey siperden sipere koşarak herkesin moralini yüksek tutmayı başarmıştı. Bir lahza olsun korku belirmemişti gözlerinde. Evet, onu tekrar görmek hoşuma giderdi. Üstelik anladığım kadarıyla Mehmet Esat muammasının çözülmesinde bana yardım edecekti. Bizim Reşit'in söyleyemediği sırrı Cezmi Bey ifşa edecekti demek ki. Vallahi çok sevinirim Reşit. Yıllardır görmedim binbaşı Cezmi'yi. Ziyaretine gitmek beni ziyadesiyle mutlu eder. Yahut buraya yemeğe davet etsek ne dersin? Daha mı iyi olur?
3: Gelmez. Otelin gözaltında olduğunu düşünüyor. Ona göre burası bir ihanet yuvası. Kalanların çoğu da casus.
2: Tam bir ittihatçı konuşması. Herkesten, her şart altında şüphelen. Peki ya doğruysa? Öyle ya. Burada konaklayanların gerçekte kim olduğunu nasıl bilebiliriz? Hatta karşımdaki Reşit bile hükümet adına çalışıyor olabilir. Bu otelde bir casus aranıyorsa baş zanlı Reşit olmalı. Çünkü bütün malumatlar onda. Yok canım. Mehmet Esat'tan sonra bir de bizim otel müdüründen mi şüpheleneceğiz yani? Normal. Biz de eski iddiatçı değil miyiz? Peki bizim binbaşı Cezmi'nin bu muammanın içindeki rolü ne acaba? Hayır, işte bu mümkün değil. O adamın namusuna kefilim. Asla bulaşmaz böyle pis işlere. Ama uyanık olmak lazımdı. Atizi ile itizinin birbirine karıştığı günlerdi bunlar. Ne sağlam adamlar görmüştüm. Bir gecede arkadaşlarını satıp karşı tarafa geçen. Hatırlar mısın bilmem Ester. Bir gün edebiyat üzerine konuşuyorduk. Neden Rus edebiyatında, Fransız romanlarında düello var da bizim romanlarımızda yok diye. Yıllar içinde çok düşündüm bu konuyu. Sahi bizde niye düello yoktu? Daha mı az cesurduk Ruslardan ya da Fransızlardan? Hiç zannetmiyorum. En az öteki milletler kadar cesurduk biz de. Sadece herd olarak yeterince gelişmemiştik. Bu toprakların evveliyatı da böyleydi. Hep güçlü hükümdarlar, güçlü devletler. Öyle büyük bir baskı vardı ki insanların üzerinde herd ortaya çıkamamıştı bir türlü. Kimse kendisi olamamış, hep bir lidere ihtiyaç duymuştu. Zannederim bu sebepten sadece iki kişinin karşılıklı karar verdiği, teke tek yapılan düello bizde yaygınlaşmamıştı. Onun yerine güce dayanarak düşman sandığımız kişileri yok etmeyi tercih etmiştik hep. Böylece linç, pusu ve jurnal en çok başvurduğumuz metotlar olmuştu. Masama çöküp yeniden yazmaya başladığımda kuracağım ilk cümle bambaşkaydı aslında. Eminim aklın bir önceki mektubumda kalmıştır. Evet. Selanik'teki o yaz akşamında ateş eden acımasız şehsuvarı düşünüyorsundur. Aşık olduğun, sana şiirler okuyan, hikayeler yazan o naif delikanlı nasıl böyle soğukkanlı bir tetikçiye dönüşebildi diye kahroluyorsundur. Bunu ben de düşündüm. Hayır, vicdan azabı duyarak değil, kendi soğukkanlılığıma şaşarak düşündüm. İnsanoğlu dünyanın en büyük muammasıdır. İyi manada söylemiyorum. İnsan ruhu henüz keşfedilmemiş kapkaranlık bir coğrafyadır. Çoğumuz kim olduğumuzun farkında değiliz. Bunu hiç düşünmemişizdir bile. Düşünmek için başımıza sarsıcı bir olay gelmesi icap eder. Kendi ruhumuzla yüzleşmek zorunda kalacağımız korkunç bir olay. Tıpkı o yaz akşamı beni acımasız bir katile dönüştüren o meşhum suikast gibi. Evet, o gece yarısı eve döndüğümde ben de kendimi hiç tanımadığımı fark ettim. Birkaç saat önce insanları öldürmüştüm ama en küçük bir rahatsızlık duymuyordum. Şekercinin vurduğu Mehmet Esat için üzülüyordum biraz. Evet, çok değil, biraz. Bunun Mehmet Esad'ın bana kötü davranmasıyla da bir alakası yoktu. Verilen emirlere uymayıp hepimizin hayatını tehlikeye atmasıyla da. Kendi zaferimden öylesine etkilenmiştim ki ne ölenler ne yaralanan arkadaşım umurumdaydı. Evet, ne kadar bencil bir insan olduğumu ilk kez o akşam anlayacaktım. Ruhumun karanlıklarında saklanan bambaşka bir şehsuvar Sami ile İlk kez tanışacaktım. Yıllarını Osmanlı marifi için harcamış, sulh insanı babam Emrullah Bey'in baskısı üzerimden kalkınca içimdeki mağara insanı ortaya çıkmıştı galiba. İşin tuhafı, hiçbir korku duymuyordum bundan. Ne korku, ne de utanç. Aksine kendimi daha güçlü hissediyordum. Bütün dünyaya kafa tutabilecek kadar cesur. Üstelik bu gücü, bu cesareti kutsal bir davada kullanma fırsatı yakalamıştım. Vatanımı yıkımdan kurtarmak, milletimi hür kılmak, tarihi yeniden yazmak için. O gün bunları sana anlatsaydım, nefret ederdin benden. Muhtemelen şimdi de ediyorsundur. Yaptıklarımı düşündükçe bazen ben de nefret ediyorum kendimden. Bazen de acıyorum kendime. Evet, acıyorum. Bütün o kahramanlıklarla dolu geçmişime rağmen hakikatte rüzgarın önünde sürüklenen bir zavallı olduğum için. Sadece zavallı. Aynı zamanda gaflet içinde bir akılsız. Üstelik yanında senin gibi onu defalarca ikaz eden biri olmasına rağmen olacakları göremeyen iflah olmaz bir romantik. Şu hayatta asla gerçekçi olamadım. Sana aşık olmam bunun en büyük ispatıdır. Rahmetli annemin dediği gibi, elim ekmek tuttuktan sonra namuslu bir Müslüman kızı bulup evlenmek yerine bir Yahudi kızını seçtim. Hem de en aykırı olanını, en baş edilmezini. Bunları menfi sözler olarak alma. Hayranlığımdan böyle yazıyorum sana. Çünkü yaşadıklarım bana öğretti ki bu ülkenin asıl meselesi milletin hep boyun eğmesi, hayır diyememesi, suskunluğu, erdem zannetmesi. Üstelik öyle kolayca vazgeçilecek alışkanlıklar değil bunlar. Etimize, kemiğimize işlemiş, tenimize sinmiş binlerce yılın lanetli mirası. Bunları düşündükçe daha da büyüyorsun gözümde Ester. Bu da iyi değil aslında. Sen benim için ulaşılmaz bir mücevher haline gelirken ben gitgide küçülüyor, bir toz zerresine dönüşüyorum gözünde. Üstelik hatalı olan da benim. Hiçbir izahat da bunu değiştirmeyecek. Ne şimdi ne de gelecekte. Ama yine de hikayemi anlatmaya devam edeceğim. Evet, birileri peşimde. Kim olduklarını tam bilmiyorum, amaçlarından da bir haberim ama nefesleri ensemde. Yılların verdiği tecrübeyle hissediyorum ki fazla vaktim yok. Önce kim yakalayacak? İlk darbeyi kim vuracak? İlk tetiği kim çekecek? Bilmiyorum. Beklemekten başka çarem yok. Yapabildiğim tek şey sana şu satırları yazmak. Onlar gelmeden yazdıklarımı bitirmeliyim. Çünkü onlar geldiklerinde sadece bedenimi yok etmekte kalmayacaklar. Pek de uzun olmayan ömrümün bütün izlerini silecekler. O sebepten vakit kaybetmek istemiyorum. O sebepten yeniden dönüyorum maziye. Evet, Arnavut silahşorların öldürülmesinde gösterdiğim cesaret ve dirayet hem fedailer grubunda hem de cemiyette büyük takdir topladı. Alnımdan öpmüştü Basri Bey.
1: 1908, Selanik.
4: Hakiki bir kahraman gibi davrandın Şehsuvar.
2: Mübalağa ediyorsunuz. Vazifemi yaptım efendim.
4: Yo, öyle değil. Bundan çok daha tehlikeli durumlarda eli ayağı titreyen, öylece apışıp kalan ne baba yiğitler gördüm ben. Yok kardeşim, senin kanında var bu iş. Biz o gün sadece 3 vatan hainini tepelemedik. Senin gibi kıymetli bir vatan fedaisi kazandık. Tebrik ederim.
2: Bu sözler dahi ayağımı yerden kesmeye yetecekken asıl takip cemiyetin lideri Talat Bey'den gelecekti. Ertesi gün yazıhanede oturmuş, Serez'de görülecek bir davanın dilekçesini yazıyordum ki kapı açıldı. Önden Talat Bey, ardından Leon dayı girdi içeri. Peşlerinde de 4 sivil muhafız. Ne zamandır görmüyordum Talat Bey'i. Hemen ayağa fırladım. Gelip sımsıkı sarıldı bana.
5: Sağ olasın. Sana bir can borcum var artık. Baban nurlar içinde yatsın. Muallim Emrullah'ın oğlu olduğunu gösterdin. Ne dersiniz Monsieur Leon? Söylediğim kadar varmış değil mi?
6: Şehsuvar iyidir. Cemiyet için çok daha faydalı işler yapacağına inanıyorum.
5: Öyle olacak. Artık devri istibdat bitti. Devri hürriyet başladı. Artık bizim devrimiz. Ama sadece başladı. Henüz zaferden çok uzağız. Devlet hala Abdülhamit'in memurlarıyla yönetiliyor. O kurnaz Kayserili devleti asla kolay teslim etmeyecek. Bunca yıllık iktidarında öğrendiği her türlü kurnazlığı, her türlü hinliği yapacak. Gerektiğinde bir baba gibi şefkatli görünecek. Gerektiğinde ben de sizin gibi düşünüyorum evlatlarım diyecek. Ama tıpkı Mithat Paşa'ya yaptığı gibi her an ipimizi çekmeye hazır olacak. Artık çok daha uyanık olmamız gerekiyor.
6: Başka türlü olması mümkün değil. Bütün ihtilaller iktidarı almakla başlar. Meşrutiyeti ilan ettirdik ama hala kurumları ortada yok. Bir yanda padişah, bir yanda meclis. Asıl kavga şimdi başlıyor.
2: Ne dediklerini tam olarak anlamıyordum. Muvaffak olmuştuk. Kanuni esası yürürlüğe girecek, meclis açılacaktı. Daha ne olsundu?
5: O yüzden payitahta gitmeliyiz. Dersaadet bizi çağırıyor. Sen de bizimle gelmelisin Şehsuvar. Selanik artık misyonunu tamamladı. Dünya siyasetine yön vermek için dünyanın gözünü diktiği şehirde olmalıyız.
2: Büyük bir onurdu benim için bu. Bizzat cemiyetin lideri tarafından payitahta çağrılmak. Ama sen ne olacaktın? Yaşlı annen ne olacaktı? Buradaki işler... Monsieur Leon müşkül vaziyette kalmasın. Dayın manidar bir bakış atmakla yetindi bana. Seninle münasebetimin farkında olmayan Talat Bey ise kocaman bir kahkaha koyuverdi.
5: Merak etme, Monsieur Leon işlerini her zaman halleder. Anneni düşünüyorsan o meseleyi de hallederiz. Burada kalırsa ona bakacak birilerini memur ederiz. Seninle gelmeye karar verirse ona da bir hal çaresi buluruz. Ama senin mutlaka payitahtta olman lazım. Seni bekleyen başka vazifeler var. Daha mahrem, daha mühim vazifeler.
2: Mahrem ve mühim derken neyi kastettiği çok belliydi. Davamızın düşmanlarıyla hesaplaşmak. Hem de kanun yoluyla değil, bildiğimiz usulle. O zamanlar hiç de yanlış gelmiyordu bu metot bana. İhtilal namlunun ucundadır. Bu cümleyi kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama aynen katılıyordum. Yeterince kararlı olmazsak sadece yaptığımız devrimi değil, aynı zamanda bütün vatanı kaybedebilirdik. Üstelik bu mücadele şekli hoşuma gidiyordu. Evet, yeri gelmişken itiraf etmeliyim. Sadece romantik değil, aynı zamanda iflah olmaz bir sergüzeşçiydim ben. Belki bir romancı için gerekli bir ruh halidir bu ama hayat her zaman hakikatin üzerinde yükselir. Ve gerçek bir maceranın verdiği hazzı hiçbir roman veremez. Kim bilir ne maceralar bekliyordu benim payitahtta. Üstelik Leon dayı da mebus olarak gelecekti İstanbul'a. O zaman seni ikna etmenin de bir yolunu bulurduk elbet. Hayatta en çok sevdiğin iki insanı kıramazdın herhalde. Fena halde yanıldığımı çok geçmeden anlayacaktım. Kendimi tanımadığımı o suikastten sonra fark etmiştim. Seni hiç tanımadığımı ise bahçenizdeki o kavgamızdan sonra fark edecektim. Asmalardan sarkan üzümlerin şenlendirdiği o bahçede, o tahta kameriyenin altında.
1: Elveda Güzel Vatanım, 9. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit, uyarlayan Buket Kubilay.

0: radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
1: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli, 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert, Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 20.
2: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağımız ana habere başlıyoruz. Önce günü özetleyelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede yeni hafta. Bu anlamda kritik yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasada hangi başlıklar yer alacak? Ayrıntıları ana haberde olacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. Adalet Bakanı Gürlek'ten de konuya ilişkin açıklamalar var. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu konu Ahbap Derneği soruşturması. Yeni gözaltılar var. Soruşturmaya dair son bilgiler de ana haberde olacak. Sınırlarımız ötesinde ise gündem savaş. Amerika Birleşik Devletleri yine İran'a saldırdı ve İran'dan da Amerikan üslerine misilleme geldi. Washington-Tahran hattındaki son durumda ana haberde olacak. Son başlığımız futbol. 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek ülke belli olacak. Saatler sonra İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev finali saat 22'de başlayacak. Finalin oynanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nden de hazırlıklara ilişkin son durumu ana haberde paylaşacağız. Sizlerle başlıyoruz. Ana haber önce yurt gündemiyle başlayalım. Zira Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına ilişkin son bilgileri alacağız. Yangına müdahale ediliyor ama İHA muhabiri Arif Kaplan bize son durumu aktaracak. Hem yangının büyüklüğü hem müdahale ediliş şekliyle ilgili nedir son durum?
3: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Arif Kaplan. Evet, son durumu dinleyelim sizden, bölgeden.
3: Bugün sabah Akseki ilçesi Menteş Bey ve Sarıveliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangına kısa süre içerisinde orman ekipleri müdahale etmesine rağmen Ne yazık ki sabah saatlerinde etkili olan rüzgar yangının bir anda yayılmasına ve büyümesine neden oldu. Zaman zaman rüzgar kesildi. Yangına 10 dolayında helikopter ve helikopter, 3 tane yangın uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Akseki Belediyesi'ne ait ekipler, yangın ekipleri müdahalede bulundu. Köylüler müdahalede bulundu. Yangın şu anda hala devam ediyor. Şu anda havanın kararmaya başladığını görüyoruz ve biraz sonra sanırım bir 15-20 dakika içerisinde havadan müdahale tamamen ortadan kalkacak ve sadece yer müdahalesi yapılacak. Yangının meydana geldiği yerin dağlık, kayalık ve sarp olması müdahalenin güçleşmesine, yapılan müdahalede zorluk yaşanmasına neden oluyor. Yangın sadece ormanlık alanda değil, ekili arazilerde de etkili oldu. Yangın Akseki Kaymakamlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda yangın bölgesine gazeteciler dahil kimseyi almadılar. Genelde görüntüleri uzaktan almaya çalıştık biz de. Bilgileri içerideki arkadaşlardan edinmeye çalıştık. Şu anda yangın devam ediyor. Ama rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte mücadele etkin bir şekilde sürmeye başladı. Bulduğumuz bilgilerde gecenin ilerleyen saatlerinde yangının kontrol altına alınabileceği tamamen ve sabaha kadar soğutma çalışmalarının devam edeceği yönünde. Ne kadarlık bir alanın etkilendiği konusunda da şu anda net bir bilgi yok.
2: Peki Arif Kaplan, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bölgede yangını söndürme çalışmalarının hızla devam ettiğini aktarmış oldunuz. Teşekkürler. Şimdi bir başka canlı yayın noktasına dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne nefeslerin tutulduğu, dünyanın gözünün çevrildiği oraya, final maçının yapılacağı ülkeye İspanya ile Arjantin karşılaşacak. Saat 22'de Türkiye saatiyle ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık son hazırlıklar tamamlandı. Begüm Dönmez Ersöz'e dönelim. Begüm, ABD'de nasıl bir Dünya Kupası finali izleyeceğiz? Futbolla çok da haşır neşir olmayan bir ülke bir futbol kupasına, finaline ev sahipliği yapıyor ama galiba bu sınavı iyi verdiler diyebilir miyiz? Nedir senin izlenimlerin ve finale ilişkin aktarımların neler olacak?
4: Canan, Arjantin ve İspanya arasında oynanacak karşılaşmaya 2 saatten az bir zaman kaldı. Artık son hazırlıklar da tamam denilebilir. Kanada'daki yangınlar Amerika'da Doğu eyaletlerini de etkilemişti, New York, New Jersey dahil, ama artık bu durumun final maçı etkileyeceğine dair de bir işaret görmüyoruz an itibariyle. Şimdi Amerika aslında tabii Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülke olarak diğer Dünya Kupalarından farklı olarak bu meseleye, bu işe imzasını atma niyetinde final karşılaşmasıyla. Amerikan spor kültürüyle daha çok özdeşleşen bir takım esintileri göreceğiz gibi görünüyor şu final karşılaşmasında. Zaten organizatörler de şunu söylüyorlar: evet, elbette odak noktası maçın kendisi, karşılaşmanın kendisi olacak ama geleneklerden de biraz uzaklaşacağız, farklı bir şey yapacağız demişlerdi. Dolayısıyla bunun işaretini birkaç noktadan anlamak mümkün. Birincisi, daha çok Amerikan Futbol Ligi ile, yani NFL ile özdeşleşen şekilde takım oyuncularına verilmek üzere özel yüzükler hazırlandı. Bu önceki Dünya Kupası maçlarından bir fark olarak görülebilir. Bir diğer unsur da tabii devre arası şovu. Normalde devre arası futbol maçlarında, tabii Dünya Kupası maçlarında 10-12 dakika kadar normalde sürüyor ama bugün oynanacak final maçında devre arası biraz daha uzun olacak. Çünkü çok büyük bir görsel şov, sahne şovu planlanıyor. Madonna, Shakira, Güney Koreli pop grubu BTS ve Justin Bieber gibi isimlerin sahne alacağı büyük bir şov planlanıyor. Ve bu sahne gösterisinin küratörlüğünü de yine Coldplay'in solisti Chris Martin yaptı. O da dikkat çekici bir detay. Bu sahne şovundan da yaklaşık 100 milyon dolarlık bir gelir elde edilecek ve bu gelirin de yine çocuk futbolu gibi bir takım yardım ve destek projelerinde kullanılması planlanıyor. Tabii ki Dünya Kupası boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Yine kupa maçı içinde, final maçı içinde olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığını söylemek mümkün. 80 bin kişilik New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak maç. Bilet fiyatları ise 7 bin dolarla 55 bin dolar arasında değişiyor.
2: Peki şimdi kendine has belki o görsel şölenler Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle hem Super Bowl'dan hem NFL'den senin de söylediğin gibi alışkın olduğumuz ya da bildiğimiz Dünya Kupası'na monte edilecek bu dokunuşlara ek olarak acaba bir de finalde Trump dokunuşu görecek miyiz? Donald Trump da karşılaşmayı izleyecek sanırım. Kupayı kazanan takıma vermesi de bekleniyor. Var mı bu planda bir değişiklik? Onu da soralım.
4: Canan, evet, ABD Başkanı Donald Trump Dünya Kupası maçlarını şimdiye kadar tribünden izlememişti. Final maçında o da New Jersey'de olacak. Kazanan takıma da yine Trump'ın kupayı takdim etmesi bekleniyor. O planda şu an için en azından bir değişiklik yok. Dolayısıyla hem maç esnasında hem de maç sonrasında kupayı takdim ederken evet bir Trump dokunuşu görmemiz olası görüntülerde. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yakın ilişkisi daha önce de çok tartışmaya yol açmıştı. Hatta Amerikan milli takımının forveti kırmızı kart gördükten sonra bir maçta Trump Infantino'yu aramıştı. Bu hamlesi de, bu müdahalesi de çok konuşulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın dışında Dünya Kupası final maçına katılacağı açıklanan, katılmayı planlanan başka liderler de var. Onlardan bir tanesi Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum. O da final maçında olacak. Kanada Başbakanı Carney'nin de yine final maçına katılacağı açıklanmıştı ki Kanada'yla da zaman zaman gerginliğin yaşandığını biliyoruz Amerika arasında. Yine İspanya-Arjantin arasında oynanacak maç demiştik. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ise karşılaşmayı tribünden izlemeyecek, konutunda izleyecek. Yapılan açıklamada bir kötü şans ya da uğursuzluk getirmemesi için Arjantin'in daha önce zafer kazanmış olduğu maçları da Cumhurbaşkanı konutundan izlediği için yine bu batıl inanca diyelim bağlı kalacağı anlaşılıyor. İspanya Kralı Felipe'nin geleceği açıklanmıştı. Yine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de final karşılaşmasını New Jersey'de izleyeceği ifade edilmişti. Yine İspanya ile Amerika arasında da İran Savaşı sırasında diplomatik olarak zaman zaman gerginliğin yükseldiğini de biliyoruz. Katılacak olan liderler, en azından katılacağı açıklanan liderler bu şekilde. Biraz önce senin sorduğun soruya dönecek olursak, yani Amerika aslında futbola, bizim bildiğimiz manada futbola çok yakın bir ülke değil. Acaba Dünya Kupası'nda nasıl bir ev sahipliği yapacak diye konuşuluyordu. Özellikle Trump yönetimi döneminde belki biraz içeriye dönen, içeriye bakan bir ülke haline gelmişti Amerika. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen taraftarları acaba nasıl ağırlayacak diye konuşuluyordu. Bugün New York Times'da tam da bu konuyla ilgili bir dikkat çekici bir yazı çıktı. Amerika Dünya Kupası'na nasıl hazırlanacağı konuşuyordu, nasıl hazırlanacağını konuşuyordu ama aşık oldu diye. Dolayısıyla 11 şehirde yapıldı Dünya Kupası maçları. Bugünkü final maçıyla son dokunuş olmuş olacak.
2: Evet Begüm, teşekkürler. Tabii belki yarın biz işin bir de siyasi yansımalarını da konuşuruz Dünya Kupası'ndan. Her konuda olduğu gibi işin içinde Trump olunca mutlaka bir politik mesaj ya da ülkeleri ilgilendiren başka işin siyasi kısmı da ortaya çıkıyor. Senin favori takımın hangisi diye sorayım veda etmeden önce.
4: favori takımımı söylemeyeyim, iyi oynayan kazansın diyelim.
2: Peki, tamam, teşekkürler. Biz de tabii ana haber içerisinde İspanya ile Arjantin'in yapacağı bu dev final karşılaşmasını spor yorumcusu Koray Durkal'la değerlendirmeye devam edeceğiz ama önce gündemdeki haberlere bir hızlıca bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların da atılması bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alabilir? Ayrıntılara bakalım.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclise tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
2: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
6: Ben şu anda helikopterdeyim.
5: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza Kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihte düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun Öksüz'de irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.
7: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
5: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
8: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. İfade vermeye başladı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un sorgusu sürüyor. Uğur'un hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar mercek altında. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik ise itirafçı olmuştu. Çelik, Levent'in talimatıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylendiği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
9: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda, bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar, iadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
8: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
5: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
7: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
5: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malumdur dedi.
7: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
2: CHP'de mutlak mutlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a yani yarına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel adli tatilin başlayacağı bu tarihe kadar mutlak mutlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yani yarından itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
10: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
5: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurulcular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılarını 8. gecede de sürdürdü. İran'ın misillemeleri de devam etti. Bugün Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'den siren sesleri yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da Cuma günü Ürdün'e yapılan saldırıda iki Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı.
5: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor, Tahran bölge ülkelerine misilleme yapıyor, bölgede topyekun savaşa dönülmesi ihtimali artıyor. İran'a Amerikan saldırıları 8. gecede devam etti. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Cuma günkü Ürdün saldırısında iki Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı. Son saldırının gerekçelerinden biri Ürdün saldırısı olarak gösterildi. Diğer amacın, İran'ın Hürmüz Körfezi'ndeki ticari gemileri tehdit kabiliyetinin daha da zayıflatılması olduğu belirtildi. CENTCOM, İran ordusunun kıyı bölgelerdeki keşif ve hava savunma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ise Amerikan ordusunun sabaha karşı 03.39'da yapımı devam eden Darhovin nükleer santrali sahasına saldırdığını açıkladı. İran'ın Mehr Haber Ajansı, Sirik yakınlarında bir saldırı yapıldığını, can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Tasnim Haber Ajansı, Irak sınırına yakın Shadgan kenti civarında bir yerinde hedef alındığını yazdı. İran ise Kuveyt'in El Adiri kampı ve Ali Selam hava üssündeki Amerikan ordusuna ait askeri ekipmanları hedef aldı. Kuveyt'e saldırı sabahta devam etti. İran'ın füze ve drone saldırılarına karşı hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı. Kuveyt'in ardından Bahreyn'den de saldırı haberi geldi. Bahreyn, İran'ın saldırısının hava savunma sistemleriyle önlendiğini duyurdu. Hafta sonu Kuveyt ve Bahreyn'in yanı sıra Ürdün ve Suudi Arabistan'dan da saldırı haberleri geldi. Suudi Arabistan'a cumartesi günkü saldırıda El Harç ve Yanbu kentleri hedef alındı. Başkent Riyad'ın doğusundaki El Harç, Amerikan askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Yanbu ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki petrol ihraç terminali. İran'ın 3 aydan uzun süredir Suudi Arabistan'a ilk kez füze saldırısı yaptığına dikkat çekiliyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı idare eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. İran'ın dini lideri Müşteba Hameney, son yazılı açıklamasında Amerikan saldırılarının Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu gösterdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı tırmandırarak daha ağır bedeller ödeyeceğini ve daha büyük bir itibar kaybına uğrayacağını belirtti.
2: Rusya ile Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Ukrayna önce Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. 8 işçi öldü, onlarcası yaralandı. Rus ordusu da Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. En az bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
11: Sirenler çaldı, patlamalar peş peşe geldi. Alevler geceyi aydınlattı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ağır bombardıman altındaydı. Rusya dalgalar halinde onlarca füzeyle saldırdı. Saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralılar var. Düşen füze parçaları kentin farklı noktalarında yangınlara yol açtı. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Yetkililer, apartmanlar, marketler ve bir yurt binasıyla bazı iş yerlerinde patlamalar gerçekleştiğini aktardı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangınları söndürmek için çalışma yürüttü. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için de yoğun bir çaba vardı. Başkentteki şiddetli saldırılar öncesi Ukrayna ordusu Rus e-ticaret devini hedef almıştı. Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketinin lojistik merkezleri dronlar tarafından vuruldu. Moskova ve Tambov bölgelerindeki saldırılarda çok sayıda işçi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı. Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki drone parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü.
2: İsrailli yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria'daki bir Filistin köyüne saldırdı. Bir cami ve iki ev kundaklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
5: Saatler gece yarısını geçerken koşarak geldiler, bir camiyi ve bazı evleri kundakladılar. Caminin duvarlarına kırmızı boyayla yazılar yazdılar. Görüntüler Batı Şeria'daki bir Filistin köyünden. Filistin resmi haber ajansı Vafa, En Hanine bağlı Tevane köyünün yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını duyurdu. Köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar yanıcı maddeler atarak iki evde Tevane Camii'ni ateşe verdi. Yangında cami ile evlerde büyük hasar oluştu. Köy yöneticileri saldırının İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Başkanlığı ise saldırıyı kınadı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli çetelerin Tevane Camii'ni

0: işgal altındaki Batı Şeria'da askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti. 13 bine yakın kişi yaralandı. Yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.
1: Hindistan'ın kuzeyi aşırı yağışlarla gelen sel, su baskını ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. Şu ana kadar en az 19 kişinin doğal afetler nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Can kayıplarının büyük kısmı Cammu Keşmir eyaletinde gerçekleşti. Pek çok kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına ve evlerin yıkılmasına neden oldu. Pek çok güzergah ve otoyol ulaşıma kapandı. Hindistan Meteoroloji Dairesi Cammu Keşmir genelinde 23 Temmuz'a kadar yağış görülebileceği, yeni sel ve toprak kayması riskinin artacağı konusunda uyardı. Evet, 2026 Dünya Kupası finalinde ilk düdüğün çalmasına artık kısa bir zaman kaldı. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı mücadele saat 22'de başlayacak. Biz de bu dev maçı spor yorumcusu Koray Durkal'la konuşacağız. Sayın Durkal, yayına hoş geldiniz. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Kağıt üstündeki favorinin kim olduğunu sorayım hemen maçı. Artık saatler kalmışken İspanya mı Arjantin mi, ne söylemek istersiniz?
2: Açıkçası
1: sonra teknik kağıt üstünde konuşuruz.
2: Tabii kağıt üstünde bile aslında tahmin edilmesi çok zor bir karşılaşma. Çünkü iki farklı ekol, iki farklı kültürden bahsediyoruz. Benim tahminimi sorarsanız ben Arjantin'in kazanacağını düşünüyorum ama dediğim gibi çok tahmini zor bir karşılaşma. İspanya'da son Avrupa şampiyonu unvanıyla buraya geldi ve finale kadar çıktılar. O yüzden hem izlemesi keyifli olacak hem de tahmin etmesi oldukça zor olacak.
1: Finale gelene kadar da aslında elenen rakiplere de baktığımızda İspanya'nın biraz daha zor bir sınav verdiğini söylemek mümkün sanırım.
2: Evet, kağıt üstüne baktığımız İspanya'nın rakipleri biraz daha zor gözüküyordu ama o takımların da performans anlamında turnuvada çok şey vermediğini hepimiz gördük. Hep konuşulan noktada bu zaten. Arjantin'in yolunun daha kolay olduğu, İspanya'nın biraz daha zor bir yoldan geldiği konuşulsa da dediğim gibi işin sonunda çeyrek final ve yarı finallerde iki takım da çok zorlu eşleşmeleri büyük bir başarıyla geçti diyebiliriz.
1: Peki kupaya hangi ülke daha yakın diye sorduğumuzda aslında bunun yanıtının zor olacağını söylemiştiniz. Oyunları nasıl değerlendirirsiniz? İki rakip birbiriyle nasıl karşılaşır?
2: Aslında bu hikayesi bol olan bir final aslında. Hem saha kenarında gerek Luis de la Fuente ve Scaloni birbirini yakından tanıyan usta çırak ilişkisine sahip iki teknik adam. Çünkü Scaloni futbolu bıraktığında eğitimini de la Fuente'nin yürüttüğü İspanya Federasyonu'ndan aldı. Orada çok da iyi bir ilişki kurdular. Birbirlerine çok saygı duyan iki teknik adam. Saha içine baktığımızda pek çok İspanyol oyuncunun Barcelona'nın altyapısı olan La Masia'dan yetiştiğini görüyoruz. Hepsi Messi'ye örnek alarak büyüyen, neredeyse Messi'nin hepsinin çocukluğunu bildiği genç oyunculardan kurulu bir takım. O yüzden hem saha içinde hem saha kenarında usta çırak ilişkisini kimin kazanacağını izleyeceğimiz bir final olacak aslında. Oyun anlamında baktığımızda da İspanya'da artık bir ekol var. Topa sahip olma, ama bu topa sahip olma her geçen yıl daha da ileri düzeye taşınıyor. Topla daha çok hızlı hareket ediyorlar. Özellikle yoğun presi çok iyi yapıyorlar. Ama Arjantin'e baktığımızda yoğun presi çok iyi yapan ama oyunu tutkuyla oynayan bir takım. Topa çok daha fazla sahip olmasa da birlikte hareket etmeye çalışan, bir kardeşlik grubu gibi hareket eden oyunculardan kurulu. Tatlı sert oynamayı da seviyorlar ki İngiltere karşısında ne kadar sert olabileceklerini de fazlasıyla gösterdiler. O yüzden dediğim gibi yani iki takımın da ben oyun şablonlarında çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. İspanya'nın daha fazla topa sahip olup Arjantin'e top göstermemeye çalışacaktır ama dediğim gibi Arjantin'in bu sert oyunu İspanya'yı da tıpkı İngiltere gibi kırarsa Arjantin bu finalinde şampiyonu olabilir.
1: Aslında bu oyun sertliğine maçtan önce İspanya'nın stoperi Laporta dikkat çekmişti. Göz yumulan hareketler oldu diyerek de biraz karşılaşma öncesi psikolojik bir mücadeleyi de başlatmış oldu sanki. Arjantin'de Paredes ve Depol gibi de isimler sertlik anlamında öne çıkıyor. Belki karşılaşma öncesi yapılan bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Mental olarak hangi takımın daha önde olduğunu düşündürtür yapılan bu yorumlar size?

0: Ya aslında bu açıklama bana biraz İspanyol oyuncuların, çünkü İspanyol oyuncular çok sert oynayan oyuncular değil. Dediğim gibi yani topa sahip olup rakibin kimyasını bozmaya çalışan bir oyun tipine sahipler. Ama Arjantin tam ters bir anlayışa sahip. Rakibi İngiltere maçında ilk yarıda 19 faul vardı. Bunların 14 ya da 15'i Arjantin tarafından yapılmıştı ki İngiltere'de oyuncuları hem fiziksel hem mental anlamda çok büyük sıkıntıya soktu ve ikinci yarıda oyundan düşmüşlerdi. O yüzden belli bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum ama bu Dünya Kupası ile birlikte şunu çok net bir şekilde gördük. Hakemler belirli sertliklere çok fazla müsamaha gösterdiler oyunun akışını bozmamak adına. O yüzden bu sertlikleri sadece Arjantin maçında değil pek çok maçta da gördük. Bu maçta dediğim gibi ben Arjantin'in psikolojik anlamda bir adım önde olduğunu düşünüyorum sertlik anlamında ama İspanya tıpkı Fransa'ya yaptığı gibi pas oyununu kabul ettirebilirse de Arjantin'e büyük bir sürpriz yapabilirler.
1: Peki bir de aslında kişisel gündeme gelen iki isim var tabii şüphesiz. Bu finalde Messi ve Yamal'ın karşı karşıya gelecek olması. Aslında Barcelona'nın futbol fabrikası La Masia'dan çıkan bu iki ismin o meşhur fotoğraflarının da yeniden gündeme gelmesini de düşünecek olursak bu ikilinin futbol düellosu finale nasıl yansır diye de sorayım.
0: Aslında bu çok uzun bir hikayeye dönüşür ama kısaca cevap vermeye çalışayım. Aslında son Avrupa Şampiyonası'na baktığımızda Lamine Yamal'ın çok daha bireysel, çok daha oyunu kendi adına domine edebilen bir yapısı vardı ama bu Dünya Kupası ile birlikte tıpkı bir Messi olgunluğunda oynayan bir oyuncuya dönüştü. Topa daha fazla sahip olmaktansa daha fazla alternatif arayan, evet yine birebir de adam geçen ama bunu 2, 3 veya 4'e zorlamayan bir adam geçtikten sonra tamamen diğer opsiyonları düşünmeye başlayan olgun bir oyuncuya dönüştü. Keza Messi de bu şekilde oynuyor. Enerjisini çok daha doğru anlara saklıyor. Bir orkestra şefi gibi sadece takımını yönetmiyor, karşı tarafın da oyunu kendi yönettiğine inanmasını sağlıyor. O yüzden o fotoğraflarıyla başlayan bu yolculuğun 2026'ya gelmesi gerçekten hani kaç milyonda görülecek bir ihtimal de bilmiyorum
1: Evet.
0: ama aslında hali 2030 Dünya Kupası'na saklayan da çok fazla kişi vardı. Çünkü 2030'un İspanya'da olacak olması Messi'nin 2030'da da oynayabilecek ihtimali Barcelona'ya çünkü demediği için son vedayı belki de İspanya'da yapacağı yönünde de çok fazla spekülasyon vardı ama bence de biraz erken final oldu. Futbolun geçmişiyle geleceği bugün bakalım ne yapılacak. Ben de çok merak ediyorum açıkçası.
1: Evet, demin aslında paslaşmalardan ve biraz da oyunun hem sertliğinden hem de aslında İspanya'da defansından da söz ettik. Şimdi finale gelene kadar kalesinde sadece tek gol gören bir İspanya'dan bahsediyoruz ve rakip fileleri de 19 kez havalandıran bir Arjantin var. Yani turnuvanın en çok gol atan takımıyla belki en az gol yiyen takımı karşı karşıya gelmiş olacak. Dolayısıyla bu iki farklı futbol anlayışı bize nasıl bir final maçı vaat etmiş oluyor?
0: Açıkçası ben ilk yarıda iki tarafında da daha temkinli, orta sahada üstünlüğü kurmaya çalışacak bir yapıda oyun oynayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi işte buradaki burada aslında öne çıkacak olan olay da iki takımın orta sahada o psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için ne kadar sertliği göstereceği ve o sertliğe ne kadar güçlü cevap verebileceği biraz da belirleyici olacak. Çünkü İspanya orta sahası özellikle Rodri, Olmo ve Pedri üçlüsüyle birlikte çok farklı bir oyun oynuyor. Rakibe kolay kolay pozisyon da tanımıyor, geçiş de vermiyor ve dediğim gibi yani Fransız oyuncuların çok fazla moralini bozmuşlardı, oyundan düşürmüşlerdi sürekli topa sahip olarak. Ama dediğim gibi bu sefer karşılarında daha sert, daha aktif bir takım olacak. Çünkü Messi o liderliği gösterdiği sürece Arjantin takımının inancı asla bitmiyor. Çünkü gördük son iki maçlarında da sürekli geriye düştüler ama Messi topu alıp ilerledikçe o takım ona daha fazla inandı, daha fazla peşinden gitti ve Arjantin finale kadar geldi. Son dünya şampiyonu. Bu unvanı ikinci kez almak istiyorlar. Dediğim gibi ben hani başta da söylediğim gibi Arjantin'i çok fazla şanslı görüyorum. Hem psikolojik anlamda hem oyun anlamında. Çünkü İspanya'nın bir de gençliğini de düşünecek olursak o tecrübe Arjantin'de biraz daha fazla var. O sebeple bu da artı birle başlayacak olan taraf bence yine Arjantin.
1: İkinci kez almak istiyorlar dediniz. Şimdi tarihe bakalım biraz. Üst üste iki kez Dünya Kupası'nı kazanan da sadece iki ülke var. Biri 1934'te, biri de 1938'de zafere uzanan İtalya. Diğeri de 58 ve 62'de Peleli Brezilya tabii. Ondan da söz etmeden olmaz. İspanya son Avrupa şampiyonu. Daha önce de Avrupa ve Dünya dublesini 2008 ve 2010'da yaptılar. Dolayısıyla finali kazanan her şekilde bir tarih yazmış olacak ama bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
0: Elbette dediğim gibi hani Messi bireysel anlamda 2022'yi kazandıktan sonra omuzlarındaki o yük fazlasıyla kalktı. Bu turnuvaya da o kadar rahat başladı ki hem attığı goller hem takımın ona olan inancı ve takımın ikinci kez Messi'ye bu kupayı kazandırmak için fazlasıyla mücadele etmesi. Baktığımızda yani sadece bir takımın değil bir ulusun bir oyuncunun etrafında kenetlenip yeniden aynı coşkuyu, aynı mutluluğu yaşamak istediğini fazlasıyla görüyoruz. Evet tarihte dediğiniz gibi bunu çok geçmişte başaran iki ülke vardı. O yüzden Arjantin hem Amerika kıtasında bu başarıyı yakalamak istiyor hem de dediğim gibi Messi'yi futbol tarihinin en iyisi olarak kayıtlara geçirmek için bir kez daha bu kupayı kazanmak istiyorlar. Çünkü dediğim gibi o takımda da çok fazla genç oyuncu var. Messi olma hayaliyle, Messi gibi oynama hayaliyle büyümüş Enzo Fernandez başta olmak üzere pek çok oyuncu var. O yüzden onlar Messi'den belki çok daha fazla istiyor bu kupayı onun kazanmasını. Bu birliktelik de Arjantin'i buraya kadar getirdi bence.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Durkal değerlendirmeleriniz için. Bir yandan da ekranın diğer tarafında New Jersey'de maçın oynanacağı stadyuma giden taraftarları, Messi formalı taraftarları elbette görmekteyiz. Heyecan için artık saatleri, dakikaları geri sayıma almış durumdayız. Bakalım sonrasında da yine spor yorumcuları çok konuşacak, çok değerlendireceklerdir elbette bu maçı. Seyir zevki yüksek, keyifli bir karşılaşma olsun diyelim. Teşekkür edelim size de.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Emniyet güçleri İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik iki operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle aranan yabancı bir uyuşturucu kaçakçısı Kağıthane'de yakalandı. Tuzla'da ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
2: Polis! Sanal devriyelerle takip yapıldı, mesaj uygulamaları tek tek incelendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Moğolistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. Emniyet güçleri uluslararası düzeyde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi önce sanal ortamda takibe aldı. Mesajlarında yasaklı madde alım satımına yönelik ibareler görüldü. 58 yaşındaki uyuşturucu tacirinin ülkesi Moğolistan'da uzun süredir arandığı belirlendi. Ekipler şüphelinin yerini belirleyip nokta atışı operasyonla Kağıthane'de saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Moğolistan uyruklu kaçakçı, işlemlerin ardından ülkesine gönderilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Emniyet güçleri İstanbul Tuzla'da düzenledikleri operasyonda ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi. Drone kamerayla takibe aldıkları şüphelileri adım adım izleyen sivil polisler, uyuşturucu saklandığı belirlenen evin çevresini kuşattı. Şüphelilerin hareketlenmesiyle birlikte düğmeye basıldı. İki şüpheli eve girmek üzereyken yakalandı. İçeride yapılan aramada evin çeşitli noktalarına kutulanıp saklanmış 14 binden fazla uyuşturucu hapla farklı türde yasaklı madde ele geçirildi. Operasyon sırasında eve gelen bir kişi de uyuşturucu satın almak istediği anlaşılınca gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Bir kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan mahkemeye çıkarılıp tutuklandı.
1: İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü yangını ve Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını, alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle birer faciaya dönüşen iki olayda yakınlarını kaybedenler. Adalet için seslerini yükseltmeye devam ediyor. Gayrettepe'de olayın yaşandığı gece kulübünün önünde bir araya gelip sorumluların yargılanmasını istediler.
2: Henüz 19 yaşındaki Onur Aladağ, iki çocuk babası Kadir Orhanoğlu ve çalışmak için gittikleri yerde ölen diğer 27 kişi. Yakınları 2 Nisan 2024'te İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü tadilatı sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenleri unutmadı. Adalet arayışı için olayın yaşandığı yerde bir araya geldi. Onlara 8 Kasım 2025'te Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölen 7 işçinin yakınları da destek verdi.
3: Bütün katliamda sevdiklerini kaybeden aileler olarak bir araya geldik, birbirimizin sesi olduk. Bundan sonra başka katliamların yaşanmaması için el ele birlikte yürüyeceğiz.
2: Aileler her iki olayda da iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına, ilgili kurumların denetim yapmadığına dikkat çekiyor. Sanıklara bilinçli taksir değil, olası kasla ölüme neden olma suçlamasının yöneltilmesini istiyor.
4: Bu iş yerinde bir kez bile 10 yıllardır gece kulübü olarak bir bodrum katta faaliyet yürüten bu iş yerinde bir kez bile denetleme görevini yerine getirmemişti.
5: Mahkemeye gelen 4 katili biliyoruz ama dışarıda da katiller var. Onların da ismini öğrenmek istiyoruz. Artık mahkemede görmek istiyoruz. Çığlığımız bunun için.
2: Gece kulübü yangını sonrası açılan davanın son celsesi 10 Temmuz'da görüldü. 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı dava 15. kez ertelendi.
1: Sırada üzücü bir tablonun haberi var. Haziran ayında 228 işçi yaşamını yitirdi. Çalışırken ölen işçilerin 6'sı ise çocuktu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tam bu raporu yayınlamıştı ki 2 işçinin daha hayatını kaybettiği haberi geldi. Ölenlerden biri 14 yaşında bir çocuk.
2: Emirhan Sarısu 14 yaşındaydı. Kocaeli Gölcük'te çalıştığı inşaatın 4. katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Babasıyla birlikte çalışmak için Sakarya'dan gelmişlerdi. İstanbul Beylikdüzü'nde ise bir işçi 12. kattaki inşaat iskelesinden düştü. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Her iki ölüm haberi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayına ilişkin hazırladığı raporun yayınlanmasının ardından geldi. Veriler bir aylık süre içinde 228 işçinin kaza sonucu can verdiğini ortaya koyuyor.
6: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
2: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin 6'sı 18 yaşından küçüktü.
6: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
2: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor.
1: İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi genç kız çantasında 25 mermi ve şarjörle alışveriş merkezine girmeye çalıştı ve yakalandı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Genç kız ve 47 yaşındaki erkek arkadaşı tutuklandı.
7: Çantasında şarjör ve mermilerle alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından girerken güvenliğe takıldı. Görüntüler İstanbul Şişli'deki AVM'nin girişinden. Olay Esentepe mahallesinde yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza A, çantasındaki şarjör ve mermilerle bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Ruhsat sorulması üzerine AVM'ye girmekten vazgeçti. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir eğlence merkezinde yakalanan üniversite öğrencisinin çantasında şarjör ve 25 mermi ele geçirildi. Beyza A ifadesinde şarjör ve mermileri erkek arkadaşının kiraladığı evde bulduğunu, bunun üzerine 47 yaşındaki sevgilisinin mühimmatı kendisine getirmesini istediğini söyledi. Genç kız AVM'de Erol G ile buluşmak için yola çıktığını, X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını öne sürdü. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli adamı da gözaltına aldı. Erol G ile bağlantısı olduğu belirlenen 7 adreste arama yapıldı. İncelemelerde bulunan 600'den fazla fişeğe el konuldu. Beyza A ve Erol G ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
1: Mardin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğu rastgele ateşlenen merminin hedefi olduğu ağır yaralanan kız tedavi altında. Mazıdağ ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu kız çocuğu Kırsal Evciler Mahallesi'ndeki evin damındaydı. Uyuduğu sırada karnına bir yorgun mermi isabet etti. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. 12 yaşındaki kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürüyor, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Jandarma küçük kızın yaralanmasına neden olan mermiyi kimin ateşlediğinin tespiti için çalışmaları sürdürüyor. Yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları riski de arttı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yurdun dört bir yanında olası yangınlara karşı önlemleri arttırdı. Kastamonu ve Adana'da alev savaşçıları riskli noktalarda nöbet tutmaya başladı.
8: Gözetleme kulelerinde nöbet tutuyorlar. Güvenlik kameralarından ormanlık alanları izliyorlar. Alev savaşçıları olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda.
9: Burada iki var ya 7-24 saat ormanlarımızı korunması için bekliyoruz. En ufak bir duman veya da ihbar halinde hemen Kastamonu Yangın Harekat Merkezi'ne bilgi veriyoruz.
8: Kastamonu orman varlığının en fazla olduğu iller arasında. Orman Bölge Müdürlüğü yazın artan yangın riskine karşı önlemleri en üst seviyede tutuyor. Yeşil alanlar, gözetleme kulelerinde görevli ormancılar ve kameralarda anlık olarak takip ediliyor. Olası yangın durumunda bilgiler yangın harekat merkezine iletilerek ekiplerin bölgeye en kısa sürede ulaşması sağlanıyor.
10: En önemli görevimiz yangın yerindeki yangın amirimize tüm bilgileri yangın anında ulaştırabilmek. Bu bizim için çok önemli. Erken ulaşım, erken müdahale.
11: Kadirli gözüküyor.
8: Burası da Adana. Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü nöbet çalışmaları sayesinde olası bir yangın önlendi. Ormanlık alan yakınında yakılan ateş insansız hava aracıyla tespit edildi. Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler alevlerin ormanlık alana sıçramasını önleyerek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına neden olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz ama gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.

0: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
1: Müzik arası.

0: Saat 21 haberlerle karşınızdayız. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
1: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gidecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklifte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da temaslarda bulunuyor. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumu ele alındı. Fidan önce Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüştü. Fidan, Katar'a yapılan saldırılara karşı Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineledi. Görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik girişimler ve arabuluculuk çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının önemi vurgulandı. İsrail'in istikrar bozucu faaliyetleriyle Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı ele alındı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Salı günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair yazılı bir öneri sunması bekleniyor. Trump'tan Lübnan'dan çekilmesi için İsrail'e baskı yapmasını isteyecek.
1: Washington bu hafta tarihi ve kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Trump ve Aoun ilk kez baş başa bir araya gelecek. Ziyaret Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleşecek. Lübnan'ın güneyi İsrail'in işgali altında. Yüz binlerce kişi İsrail saldırıları nedeniyle evini terk etti. Hizbullah silah bırakmayı ve İsrail'de doğrudan görüşmeleri reddediyor. Amsa, Hizbullah'ı İran'ın uğruna Lübnan'ı ateşe atmakla suçluyor. Lübnan'da bir yetkili Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın nasıl silahsızlandırılacağına dair yazılı bir öneri sunulacağını söyledi. Aoun, Trump'tan Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da yapılan anlaşmaya uyması için İsrail'e gerekli baskıyı uygulamasını isteyecek. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın amacı İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak. 26 Haziran'daki anlaşma Hizbullah'ın silah bırakmasını, İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor. Aoun'un Cumhurbaşkanlığı'nın ilk yılında Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci başlamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaş Lübnan'daki çatışmayı da alevlendirdi. Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'a destek için İsrail'e füze atmasıyla İsrail'den Lübnan'a hem kara hem hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda 800'lü kadın, çocuk ve sağlık görevlisi olmak üzere 4300'den fazla insan öldü. Aoun, İsrail'in yoğun saldırıları yeniden başlayınca tarihi bir çıkış yaptı. Aoun'un çağrısıyla 1978'den bu yana Lübnan'ı defalarca işgal eden İsrail'de doğrudan görüşmelere başlandı. Ancak Aoun, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşme çağrılarını bugüne kadar kabul etmedi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
2: Adada senelerce devam eden çatışmalar, ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini de kullandı.
2: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.
1: Güler mesajlarını 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda verdi. Bakan Güler'in Rum kesimine bir uyarısı da vardı.
2: Doğu Akdeniz'de ve adanın güneyinde yabancı ülkelerin hareketliliği de artmıştır. Tüm bunlara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde ülkemizin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerini korumak için büyük bir güç ve azim ve kararlılığa sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
1: Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi. Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi daha sonra Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne yönelik katliamlarının anlatıldığı Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.
0: 2026 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek ülke bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak.
3: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi? Son Avrupa şampiyonu İspanya mı? Lionel Messi mi? Lamin Yamal mı? 39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda ya matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez dünya kupasının sahibi olacak. H grubunu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti. Finale gelene kadar kalesinde sadece bir gol gören matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı. İspanya'nın final maçına Unai Simon, Pedro Porro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Oyarzabal 11 ile çıkması bekleniyor.
4: Benim için önemli olan finale kalmak. Önümüzdeki tüm turnuvalarda finale kalıp kaybedeceksin deseler şimdiden kabul ederim. Önemli olan sürekli buralarda oynamak. Son yıllarda harika bir gidişat yakalayan, çok iyi durumda olan inanılmaz büyük bir takıma karşı sahadan galip ayrılmaya çalışacağız. Harika bir maç olacağını düşünüyorum.
3: Kupanın son şampiyonu Arjantin, Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J grubundan 9 puanı lider çıktı. Tangocular son 32'de Yeşil Burun Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda. Tangocuların dev maçta sahaya Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez ve Lionel Messi 11 ile çıkması bekleniyor.
5: İspanyolların nasıl oynadığını biliyoruz. Aralık ayından beri muhtemel rakiplerimizi analiz ediyoruz. Kendi futbolumuzu oynayıp onların canını yakabileceğimize inanıyoruz. Kazanmak için en iyi versiyonumuza ihtiyacımız var. Her ne kadar finalde olsa bunun sadece bir futbol maçı olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde dikkatimiz dağılabilir.
3: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak. Mücadele New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyum'da oynanacak.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sektöründe ezber bozuldu. 34 yıllık Amerikan besin piramidi tepetaklak edildi. Yeni piramitle birlikte tahıllarla yağlar yer değiştirdi. Proteinde artış gözlendi. Peki neden böyle bir değişikliğe gidildi? Beslenme uzmanı Dr. Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
1: Piramit de normalde alt tabanı daha geniş olarak karşımızdaydı, yukarıya doğru daralıyordu. Şimdi piramidi ters çevirdiler. Dolayısıyla ters çevrildiğinde aslında yukarıda kalan tüketilmesi gerekenler aşağıyla yer değiştirmiş oldu. Yani en altta bizim tahılları tüketmemiz gerekirken geniş bir noktada, ki bizim diyetin %50'si karbonhidratlardan geliyordu. Pirinç pilavı da, çorba da, ekmek de, tükettiğiniz glisiniler de bir karbonhidrattı ve en altta kalıyordu. Şimdi o yine en altta ama ucu piramidin orada olmuş oldu. Dolayısıyla karbonhidratı azaltın deniyor. Yani bu şu anlama geliyor. Daha yağ içeriği, protein içeriği yüksek. Daha laf aramızda ketojenik bir diyet gibi bir şey oluyor dolayısıyla da. Ama bunun da çeşitli handikapları var. Ama bunu şöyle söylüyor. Diyor ki işlenmiş gıdalar, ilave şeker olmayacak. Ultra işlenmiş gıdalar olmayacak. Onun yerine proteinden zengin gıdalar. Ama bu noktada şu var ki merkezde olan şeyler hayvansal gıdalar. Hayvansal gıdalardaki handikap şu, doymuş yağ oranının yüksek olması. Evet, biz temiz yiyecekleri tüketelim, katkı maddelerinden daha az alalım, tuzu daha az alalım, şekeri daha az alalım, ultra işlenmiş gıdalar sağlığında zarar verir, onlardan uzaklaşalım. Daha gerçekçi, işte daha sürdürülebilir olmasını sağlayalım bazı şeylerin. Ama bu noktada unutulmaması gereken bir şey var ki doymuş yağ oranlarının yüksek olması, proteinin yüksek olması. Handikap şu, yüksek protein maalesef her zaman böbrek yükünü arttırıyor. Dolayısıyla yeterli su içmeyen bir bireyde bir handikap oluşturuyor. Bir de karaciğeri çok yoruyor. Bugün biz mesela karaciğer koruyucu diyetlerde hayvansal gıdaları kısıtlamak istiyoruz. Tam yağlı olan sütleri kısıtlamak istiyoruz. Ya da kalp hastalıklarında doymuş yağ, trans yağı kısıtlamak istiyoruz. İşlenmiş gıdayı kaldırınca trans yağ ortadan kalkıyor aslında. Ama bu noktada doymuş yağ ile mücadele etmek gerekecek. Kalp sağlığı da bu açıdan oldukça önemli. Burada da işte tartışmalar ortaya çıkıyor. Yani protein vurgusu var ama nasıl yapacağız? Normalde 0.8 1 gramdı kilogram başına protein. Şimdi ortalama 1.5'lara çıkıyor. Bu da hakikaten sağlıklı bir bireyde de böbrek yükünü artırır. Çünkü o kadar fazla protein günün sonunda doymuş yağlardan kalp hastalıkları, damar tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Artık böbrek hastalıklarına yol açabilecek. O yüzden bunlar tabii tartışıldı. Güzel tarafı sebzelerin artması, meyvenin lifin artıyor olması, iyi yağların da artıyor olması kuru yemişlerden kaynaklanan. Ama işte bu noktada yine kişiye özel beslenme ön plana çıkacak. Çünkü ölçü oldukça önemli ve kıymetli olacak. Yani tükettiğiniz doymuş yağ oranı olan mesela kırmızı etin, tavuk eti de olsa bu, balık eti de olsa ya da tükettiğiniz bir süt ürünü de olsa, peynir de olsa doymuş yağ oranının yüksek olmasının kişiye göre değişiklik göstermesi gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü LDL seviyeleri bizim için çok önemli. Kan şekeri seviyeleri çok önemli. Neticede bunların da yüksek olması dejeneratif hastalıkları ve obeziteyi tetikleyebiliyor. O yüzden de bu noktada daha dikkatli olmak lazım. Yine kişiye özgü tabloların oluşması gerektiğini düşünüyorum.
0: Beslenme uzmanı Dr. Tuğba Kayan Tapan NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, Gece ve Caz'da bu hafta buluşmamız tenor saksafoncu Joe Lovano ile başlıyor. 2025 yılına ait Homage albümünden Zbigniew Seyfert'in baladını, piyanoda Marcin Wasilewski, basta Slavomir Kurkiewicz ve davulda Mihal Miskiewicz ile seslendiriyor. Love in the Garden.

Tenor saksafonda Joe Lovano, piyanoda Marcin Wasilewski, basta Slavomir Kurkiewicz, davulda Mihal Miskevic'in yorumuyla Zbigniew Seifert'in Love in the Garden adlı modern baladını dinledik. Lovano'nun 2025 yılına ait Homage albümünde yer alıyordu. Alban piyanist Benjamin Lackner, 2000'lerin parlayan yıldızlarından. 2022'de yayınladığı 3. albümü Last Decade'den aynı adlı bestesini dinliyoruz. Trompette Matthias Aik, basta Jerome Röger, davulda Manu Kaçe ile seslendiriyor. Ardından İsveçli şarkıcı Jessica Pilnes, Norma Dolores Ekström, A Tribute to Peggy Lee albümünde Jerome Kern, Oscar Hammerstein parçasını söylüyor. The Folks Who Live on the Hill. Trompette Carl Ulandersson, vibrafonda Matthias Stahl, basta Fredrik Jonsson eşlik ediyor.

Önce piyanist Benjamin Lackner'ın Last Decade albümünden Aynı adlı parçasını, ardından şarkıcı Jessica Pilnes'ten bir standart şarkı dinledik. The Folks Who Live on the Hill. Gece ve Caz, genç piyanist Christian Sands ile devam ediyor. 2024 yılında yayınlanan Embracing Dawn albümünden Aynı adlı bestesini, ağız harmonikasında Gregoire Mare, gitarda Marvin Sewell, basta Yasushi Nakamura, davulda Ryan Sands ve yaylı çalgılar dörtlüsü de seslendiriyor.

Embracing Dawn, piyanist Christian Sands'in aynı adlı albümünden dinledik. Karen Carpenter'ı andıran tatlı alto sesli Audrey Silver, bu programda da konuğumuz. 2016 yılında yayınladığı Very Early albümünde dinliyoruz şarkıcıyı. Piyanoda Bruce Barth, akordeonda Gary Versace, vibrafonda Tom Beckham, basta Paul Baudry, gitarda Ron Efef, davulda Louis Nash de seslendiriyor. When the World Was New.

When the World Was New, Audrey Silver'ın Very Early albümünden dinledik. Chicagolu gitarcı Hans Lux, Incongruent Thoughts adlı baladını piyanist Mike King, basçı Simon Wilson, davulcu Adam Aruda ile seslendiriyor. Ve onu Danimarkalı piyanist Jorgen Enborg ve dörtlüsü izliyor. 2017 yılına ait What's Left albümünden Rule Number One adlı ağır valsi dinliyoruz. Yanında ağız harmonikasında Matthias Heise, Basta Peter Michael Hansen, Davulda Karsten Bagge.

Gece ve cazın sonuna yaklaşıyoruz. Trompette Werneri Poyola, gitarda Gian Paricelli, violonselde Lars Danielsson ve Etude Bleu.

0: Hülya Tunçağ'la Gece Bir Caz sona erdi. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 22.
1: Saatler 22'yi gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final maçı için düdük çaldı. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi olacak yoksa son Avrupa şampiyonu İspanya mı kupanın sahibi olacak? Bu soru merak ediliyor. Lionel Messi mi, Lamine Yamal mı? Bu da bir başka soru. Tabii taraftarlar dünyanın dört bir yanında ve kendi ülkelerinde de takımlarını desteklemek için sokaktalar. Arjantin'den yansıyor bu görüntüler. Başkent Buenos Aires'te Arjantin milli takımını destekleyen taraftarlar ellerinde Arjantin bayraklarıyla takımlarına destek vermeye başladılar. İlk düdükle birlikte. 39 gün sürdü Dünya Kupası heyecanı ve artık sona gelindi. Dünya matadorlar tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak ya da tangocular üst üste ikinci, toplamda da dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak. Yani tangocularla matadorlar arasında geçecek bir mücadele bu, lakaplarını da düşündüğümüz zaman. Arjantinli taraftarlar Buenos Aires'te uzaktan da olsa takımlarına bu desteği veriyorlar diyelim. Şimdi tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Dünya Kupası finalinde bazı ilkler de olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne has olarak şampiyon takıma ilk kez turnuva tarihinde özel bir şampiyonluk yüzüğü hediye edilecek. Seremoni esnasında teknik direktöre ve kaptana verilecek. Önce geçici olarak replika yüzükler, ardından da 30 adet kişiselleştirilmiş yüzük asıl sahiplerine ulaştırılacak. Dünya Kupası'nın kazananı belli olduktan sonra şampiyon takıma. Konuşulan bir başka konuysa tabii elde edilecek olan gelir, kazanan takım 50 milyon dolarında sahibi olacak. Bir ödül havuzu oluşturulmuştu, 727 milyon dolarlık bu havuzdan turnuva sonunda kupayı müzesine götürecek olan takım 50 milyon dolarlık bir dev gelirinde sahibi olacak. Tabii finalde İkinci de belli olacak. Birincinin yanı sıra teselli ikramiyesi olarak da ikincinin kasasına 33 milyon dolar girecek diyelim. New Jersey Stadyumunda gerçekleşiyor bu karşılaşma. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki New York New Jersey Stadyumunda Arjantin ve İspanya karşı karşıya geliyor. Evet, biz bu haberleri aktarmayı sürdüreceğiz, Dünya Kupası gündemini. Şimdi dünyanın gündemine de bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları devam ediyor. 8. gün geride kaldı. İran'ın misillemeleri de sürüyor. Bugün Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'den siren sesleri yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da Cuma günü Ürdün'e saldırıda iki Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor, Tahran bölge ülkelerine misilleme yapıyor, bölgede topyekun savaşa dönülmesi ihtimali artıyor. İran'a Amerikan saldırıları 8. gecede devam etti. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın cuma günkü Ürdün saldırısında iki Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı. Son saldırının gerekçelerinden biri Ürdün saldırısı olarak gösterildi. Diğer amacın, İran'ın Hürmüz Körfezi'ndeki ticari gemileri tehdit kabiliyetinin daha da zayıflatılması olduğu belirtildi. CENTCOM, İran ordusunun kıyı bölgelerdeki keşif ve hava savunma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ise Amerikan ordusunun sabaha karşı 03.39'da yapımı devam eden Darhovin nükleer santrali sahasına saldırdığını açıkladı. İran'ın Mehr Haber Ajansı, Sirik yakınlarında bir saldırı yapıldığını, can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Tasnim Haber Ajansı, Irak sınırına yakın Shadgan kenti civarında bir yerinde hedef alındığını yazdı. İran'sa Kuveyt'in El Adiri kampı ve Ali Selam hava üssündeki Amerikan ordusuna ait askeri ekipmanları hedef aldı. Kuveyt'e saldırı sabahta devam etti. İran'ın füze ve drone saldırılarına karşı hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı. Kuveyt'in ardından Bahreyn'den de saldırı haberi geldi. Bahreyn, İran'ın saldırısının hava savunma sistemleriyle önlendiğini duyurdu. Hafta sonu Kuveyt ve Bahreyn'in yanı sıra Ürdün ve Suudi Arabistan'dan da saldırı haberleri geldi. Suudi Arabistan'a cumartesi günkü saldırıda El Harç ve Yanbu kentleri hedef alındı. Başkent Riyad'ın doğusundaki El Harç, Amerikan askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Yanbu ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki petrol ihraç terminali. İran'ın 3 aydan uzun süredir Suudi Arabistan'a ilk kez füze saldırısı yaptığına dikkat çekiliyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı idare eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, son yazılı açıklamasında Amerikan saldırılarının Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu gösterdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı tırmandırarak daha ağır bedeller ödeyeceğini ve daha büyük bir itibar kaybına uğrayacağını belirtti.
1: Rusya ile Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar yeniden şiddetlendi. Ukrayna önce Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. 8 işçi öldü, onlarcası yaralandı. Rus ordusu da Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. En az 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
3: Sirenler çaldı, patlamalar peş peşe geldi. Alevler geceyi aydınlattı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ağır bombardıman altındaydı. Rusya dalgalar halinde onlarca füzeyle saldırdı. Saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralılar var. Düşen füze parçaları kentin farklı noktalarında yangınlara yol açtı. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Yetkililer, apartmanlar, marketler ve bir yurt binasıyla bazı iş yerlerinde patlamalar gerçekleştiğini aktardı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangınları söndürmek için çalışma yürüttü. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için de yoğun bir çaba vardı. Başkentteki şiddetli saldırılar öncesi Ukrayna ordusu Rus e-ticaret devini hedef almıştı. Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketinin lojistik merkezleri dronlar tarafından vuruldu. Moskova ve Tambov bölgelerindeki saldırılarda çok sayıda işçi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı. Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki drone parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz haftaki bölümümüzün konusu kuş gözlemi bilime nasıl katkı sağlardı? Kuş gözlem kayıtlarının nasıl toplandığını, eBird başta olmak üzere açık veri platformlarının nasıl çalıştığını ve dünyanın dört bir yanındaki gözlemcilerin doğa araştırmalarına nasıl katkı sunduğunu konuştuk. Bence çok değerli bir bölüm oldu. Çok da güzel yorumlar aldık, değil mi Kerem?
1: Evet, çok güzeldi. Yani çok önemli bir konuya değindik. Umarım Kuşbank eBird kullanıcıların sayısı da artmıştır. Çünkü her gözlem değerli ve her gözlemcinin oluşturduğu veriler doğaya ve doğa korumaya ve bilime katkı sunuyor.
0: Kesinlikle giderek de Türkiye'de bu sayı artıyor. Bunu görmek de çok keyif verici açıkçası.
1: Kesinlikle doğru.
0: Peki geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin? Bir şeyler gördün mü Kerem?
1: Evet, ben buralarda parkta dolaşıyordum. Burada küçük ağaçkakanın akrabası olan yumuşak tüylü ağaçkakan var. Yumuşak tüylü ağaçkakan, küçük ağaçkakanın çok yakın, genetik olarak çok yakın akrabası zaten. Sesleri falan da benziyor. Ve benim arka camımda dolaşıyordu. Yanılmıyorsam yavrularını çıkarmışlar. Bu dönem, Temmuz ayında ağaçkakan yavruları anneleriyle beraber dolaşıp daldan dala değişik taktikleri, teknikleri ve ağaç kabuğunun içinden böcek çıkarma yöntemlerini öğreniyorlar. Keyifliydi, onları bir miktar seyrettim. Güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum küçük ağaçlıklarını. Sen nerelerdeydin ve neler yaptın?
0: Ya yavrulardan bahsettin, ben de bunu fark ettim Kerem. Her yerde yavru kuş görüyorum bu zamanlarda. Herhalde en iyi zamanı değil mi Temmuz? Belki de Haziran Temmuz demek lazım.
1: Kesinlikle en iyi zamanı. Çoğu kuş üreme dönemine Mart'ta Nisan'da girse de asıl üreme faaliyetleri işte Mayıs ve Haziran ayında yavruların, yumurtaların çıkması, yavruların büyümesiyle oluyor. Haziran'da yavrular ortalıkta dolaşıyor. Temmuz'da ise iyice artık anne babalarından bağımsız noktalara, yani bir olay noktaya ulaşıyorlar yavaştan. Çok keyifli ama aynı zamanda bazen trajedik sonlar da olabilir. İşte kediler, yırtıcı kuşlar, kargalar da yavruları yiyorlar. Ama doğanın dengesi bu. Bir şekilde onun için çok fazla yavru üretmeye çalışıyor özellikle küçük kuşlar.
0: Evet, benim de herhalde kuş gözüm giderek daha çok açıldığı için bu radyo programları ve sürekli gözleme çıktığımdan ötürü sürekli karşıma yavru çıktı bu son dönemde. İşte saka olsun, sakarmeke, su tavuğu, hani hiç görmediğim yavruları gördüm, mavi baştan kara gördüm. Ama ben sana bu hafta yine bir soruyla geldim Kerem. Artık sorularımı radyo programımızda soruyorum. Ben de biliyorsun zaten biraz bahsedeceğiz. Bir kuş fuarı, çok önemli bir kuş fuarı için İngiltere'ye gitme şansı elde ettim. Onun için de orada da olduğum süre boyunca tabii her sabah bir parka gittim. Hyde Park'ta elmabaş patka gördüm. Tabii hani biz aslında kuş kolektifinde de elmabaş patkanın müziğini yapmıştık. Onu görünce çok şaşırdım. Çünkü başta aslında elmabaş patka değildir. Bu kadar sık görmüyoruzdur bunu. Biraz daha hani tehlike altındadır dedim. Sonra bir daha gittiğimde onun elmabaş patka olduğunu, hatta yanında da tepeli patka ile beraber olduğunu fark ettim. Onu bir sana sormak istiyordum. Öncesinde kısaca bir anlatayım dinleyicilerimize. Elmabaş patkanın erkeğinin başı ve boynu kızıl kahverengi, göğsü siyah, gövdesi açık gri. Dişisinin başı ve göğsü ise soluk kahverengi, gıdısı ve göz çizgisi daha açık. Biraz daha tabii kahverengiye kaçan bir tür. Başta da onu görünce yine tanımamıştım. Genellikle tepeli patka sürüleriyle birleşiyormuş. eBird'den gördüm bunu da ve dalarak besleniyor tepeli patka gibi. Normal miydi Kerem sence benim onu görmem bu kadar sık bir şekilde?
1: Evet, çok normal. Özellikle Avrupa'da ördekgiller çok fazla şehir parklarında ve kentsel bölgelerde oluşturulmuş gölet ve nehirlerde görülüyorlar. Bizde ördekler kışın geliyor daha fazla ve büyük sayılarda geliyorlar. Yakın zamana kadar, bir 30 yıl öncesine kadar İstanbul'daki göllere de çok büyük sayıda elmabaş patka ve tepeli patka geliyordu. Fakat on binlerce olan bu sayılar son 20 yılda bir nedenden dolayı yok oldular. Onun için zaten elmabaş patka şimdi kırmızı liste kriterine kazandı. Oralarda ördeklerle ilgili çok farklı bir algı ve çok farklı bir ilgi var. Şöyle, evcil ördek ya da yabani bazı türleri kendi göletlerinde görmek istiyor insanlar. Bir de elmabaş, tepeli patka, yeşilbaş, daha sonra Macar ördeği gibi çeşit çeşit ördekleri bir arada görmek istiyorlar. Biraz biblo koleksiyonu gibi. Onun için kendi evlerinde yarı yabani, yarı evcil olanlarını besleyenleri de var. Bu parklardakiler ise yabaniler fakat zamanla evcilleşmişler. Benim çok ilginç bir gözlemim var. Ankara Kuğulu Park'ta o evcil ördeklerin ve kuğuların olduğu parkta yıllar önce bir arkadaşım görmüştü. Sonra ben de gidip onu gördüm. Bir elmabaş patka vardı. Kışın gelmiş Ve o parkıdaki o göleti bulmuş ve diğer ördeklerin arasında ve insanlara da alışmış artık.
0: Ne
1: Orada
0: güzel.
1: kuğular muğlar ekmekle beslenirken elma baş patka da orada takılıyordu. Yani belki de olması gereken bu ve belki de yakın zamanda bizim yaşadığımız ve doğaya daha fazla ilgi duyduğumuz bir döneme giriyoruz. Ve bu dönemin sonunda ördek sayılarımız da artabilir. Ve özellikle şehir göletleri bunun için çok uygun alanlar. Umarım böyle güzel görüntüleri yakında şehir içinde görmeye başlayacağız. Şimdi sen bir ipucu verdin. Çok güzel bir vakit geçirdin galiba. Bu İngiltere'deki kuş gözlem fuarındaydın. Bence biraz ondan bahset dinleyicilerimize. Nasıl bir fuar bu? Böyle bir fuar ne kadar büyük? Kaç kişi geliyor? Neler oluyor orada? Seni bir dinleyelim.
0: Evet, bu hafta dünyanın en büyük kuş gözlem festivali olarak geçen Bird Fair'den konuşalım dedik. Kuş gözlem fuarı olarak geçiyormuş. Ben kuş fuarı diyordum. Kerem beni hemen düzeltti program öncesi. Bu sene dediğin gibi Kerem 10-12 Temmuz'da İngiltere'nin Oakham Rutland kasabasındaydı. Ben de oradaydım. Sen de hatta yıllarca oraya katıldığını söylemiştin bana. Senden de asıl dinleriz. Çünkü oraya gittiğimde her tanıştığım insan biz Kerem'i tanıyorduk diye geldi. Ben de dedim biz Şehir Kuşçuları radyo programı yapıyoruz beraber. Herkesten selam getirdim sana. Her yıl bir teması var anladığım kadarıyla. Bu fuarı BirdLife International organize ediyor diye biliyorum. Değil mi Kerem?
1: Ben hemen araya gireyim. BirdLife International'da Dünya Kuşları Koruma Birliği denen bir birlik. Türkiye'deki üyesi Doğa Derneği, dünyada yaklaşık herhalde 100'den fazla ülkede üyesi veya partnerleri var. Onların aracılığıyla dünya çapında doğa koruma çalışmaları yapıyorlar. Benim de daha önceden 4 yıl çalıştığım bir kuruluş.
0: Evet, anladığım kadarıyla her yıl bir koruma projesi seçiliyor BirdLife International tarafından. Bu yıl da ada türlerinin yok oluşunu önlemek projesi seçilmiş. Projenin odak türü dünya popülasyonunun muhtemelen 2000 bireyin altında olduğu küçük yeşil aynak türüydü Kerem. Bu fuarda yapılacak bağışlar da senin anlattığın gibi BirdLife International'ın São Tomé'de kritik tehlike altında bulunan en az 3 endemik kuş türüne yönelik tehditleri azaltacak çalışmalara destek olacakmış.
1: Evet, yani istiyorsan küçük yeşil aynağın bir sesini dinleyelim ve São Tomé adasına gidelim. Burası Batı Afrika'da Nijerya'nın açıklarında küçücük bir ada. Çok az insan bilir. Eski Portekiz kolonisi galiba. Ve küçük yeşil aynaklı dünyada sadece bu adada yaşıyor. Biraz yağmur ormanı sesini duymuşsundur arkada. Dırdır böcekleri falan. Arada böyle bir fırlayan, gırlayan böyle garip o korkutucu ses, o aynağın sesi. Hemen aynaklardan kısaca hemen bahsedelim. Dünyada çok fazla aynak türü yok. Yaklaşık 30 tür var, 20 tür var galiba. Bunların arasında Türkiye'de kel aynak var. Maalesef yabani ortamda soyu tükenmiş. Hala yere evcil bir popülasyon Birecik'te devam ediyor. Onun dışında da çeltikçi var. Çeltikçi de bütün sulak alanlarda yaygın olarak görülen bir kuş. Bunlar kıvrık kıkırdı. Genellikle kahverengi, siyah tüylü veya bazı tüyleri biraz yeşil veya mor parıltılı oluyor. Böyle türler. Bu adada olan aynak anakaradaki akrabasından ayrılmış ve kendisini yağmur ormanının içinde bulduğu için yağmur ormanına adapte olmuş. Bizimki kerenak Urfa bozkırlarında yaşıyor ve çeltikçi açık sulak alanlarda yaşıyor. İşte Enezgala Gölü, Meriç Deltası işte o taraflarda yaşıyor. Bu aynak ise bir yağmur ormanı kuşu olmuş. Bir papağan, tukan gibi. Gagası da kısalmış, kendisi de küçülmüş ve ona adapte olmuş. İnanılmaz bir evrim örneği. Ama diğer taraftan soyu kritik tehlike altında ve onun için acilen korunması gerekiyor. Bu fuarın, Kuş Gözlem Fuarı'nın bu türü hedeflemesi çok iyi bir haber. Daha önce başka kritik tehlike altındaki türleri hedeflemişlerdi ve gerçekten bu türlerin korunmaları adına çok büyük fark yaratmıştı. Fuardan gelen kaynaklar ve fuarın oluşturduğu ilgi, bu sayede o memleketlere gidip bu kuşu görmek isteyen ve yerinde doğa koruma çalışmalarında destek olan yabancı kuş gözlemcilerin sayesinde çok olumlu etkileri olmuştu. Dolayısıyla çok heyecan verici bir haber verdin sen bize şimdi.
0: Evet, São Tomé'deki gözlem alanlarında çalışanların da çok fazla konuşması vardı fuar boyunca. Sen kaç kişi katılıyor diye sormuştun. On binlerce insan katılıyormuş her sene Kerem. Bu sene de çok enteresan. Hani senin zamanında nasıldı bilmiyorum ama genç nüfusun çok fazla olduğunu söyledi bir arkadaşım bana. Gençlere özel konuşmalar, yürüyüşler, çocuklara workshoplar vardı. Farklı farklı etkinlikler organize etmişlerdi ve sanırım bu influencerların da artmasıyla belki hani yurt dışında görüyorsundur. TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun çok fazla artık genç kuş gözlemcisi var ve gördükleri kuşların videolarını çekiyorlar. Nasıl kuş gözlemi yaptıklarını, vloglarını çekiyorlar. O sayede de bu ilgi artmış durumda. Çok sevindirici bir haberdi benim için. Onun dışında önümde Puar'ın programı var Kerem. Hani belki dinleyicilerimiz gözünde canlandırabilsin diye yüzlerce stand vardı ve yüzlerce konuşma vardı. Yani paralel şekilde aslında 6 farklı çadırda sürekli konuşmalar vardı. Bunlardan öne çıkan birkaçı mesela Mike ve Zakari, Dilger, baba oğul. Duymadım daha önce böyle Big Birding Year diye bir şey varmış. Zaten hani aralarda belki söylemişizdir ya da duymuşuzdur. Bir yıl içerisinde kaç tür göreceğini söylüyor bu baba oğul. Oğlu da sanırım 14 yaşında ve 200 türü hedeflemiş 2026 için. Onun nasıl heyecan duyduğunu, işte çektikleri videoları paylaştılar. Onun dışında kuş halkalama çalışmaları vardı. Doğayı yeniden medyanın gündemine taşımak gibi paneller vardı. Podcast yapanlar vardı bizim gibi. Oldukça dolu dolu geçti diyebilirim. Çok uzun anlatmayayım.
1: Çok güzel. Ben de hemen bir ekleme yapayım. Yazın çadır dediği çadırlar devasa fuar çadırları. Yani her biri küçük bir, nasıl anlatayım, küçük bir spor salonu, basket salonu boyunda olduğunu söyleyebilirim yani. Yani tribünlerle beraber dev bir basket salonu sahası kadar. Başka neler vardı? Biraz onlardan bahsedebilir misin? Yani konuşmalar var dedin. Bu standta firmalardan, dernekler, vakıflar, onun dışında kitaplar, filmler, tur acentaları, bunlar neler gördün? Onları anlatabilir misin?
0: Evet, yani hepsini söyledin aslında. Bu arada çadır derken cidden önümde şimdi mesela her çadıra da bir isim koymuşlar. Tabii kuş isimleri şaşırmıyoruz. İşte kırlangıç, kızılgerdan, yalı çapkını gibi isimler var. Mesela kırlangıç çadırında 112 tane stand varmış. Yani bu standların her biri aslında bir doğa koruma kuruluşunun standı olabilir. Bir kuş gözlem rehberinin standı olabilir. Ya da bakanlığın aslında yolladığı mesela Peru Bakanlığı 3-4 farklı acentayı yollamış. Yani insanları Peru'ya kuş gözlemine çekmeye çalışıyorlardı. Onun dışında dediğim gibi tam orta alanda yemek alanında podcast, canlı podcastler çekiliyordu. Meşhur podcastçiler gelmiş. Çünkü yurt dışında aslında çok fazla podcast var kuşlarla ilgili Kerem. Türkiye'de sanırım biz tekiz diyebilirim değil mi? Başka bildiğimiz çok yok.
1: Yani Alper'in çok güzel yayınları var. Biz tek olabiliriz ama Instagram'da da çok güzel yayınlar oluyor. Onları da dahil edebiliriz.
0: Evet, podcast
1: Podcast
0: olarak
1: olarak
0: diyelim.
1: sadece biz varız diye biliyorum ben de. Umarım sayımız artar.
0: Umarım, evet, umarım artar. Onun dışında mesela sanatçı çadırı vardı Kerem. Orada işte kuşlarla, doğayla ilgili sanat yapan, işte illüstratörler olsun. Onun dışında workshoplar olsun. Ben böyle keçeden baykuş yaptım mesela. Bir tane workshop'a katıldım. Yoksa dediğin gibi dürbün, teleskop satan şirketlerin bir kocaman çadırı vardı. Onlar tabii dürbünlerini denetiyorlardı. Dürbünlerin elçileri gelip konuşmalar yapıyor, kuş gözlem yürüyüşlerine çıkartıyorlardı. Çok doluydu diyebilirim. Yani konuşmalar dediğim gibi enteresan bir konuşmacı vardı aslında. Direkt belki ona geçebiliriz çünkü bize çok benziyor. Aslında belki de kuş gözlemciliğini başlatan kişilerden biri David Lindo. Senin de tanıdığını düşündüğüm, hatta sana atacağım orada topu. Onunla tanışma imkanı buldum ve kuş gözlemine katıldım. Bol bol kitabı var, onlardan aldım. 20 yıldır şehirde kuş gözlemciliği yapan biriymiş. Sen daha iyi tanırsın.
1: Ve bir de geçelim. Sonra geçelim yalnız. Ben burada araya girmek istiyorum. Bu fuar aslında muazzam bir fuar. Herkes belki, umarım herkesin imkanları olan, herkes oraya fırsatı olan, herkes gitmeye çalışır ve gidebilir. Ama gidemeyen insanlar için bu şunu gösteriyor. Kuş gözlemciliğinin geldiği noktayı gösteriyor. Yani sadece kuş gözlemcilerinden oluşan ve yılda 50 bin 60 bin tane ziyaretçinin geldiği dev fuarlardan oluşan bir tarlanın kırın ortasında bir küçük bir şehir yaratılıyor ve bu şehirde 4 gün boyunca herkes sadece kuş gözlemcisi. Yani oraya sandviç satmaya giden çocuk kendisini yabancı hissediyor çünkü kuş gözlemcisi değil. Biz normalde bunun tam tersini hissediyoruz. Yani sokakta yürüdüğümüzde herhalde bir biz dürbünle garip garip binaların üstüne bakıyoruz diye endişeli bir şekilde bakıyoruz. Hani herkese açıklıyoruz ne yaptığımızı. Ama burada tam tersi. Buraya nasıl vardı İngiltere? Bence bu çok ilginç bir hikaye. Yani aslında burada 100 yıllık bir gelişimin en son, yani buzdağının en zirvesini gördün sen. Yani en keyifli ve en ulaşılabilecek gelişmiş noktasına ulaşmış olduk. Nedir bu? Çünkü İngiltere'de de kuş gözlemciliği Türkiye'dekinden çok daha yavaş, çok daha sancılı ve çok daha uzun bir süre boyunca gelişti. Bu gelişim işte 1880'lerde onların Viktoryan devriminde aristokratların deniz kabuğu, kuş yumurtası, doldurulmuş kuşlar toplama sevdasıyla başladı. Zengin insanlar birbirlerine zenginliklerine paralarını vererek tropikal ülkelere yolladıkları kaşiflerden elde ettikleri ilginç kelebekler, yumurtalar, deniz kabuklarının koleksiyonlarını paylaşarak gösteriyorlardı. Bu şekilde birbirlerine hava atıyorlardı. Bugün herkes birbirine işte Lamborghini, Porsche'den oluşan belki garajını gösteriyor, bilmiyorum. Ya da evlerini gösteriyor. Sonra 1960'lara kadar da kuş gözlemciliği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dürbünün de gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, dürbünün artık sadece askeri bir obje değil, rekreasyon amaçlı kullanılmasıyla beraber bir grup insanın binlerce yaptığı bir hobiye dönüştü. Fakat bu grup insan her zaman toplum içinde yabancı ve garip olarak algılandılar. Çoğunlukla emeklilik yaşında 50, 40, 50, 60 yaşlarında ve erkeklerden oluşuyordu. Ve bunun ters olduğunu ve bunun yanlış olduğunu, bunun biraz daha geniş bir kitleye ulaşması gerektiğini ve kuş gözlemciliğinin aslında ev kadınlarından emeklilere, işte kızlara, çocuklara, üniversite öğrencilerine ve ilkokul çağındaki çocuklara hitap eden çok keyifli bir hobi olduğunu düşünen bir sürü insan 1970 ve 1980'de bunu değiştirmek için popüler kitaplar yayınladılar. Ve televizyon programları yaptılar. BBC'de ilkbaharla ilgili çok güzel bir program yapan Bill Oddie var. Bill Oddie sayesinde kuş gözlemciliği artık çok geniş bir kitleye yayıldı. Bu gelişmeden sonra en sonunda da bu fuar meselesi ortaya çıktı. Fuarın gene fikir babası BirdLife'ın İngiltere'deki partneri olan, ortak kuruluşu olan bir dernek. Orada çalışan iki kişi bu fuarı başlattılar ve geliştirdiler. Ve 20
0: Hangi?
1: yıl içinde de senin şu anda gittiğin son haline ulaştı bu fuar. En başında 2-3 çadırdı sadece. Şu anda İngiltere fuarı olmaktan da çıktı. Dünya kuş gözlem fuarı haline dönüştü.
0: Hangi dernek bu arada? İngiltere'nin BirdLife International partneri dedin. RSVP mi?
1: RSPB yani Kraliyet Kuşları Koruma Derneği 1 milyondan fazla üyesi olan bir dernekten bahsediyorum. Yani İngiltere'deki her 60 kişiden biri bu derneğin para veren üyesi. Hani aile
0: Ya.
1: bireyleri değil yani. Bizzat üyesi, öyle düşün.
0: Çok iyiymiş, evet. Yani fuar alanında bunun çok iletişimi yapılmıyordu tabii. BirdLife International'ın bir etkinliği gibi görünüyordu. Bunu da senden öğrenmiş oldum. Sen kaç yıl gittin Kerem fuara?
1: Ben o sırada kuş gözlem turları yapıyordum. Soner Bekir'le beraber. Bizim bir firmamız vardı burada. 2008'de 2015 arasında herhalde her yıl gittim o dönemde. Her yıl gittiğim için devamlılık çok önemli böyle yerlerde. Biz artık ezbere biliyorlardı. Ve Soner de ben de güler yüzlü ve herkesle konuşmayı seven insanlar olduğumuz için biz çok olumlu bir izlenim verdik. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ettik orada. Ama daha sonra bazı işte savaş durumları, Suriye'dir, bomba haberlerinin falan gelmesiyle turizm çok etkilendi. Özellikle kuş turizmi çok etkilendi. Ve biz de ona devam etmedik yani ondan sonra kaldı. Ben de zaten o işi maalesef bıraktım.
0: Evet, ben de tüm fuarı gezerken Kerem, ben de yani keşke Türkiye standı olsaymış diye içimden geçirdim. Çünkü işte Bolivya'sından tut işte Peru'suna, tabii yani çok güzel yerler de var ama işte farklı farklı daha az kuş türü olan yerlere de kuş gözlem turları satmaya çalışan da tur rehberleri vardı. Türkiye'mizin güzelliğini keşke önümüzdeki senelerde biz de tanıtabilsek diye içimden geçirdim.
1: Biz elimizden geleni yaptık ama artık Türkiye'de bazı kuşları görmek, özellikle onları görmek istediği kuşları görmek biraz daha zorlaştı. Öyle diyebilirim ama bu tersine dönmeye gene başlayacak. Umarım yakın zamanda orada fuarda varlık gösteririz. Şimdi istiyorsan biraz David Lindo'dan da bahsedeyim. Yani şimdi David çok güzel bir haber verdin zaten. Fuara çok genç insanların geldiğini söyledin. Ben de şunu düşünüyorum acaba bu fuarın Türkiye'de kendi çapında bir şehirde kuş seyreden bir kuş gözlemcisiyle bağlı. Yani çoğu insanın belki de o fuara gitme şansı olmayacak. Ya da imkanı veya parası olmayacak. Parası olanın da zaten vize kuyruğunda vize alma ihtimali olmayacak belki. Ama şöyle düşünmek lazım. Bu fuar dünyadaki kuş gözlem camiasını ve kuş gözlem topluluğunu çok güzel temsil ediyor ve vardığı noktayı gösteriyor. Ve burada David Lindo bizim yaptığımız şehirde kuş gözlemi konusunun bayrağını taşıyan kişi dünyada. 1997 yılından beri kitaplar ve filmler çekerek bu işin yaygınlaşmasını sağlıyor. David bir göçmen aileden geliyor. Hatırladığım kadarıyla ailesi Jamaikalı ve bir küçük göçmen kökenli bir öğrenci olarak kuş gözlemeye başlıyor. Ve imkanı olmadığı için de Londra dışındaki güzel alanlara gidemiyor. Ve ben de diyor ki ben de Londra'da çok kuş var. Ben Londra'da da kuş bulurum diyor. Ve cadde cadde, sokak sokak, ağaçları teker teker dal dal kontrol ede ede muazzam sayıda kuşlar buluyor Londra'da.
0: Evet, o hikayeyi biraz anlattı. Hatta öncesinde direkt sadece kitabı almış ve kitabı böyle ezberlemiş. Ardından da hatta hani sonrasında İspanya'ya taşındığında da şey diyordu, yani İspanyolca bir gram öğrenemedim çünkü herhalde hafızam kuş isimleri de dolmuş durumdaydı dedi. Hepimizi güldürdü. Yani önce aslında ezberliyor, sonra pratik etmem lazım diyor ve şehri gezmeye başlıyor.
1: Şehri gezmeye başladı diyor. Ezberlediği kuş kitabı içindeki tüm kuşların aslında şehirde hemen çevresindeki sokağın yanı başındaki o dikilmiş çamın içinde veya o yapay çimin arkasında veya o kanalın derenin yanındaki küçük sazlık topluluğun içinde barınabildiğini keşfediyor ve ondan sonra da kendisini tamamen buna veriyor. Yıllarca şehir içinde yapıyor. Sonra kuş turları yapmaya başladığında da şehir turları yapıyor. Mesela çok fazla Sırbistan'a, Belgrad'a gidiyor. Belgrad Tuna Nehri kenarında olduğu için kuş açısından çok zengin, keyifli bir yer ve kışın çok güzel baykuş oluyor Belgrad'da. Kulaklı orman baykuşları toplanıyorlar. İstanbul'da ve Ankara'da da çok güzel toplandıkları yerler var onun gibi. Ve o sırada bu konuyu yayıyor ve neden biz şehirde kuş seyretmiyoruz, şehirde kuş seyretmiyoruz konusu oradan geliyor. Biraz bizim programımızın isim babasının da David olduğunu ben söyleyebilirim.
0: Ben bunu hiç bilmiyordum. Ya ben de şansa onunla gözleme çıkma şansı elde ettim aslında. Ama çok enteresandı. Yani zaten öğlen 1'de gözleme çıktık ve oturduk, kuşların hikayesini anlatmaya başladı Kerem. Yani hani bir kuşu gördüğümüzde böyle hani genelde işte gözleme çıkıyoruz. Ha, bunu gördük, bunu gördük diye yazıyoruz. David hiç öyle bir insan değildi. İşte kırlangıç görüyoruz. O kırlangıcın nereden geldiğini, hangi hayvanın üstünde olduğunu bize böyle hayal ettirerek anlattı. Onunla gözleme çıkmak da keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli ve eğlenceli de bir adam. Türkiye ile ilgili de Türkiye'de gelmişti. Onu kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan gezdirmişti İstanbul'da ve onunla ilgili olarak da İngiltere'de

0: Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
2: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. 39 gün süren maceranın sonuna geliyoruz. 6 kıtadan 48 takımın mücadele verdiği Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 4 zaman dilimini 3 ülkeyi kapsayan birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki stadyumlarda 5 hafta boyunca 102 maç oynandı. Kimi zaman futbol resitaline, kimi zaman tartışmalı kararlara tanıklık ettik. Şimdi ise sırada final maçı var. Pazar gecesi New York'taki stadyumda kupa ya İspanya kaptanı Rodri ya da Arjantin'in efsanesi Messi'nin ellerinde yükselecek. Messi turnuvada neredeyse her maça damgasını vurdu. Bununla birlikte Arjantin'in kimi maçlarda kollandığı tartışmaları yaşandı. Kayıtta ise bu hafta Dünya Kupası'nı bütün yönleriyle ve finali konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Okay Karacan. Okay Karacan gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
4: Ya merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
3: Evet, yaklaşık bir ay, hatta bir ayı aşkın bir sürenin artık sonuna geldik. Birçok şey yaşandı. Böyle hızlı hızlı başlık başlık isterseniz gidelim. Ne dersiniz? Bu Dünya Kupası'na sizin açınızdan damgasını vuran noktalar, değişiklikler neydi? Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun.
4: Ben aynı zamanda iktisatçı olduğum için mesleki deformasyon üzerinden konuşacağım. Amerikanizasyon bu kupaya damgası vuran. Amerikanlaştırdılar Dünya Kupası'nı. Bir Avrupa oyunudur biliyorsun Formula 1 ve futbol.
3: Evet.
4: Formula 1'i yavaş yavaş yani parça körfez sermayesiyle, Amerikan mantalitesiyle 6-7 seneden beri kontrol ediyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Daha çok Amerikan eğlence modeline uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Ve o eğlence modelini de dünyanın eğlence modeli olarak sabitlemeye çalışıyorlar küresel olarak. Futbolda da 3 aşağı 5 yukarı geldiğimiz nokta, 2026'nın verdiği mesaj bu bana kalırsa Mete Çubukçu.
3: Örnek mesela?
4: İki tane devre arası boşluğu var. Yani şey var. Hydration break dedikleri su molası.
3: Evet.
4: Üçer dakikalık. Bu üçer dakikalık iki tane mola 6 dakika reklam demek. Beraber yıllarca çalıştık ve yayıncıyız, evet, biliyoruz. 6 kere 6 36 korkunç bir saniye demek bu. Bu tüm dünyanın izlediği bir şeyden bahsediyoruz. Bütün dünyanın.
3: Evet.
4: Yani futbolla ilgili bütün dünyanın. Dolayısıyla reklam şeyi olarak, değeri olarak korkunç bir rakamdır. Verilen rakamlar 3 aşağı 5 yukarı. Fox TV'nin Amerika'da bütün giderlerini, Dünya Kupası yayın haklarını satın alma, Dünya Kupası yayınlarının içindeki yorumcuların ve onunla alakalı bütün harcamaların karşılaması dahil sıfırladığını gösteriyor. Yani o hydration break'lerden elde ettikleri, evet, parayla her şeyi sıfıra getirdiler. Bu kadar. Bununla ilgili de bağ kurdular. Dünya kupalarının karakterini Amerikanizasyonlaştırarak böyle değiştirdiler. Bir, çok geniş bir alana yaydılar Dünya Kupası'nı. Yanlarına iki tane uydu devlet aldılar. Meksika ile Kanada.
3: Evet, oralarda çok da maç izlemedik aslında.
4: Aslında izledik de farkına varmadık. Çünkü Amerikan maçlarında dikkat edersen drone görüntüleri ve saha içi görüntüleriyle 70 bin kişilik statlar, katmanlı statlar, kapalı ve klimatize edilmiş statlar sayesinde tüm dünya Amerika'nın bu konuda ne kadar güçlü olduğunu bilinçaltında gördü. Amerika özellikle bunu verdi. Kanada'ya gittiğinizde benim 94 Amerika'da gördüğüm eski tip statlar, yani Türkiye'de de Anadolu'da bile görmeyeceğiniz, Avrupa'nın bazı kuzey ülkelerinde göreceğiniz kalibrede sağa sola açık.

0: kıstaslar vardı. Sadece Azteka'yı, Monterey'i ve Meksika'yı ayrı bir yere tutabiliriz ama orada çok fazla kalmadılar. Dolayısıyla bir, Maradona'nın 2018 yılında Amerika Dünya Kupası düzenleyecek ama göreceksiniz dörde bölerek yayınlayacak gecikleri ve gerçekleşen bir olay var. İki, görsel olarak bize gösterdikleri bir şey var. Amerikan statlarının ne kadar iyi olduğu. Artı bunu konuşturdular ve 2038'i biz yapalıma getirdiler. Dolayısıyla burada yaklaşık 17 milyar dolar bir para kazanacaklar. 17 milyar doların 2038'deki karşılığı, yani geçmiştekilerle bir projeksiyon yapacak bakacak olursanız 50 milyar dolar. Çünkü dünyada live event dediğimiz canlı yayınlar artık esas ürün onlar.
1: Doğru.
0: Diğerleri ketchup istediğin zaman izleyebiliyorsun sinema filmini.
1: Yani biraz show business tam Amerikan tarzı.
0: Kesinlikle öyle. Artı şunu gösterdiler. Biz Dünya Kupası düzenliyorsak otoparka geldiğiniz zaman 10 dolar değil 100 dolar verirsiniz. Artı biz buraya mesela New York'ta 62 milyon dolarlık bir yatırım yaptılar Mete Çubukçu.
1: Evet.
0: 62 milyon doları oraya giden metrolar, otobüsler ve otoparklarla geri aldılar. Yani hiçbir şekilde bir kamu harcaması yapmadılar. 2010'da Güney Afrika, 2014'te Brezilya battı. Hem stat yaptılar hem insanlara bir takım free işler verdiler ve battılar. Dolayısıyla Amerika dedi ki bu iş kapitalizmin zirvesidir ve ben bu iş zirveye kadar kazandıracağım.
1: Peki.
0: Benim yani sağ dışıyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Bir şey kazandırdılar belki. Maç öncesi görüntüler, statta çalınan müzikler. Şimdi final iki tane Federation Break'in dışında bir de devre arasında 30 dakikalık şovla,
1: öyleymiş,
0: şovuyla. Yani bir Super Bowl finaline dönecek. Dolayısıyla bu iyi bir şey aslında. Düzenli yapabilirsen gelen izleyicilere başka şeyler de satabilirsin. Eğlendirirsin maça gelen adamı. Belki onu tamam olabilir bu diye karşılayabilirsin.
1: Peki.
0: İşin bu tarafı böyle, ekonomik tarafı böyle.
1: Ne dersiniz böyle her senenin işte sempatikleri, antipatikleri vardır, takımdır, ne bileyim oyuncudur. Böyle bizim de desteklediğimiz bir takım takımlar vardır. Böyle herkes bir şey tutar. Siz sempatik, antipatik ne dersiniz? Neler çıktı sizin önünüze?
0: Yeşil Burun Adaları bir kere tüm dünyanın sevgilisi oldu. Ben de Yeşil Burun Adaları'na karşı büyük sempati duydum. Çok tesadüfen Yeşil Burun Adaları'nın Türkiye temsilcisiyle bir tanışma şansı bulmuştum. Futbolu yakından takip ettiğim için Ronaldo'nun Yeşil Burun'a kökenli olduğunu, yine Fenerbahçe'de bir dönem oynayan Manchester United'lı Nani'nin Yeşil Burun kökenli olduğunu bilirdim. Biraz da tarih okumalarımdan o adaların enteresan bir noktada olduğunu biliyordum ama yani verimsiz adalar olarak biliyordum.
1: Evet.
0: Şimdi şunu gördüm. LinkedIn'den bir sene önce çağırdıkları futbolcuyu takımda oynattılar. 40 yaşında kaleci oynattılar.
1: Ya.
0: Topladıkları oyuncularla oynadılar ve bunlar İspanya'ya yenilmediler. Arjantin'e yenilmediler normal sürede. Arjantin'e hani uzatmalarda yenildiler. Uruguay'la, Suudi Arabistan'la berabere kaldılar. Ezdirmediler kendilerini ve şunu gösterdiler dünyaya. Başarı elde etmek için sporda öyle milyonlarca dolar harcamaya, kasmaya gerek yok. Yüreğin sahaya koymuş, hakikaten top oynamaya çıkan 11 tane aklı başında adamınız varsa onlara villa milla da hediye etmenize gerek yok. Çıkıp çakır takır top oynuyorlar.
1: Peki.
0: Bunu gösterdi. O yüzden bence Yeşil Burun Adaları'nı başka bir yere koymak lazım.
1: Peki şimdi kullananlara ya da kullandığı iddia edilenlere geçeceğim ama hayal kırıklıklarından biraz kısaca bahsetseniz.
0: Bütün dünyanın gördüğü, bizim de gördüğümüz Türkiye. Çünkü Türkiye'ye çok büyük anlam yüklüyorlardı. Batı'dakiler şöyle bakarlar olaya. Kadroyu ellerine alırlar ve derler ki o Real Madrid'de, o Inter'de, büyük Juventus'ta, Brighton'da, İngiltere Premier Ligi'nde bu çok iyi oyuncular var. Bu takım gider diye bakarlar. Ki Arda Güler'i bütün dünya tanıyor. Yani Real Madrid forması giydiği için zaten büyük bir ikon adam. Biz büyük hayal kırıklığıyız çünkü Amerika milli takımı çok kötü bir takımdı. Yani hakikaten onlar da büyük hayal kırıklığı. Çünkü Amerika bu tip turnuvalara çok güçlü gelir.
1: Evet.
0: Ben de Amerika bak neler yapacak falan diye kendi kendimi kandırmışımdır. Çok kötü takım olduklarını gördük. Paraguay ve Avustralya'da kötü. Biz kötü gruptan çıkamadık. İşte Paraguay'ın ilk maçında biraz kafam karıştı. 4-1 kaybettiler Amerika'ya ve dedim ki yani ya Paraguay kötü ya Amerika kötü. Bir şey var burada. Ben Paraguay Amerika maçında ya kasmayın biraz Amerika yürüsün dediler diye kendi içimden şeytanca düşünceler geçiriyorum. Yani evet. Onun dışında hayal kırıklığı yaratacak bir takım vardır dersek o Brezilya'dır, Almanya'dır. Bunlar Dünya Kupası'nı kazanmış ülkeler daha önce. istedikleri performansı gösteremediler. Hani az önce söyledin ya, yani Türkiye'de biz tutarız veya dünyanın sempatisini kazanan takım nedir diye. Brezilya'yı çok sever insanlar evet. Yıllardan beri.
1: İşte Pelin'in yarattığı. Mısır'ı destekledik, Fas'ı destekledik. Yani bu tür böyle bir şey vardır. Hani ne bileyim daha böyle bize yakın, hani işte Avrupa'nın uzağında ama hani duygusal olarak yakınlık hissettiğimiz takımlar da vardır.
0: Tabii Fas'ı özellikle son Dünya Kupası'nda elde ettikleri son yarı finale yükselmeleri nedeniyle tüm dünya sempatiyle izliyordu. Onlar da Fransız futbol ekolünü kendilerine adapte ederek o eğitim sisteminden evet. Kendilerine bambaşka bir gelenek yarattılar. Türkiye duygusal olarak da işte dini bağlar açısından da evet. Bir de mazlum devlet olarak sömürülmüş bir devlet olarak gördüğü için sempatiyle bakıyordu. Onlar da aslında çıkabilirlerdi. Olmadı, yetmedi. Yani karşılarındaki Fransa'ya karşı güçleri yetmedi. Ama büyük hayal kırıklığı Brezilya'dır. Yani Brezilya dünyada hiç savaş görmemiş. Senin çok iyi bildiğin gibi hiç savaş görmemiş bir ülke olduğu için. Hani hiç kimseyle bir derdi yok. Ne Falkland davası var, ne işte Venezuela hikayesi var. Hiçbir yerde bir derdi yok adamların, kimseyle sataşmaları yok. Sadece Copacabana plajı var onlarda. Ama onlar da iyi takım çıkaramadıkları için hayal kırıklığı yarattılar. Yani evet. Bence en büyük hayal kırıklığı Türkiye ve Brezilya'dır.
1: Evet, bence de Brezilya kendi futbolundan kopmuş, Avrupa futbolunu taklit etmiş gibime geldi. Peki şimdi bu kollanma iddiaları çok konuşuldu. Özellikle Brezilya efendim işte kamera teline çarpıp giden top, ne bileyim yine benzer şeyler Arjantin'le ilgili. Bir de şu geri çevrilen kırmızı kart. Trump telefon açtı ya, faul yapmadı dedi. Ne dersiniz?
0: Şimdi bir kere o skandal. Yani Dünya Kupası'nı kara leke olarak düşecek bir karar bu. O maçta ayağa direkt basma var. Bilinçli veya bilinçsiz rakibi yaralama var. Hakemi VAR'a çağırdılar. Hakem VAR'da uzun süre bekledi. Normalde çat diye çıkartıp kırmızı kartı göstermesi lazım. Bir bunalım yaşadılar orada. Neyse ki kart çıktı. Ardından birkaç gün geçti ve kaldırdılar cezayı. Ve çok önemli bir Amerikalı gazete, İngiliz gazeteci Martin Ziegler şey yazdı. 18 kişilik disiplin kurulundan sadece Dubai'li başkanın kararıyla bu karar çıktı. Bu bir kere tamamen oldu bitti işi. Yani bir telefon yukarıya, oradan aşağıya, oradan yukarıya 5 dakikada bitmiş bir iş. Zaten UEFA prosedürüne, IFAB prosedürlerine göre, kurallarına göre de aykırı, cezanı çekmek zorundasın. Özetle cezayı kaldırdılar. Bu bir kara leke olarak, siyasi bir gölge olarak düştü Dünya evet. Kupası'nın üzerine. Buna kimse hayır diyemez ama oyuncunun da zaten oyunu değiştirebilecek kapasitesinin, kalibresinin olmadığını bütün dünya evet. gördü. Amerika'yı tabiri caizse sirkülasyon ettiler saha içerisinde çok rahat bir şekilde.
1: Arjantin için neler söylersin?
0: Arjantin'i şöyle söyleyeyim. Bir kere Messi'ye ilk maçta galiba rakibinin baldırını attığı bir tekme var, görmediler. VAR'ın bunu görmesi lazım. Bir kere Messi'nin üzerine çalınan leke demeyeyim de Messi ile ilgili spekülasyonlar orada başladı. Direkt baldırına tak diye vuruyor. Atacaksın Messi'yi. Ki Messi Dünya Kupaları tarihinde oyuna girdikten sonra daha topa dokunmadan saniyesinde kırmızı kart görmüş gençliğinde bir adam. Arjantin'i kolladılar mı? Arjantin'i seviyorlar. Yani New York'ta Arjantin kupayı kaldırsın istiyorlar. Ne İngiltere'yi isterler. Düşünebiliyor musunuz? 1766'da Boston Tea Party ile başlamış bir Amerikan bağımsızlık hareketi İngilizlere karşı ve İngilizler 250. yılda kalkıp New York'ta kaldırıyorlar. Pek istemezler bence. Evet. Fransızlar keza tarihsel olarak istemezler. Biz diyoruz ki ya bu futbol, spor falan bunun siyasetle alakası yok. Bal gibi siyasetle alakası var. Özetle biraz iteklediler arkalarından. Messi'yi iteklediler arkalarından. Bunu söyleyince insanlar kızıyorlar. Sen Messi düşmanı mısın diyorlar. Ben diyorum ki NTV'de yıllar önce 17 yaşında sahaya ilk kez girdiğinde ben anlatıyordum. Yıllarca da anlattım. Messi'nin yeteneklerini çok iyi biliyorum. Ama biraz da vicdanlı olmak lazım. Evet. İngiltere maçında tekme tokat İngilizleri dövdüler. Ve hakemler hiçbir şekilde müdahale etmedi buna. Ya bir futbolcuya arkadan gelip ensesine hani küt diye vurursa evet. onun karşılığı kırmızı karttır. VAR çağırmadı bunu bütün dünyanın gözünün önünde. Bunun gibi 5-6 olay oldu. Bu o ilk maçta Messi'ye verilmeyen kırmızı karttan dolayı toplana bu algıyı yarattı. Özetle Arjantin'e biraz bizim olan muamelesi yaptıklarına ben de inanıyorum. Ama bunu söylerken de dinleyicilerim benim hakkımda sen Messi düşmanı mısın, Arjantin düşmanı mısın diye düşünmeleri de istemem Mesut Çubukçu.
1: Tabii.
0: Çünkü neden istemem?
1: Yetenek gibi şey yani, sonuçta... yetenek aslında tabii. Yani ciddi bir
0: yani Arjantin duygusal bir bağlantısı vardır insanlarla, Arjantin'le. Tangosu vardır işte. Onların flamenkosu, şusu, busu filan şeyden aldıkları İspanya'dan. Hoştur ama onların da sıkıntılı bir siyasal geçmişi vardır. Yani bütün dünyada siyasal sıkıntılı geçmişler vardır. Özellikle bakacak peki olursak. Oradan yürüyemeyiz. Finalde ben İspanya'yı...
1: Onu soracaktım, favori, onunla bitirelim.
0: Favori görüyorum.
1: İspanya'yı, evet.
0: Öğrenimi öldürmemek için direkt cevabı geçtim ben. direkt İspanya'yı favori görüyorum. Çünkü benim kanaatimce de dünyadaki en güçlü futbol ligi İspanya ligidir. Yani İngiltere havalı bir ligdir. Tüm dünya tarafından izlenir ama İspanya liginde gerçek futbol oynanır. İtalya gücünü kaybettikten sonra özellikle İspanya'dır. Ve İspanya'da oynanan futbola görüyoruz. İspanya'nın orta sıralarındaki takımda oynayan bir oyuncu aslında 10 numara olmasına rağmen 9 numara oynayarak tıkır tıkır gol atıyor, sonuca gidiyor. Sonradan giren oyuncular aynı şekilde. Hocaları zaten bunları çocukken almış, buraya kadar taşımış. Özetle hatlar arasında boşluk bırakmayan, sertliğe prim vermeyen, araya adam kaçırmayan, markaj yapmayı bilen, gol atma konusunda çok mahir olmasa bile rakibinin attığından fazlasını atmaya muktedir bir takım. Eğer Messi'nin ayağına bakarak oynayacaklarsa Messi'ye kolay kolay top oynatmazlar. Çünkü bunların çoğu Barcelona kültüründen geliyorlar. Messi de öyle ve Messi'yi nasıl oynatmamaları gerektiğini de biliyorlar.
1: Bakalım.
0: O yüzden ben İspanyolların kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki. Okay Karacan, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız ve yorumlarınız için. Bakalım pazar akşamı sonuç nasıl olacak? Sağ olun, var olun, hoşçakalın.
0: Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Kayıttayız'ın konuğu Koray Durkal. Koray Durkal gazeteci ve spor yorumcusu. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Mete Çubukçu. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Nereden başlayalım? Böyle kısa kısa hızlı hızlı gidelim diyorum. Şuradan isterseniz, bu kupaya belki bir iki başlıkla damgasını ne vurdu, ne dersiniz?
2: İlk başta baktığımızda turnuvanın başından bu yana hem Amerika'nın tutumu hem de FIFA'nın tavrı ilk başta hiçbir ülkeyi memnun etmedi. Bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak da Arjantin ve Messi'nin bir takım ruhuyla finale kadar gelmesini sayabiliriz açıkçası.
1: Peki, o zaman sonradan soracağım, şimdi sorayım. Ve işte sizin de camiada, işte futbol seyredenler arasında ya biraz da kollandı gibi bir his var. Ya bir de Messi gibi bir yetenek var. Ne dersiniz bu kollandı iddialarına?
2: Ya açıkçası çok katılmıyorum. Elbette FIFA'nın başından beri hep şu paradoks söylendi. 4 tane FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan takım var. Bunları işte son yarı finalde görmek istiyor. Bunların arasından da finale kim çıkarsa artık FIFA'nın mutlu olacağı yönünde çok fazla spekülasyon yaratıldı. Elbette Arjantin'in hem grubu hem de sonraki final yolculuğundaki o ağaç dediğimiz yolculuğu aslında kimseyi tatmin etmez gibi gösterilse de aslında Yeşilburun Adaları'ndan tutun İngiltere maçına kadar olan süreçte Arjantin'in aslında işinin hiç kolay olmadığını net bir şekilde gördük. O yüzden bunlar tamamen bir nasıl derler, her dünya kupasında finale kadar gelen takımlar için çok fazla yaratılan spekülasyonlardan bir tanesi ama Arjantin adına hani bunu söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki sizin en yakın gördüğünüz, kendinizi en sempatik bulduğunuz ya da genel kamuoyunu ne dersiniz? Hangi takım ya da takımlar oldu?
2: Ya şöyle bakmak lazım. Hani turnuva boyunca Arjantin çok iyi bir başlangıç yaptı. Bunu hani net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha önce 2022'yi kazanırken aslında çok mutlu ederek o noktaya gitmemişti Arjantin ama bu turnuvaya çok başka bir ruhla, bambaşka bir kafayla aslında şöyle bakıyordu herkes. 2022'yi kazandılar. Artık omuzlarındaki o yük bitti. Bu turnuvaya hani öylesine mi katılıyorlar acaba soru işareti çok fazla vardı. Ama öyle olmadığını daha ilk maçtan itibaren gördük. Arjantin'in aslında bu turnuvayı ilkinden çok daha fazla önemsediğini her maçta çok fazla hissettik. Ve bugüne kadar oynadıkları futbola, geri dönüş hikayelerine baktığımızda da Arjantin'in aslında 2022'den 2026'yı çok daha fazla istediğini çok net bir şekilde gördük. Evet, hani kupada baktığımızda daha önce hep 32 takım vardı. 48'li takımla birlikte başka ülkeleri de tanıma fırsatımız oldu. İşte Demokratik Kongo'dan tutun Yeşilburun Adaları'na kadar çok fazla sempati yaratan takımlarla da karşılaştık. Ama günün sonunda şunları net bir şekilde söyleyebiliriz. Afrika futbolunun çok ilerlediğini net bir şekilde gördük bu Dünya Kupası ile birlikte. Önümüzdeki Dünya Kupası için hani 48'den 64'e çıkarma fikri var Infantino için onun. Onunla birlikte çok daha fazla ülke de tanıyabiliriz artık bu yöntemle.
1: Ya o zaman ama elemeler kalkacak herhalde 60 küsur ülkede
2: ya
1: katılacaksa.
2: Şu anda baktığımızda 211 tane üye federasyon var FIFA'da. Evet. Infantino yani biraz da koltuğu sağlamlaştırmak adına bu 211 üye federasyonu daha da fazla arkasına alabilmek adına her yıl takım sayısını yani her yıl demeyeyim 4 yılda bir bu takım sayısını artıracak gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla eleştiriliyor. UEFA ile yaşadığı bir çatışma var.
1: Evet.
2: O yüzden koltuğu birazcık sallantıda bunu biraz daha garanti altına almak işte o para akışını daha fazla noktaya çekmek için takım sayısını da arttırmayı düşünüyor ama dediğim gibi bu format çok fazla hikaye yarattı, çok fazla sempatik takım yarattı ama günün sonunda baktığımızda hani benim açımdan bana sorarsanız Arjantin çok başka bir hikaye yazıyor diyebilirim.
1: Peki şimdi Infantino ile ilgili tabii çok yorum var, ben de okuyorum, sizin camiada da çok tartışılıyor, tartışmalı bir isim, bakalım ne olacak. Peki hayal kırıklıkları dersek ne dersiniz?
2: Ya aslında ilk başta kendimizi sayabiliriz. Türkiye'ye büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bugüne kadar hiç olmadığı kadar bir güçlü bir jenerasyonumuz olduğuna inandık hepimiz.
1: Hı hı.
2: Ve aslında turnuva...
1: Neden olmadı?
2: Ya aslında bence burada sorgulanacak çok şey, çok fazla şey var aslında. Mesela büyük takımlara baktığımızda turnuvalar öncesinde çok fazla, biraz da biz de abartıyoruz bazı şeyleri. Aslında oralarda olmak çok kıymetli şeyler.
1: Doğru.
2: Biz 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası'na gidebildik. Bunun farkına varamadık bence.
1: Doğrudan çeyrek final falan konuşmaya başladık. Biraz
2: ya hatta finale kadar gideriz diyenler bile oldu da. Ama hani günün sonunda şunu artık net bir şekilde kabullenmeliyiz. Biz bunu kulüp takımlarımız için de hep söylüyoruz. Önemli olan önce bir turnuva takımı olabilmek. Sürekli büyük turnuvalarda yer alabilmek.
1: Evet.
2: Sonrasında adım adım işte o noktalara erişebilmek. Biz 24 yıl sonra 2002'den sonra bir Dünya Kupası'na gittik. Evet çok genç oyuncularımız da var. Tecrübeli oyuncularımız da var. Ama biz işte diyorum ya hani bir Türk milleti olarak bir şeyleri çok abartma huyumuz var. Maalesef burada da birazcık oyuncular üzerinde fazla baskı kurduğumuzu düşünüyorum. Hani elbette oyuncularımızın hatası var mı? Var. Ama dediğim gibi biz bir şeyleri artık kabullenmeliyiz. Biz her 4 yılda bir Dünya Kupalarında olmalıyız. Olduktan sonra o hedefleri koymalıyız. Ama biz bunları maalesef yapamıyoruz. Gerek Avrupa Şampiyonalarında gerek Dünya Kupalarında hemen gözümüzü zirveye dikiyoruz. Ama öncelikle olan bizim genç bir jenerasyon yakalamışız. Bu jenerasyonu kaybetmememiz gerekiyor. Gerek Arda Güler, gerek Kenan Yıldız gibi evet. Dünya çapında artık oyuncularımız var. Bunlarla ilerlemeliyiz ama bu işin ben kendi adıma söyleyeyim artık Montella ile olabileceği bir kanaatinde değilim. Çünkü baktığımızda bütün elenen takımlar teknik direktörlerle yolları ayırırken biz teknik direktörümüzle yola devam kararı aldık. Bence bu bir yanlışımız.
1: Benim cümleyi soru olarak size gelecekti. Siz doğrudan ben baktım bir 10-12 tane hoca ki bazıları bizden daha sonra elendi. Japonya eğilerek özür diledi. Diğerleri bilmiyorum. Belki şimdi İngiltere'nin hocası bile sonuçta değil mi? Çeyrek finalde elendiler. O bile yarı finalde pardon. Belki ayrılacak, istifa edecek falan filan. Yani
2: ya şimdi şöyle bakmak lazım. Hem Ancelotti mesela çok büyük bir teknik adam Brezilya'da. Onun bir kredisi olabilir. Çünkü bu tarz teknik adam ki Tuchel için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü onların ilk milli takım deneyimi şu anda. Yani Tuchel hiçbir turnuva oynamadan direkt Dünya Kupası'na geldi. Hani o anlamda Tuchel'e bir şans vermek gerekebilir. Keza bunu Ancelotti için de söyleyebilirim. Evet. Ama diğer teknik adamlara baktığımızda hepsi yıllardır milli takımlarını çalıştıran teknik adamlar. Keza Montella ile bir Avrupa şampiyonu, başarılı bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Ama Dünya Kupası'na geldiğimizde bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyordu. Oyuncu seçimlerinin ki hani artık dünyada şu çok net. Evet her teknik adamın kendi için ayrı özel yere koyduğu oyuncular vardır ama bu oyuncular kendi takımlarında süre almıyorsa bunu milli takımda bir noktaya getirmek bence çok doğru değil. Artık biraz daha performans kriterli oyuncu seçimleri gerekiyor.
1: Hı-hı.
2: Maalesef Montella bu anlamda biraz takıntılı bir teknik adam. Bunu Dünya Kupası'na yansıtınca oynadığımız oyunun ilk maçtan itibaren Amerika maçına kadar olan süreci değerlendirdiğimizde hatalarından ders çıkarmadığını net bir şekilde gördük. Keza oyuncuların basın toplantılarındaki söylemleri, kullandıkları dil yani oyuncuların kamp ortamından çok sosyal medyayla ilgilendiğini, oradaki eleştirileri kafaya taktığını, aslında kamp dediğiniz ortam her şeyden izole edilmiş. Oyuncuların artık dünya ile bağını koparıp tamamen dünya kupasına fokuslanması gereken bir ortamken tamamen başka konuların konuşulduğu bir ortam haline geldi.
1: Öyleymiş, evet.
2: Gördük.
1: Maalesef.
2: O yüzden dediğim gibi buradaki liderlik kavramı tartışmalı bir hale geldiği için bence Montella ile yollarını ayrılıp başka bir teknik adamla devam edilmesi gerekiyor açıkçası.
1: Ben de kişisel olarak öyle düşünüyorum. Sonuçta başarısız olmuş. Yani çok başarısız olmuş bir hoca. Bir de kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Bence kamuoyu onu daha da yani kamuoyunun tepkisi oradan da şey yaptı. Yani bir insan mütevazi olur diye düşünmeden edemiyoruz. Evet, sonuna doğru geliyoruz ama ben sizin sözlerinizden pazar akşamı favorinizin Arjantin olduğunu çıkarıyorum. Doğru mu?
2: Doğru. Şu sebepten turnuva başında yani İspanya ile Arjantin'i iki kefeye koyduğumuzda İspanya'yı bir kültür takımı olarak görüyorum. Arjantin'de bir ruh takımı olarak görüyorum. Ve turnuva boyunca Arjantin'in bu ruhu, kazanma arzusunu, Messi için son kez bir Dünya Kupası daha kazanmanın ne kadar önemli olduğunu tüm maçlarda gösterdiklerini düşünüyorum. İspanya ise çok tam bir turnuva mantığıyla başladı. Eleştirildiler, kötü başladılar ama sonrasında vitesi hep yükselterek devam ettiler ve çok rahat bir şekilde finale geldiler. Dediğim gibi bir tarafta akademi, futbol kültürü olan ve bu kültürü her yıl geliştiren bir İspanya var. Bir tarafta da Messi liderliğinde bir Dünya Kupası kazanmış, ikincisini kazanmak için bambaşka bir ruhla mücadele eden bir takım var. O yüzden ben ikisini bir kefeye koyduğumda ruhun daha ağır bastığını düşünüyorum teknikten ve taktikten. Bazı anlar vardır ya, yani teknik taktik hiçbir şey ifade etmez, o ruh sizi öne çıkarır. O yüzden ben Arjantin'in o ruhla bu finali kazanacağını düşünüyorum.
1: Peki son soru, kısa bir cevap. Şimdi bir takım değişiklikler oldu. Maçları seyrediyoruz, artık her şeye faul vermiyorlar, daha fazla inisiyatif kullanıyorlar. İşte yere yatma, taşta vakit geçirme vesaire. Koray Durkal, bunlar bizim ligimizde de uygulanacak mı? Nedir bundan sonraki süreç?
2: Tabii. Yani su molaları haricindeki bütün kurallar bizde de uygulanacak ki Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük. Oyun çok daha hızlandı. Evet. Topun oyunda kalma süresi çok daha fazla arttı. O yüzden hani kış dönemi de geldiği için su molası mutlaka olmayacaktır ama bu kuralların tamamı bizim ligimizde de Avrupa'nın büyük liglerinde de hepsinde kullanılacak.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, yorumlar böyle. Bir kupa daha bütün yönleriyle, acısı tatlısıyla sona erdi. Bakalım kupa kimin elinde havaya kalkacak? Koray Durkal Arjantin, Okay Karacan İspanya dedi. Göreceğiz, biz de izleyeceğiz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
3: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Hava durumu.
4: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Bursa 35 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Ankara ve Konya 35 derece. Ege'de salı ve çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Antalya'da 38, Adana'da 43 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 36 derece.
3: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 23.
5: İyi geceler, saat 23 haberlerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi Gürlek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu marifetiyle Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışılma yürütüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabının tespit edildiğini, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını ifade etti. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldığını açıkladı. Gürlek yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine geçit verilmeyeceğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkıyor. İlk görüşme Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olacak. Salı günü DEM Parti'yi, çarşamba günü ise AK Parti'yi ziyaret edecek. Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkacak. Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilk görüşme gerçekleşecek ve DEM Parti ile görüşecek. Çarşamba günü ise AK Parti'yi ziyaret edecek. Terörsüz Türkiye sürecinde de gözler yasal düzenlemelerde olacak. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasada hangi başlıkların yer aldığına bakalım.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclise tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olarak ise Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
5: Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
7: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Öte yandan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik itirafçı oldu. Çelik, Levent'in talimatlarıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylediği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
8: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda, bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar, iadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
7: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
6: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
9: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
6: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malumdur dedi.
9: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
5: CHP'de mutlak mutlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a yani yarına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak mutlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yani yarından itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği karar alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
10: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim de.
6: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurulcular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in Yeni Partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
5: Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatmasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 okulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür dedi. Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu uygulamaların Lozan Barış Anlaşması hükümlerinin ihlali niteliğinde olduğunu belirtti. Dışişleri Sözcüsü Yunanistan'ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye Batı Trakya Türk azınlığının hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Adada 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
11: Adada senelerce devam eden çatışmalar, ancak 52 yıl önce kahraman ordumuzun bu topraklara ayak basmasıyla sonlanmış, Türk askerinin üstün yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır.
6: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Güler, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Tarih siyasi argümanlarla değil, belgelerle ve hakikatlerle yazılır ifadesini de kullandı.
11: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, ülkemizi hedef alan asılsız iddialar içeren kararın hiçbir hukuki, tarihi ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Rum lobilerinin etkisiyle hazırlanan bu yanlış yaklaşım bizler için yok hükmündedir ve alınan kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.
6: Güler mesajlarını 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda verdi. Bakan Güler'in Rum kesimine bir uyarısı da vardı.
11: Doğu Akdeniz'de ve adanın güneyinde yabancı ülkelerin hareketliliği de artmıştır. Tüm bunlara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde ülkemizin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerini korumak için büyük bir güç ve azim ve kararlılığa sahip olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
6: Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi. Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi daha sonra Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne yönelik katliamlarının anlatıldığı Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.
5: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Soon-ho ile bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in Choi ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da katıldı. Görüşmede Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilere büyük değer verdiğini belirten Putin, özel askeri operasyonun yürütülmesinde sağladığı yardım dolayısıyla Kuzey Kore yönetimine ve halkına bir kez daha teşekkür etti. Putin, Rus askerlerine yardım eden Kuzey Koreli askerlerin gösterdiği kahramanlıkların Rusya'da hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi. Rusya ile Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar yeniden başladı ve şiddetlendi. Ukrayna önce Rusya'nın e-ticaret devinin lojistik merkezlerini vurdu. 8 işçi öldü, onlarcası yaralandı. Rus ordusu da Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. En az bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
12: Sirenler çaldı, patlamalar peş peşe geldi. Alevler geceyi aydınlattı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ağır bombardıman altındaydı. Rusya dalgalar halinde onlarca füzeyle saldırdı. Saldırılarda yaşamını yitirenler ve yaralılar var. Düşen füze parçaları kentin farklı noktalarında yangınlara yol açtı. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Yetkililer, apartmanlar, marketler ve bir yurt binasıyla bazı iş yerlerinde patlamalar gerçekleştiğini aktardı. İtfaiye ekipleri gece boyunca yangınları söndürmek için çalışma yürüttü. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için de yoğun bir çaba vardı. Başkentteki şiddetli saldırılar öncesi Ukrayna ordusu Rus e-ticaret devini hedef almıştı. Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketinin lojistik merkezleri dronlar tarafından vuruldu. Moskova ve Tambov bölgelerindeki saldırılarda çok sayıda işçi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı. Depolarda çıkan yangınlar saatlerce kontrol altına alınamadı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, vurulan lojistik merkezlerinin Rus ordusuna yaptırım kapsamındaki drone parçaları ve denizcilik ekipmanlarını sağladığını öne sürdü.
5: Ukrayna donanması Rusya'nın Türk şirketine ait bir gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Şimdi ayrıntılar için Kiev'e dönelim ve gazeteci Deniz Berktay'a soralım hemen bu saldırıyla ilgili neler biliniyor, ayrıntılar neler Deniz?
13: Açıklamalar Ukrayna makamlarından geldi. Biraz öncesinde bahsettiğim üzere Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan geldi. Daha sonra da Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bununla ilgili bir başka açıklama ve değerlendirmede bulundu. Ukrayna makamlarının yaptığı resmi açıklamaya göre Ruslar bugün akşam saatlerinde Karadeniz'de Odessa yakınlarında bir Türkiye ait olan fakat yine Viso bandıralı bir gemiyi hedef aldı ve açılan ateş sonucunda gemide bulunan 18 kişilik mürettebattan 5'inin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bunlardan bir tanesi Ukrayna uyruklu, diğerlerinin ise Suriye ve Hindistan uyruklu kişiler olduğu bildiriliyor. Ayrıca 5 kişinin kayıp durumda olduğu, hala bunlara arama çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Diğer 8 kişinin ise tahliye edildiği ifade edildi. Bu konuyla ilgili olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga yaptığı açıklamada Rusya'nın daha bu sabah Kiev'e düzenlediği saldırıdan sonra şimdi de böyle bir saldırı meydana getirdiğini söyledi. Ha, bu arada bu geminin tahıl gemisi olduğunu söylüyor Ukrayna makamları. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga bu olaylar nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırımlarda oluşacak her türlü gecikmenin daha fazla insan kaybına neden olacağını dile getirdi ve Rusya'ya yönelik yaptırımların arttırılması çağrısında bulundu. Diğer taraftan şunu da tabii göz önünde bulundurmak gerekiyor. Karadeniz'de karşılıklı hava savaşları sonucunda ve karşılıklı olarak birbirlerinin gemilerine ya da birbirlerinin karasularında bulunan gemilere yönelik hava saldırıları sonucunda üçüncü ülkelerin gemileri de epey hasar alıyor. Yani üçüncü ülkelerin gemileri de veya mürettebatı da mağdur kalabiliyor. Önceki gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı Kiev'e yaptığı ziyarette. Ziyaret sonrasında yaptığı basın açıklamasında Karadeniz'de seyir sefer güvenliğinin son derece önemli bir husus olduğunu söylemişti. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzamasının Karadeniz'deki genel güvenliği de riske attığını dile getirmişti.
5: Deniz Berktay Kiev'den aktardığı ayrıntıları. İran'la ABD arasındaki karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaysa gerginlik devam ediyor. Bölgedeki son gelişmeleri İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası siyaset uzmanı Profesör Doktor Umut Uzer değerlendirdi.
14: Baştan beri aslında savaşın kısa sürmeyeceği belliydi. Bir bitiyor, tekrar başlıyor. Ateşkes imzalansa bile veya bir takım anlaşmalar olsa bile yeniden savaşın masada olduğunu zaten hep biliyorduk. En azından bazılarımız biliyordu ve bunu vurguluyorduk. Dolayısıyla maalesef öyle kolay kolay bir barışa ulaşılmayacağı gözüküyor. Her iki taraf da birbirine güvenmiyor haklı olarak. İran zaten bunu açıkça söyledi, Amerika'ya güvenmediğini. Haklı da tabii, yani müzakere yapılırken tekrar saldırılar başlıyor. Ama öbür taraftan da İran'a güvenmeyen çok var. Yani Amerika dışında, İsrail dışında Körfez Arap ülkeleri de güvenmiyor ve İran'ı uzun yıllardır bir tehdit olarak algılıyorlar. Bu da daha da güçlenmiş durumda, bu tehdit algısı. Dolayısıyla savaş, yani sıcak savaş bir süre sonra bitse bile karşılıklı güvensizlikler ve tehdit algıları devam edecek gibi gözüküyor. Aslında ben aylardır yani bölgesel savaş olduğunu söylüyorum. Yani yükseltip tırmandırmasalar bile karşılıklı olarak vurulduğu zaman, özellikle Körfez Arap ülkeleri, Kuveyt gibi, Katar gibi, Bahreyn gibi, Birleşik Arap Emirlikleri, bunlar İran tarafından haklı veya haksız sebepten vuruluyor. Her nasıl algılıyorsanız onu, nasıl değerlendiriyorsanız kendileri açısından haklı tabii. Zaten bölgesel bir savaşa bence dönüşmüştü aylar öncesinde. Ama tabii bu daha da tırmanabilir. Temel mesele bu. Körfez iyice yaşanamaz bir hale gelebilir. Çünkü gerçekten tuz arındırma tesisleri, elektrik tesisleri de vuruluyor Amerikan tesislerinin dışında. İran'daki sivil tesisler de vuruluyor Amerika tarafından. Dolayısıyla savaşın daha da yükselmesi, daha da tırmanması mümkün ve bölgesel bir savaş içinde olduğumuzu bence söyleyebiliriz. Yani bilfiil mesela Kuveyt ordusu veya Birleşik Arap Emirlikleri ordusu savaşa katılmasa bile zaten dolaylı olarak bu savaşın içinde en azından İran tarafından öyle algılanıyor. Geldiğimiz nokta böyle ve oradaki model, ekonomik model, ticari modelin de ciddi manada sarsıldığını söylemek lazım. Uluslararası sistem artık üç kutuplu bir yapıda seyrediyor. Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan ve birbirlerini rakip olarak görüyorlar. Özellikle Rusya ve Çin Amerika'yı rakip olarak görüyor. Amerika da onları rakip olarak görüyor. Dolayısıyla gittikçe zorlanan bir Amerika'dan gayet memnunlar Rusya ve Çin. Yani sonuçta Amerika gücünü kaybediyor, prestijini kaybediyor burada. Tabii İran'da büyük bir zafer kazanmazsa o da zor gözüküyor yani öyle bir başarı elde etmesi. Dolayısıyla Rusya ve Çin İran'a belli bir istihbarat verdiğine dair Amerikan basınında bile haberler çıktı. Bu da şaşırtıcı olmayacaktır çünkü Amerika'nın zayıflamasını isteyecektir. Ama öbür taraftan Hürmüz Boğazı'nda açık olması herkes için önemli ama özellikle de Çin için önemli. Çünkü petrolün çok yüksek oranını oradan alıyor. Dolayısıyla yani bir takım diplomasi çabaları var. Pakistan bu konuda etkiliydi, Türkiye etkiliydi. Ama kolay kolay bir mesele bitmeyecek gibi gözüküyor. Tabii Rusya ve Çin tabii çok doğrudan bu işe girebileceğini sanmıyorum. Çünkü Rusya zaten Ukrayna'da savaş halinde devam ediyor. Çin ise daha dikkatli ve rasyonel davranıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu üç kutuplu dünya sistemindeki rekabet devam edecektir. Ve bu savaş konusunda da tabii karşı taraflarda olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü Rus ve Çin zaten İran ile daha yakın ilişki içinde uzun yıllardır. İsrail çok büyük operasyonel yetenek gösterdi. Ama bu yetenek bir başarıya dönüşmedi. Mesele o zaten. Evet, bir takım suikastlar yapıyor. Hem yani bu savaştan ayrı olarak Gazze'de, Lübnan'da vesaire işte Hizbullah'a karşı veya Hamas'a karşı veya İran'da önemli operasyonel başarı kazanıyor. Ama öbür taraftan bir siyasi sonucu olmuyor bunun. Yani bunun farkında olmak lazım. İsrail'in içinde savaşa karşı destek güçlü gözüküyor ama Amerika'da zayıf, oldukça zayıf baştan beri. Dolayısıyla her iki ülkede de olacak seçimler sonucunda iktidarların güç kaybedeceğini düşünüyorum. Yani iktidardan düşmeyebilir zaten Amerika'da başkanlık seçimi değil ama cumhuriyetçilerin güç kaybına uğrayacak kesin gibi. Zaten savaştan önce bile bu söylem vardı, böyle bir yorum yapıyorduk zaten. En azından temsilciler meclisi muhalefetin eline geçecek gibi gözüküyor Amerika'da. İsrail'de ise Netanyahu'nun tabii iktidardan düşmesi gibi mümkün. Mümkün ama çok kolay değil. Çünkü İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı. Onun yerine gelebilecek bir adayın bir rahatlama sağlayacağı kesin. Ama onun gelmesiyle her kim olursa o, işte eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot var veya Naftali Bennett var ki aslında Netanyahu'dan daha sağda olan bir geçmişte bir yıllık bir başbakanlık dönemi de var. Ama en azından bir rahatlama getirebilir. Ama bunlar da barış güvercini falan değil. Yani bunlar da tabii sert bir şekilde devam ettirecektir. Yani İran'da istediklerini elde edemediler. Yani benim görebildiğim kadar hem İsrail hem Amerika'nın hedefi rejim değişikliğiydi. Bunu başaramadılar. Bunu başaramadıktan sonra da yapılan saldırılar böyle bir sonuca varmıyor. Yani askeri olarak da büyük bir zafer olmuyor. Rejim daha da sertleşiyor İran'da. Dolayısıyla çok da başarılı olamadılar ama İsrail için de savaşa destek devam ediyor gözüküyor. Tabii şu anda da İran'da ciddi bir paranoya var herhalde. Çünkü ciddi manada sızma söz konusuydu İran'a geçen yıldan beri. Tabii öncesine de dayanan Amerika ve İsrail tarafından. Bu da bir gerçeklik. Yani suikastlarda bunu da gördük. Ama yani Mahmut Ahmedinejad olur veya başka birisi olur rejimin içinden. Amerika ile daha iyi çalışabilecek veya çalışmaya artık razı olan bir kişi belki bulunabilirdi. Yani topyekun yıkılıp bir cumhuriyet kurulması veya monarşinin başka bir, yani daha demokratik bir cumhuriyet veya monarşinin kurulması çok gerçekçi gözükmüyordu. Ben savaşın başında da rejimin iktidarda kalacağını daha yüksek bir ihtimalle olduğunu düşünüyordum. Çünkü güçlü kurumları var. Ancak bir topyekun bir ayaklanma ve devrim bekliyor zannediyorum Amerika. Yani benim tahminimce, yoksa havadan vurarak çok ciddi bir siyasi kazanım elde edemezsiniz. Bunu görmek lazım. Zaten tek bir nükleer tesis de yok. Yani 1981 yılında Irak'ta İsrail o Sirak nükleer reaktörünü vurmuştu. Böylece İran nükleer şeysi programı bitmişti böylelikle. Ama İran böyle bir durum olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla ilk benim anlayabildiğim kadarıyla ve rasyonel analiz edersek bunu hedefliyorlardı. Bunu başaramadılar. Ya tamamen yıkılmasını ya da beraber çalışabilecekleri birini bekliyorlardı. Bu olmadı. Pehlevi de zaten bir yere kadar sempatisi var. Ve zannediyorum ki rejime karşı tepkili olan kesimler bile dışarıdan empoze edilecek bir adayın liderliğine pek sempati olarak bakmıyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla siyasi hedefler şimdilik başarılamadı. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor maalesef. Bu daha sert bir İran görüyoruz. Devrim muhafızları zaten yani devrim ideolojisine son derece bağlı. Yani görünürde herkes bağlı olmak zorunda ama onlar çok daha inanmış bir şekilde. Ve bunların sistemdeki gücü artmış oldu. Dolayısıyla savaşın istenmeyen sonuçları Batı açısından yani veya Amerika ve İsrail açısından sonucu da bu oldu gerçekten. Kürtlere dayanarak yani bir İran'da rejim değiştirme hedefi zor gözüküyor. Yani tabii bilemediğimiz bazı ilişkiler var o tabii ona hiç şüphe yok ama bu hiç kolay gözükmüyor. İran'ı askeri olarak işgal edip Tahran'ı ele geçirerek falan bu ancak gene belki de bekledikleri bir topyekün ayaklanma ile olabilir. Ama o da şu anda çok öyle yakında gözükmüyor. O olsaydı ilk günlerde daha fazla olabilirdi. Yani böyle bir savaş, bir barış durumu sanki devam edecek gibi ama dünya ekonomisinin de bunu kaldırması pek mümkün değil. Yani şu anki durumun Hürmüz Boğazı'nın böyle kapalı olmasını, bir açılıyor bir kapanıyor ama daha ölçüde kapalı sayılır büyük ölçüde. Bu da çok ciddi sorun yaratıyor. Amerika'nın içinde zaten buna destek yok. Yani savaşa ilk günden beri destek yok. Niye savaşıyoruz sorusunu sahipler Amerikan halkı. Dolayısıyla Amerikan iç siyasetini de etkileyebilecek, İsrail iç siyasetini de etkileyebilecek ve bölgesel dış politikayı ve hatta tüm dünya ekonomi politiğini etkileyebilecek bir savaşı yaşıyoruz maalesef. Tabii, uluslararası örgütler malum üye devletlerden oluşuyor. Dolayısıyla çok da ayrı varlıklar olarak görmemek lazım. Birleşmiş Milletler tabii ki önemli ama zaten Amerika Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak 5 üyeden biri zaten. Amerika'nın istemediği bir karar Güvenlik Konseyi'nden çıkmıyor. Rusya'nın da istemediği bir karar çıkmıyor. Mesela Kosova örneğinde de olduğumuz bildiğimiz gibi. Yani Kosova üye bile olamıyor Birleşmiş Milletler'e Rusya'nın engellemesi sebebiyle. Filistin konusunda, İsrail konusunda da tabii Amerika engelliyor İsrail'i eleştiren yasaları. Dolayısıyla yani Birleşmiş Milletler'den hani çok büyük bir beklenti içinde olamayız. Ama bunlar müzakere alanları olarak, uluslararası örgütler olarak, NATO olsun, Birleşmiş Milletler. Yani Amerika'nın istemediği bir kararın geçmesi veya hatta Rusya'nın dediğim gibi BM'de mümkün değil. Böyle bir beklenti içine girmemek lazım ama en azından müzakere alanı olarak bunların da işlevi olarak devam etmesi de önemli tabii ki. Yani Amerika çok güçlü bir taraftan ama o güç istediği siyasi amaca ulaşmasına yetmiyor. Yani bunu Vietnam'da da gördük. Veya Sovyetler Birliği'ni Afganistan'da gördük. Yani Sovyetler Birliği de istediğini elde edemiyor. Yani istediğiniz kadar nükleer silahlarınız olsun, siyasi amaçlarınıza her zaman ulaşamıyorsunuz askeri güçle. Bunu da görmek lazım. O yüzden diplomasi ve müzakere önemli. O yüzden Türkiye'nin veya Pakistan'ın bu işe müdahil olması önemli. Ama çok farklı ulusal çıkarlar var. İran gittikçe sertleşti. İran nükleer meseleyi bir ulusal egemenlik konusu olarak görüyor. Silah değilse bile nükleer enerji elde etme ve geliştirme çabasını. Dolayısıyla yani sıcak savaş bitse bile karşılıklı mücadeleler, güvensizlikler devam edecek. Öyle gözüküyor.
5: İstanbul Çatalca'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede ormana ve evlere doğru ilerlemeye başladı. Alevler güçlükle söndürüldü.
15: Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede arazi alev ve dumanla kaplandı. Görüntüler İstanbul Çatalca'dan. İzzet'in mahallesindeki arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ağaçların bulunduğu alana sıçradı. Evleri de tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makineleriyle önlem alındı. Kısa süre sonra çalışmalara havadan da destek verildi. Helikopterler sık sık sortu yaptı. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Tarım arazileri zarar gördü. Bölgede soğutma işlemleri uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
5: Yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları riski arttı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yurdun dört bir yanında olası yangınlara karşı önlemleri arttırdı. Kastamonu ve Adana'da alev savaşçıları riskli noktalarda nöbet tutmaya başladı.
16: Gözetleme kulelerinde nöbet tutuyorlar. Güvenlik kameralarından ormanlık alanları izliyorlar.
6: Alev savaşçıları olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda.
16: Burada iki var ya 7-24 saat ormanlarımızı koruması için bekliyoruz. En ufak bir duman veya da ihbar halinde hemen Kastamonu yakın harekat merkezine bilgi veriyoruz.
6: Kastamonu orman varlığının en fazla olduğu iller arasında. Orman Bölge Müdürlüğü yazın artan yangın riskine karşı önlemleri en üst seviyede tutuyor. Yeşil alanlar, gözetleme kulelerinde görevli ormancılar ve kameralarda anlık olarak takip ediliyor. Olası yangın durumunda bilgiler yangın harekat merkezine iletilerek ekiplerin bölgeye en kısa sürede ulaşması sağlanıyor.
17: En önemli görevimiz yangın yerindeki yangın amirimize tüm bilgileri yangın anında ulaştırabilmek. Bu bizim için çok önemli. Erken ulaşım, erken müdahale.
18: Kadirli gözüküyor.
6: Burası da Adana. Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü nöbet çalışmaları sayesinde olası bir

0: İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık.
1: Kariyer rehberlik platformu danışman bilgi sistemi hizmetine artık İşkur mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek. Toplamda 3,5 milyon genci ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.
0: Danışman bilgi sisteminde tercih edeceğiniz meslek lisesi alanı veya üniversite bölümüne ilişkin ne kadar sürede iş bulabileceğiniz, mezunlarının ne kadarının akademiye devam ettiği gibi verilerle tasarlanmış bu uygulamayı meslek lisesi alanı tercih edecekler için 14 gösterge, üniversite bölümü tercih edecekler için 15 gösterge ile kullanımınıza sunuyoruz.
1: Işıkhan, lise ve üniversite tercih sürecinde profesyonel destek almak isteyenlerin İşkur İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezi'ne giderek iş ve meslek danışmanlarından tercih danışmanlığı hizmeti de alabilecekleri de belirtti.
2: Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz dedi.
1: Kusurlu araçların trafiğe çıkması engelleniyor. Trafik kazalarının önüne geçiliyor. Araç muayene istasyonlarında sadece yılın ilk yarısında 8 milyona yakın araç denetlendi. Türkiye'de araç muayene işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için Türkiye genelinde kamu özel işbirliğiyle kurulan toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardaki denetimlerde araçların 5.804.046'sı hafif kusurlu, 1.621.777'si ağır kusurlu, 71.362'si emniyetsiz bulundu. Araçların 393.335'inde ise hiçbir sorun bulunmadı.
3: Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, denetimlerin kaza oranlarını azalttığını söyledi.
3: Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken, diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.
2: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde yer alan bilim insanları Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzu hattına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kutuplardan elde ettiğimiz bilgiyle hem ülkemizin bilimsel birikimine hem de insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz dedi.
1: 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi devam ediyor. Türk bilim insanları dünyanın en kuzey noktalarından biri kabul edilen 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattına erişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
3: Yaklaşık 3000 deniz mili yol kat eden ekibimiz 80'i aşkın örnekleme noktasında elde ettiği verilerle kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitemizi güçlendirirken geleceğin araştırmalarına da yön verecek önemli çıktılar üretiyor. Kutuplardan elde ettiğimiz bilgiyle hem ülkemizin bilimsel birikimine hem de insanlığın ortak geleceğine katkı sunmayı sürdürüyoruz.
1: Biyoloji, kimya, meteoroloji gibi alanlarda toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışmanın hayata geçirildiği sefere 12 bilim insanı katılıyor. Bilim ekibi, Ulusal Kutup Bilim Stratejisi kapsamında küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ve insan kaynaklı etkiler gibi ulusal ve uluslararası öneme sahip öncelikli bilimsel temalar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
2: Sağlık Bakanlığı yüzme suyu takip sistemi çalışması kapsamında son verileri yayınladı. Analiz sonuçlarına göre İstanbul'daki 67 plajdaki deniz suyu kalitesi mükemmel olarak sınıflandırıldı. Kadıköy'deki bir plajdan izlenimlere bakalım şimdi.
4: Numuneler alındı, analizler yapıldı. İstanbul'da 67 plajdaki deniz suyu kalitesi

0: Kalitesi mükemmel seviyede çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde yayımlanan son analiz sonuçlarına göre 67 farklı sahil noktası su temizliği açısından en üst basamak olan mükemmel sınıfında tescillendi. Şile 21 plajda listenin başında yer alırken bu ilçeyi sırasıyla Adalar, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Kadıköy ve Beylikdüzü izledi.
1: İstanbul'da deniz suyu kalitesinin en iyi çıktığı noktalardan biri de Caddebostan plajı. Tıpkı diğer plajlarda olduğu gibi buradan da deniz suyundan numuneler alınıyor, analizlere yollanıyor ve ardından da deniz suyunun kalitesi belirleniyor.
2: Güneş doğduktan itibaren mükemmel, yaprak gibi.
3: Buranın sahil şeritleri de güzel. Sahil şeritleri İstanbul'a göre.
4: Ulaşım da kolay.
3: Yani.
5: Hem serin hem de öyle pis değil. Çok yosun falan da yok.
6: Ben Mart ayından beri geliyorum yani. Bayağıdır Mart ayında boş tabii. Bu zaman yazın Temmuz'dan beri dolu. Ama gayet temiz yani.
0: Öte yandan Yunanistan'dan gelen çöl sıcakları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde termometreler 30 dereceyi aşacak. Hissedilen sıcaklığın 50 derece olması bekleniyor.
7: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA İstanbul'la ilgili bir makale yayınladı. Uydudan çekilen fotoğraflarla hazırlanan yazıda şehrin birkaç ay önce Marmara ve Karadeniz kıyılarıyla Boğaz hattında yaşanan renk değişimi anlatıldı. İstanbul kıyılarında oluşan turkuaz rengin bilimsel açıklamalarına yer verildi.
8: Fotoğraflar uydudan çekildi. İstanbul mavisi bir de uzaydan görüntülendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bahar ayları sonunda Karadeniz, Marmara ve Boğaz'da yaşanan renk değişimini sayfalarına taşıdı. İstanbul'u çevreleyen denizlerde oluşan turkuaz rengin biyolojik nedenleri anlatıldı. Karadeniz'de turkuaz bir ton başlıklı yazıda, normalde bölgede denizin koyu lacivert ya da koyu yeşil tonlarda olduğu bilgisi yer aldı. Denizdeki kalsiyum karbon yüklü fitoplanktonların artmasıyla, su yüzeyinde sütlü mavi tonda bir rengin oluştuğu belirtildi. Haberde yer alan görüntülerse 27 Mayıs tarihinde NASA'ya ait okyanuslardaki plankton ve gaz oluşumlarını izleyen PACE adlı uydudan çekildi. O görüntülerde özellikle Karadeniz'de oluşup İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya ulaşan ve suyun rengini değiştiren akıntılar gösterildi. Uzmanlar, gözle görülemeyecek kadar küçük bir tür canlı olan fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
7: Tuz Gölü'nde yavru flamingo sayısı arttı. Son 5 yılın en yüksek sayısına ulaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 12.800 flamingo yavrusunun Tuz Gölü'nde yaşam bulduğunu duyurdu.
9: Tuz Gölü'nde son 5 yılın en yüksek flamingo yavrusu sayısına ulaşıldı. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor. Koruma altına aldığımız bölgede son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaştık. 12.800 yavru flamingo Tuz Gölü'nde yaşam bulduğu ifadesini kullandı.
10: Susuzluğa bağlı olarak yavru sayımız oldukça düşüktü. Tüm ülkemizde görülen yağışlardaki eksiklik nedeniyle. Ama çok şükür ki bu yıl yağışlar beklenilen olması gereken seviyelerde.
9: Tuz Gölü özel çevre koruma bölgesi statüsü altında korunuyor. Bu bölgede flamingolar da dahil nesli tehdit ve tehlike altındaki kuş, hayvan ve endemik bitki gibi tüm canlıları koruma yönünde çalışmalar yürütülüyor.
10: Yavrular yılın sonuna doğru artık göç etme hazırlıklarına başlıyorlar. O döneme kadar izleme çalışmalarımız biz aralıksız yürütüyoruz. Yavruların da beslenme noktasında hiçbir eksiğimiz yok.
7: Pandeminin ardından sanatta da en çok şu soru sorulmaya başlandı. Yapay zeka sanatçıların işlerini elinden alacak mı? Öte yandan gençlerden 80'ini deviren yönetmenlere kadar yapay zeka teknolojisinden yararlanan birçok isim de var. Onlardan biri George Lucas. Yapay zekaya evet diyen isimlerden şimdi Ceren Ayla'nın bu konuda hazırladığı haberi ekranlara getirelim.
11: yapay zekayı reddetmek, arabayı bırakıp ata dönmek gibi. Bu sözler Star Wars efsanesinin arkasındaki isimden geldi. 82 yaşındaki yönetmen George Lucas, yapay zeka teknolojisinin sinemanın geleceğinin kaçınılmaz bir unsuru olacağını söyledi. Lucas, yapay zeka ile ilgili kötü senaryolara ilişkin de bir benzetme yaptı.
12: Yapay zeka, film çekmeyi bizim için çok daha kolay hale getiriyor. Bu şöyle demeye çok benziyor. Benim için asıl olan at arabası. Şu otomobiller bozuluyor, benzin istiyor, her türlü sorun çıkarıyor ve yakında onları tanka çevirip insan öldürmek için kullanacaklar.
11: Gora'nın yönetmeni Ömer Faruk Sorak, yapay zekayı kim kullanırsa kullansın, önemli olanın içerik olduğunu savunuyor.
13: Bana bakacak mısın?
14: Soğumuş mu?
15: Nimetle şaka olmaz.
16: Yapay zekanın bizim sektörümüzde iyi kullanılmasını sağlayacak olan şey yine içerik. Ben de yapay zeka kullanıyorum demenin yetmediğini, ben de diyen insanların çoğaldığı bir ortamda bir dakika demek ki başka bir şey demek gerekiyor, anlayacak herkes yakında.
17: Artık elimizde ne var biliyorsunuz, yapay zeka var.
11: Yapay zeka ile sıra dışı içerikler üreten Ozan Siha'ya göre korkulacak bir şey yok.
18: Yapay zeka sinemayı bitirecek mi? Tam tersi. Bence çok daha geniş ufuklar göreceğiz burada. Çok daha farklı işler, daha kreatif işler görmeye başlayacağız. İmkanı olamayan sinemacılar ortaya çıkacak şu anda. Artık imkanları var çünkü.
11: Peki sinema efsanesi George Lucas birikimini yapay zekaya aktardığında ne olacak?
19: Biz bu varlıkla konuştuğumuzda veriden daha kıymetli bir şey veriyoruz, deneyimi veriyoruz. İnsanın 60 yıl boyunca oluşturduğu deneyimi bir saatlik sohbetle aktarıyoruz, hızlı şekilde aktarıyoruz.
17: Ne olur? Niye endişe ediyorsunuz bundan? Ben bütün deneyimimi yapay zekaya aktardım.
19: Evet.
17: Niye endişe edeyim bundan?
19: Siz ölümsüz olmak istiyorsanız tabii ki aktarabilirsiniz. Buradan yapacağımız bir sıkıntı yok ama 40 yaşında hayatında kendini yenilemeyi çok da istemeyen biri o deneyimini, o iş yapış biçimini çok kritik gördüğü için bunu aktarmak istemeyebilir. Deneyimden öğrenen ve IQ'su yüksek makinenin sizden daha iyi çalışabiliyor olması, daha iyi ahkam kesiyor olması, bu bir soru işareti.

0: Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar var. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından da soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi yurt dışına para kaçırmaya çalışırken yakalanmıştı. Tutuklanan bir başka isim Alper Çelik de ifadesinde Haluk Levent'in bağış paralarıyla yüksek miktarda bahis kuponu yaptığını iddia etmişti. Soruşturmaya ilişkin bu son bilgiler ışığındaki gelişmeleri avukat Mustafa Zafer NTV'ye değerlendirdi. Ekranlara getirelim, ardından saat başında tekrar burada olacağız.
1: Oğuzhan Uğur'la Ahbap Derneği arasında nasıl bir bağlantı var ki gözaltına alındı?
2: Burada tabii en önemli şey hesap hareketleri. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında deprem için toplanan paralarda özellikle yurt dışından Oğuzhan Uğur'un hesabına ciddi miktarda döviz girdisi olduğu söyleniyor. Depremde bir yardım amacıyla yurt dışından bir para gelmiş olduğunu varsayalım. Bu paraların da Oğuzhan Uğur'un hesabından Ahbap'a aktarıldıktan sonra aktarıldıktan sonra babanın kurucusu tarafından aktarılan bu para varsa eğer gerçekten o yerinde bir yere gönderildi mi ve gerçekten depremde etkilenenlere o para harcandı mı? Bağışçıların yardımlarının ne kadarının gerçekten depremzedelere onların ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak gittiği, ne kadarının birilerinin şahsi mal varlığı ve serveti haline dönüşüp dönüşmediği, çünkü sizin bir şahsi mal varlığınızın oluşabilmesi için sizin bir yerden ticari kazanç elde etmeniz lazım. Ve bu ticari kazancınızı da belgelendirmeniz lazım. Ya atadan dededen zengin olacaksınız, böyle bir şey yoksa çalışacaksınız, alın terinizle emek harcayacaksınız, bu devlete vergisini vereceksiniz ve sizin şahsi bir servetiniz olacak. Eğer bunlar yoksa işte Ahbap soruşturmasını bugün en büyük haliyle ne yazık ki yüz binlerce insanın emanet ettikleri bu paralar acaba ne oldu? İşte bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma bu yönüyle çok önemli ve değerli. Bir kuruşunun bile eğer kişisel bir ihtiyacı karşıladığı, kişisel bir servet, kumar, bahis, bu bahis isterse legal bahis olsun, isterse yasa dışı bahis olsun, hiç önemli değil. En ağır cezayla söz konusu eylemleri gerçekleştirdilerse, işte bu şüphelerin yapılacak olan yargılamada en ağır cezaları alması gerekir. Çünkü bizim özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ili etkileyen bu depremde vefat eden her vatandaşımızla biz de aslında o göçükler altında kalmıştık. O duygularımızı kimse istismar ederek kendisine kişisel bir servet oluşturmasına imkan tanımamalıyız. Binlerce hesap hareketi oldu. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca bir para hareketi var. O zaman burada bu para hareketinin hesabını veremediğiniz noktada işte 282. madde bu yüzden burada bir aklama suçu var. Bu aklama suçunun olduğu yerde bir öncü suç var. Bu öncü suçun burada olma ihtimali dahilinde olan en önemli suç konuştuğumuz soruşturma dosyası kapsamında dolandırıcılık. Dolandırıcılık. Çünkü şayet siz bu eylemlerde birilerini, şayet depremde biz onlara ev yapacağız, konut yapacağız, işte aş vereceğiz, okullar inşa edeceğiz diyerek para toplayıp da bu para kişisel bir servete dönüştüyse burada dolandırıcılık eyleminden bahsedebiliriz. Dolandırıcılık eyleminden bahsettiğimiz yerde işte aklama suçu oluşur. Dolayısıyla burada her bir eylem, her bir para transferi ayrı ayrı bir suç olarak karşımıza gelir ki bu da bakın binlerce yıl hapis cezası olabilir. Bu yönüyle burası çok önemli. Aslında burada daha vahim olan bir şey var ki şayet sizin hiçbir şekilde şahsi kredibiliteniz olmamasına rağmen bir derneğin, bir şirketin orada adının yazmış olduğu çekleri kullanmak suretiyle piyasada bunları kullanıyorsanız o zaman siz aslında o derneği ya da o şirketi borçlandırmış oluyorsunuz. Yani bu ne demek? Günü geldiğinde o çekin ödeme günü geldiğinde ödenmediğinde sizin kendi şahsi mal varlığınızla da bu çeklerin karşılığını ödemeniz mümkün olmayınca neyle karşı karşıya kalacak biliyor musunuz? İşte o derneğin, yani o çekleri keşfe eden, düzenleyen ya da cirolayan o derneğin ödemekle karşı karşıya kalması, aksi halde o derneğin banka hesaplarına ve tüm mal varlıklarının üzerine haciz konulması mümkün olabilir. Peki o zaman en başa gelelim. Bu bir yardım derneği. Yardım derneğin amacı 11 ile etkisi altına alan bu depremlerdeki mağdur olan vatandaşlarımızın bir parça zararlarını ve mağduriyetlerini gidermek değil mi? Peki siz şahsi borcunuz için orada bir çek keşit ettiniz. Ya da çek ciroladınız, verdiniz derneğin arkasına kaşesini bastınız, ciro yaptınız, verdiniz teminata. Daha sonra gününde ve zamanında o çek ve senetler ödenmezse, işte bu derneğe yardım eden bağışçıların bağışlarıyla toplanan banka hesaplarındaki paralara uygulanacak hacizlerle o çek ve senetler ödenecek. Şimdi burada ne yazık ki sapla saman söz konusu soruşturma dosyasında karışmış bir şekilde. O yüzden burada kişisel mal varlığı edinimi noktası bu yüzden çok önemli. Söz konusu bilir kişiler işte tam olarak bu durumu tespit edecek. Yani sizler şahsi olarak bankalar nezdinde kredibiliteniz, yani herhangi bir para kullanmanız, kredi çekmeniz mümkün değilken, ahbabın finansal büyüklüğünü ve gücünü arkanıza alıp kendinize buradan bir rant, bir alan, bir koridor şayet yaratıyorsanız, işte burada yapılacak olan bilirkişi raporlarıyla bu durumlar tespit edilecek ve eylemine uygun düştüğü ölçüde Türk Ceza Kanunu'nda yazılı suçlardan şüphelilerin cezalandırılması mümkün hale gelecek. Bu yönüyle bilirkişi incelemeleri çok kıymetli ve çok önemli. Ahbap'ın yöneticisi ya da kurucusu olan ekipten 3 kişinin hesaplarını incelediğinizde, bakın bu MASAK'ın mali analiz raporuna giren bir inceleme. 1,5 milyar bir kişide, 2 milyar bir kişide, 3 milyar civarında bir kişide bir işlem hacmi var. Bununla beraber bir de Ahbap için bir MASAK raporu hazırlanıyor, gelecek. Ve burada söz konusu bu kişilerin özellikle mal edinimlerinden bahsediliyor. İşte bir mal edinimleri ve borçlanmalardan bahsediliyor. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu dosyanın hem şüphelisi hem de mağduru sıfatında olan bir takım hanımefendiler de var. Şimdi bunların hepsinin günün sonunda bu para hareketliliğinin tespiti, bu yardımlardan elde edildiği düşünen paralarla neler alınmış, kimin üzerine alınmış, yani biz eğer depremzedelere yardım ediyorsak burada ilgili şehirlerdeki valiliklere biz yaptığımız konutları ya da binaları ya da eşyaları teslim etmemiz lazım. Onların da ilgili tutanaklarla bunları bizden teslim alması lazım. Tıpkı mal teslimi gibi düşünün. Ben size bir gravatı getiriyorum, teslim ediyorum, kargocuyum. Siz de bunu teslim tesellüm alıyorsunuz, bana veriyorsunuz. Şimdi şayet bunların olup olmadığı işte o yapılacak bilirkişi incelemeleriyle tespit edilecek. Şayet burada resmi olarak MASAK inceleme raporlarında tespit olanların dışında bir aklama suçu, yani kişisel mal varlığı edinimlerinin kim, çünkü zaman içerisinde bir takım gayrimenkuller alınmış, satılmış, el değiştirmiş olabilir, mümkün olabilir. Bunlar kimden kime nasıl geçti? Hangi ticari kazançlar elde edildi? Bu kazançlardan elde edilen paralar varsa bunlar dernekle mi paylaşıldı? Yoksa kişisel bir mal mı oldu? Yani bu durum işte bilirkişi raporlarıyla tespit edilecek ve en son bir aklama raporu oluşacak MASAK tarafından, ki bu çok geniş tabanlı bir rapor olacak ve yapılacak olan ceza yargılamasının temelinde işte bu rapor oluşturacak. Bu yönüyle teknik bilirkişi incelemesi bu dosya için çok önemli.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli, 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert. Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
3: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Bu konuda yeni haftada yeni adımların da atılması bekleniyor. Çerçeve yasada hangi başlıkların yer alabileceğine bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclise tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
2: Ben şu anda helikopterdeyim.
1: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihte düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun Öksüz'de irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler, dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklama geldi.
3: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
1: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
0: CHP'de mutlak mutlan tartışmaları sonrası gözler bugüne çevrilmiş durumda. CHP Grup Başkanı Özgür Özel adli tatilin başlayacağı bugüne kadar mutlak mutlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yani 20 Temmuz tarihinden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adi tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
2: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
1: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurulcular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Habere göre yeni parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze yeni parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
1: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gelecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklif de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
4: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Öte yandan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik itirafçı oldu. Çelik, Levent'in talimatlarıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylediği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
5: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda, bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar, iadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
4: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu marifetiyle Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabının tespit edildiğini, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazıldığını ifade etti. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldığını açıkladı. Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine geçit verilmeyeceğini belirtti. Tüm dünyada hızla büyüyen yasa dışı bahis ve sanal kumar sektörü Türkiye için büyük bir tehdit. Türkiye'de 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı sitelere üye olduğu tespit edildi. Kara para bataklığına akan para hacminin ise yaklaşık 60 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Araştırmalar son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışında %171 olduğunu, kumara başlama yaşının ise 15'e kadar gerilediğini ortaya koydu. NTV'den Osman Terkan yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesinin boyutlarını araştırdı.

0: her cep telefonu bir kumarhane bataklığına dönüşüyor ve bununla beraber binlerce genç Yeşilay yardım merkezlerine gelerek ben kumar bağımlısıyım diyerek yardım istemiş.
1: Gençlerin gelecekleri kararıyor, aileler yıkılıyor, yaşamlar sönüyor. Sanal kumar ve yasa dışı bahis çağın en büyük tehditlerinden. Türkiye'de yasa dışı sitelere üye sayısı 3 milyonun üzerinde. Yılda yaklaşık 60 milyar dolar kara para bataklığına akıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanal kumar ve yasa dışı bahis hızla yayılıyor. Bunun en büyük nedeni erişim kolaylığı. Artık her cep telefonu deyim yerindeyse bir kumarhane haline geldi. Yasa dışı bahis siteleri internet reklamları üzerinden ya da direkt olarak telefonla arayarak potansiyel oyunculara ulaşıyor. Para bonusu gibi cazip tekliflerle sitelerde hesap açmaları sağlanıyor. Ve bir şekilde bu tuzağın içine çekiliyorlar. Son 3 yılda sanal kumar bağımlılığındaki artışın %171 olduğu belirlendi. Özellikle de gençler büyük tehdit altında. Yeşilay verileri kumara başlama yaşının 15'e kadar gerilediğini ortaya koyarken kumara başlayanların %71'i 15 ila 24 yaşındaki çocuklar ve gençlerden oluşuyor.
2: Ortaokul çağındaki çocuklarımız artık bunu oynuyor maalesef. Lise çağındaki çocuklarımızın arasında çok yoğun bir şekilde var. Doktor arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Mühendis arkadaşlarımız var bu bataklığın içerisinde. Emekli olan insanlar var bu bataklığın içerisinde. Bunlar hep bir zenginlikle gösteriliyor insanlara. Yani kısa yoldan, az zahmetle, çok para kazanmadan bahsediliyor. Reklamlar hep bunun üzerine kurulu.
1: Kolay yoldan para kazanma motivasyonuyla sisteme dahil olanların çoğu kendini borç bataklığının içinde buluyor. Ve kazanan her daim yasa dışı sistem oluyor. Suç örgütlerinin kasasına her yıl milyarlarca dolar kara para giriyor.
2: Devlet memurluğuyla, asgari ücretle, emekli maaşıyla bu işi yapan insanlar, bu işe bulaşmış olan insanlar bataklığa adım adım gidiyorlar. Kendilerini kredi batağının içerisinde buluyorlar. O kredileri de ödeyemedikleri zaman artık hayatlarını dahi sonlandırma çıkışını kendilerinde bulabiliyorlar.
1: Birleşmiş Milletler raporunda yasa dışı bahisle ilgili çok çarpıcı bir veri yer alıyor. Dünya genelinde yasa dışı bahis piyasasının yıllık hacminin 1,7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani yasa dışı bahisin bir ülke olduğunu varsayarsak dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alacaktı. Türkiye'de yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı yaklaşık 14 milyon kullanıcı hesabı tespit edildi. Bu hesaplar incelendiğinde 3 milyondan fazla kimlik bilgisine ulaşıldı. Yani tahminlere göre Türkiye'de yasa dışı bahis oynayan 3 milyondan fazla kullanıcı var. Sadece Türkiye'den yasa dışı bahis sektörüne giden kara paranın hacmi yaklaşık 60 milyar dolar.
0: 1.7 trilyon dolarla dünyada en güçlü olan 14. ülke olabilecek. Bu para bize neyi söylüyor? Bu şunu söylüyor. Özellikle siber mecralarda, yani fiilen insanların bu suçu işleme sahikinde olan aslında karanlık odaklar kendilerine gerçek hayatta bütün ömürlerini zindan edebilecekleri insanları kolayca ağlarına düşünebiliyorlar. Çünkü işlem hacmi çok yüksek.
2: Küçük bir paranız dahi olsa siz artık kumarhanenin içerisine girebiliyorsunuz. Her cep telefonu bir kumarhaneye dönüşüyor bahis sitelerinde. Ve size buradan sürekli bonuslar veriliyor. Sadece kayıt olmanız, o siteye kayıt olmanız karşılığınızda size zaten hiç para yatırmadan belli bir miktar para da veriliyor. Bunu da nasıl yapıyorlar? İşte influencerlar aracılığıyla. Oynama oranlarınıza göre de size bonuslar veriyor. Yani sizi sürekli oyuna teşvik ediyor. Başka müşteriler getirdiğinizde de yine aynı şekilde bonuslarınızı arttırmaya başlıyor.
1: Yasa dışı bahis ve sanal kumar çetelerine ise göz açtırılmıyor. Çete elebaşları ve üyelerine yönelik operasyon üzerine operasyon yapılıyor. Son operasyonlar Paymix 3 ve Paymix 4 ile Malta merkezli ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlayan sunuculara operasyon düzenlendi.
0: Yasa dışı bahis sunucularının ülkemizde ne denli kullanıldığını ve bunlarla beraber aslında nasıl bir ağı entegre eden Çok güzel bir çalışma bu. Bu tabloda yasa dışı bahis sunucularından bakın finans hareketlerine, bankacılık hareketlerine, bu işlemleri yaparken takılan işte o mağdurlara aslında canlı destekler verildiğini, bazılarına özel odalarda hizmet verildiğini ama özellikle dolandırıcılık eylemlerinde bu yöntemlerin kullanılması yönünden işte bu Paymix 4 operasyonu yapılmış en önemli operasyon.
1: Operasyonlar kapsamında 59 şüpheli yakalandı. 49 sunucuya el konuldu. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilirken bahis ve kumar çetelerinin 52.800 banka hesabı üzerinden bahis paralarını çektiği tespit edildi. Kullanılan hesaplar Türkiye ile ilgili bir başka tehdidi daha gün yüzüne çıkardı. Yasa dışı bahis ve sanal kumar parasını aklamak için yasa dışı bahis çeteleri kara parayı kiraladıkları banka hesapları üzerinden dolaştırıp izlerini kaybettiriyor. Yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için hesaplarını kullandıranlarsa IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşüyor. Türkiye'de yüz binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.
3: 1-2 saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söyler. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu. Aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Derken sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
4: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
1: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttı. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler.
5: Bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kökünü kurutacağız dediği yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele için talimat verdi. Yeni düzenlemeler yolda. Yeni düzenlemeyle sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatanların yanı sıra oynayanlara da hapis cezası öngörülüyor.
0: Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasa dışı bahisle mücadele artık bir devlet politikası haline geldi. 0-19 yaş arasındaki gençlerin bizim toplam nüfusumuzun neredeyse %30'una tekabül ettiğini görüyoruz. İşte bu gençlerin geleceğini garanti etmemiz için çok önemli bir genelgeydi.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da temaslarda bulunuyor. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumu ele alındı. Fidan, önce Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüştü. Fidan, Katar'a yapılan saldırılar karşı Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini yineledi. Görüşmelerde Körfez ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik girişimler ve arabuluculuk çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının önemi vurgulandı. İsrail'in istikrar bozucu faaliyetleriyle Gazze'deki durum ve Gazze Barış Planı ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılarını 8. gecede sürdürdü. İran'ın misillemeleri de devam ediyor. Bugün Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'den siren sesleri yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Cuma günü Ürdün'deki saldırılarda 2 Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı.
7: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor, Tahran bölge ülkelerine misilleme yapıyor, bölgede topyekun savaşa dönülmesi ihtimali artıyor. İran'a Amerikan saldırıları 8. gecede devam etti. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Cuma günkü Ürdün saldırısında 2 Amerikan askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı. Son saldırının gerekçelerinden biri Ürdün saldırısı olarak gösterildi. Diğer amacın, İran'ın Hürmüz Körfezi'ndeki ticari gemileri tehdit kabiliyetinin daha da zayıflatılması olduğu belirtildi. CENTCOM, İran ordusunun kıyı bölgelerdeki keşif ve hava savunma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ise Amerikan ordusunun sabaha karşı 03.39'da yapımı devam eden Dardohovin nükleer santrali sahasına saldırdığını açıkladı. İran'ın Mehr Haber Ajansı, Sirik yakınlarında bir saldırı yapıldığını, can kaybı ya da hasar meydana gelmediğini duyurdu. Tasnim Haber Ajansı, Irak sınırına yakın Shadgan kenti civarında bir yerinde hedef alındığını yazdı. İran ise Kuveyt'in El Adiri kampı ve Ali Selam hava üssündeki Amerikan ordusuna ait askeri ekipmanları hedef aldı. Kuveyt'e saldırı sabahta devam etti. İran'ın füze ve drone saldırılarına karşı hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı. Kuveyt'in ardından Bahreyn'den de saldırı haberi geldi. Bahreyn, İran'ın saldırısının hava savunma sistemleriyle önlendiğini duyurdu. Hafta sonu Kuveyt ve Bahreyn'in yanı sıra Ürdün ve Suudi Arabistan'dan da saldırı haberleri geldi. Suudi Arabistan'a cumartesi günkü saldırıda El Harç ve Yanbu kentleri hedef alındı. Başkent Riyad'ın doğusundaki El Harç, Amerikan askerlerinin bulunduğu bir askeri üsse ev sahipliği yapıyor. Yanbu ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki petrol ihraç terminali. İran'ın 3 aydan uzun süredir Suudi Arabistan'a ilk kez füze saldırısı yaptığına dikkat çekiliyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda güvenli rotayı idare eden 4 gemiden ikisinin kaza yaptığını, diğer ikisinin ise rotasını değiştirdiğini açıkladı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamenei, son yazılı açıklamasında Amerikan saldırılarının Trump'ın imzasının değersiz ve güvenilmez olduğunu gösterdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı tırmandırarak daha ağır bedeller ödeyeceğini ve daha büyük bir itibar kaybına uğrayacağını belirtti.
6: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Salı günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşecek. Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına dair yazılı bir öneri sunması bekleniyor. Trump'tan Lübnan'dan çekilmesi için İsrail'e baskı yapmasını isteyecek.
7: Washington bu hafta tarihi ve kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. Yaklaşık 20 yıldır ilk kez bir Lübnan Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Trump ve Aoun ilk kez baş başa bir araya gelecek. Ziyaret Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleşecek. Lübnan'ın güneyi İsrail'in işgali altında. Yüz binlerce kişi İsrail saldırıları nedeniyle evini terk etti. Hizbullah silah bırakmayı ve İsrail'le doğrudan görüşmeleri reddediyor. Amsa, Hizbullah'ı İran'ın uğruna Lübnan'ı ateşe atmakla suçluyor. Lübnan'da bir yetkili Aoun'un Trump'a Hizbullah'ın nasıl silahsızlandırılacağına dair yazılı bir öneri sunacağını söyledi. Aoun, Trump'tan Lübnan'la İsrail arasında 26 Haziran'da yapılan anlaşmaya uyması için İsrail'e gerekli baskıyı uygulamasını isteyecek. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın amacı İsrail askerlerinin Güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak. 26 Haziran'daki anlaşma Hizbullah'ın silah bırakmasını, İsrail'in aşamalı olarak çekilmesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor. Aoun'un Cumhurbaşkanlığı'nın ilk yılında Hizbullah'ı silahsızlandırma süreci başlamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaş Lübnan'daki çatışmayı da alevlendirdi. Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'a destek için İsrail'e füze atmasıyla İsrail'den Lübnan'a hem kara hem hava saldırıları yeniden başladı. Saldırılarda 800'lü kadın, çocuk ve sağlık görevlisi olmak üzere 4300'den fazla insan öldü. Aoun, İsrail'in yoğun saldırıları yeniden başlayınca tarihi bir çıkış yaptı. Aoun'un çağrısıyla 1978'den bu yana Lübnan'ı defalarca işgal eden İsrail'de doğrudan görüşmelere başlandı. Ancak Aoun, Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşme çağrılarını bugüne kadar kabul etmedi.
6: İsrailli yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria'daki bir Filistin köyüne saldırdı. Bir cami ve iki ev kundaklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
7: Saatler gece yarısını geçerken koşarak geldiler, bir camiyi ve bazı evleri kundakladılar. Caminin duvarlarına kırmızı boyayla yazılar yazdılar. Görüntüler Batı Şeria'daki bir Filistin köyünden. Filistin resmi haber ajansı Vafa, En Hanine bağlı Tevane köyünün yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını duyurdu. Köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar yanıcı maddeler atarak iki evde Tevaneh Camii'ni ateşe verdi. Yangında cami ile evlerde büyük hasar oluştu. Köy yöneticileri saldırının İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Başkanlığı ise saldırıyı kınadı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli çetelerin Tevaneh Camii'ni ateşe vermesinin, işgalci İsrail hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen tüm unsurlarıyla bir terör eylemi olduğu vurgulandı. İsrail hükümeti 2023-2025 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da 185 yeni kaçak yerleşim birimi kurdu. 118 Filistinli Bedevi topluluğunu ise zorla yerlerinden etti. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devlette çözüm ihtimalini zayıflattığı konusunda uyarıyor. İsrail'in 8 Ekim 2003'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti. 13 bine yakın kişi yaralandı. Yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.
6: Emniyet güçleri İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik iki operasyon gerçekleştirdi. Kırmızı bültenle aranan yabancı bir uyuşturucu kaçakçısı kağıthanede yakalandı. Tuzla'da ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
8: Sanal devriyelerle takip yapıldı, mesaj uygulamaları tek tek incelendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Moğolistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı. Emniyet güçleri uluslararası düzeyde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi önce sanal ortamda takibe aldı. Mesajlarında yasaklı madde alım satımına yönelik ibareler görüldü. 58 yaşındaki uyuşturucu tacirinin ülkesi Moğolistan'da uzun süredir arandığı belirlendi. Ekipler şüphelinin yerini belirleyip nokta atışı operasyonla kağıthanede saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Moğolistan uyruklu kaçakçı, işlemlerin ardından ülkesine gönderilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Emniyet güçleri İstanbul Tuzla'da düzenledikleri operasyonda ise binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi. Drone kamerayla takibe aldıkları şüphelileri adım adım izleyen sivil polisler, uyuşturucu saklandığı belirlenen evin çevresini kuşattı. Şüphelilerin hareketlenmesiyle birlikte düğmeye basıldı. İki şüpheli eve girmek üzereyken yakalandı. İçeride yapılan aramada evin çeşitli noktalarına kutulanıp saklanmış 14 binden fazla uyuşturucu hapla farklı türde yasaklı madde ele geçirildi. Operasyon sırasında eve gelen bir kişi de uyuşturucu satın almak istediği anlaşılınca gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Bir kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan mahkemeye çıkarılıp tutuklandı.
6: İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü yangını ve Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası yangını, alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle birer faciaya dönüşen iki olaydı ve bu iki olayda yakınlarını kaybedenler adalet için seslerini yükseltmeye devam etti. Gayrettepe'de olayın yaşandığı gece kulübü önünde bir araya gelip sorumluların yargılanmasını istedi.
8: Henüz 19 yaşındaki Onur Aladağ, iki çocuk babası Kadir Orhanoğlu ve çalışmak için gittikleri yerde ölen diğer 27 kişi. Yakınları 2 Nisan 2024'te İstanbul Gayrettepe'deki gece kulübü tadilatı sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenleri unutmadı. Adalet arayışı için olayın yaşandığı yerde bir araya geldi. Onlara 8 Kasım 2025'te Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölen 7 işçinin yakınları da destek verdi.
9: Bütün katliamda sevdiklerini kaybeden aileler olarak bir araya geldik, birbirimizin sesi olduk. Bundan sonra başka katliamların yaşanmaması için el ele birlikte yürüyeceğiz.
8: Aileler her iki olayda da iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına, ilgili kurumların denetim yapmadığına dikkat çekiyor. Sanıklara bilinçli taksir değil, olası kasla ölüme neden olma suçlamasının yöneltilmesini istiyor.
10: Bu iş yerinde bir kez bile 10 yıllardır gece kulübü olarak bir bodrum katta faaliyet yürüten bu iş yerinde bir kez bile denetleme görevini yerine getirmemişti.
11: Mahkemeye gelen 4 katili biliyoruz ama dışarıda da katiller var. Onların da ismini öğrenmek istiyoruz. Artık mahkemede görmek istiyoruz.

0: Yapmak için Sakarya'dan gelmişlerdi. İstanbul Beylikdüzü'nde ise bir işçi 12. kattaki inşaat iskelesinden düştü. Ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Her iki ölüm haberi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayına ilişkin hazırladığı raporun yayınlanmasının ardından geldi. Veriler bir aylık süre içinde 228 işçinin kaza sonucu can verdiğini ortaya koyuyor.
1: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler, ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
0: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin altısı 18 yaşından küçüktü.
1: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak, ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına, meslek öğrenmiyorlar.
0: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor.
2: İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, genç kız, çantasında 25 mermi ve şarjörle alışveriş merkezine girmeye çalıştı ve yakalandı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Genç kız ve 47 yaşındaki erkek arkadaşı tutuklandı.
3: Çantasında şarjör ve mermilerle alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından girerken güvenliğe takıldı. Görüntüler İstanbul Şişli'deki AVM'nin girişinden. Olay Esentepe mahallesinde yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza A, çantasındaki şarjör ve mermilerle bir alışveriş merkezine girmeye çalıştı. X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Ruhsat sorulması üzerine AVM'ye girmekten vazgeçti. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bir eğlence merkezinde yakalanan üniversite öğrencisinin çantasında şarjör ve 25 mermi ele geçirildi. Beyza A ifadesinde şarjör ve mermileri erkek arkadaşının kiraladığı evde bulduğunu, bunun üzerine 47 yaşındaki sevgilisinin mühimmatı kendisine getirmesini istediğini söyledi. Genç kız AVM'de Erol G ile buluşmak için yola çıktığını, X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını öne sürdü. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli adamı da gözaltına aldı. Erol G ile bağlantısı olduğu belirlenen 7 adreste arama yapıldı. İncelemelerde bulunan 600'den fazla fişeğe el konuldu. Beyza A ve Erol G ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
2: Mardin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğu rastgele ateşlenen merminin hedefi oldu. Ağır yaralanan kız tedavi altında. Mazıdağ ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu kız çocuğu Kırsal Evciler Mahallesi'ndeki evin damındaydı. Uyuduğu sırada yorgun bir mermi karnına isabet etti. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. 12 yaşındaki kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mazıdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelen çekirgeler İstanbul'un birçok ilçesinde görüntülendi. Evlerin içine kadar giren çekirgeler telefon kameralarıyla kaydedildi.
4: Bekleyin, dur bekle. Ay aşkım uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
5: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
6: Camlarda, balkonlarda, hatta evlerin içinde İstanbul'da görülen dev çekirgeler paniğe neden oldu.
4: Ay, aşkım tut onu ne olur.
5: Köyümüzde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Ben bu binanın 3. katında oturuyorum. Bu kadar yüksekliğe nasıl tırmanabiliyor anlamıyorum.
6: Balkanlar üzerinden göç ederek Türkiye'ye giriş yapan çekirgeler Edirne'nin ardından İstanbul'da da birçok ilçede görüntülendi. Çekirgeleri balkon, pencere, hatta evlerin içerisinde görenler o anları kaydetti.
7: Bak yaklaşmayın
5: ha. Arnavutköy merkezde gene gördüm. Bir sürü mağazaların önünde, dükkanların önünde.
6: Çekirgeleri görenlerin kimi korkup kaçarken kimi ise kavanoza koyup marulla besledi.
2: Obezite tedavisi için Türkiye'ye gelen Amerikalı bir hasta beklemediği bir durumla karşılaştı. Vücudunda tam 30 santimetrelik bir kist vardı. Pek çok farklı sağlık sorunu da ortaya çıktı. 59 yaşındaki hasta tam 5 ameliyatın aynı anda gerçekleşmesiyle sağlığına kavuştu.
3: Emin

0: Aliya Körkel, Türk cerrahların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Aynı anda 5 ameliyat gerçekleştirildi. Körkel'in sağlık sorunları obeziteyle başladı. Önce ülkesinde midesine kelepçe takıldı. Ancak istediği verimi alamadı. Kontrollerde sadece kilo değil, farklı sağlık sorunları olduğu da ortaya çıktı. It was very completely
1: unexpected. I had no idea. Ortaya çıkan bulgular beni son derece şaşırttı. Buraya yalnızca standart bir mide bandı çıkarma ameliyatı ve ardından tüp mide ameliyatı olmak için geldiğimi düşünüyordum. Bu ek komplikasyonlar tespit edilince doğal olarak çok endişelendim. Those could have
0: cost me... Tansiyon, kolesterol. Pek çok diğer riskli boyuta yakındı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle de stent takıldı. Amerika'da tedavi gördü ama değerleri bir türlü normale dönmüyordu. Türkiye'de operasyon geçirmeye karar verdi. Özel bir hastanenin obezite merkezinde ameliyat olmaya hazırlanırken yumurtalıklarında 30 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Safra kesesinde ise 2,5 santimlik bir taş vardı. Her geçen süre daha fazla risk demekti. Hemen operasyon için harekete geçildi.
2: Toplamda hastamıza gastrik bant çıkarılması, tüp mide ameliyatı, dev kist kitle ameliyatı, mide fıtığı ameliyatı ve safra kesesi ameliyatı yapılmış oldu. 4 saatlik bir operasyonla 5 hastalığından kurtulmuş oldu.
0: 4 saatlik operasyon başarıyla tamamlandı. Hastanın sağlık durumu iyi, kontrolleri ise sürecek.
3: Dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirerek tıp tarihine geçen Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 3. rahim nakli operasyonu yapıldı. Profesör Doktor Ömer Özkan ve Özlenen Özkan öncülüğündeki ekip 14 saatlik zorlu ameliyattan çıktı. Genç kadının sağlık durumu iyi.
0: 15 yıl önce dünyanın ilk rahim nakli Derya Sert'e yapıldı. 5 yıl önce de Hava Erdem yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu tattı. Akdeniz Üniversitesi'nde bu kez Türkiye'nin 3. kadavradan rahim nakli gerçekleştirildi. Antalya'da yaşayan 36 yaşındaki Mekke Bostancı'nın doğuştan rahmi yoktu. 17 yıllık evli olan Bostancı geçen yıl eşiyle birlikte koruyucu aile oldu. Bir programda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'la tanıştı. Bu onun kaderini değiştirdi. Rektör Özlenen Özkan, Bostancı'ya rahim nakli olup bu sayede çocuk sahibi olabileceklerini anlattı. Bunun üzerine nakil için listeye alınan genç kadın anne olma hayaliyle beklemeye başladı. Yaklaşık 1,5 yıllık bekleyişin ardından müjdeli haber geldi. Tıp literatürüne Özkan tekniği olarak geçen cerrahi yöntemle Türkiye'nin 3. rahim nakli gerçekleştirildi. Profesör Doktor Ömer Özkan ve Özlenen Özkan öncülüğündeki ekip Mekke Bostancı'ya kadavradan nakil yaptı. 14 saatlik operasyonun ardından genç kadının sağlık durumu iyi. Dünyada kadavradan ilk rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşmişti. Derya Sert, Ömer Özkan adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. 2021'de Hava Erdem'e Türkiye'nin 2. rahim nakli yapılmış. Erdem, Özlenen ismini verdiği kız bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Her iki hastada da elde edilen %100'lük doğum başarısı 3. nakil ameliyatı için büyük motivasyon kaynağı oldu.
3: Yükseköğretim Kurulu bu yıl tercih listesine girecek yeni bölümleri açıkladı. Hayvancılık işletmeciliğinden balıkçılık teknolojisine kadar geniş alanlarda farklı bölümler var. Uzmanlara göre geleneksel mesleklere duyulan ihtiyaç sebebiyle bu alanlarda yeni döneme uyarlanmaya çalışılıyor. Peki bu sene hangi bölümler açılacak ve uzmanların önerileri neler?
4: Patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, finansal teknoloji, laboratuvar hayvanları, mobil güvenlik teknolojileri. Yüksek Öğretim Kurulu bu yıl ilk kez tercih kılavuzuna yer alacak bölümleri açıkladı. Lisans ve ön lisansta toplam 16 program sunuldu. Tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon. Listede yapay zeka destekli yeni bölümler öne çıkıyor.
5: Yapay zeka sosuyla bölümleri pazarlamanın diyelim artık yani veya kılavuza koymanın son yıllarda moda haline geldiğini görüyoruz. Altyapı ve akademik kadro yeterliliğini tam sağlayabildik mi? Bu noktada emin değiliz. Ne yazık ki yapay zeka daha hayatımıza yeni giren bir olgu. Dolayısıyla akademinin buna ne kadar hazırlıklı olduğuna dair ne yazık ki elimizde yeterli veri yok. Gerçekten yapay zeka teknolojisini kullanabilecek ve onu derse entegre edebilecek, eğitim programına dönüştürebilecek akademisyen tarafı ne kadar güçlü?
4: Hayvancılık teknolojisi ve işletmeciliği ile balıkçılık teknolojisi de yeni bölümler arasında. Uzmanlara göre iş gücüne ihtiyacın olduğu alanlar yeni döneme uyarlanacak.
6: Burada aslında yok amiyane tabiriyle biraz da buraları cazip hale getirmek için bu isimleri kullanıyor. Çünkü günümüzde gençler de işte içerisinde yapay zeka olan, teknoloji sözcüğü geçen bölümlere karşı bir eğilim içerisindeler. Yani bu bölümü direkt balıkçılık dediğin zaman biraz gelip ama balıkçılık teknolojisi der demez oradaki teknoloji lafı öğrenciyi çekiyor. Mesela hayvancılık bölümü açılıyorsa hayvancılık tesislerinin olduğu bir şehirde, bir üniversitede öğrencilerin rahat staj yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamda bu tarz bölümlerin açılması, bunların tanıtımının yapılmasıyla buralar cazip hale gelebilir.
4: Uzmanlara göre adaylar bölümlerini tercih edecekleri illerin ekonomik ve sosyolojik yapısına göre düzenlemeli.
3: Malatya'da bu yıl 28.'si düzenlenen Kayısı Festivali ve Fuarı yoğun ilgi görüyor. Festival Salı gününe kadar devam edecek.
7: Çeşit çeşit kayısılar tezgahlarda yerini aldı. Yarışmalar düzenlendi. Malatya'da bu yıl 28.'si düzenlenen Kayısı Festivali ve Fuarı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.
8: Malatya'nın böyle bir şeye ihtiyacı vardı açıkçası. Malatya'nın tanıtılması açısından gerçekten iyi oldu.
9: Burada biraz daha sarı beyaz gibi kayısı var. Çeşitleri çokmuş. Ben o kadar olduğunu bilmiyordum.
10: Yaşı, kurusu, çikolatası, lokumu, kayısı ve kayısıyla yapılan birçok ürün standlarda yerini aldı.
11: Malatya'mızın kayısısı biliyorsunuz dünyaca oldukça ünlü. Hatta şöyle söyleyeyim, dünya kayısı ihracatının, kuru kayısı ihracatının %70'ini Malatya temin ediyor. Malatya bir sanayi şehri, aynı zamanda da bir tarım şehri.
7: Etkinlik alanına 100'den fazla stand kuruldu.
10: Bu bir kayısı festivali. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Yöresel lezzetlerden el işine kadar pek çok çeşit ürünün bulunduğu fuar standı da var.
7: 17 Temmuz'da başlayan festival 21 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.
3: Bu yıl 8.'si düzenlenen 12 Punto Filistin 36 filminin Türkiye ön gösterimine ev sahipliği yaptı.
12: Buna Saltul Kuds. Beş.
13: Filistin 36 filmi Türkiye sinemalarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmin ön gösterimi Türkiye'nin senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto etkinliği kapsamında Sinema Feriye'de gerçekleştirildi. Filmin Filistinli yönetmeni Anmar Yasir, Türkiye'deki izleyicilere video mesajla teşekkür etti. Filistin 36, 1936'da İngiliz mandası altındaki Filistin'de yaşayan Yusuf'un hikayesi üzerinden Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Film gösterimi akşam saatlerine kadar sürdü.
3: İngiltere'de yapılan güncel bir araştırmaya göre konserler 25 milyonu aşkın turisti ülkeye konuk olarak çekti. Neredeyse her akşam bir dünya yıldızının sahne aldığı ülkemizde peki durum nasıl? Benzer bir durum olduğunu söylemek mümkün mü? Haberimizde ayrıntılarına bakalım.
13: Oasis'ten Beyoncé'ye, Dua Lipa'dan Kendrick Lamar'a, UK Music tarafından açıklanan veriler, popüler isimlerin verdiği konser ve gösterilerin 2025'te Birleşik Krallık'a 25 milyona yakın turisti çekmesine neden olduğunu ortaya koydu. Bu müzik turisti rakamının ülkenin turizm gelirine 11 milyar sterlinin üzerinde katkı sağladığı kaydedildi. Ülkemizde bu yıl onlarca dünya yıldızını ağırlıyor. Kanye West'in 30 Mayıs 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği konsere toplam 118 bin kişi katıldı. Avrupa, Kazakistan, Rusya, Orta Doğu ve Amerika'dan gelen on binlerce yabancı turist stadyumu doldururken, bu turizm hareketliliğinin İstanbul ekonomisine 100 milyon dolara yakın katkı sağladığı tahmin ediliyor. Efsanevi tenor Andrea Bocelli'nin J.K. Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konseri yaklaşık 35 bin kişi izledi. Körfez ülkeleri, Balkanlar ve Batı Avrupa'dan sadece bu konseri dinlemek için gelen turistlerin konaklama ve yeme içme gibi harcamalarla İstanbul genelinde 25 milyon dolarlık ek bir ekonomik hacim ürettiği kaydedildi.
3: Washington Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni bir saldırı başlattı. Peki ABD'nin bölgede ne kadar askeri var ve bunlar hangi üslerde konuşlu? Şimdi ayrıntılarıyla bu haberi paylaşalım sizlerle ve bununla da veda etmiş olalım. İyi geceler.
7: Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya ilk kez 1958'de muharip güç gönderdi. Soğuk Savaş döneminde Lübnan'daki krize müdahale için başkent Beyrut'a 15 bin asker konuşlandırıldı. O tarihten beri Amerikan ordusu Orta Doğu'da varlığını sürdürüyor. Büyük kalıcı üsler ve daha küçük ileri konuşlanma noktalarında halen 40 bin ila 50 bin asker bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin konuşlandığı 20 noktadan bazıları kalıcı üs. Kalıcı üslerin yer aldığı ülkeler arasında Bahreyn, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu üsler hava donanma operasyonları, bölgesel lojistik ve istihbarat toplama için kullanılıyor. Üslerde milyarlarca dolarlık silah ve askeri ekipmanlar da var. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bölgedeki en büyük üssü Katar'da. El Udeyd Hava Üssü 1996'da kuruldu. 240 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Üste 100 uçak ve dronlar yer alıyor, 10 bin asker görev yapıyor. Üs, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın bölgesel karargahı olarak kullanılıyor. Irak, Suriye ve Afganistan'daki operasyonlarda kilit rol oynuyor. Üste uçaklar ilk olarak 11 Eylül saldırısından sonra Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide hedeflerini vurmak için konuşlandırılmıştı. El Udeyd Üssü 2021'de Amerikan ordusu Afganistan'dan çekilirken tarihi operasyonunun ana merkezi olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bahreyn'de ise donanma üssü var. Manama'daki üs 5 donanma filosuna ev sahipliği yapıyor. Üste 9 bin asker ve Savunma Bakanlığı personeli görev yapıyor. Üs bölgedeki uçak ve gemilerin korunmasını sağlıyor. 5. donanma filosu petrol sevkiyatının %20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerlerin güvenli geçişinden de sorumlu. 1948'den beri kullanımda olan üs, uçak gemileri dahil büyük savaş gemilerinin yanaşabileceği kapasitede. Amerikan ordusunun kuvvette ise 5 üssü var. Bu üslerde 13.500 asker görev yapıyor. Arifijan üssü, Kuveyt'in başkentinin 55 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Bu üs 1999'da inşa edildi. 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana Kuveyt ve Amerika Birleşik Devletleri arasında askeri ilişkiler güçlü. 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon Saddam güçlerini durdurmak için operasyon başlattı. En sonunda Amerika Birleşik Devletleri askerleri Irak askerlerini Kuveyt'ten çıkardı. O tarihten beri Amerikan askerleri Kuveyt'te kalıyor. Körfez Savaşı'ndan sonra 2003'te Amerikan ordusu Irak'ı işgal edebilmek için Kuveyt'teki üssü kullanmıştı. Kuveyt'teki üsler Orta Doğu'daki operasyonlara lojistik destek de sağlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise El-Zafra Hava Üssü bulunuyor. Burada 3500 asker konuştu. Amerika Birleşik Devletleri bu üssü keşif, istihbarat toplama ve hava operasyonlarına destek vermek amacıyla kullanıyor. Abu Dhabi dışında yer alan üsse son yıllarda F-22 gibi gelişmiş savaş uçakları konuşlandırıldı. Bu üssün görevleri arasında Husilerin saldırı düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yakıt tankerlerinin korunması da var. Üs, Irak ve Afganistan savaşlarında keşif ve istihbarat toplamanın yanı sıra havada yakıt ikmali için de kullanılmıştı. Üste konuşlu hava birlikleri DAEŞ ve Husilere de operasyonlar düzenliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta ise 2500 asker ve paralı askeri var. Bunların bir bölümü başkent Bağdat'ta, bir bölümü ülkenin kuzeyindeki Kürt bölgesinde, bir bölümü ise batı çöllerde yer alıyor. Çölde yer alan El-Esad üssü aslında Irak ordusunun kontrolünde, ancak üste Amerikan askerleri de var. 2003'teki Irak işgalinin ardından 2011'de Amerika Birleşik Devletleri askerleri Irak'tan çekmişti. Ancak birkaç yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusu bu kez ülkenin kuzeyini ve batısını ele geçiren DAEŞ militanlarıyla mücadele için ülkeye döndü. ...2020'de Irak Başbakanı ile görüşmek üzere Bağdat'tan giden İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği saldırıda öldürülmesi Bağdat-Washington ilişkilerinin gerilmesine yol açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de de askerleri var. Trump yönetimi bu askerlerin sayısını azaltmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri son olarak Haseke'de bulunan El-Vezir ve Tel Baydar'daki üslerini boşalttı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Suriye'de askerlerin konuşlu olduğu SDG yetki alanı içindeki üs sayısını 8'den 1'e indireceğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki asker sayısını 2000'den 500'e indirmeyi planlıyor.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Hava durumu. Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli, 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak, gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var, sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert, Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
14: Hava durumu.
16: Müzik arası.

0: Mutlu geceler, saatler 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon dakikalar sonra belli oluyor. Artık uzatmalarında uzatmasındayız. Ekrana gelen bu görüntülerde İspanya'nın başkenti Madrid'den canlı görüntüler. İspanyol taraftarlar son dakikaları, maçın son saniyelerini artık nefes nefese, nefeslerini tutarak İzliyorlar, dinliyorlar. Kıran kırana bir maçtı. İspanya'nın nispeten Arjantin'e göre üstün oynadığı bir Dünya Kupası finali izledik. Ancak maçın normal süresinde 90 dakikasında maç 0-0 berabere kaldı. Ve uzatma dakikalarında maçı zaten üstün götüren İspanya golü buldu. Ferran Torres'le 1-0 öne geçti. Uzatmaların diğer dakikalarında da bir gol daha buldu Ferran Torres. Ancak offside gerekçesiyle VAR'dan dönen pozisyon neticesinde iptal oldu maç. 1-0 şu an itibariyle İspanya uzatmalarda, Arjantin karşısında 1-0 önde. Maçın dediğimiz gibi artık uzatmanın da uzatması sürüyor son anlar. Eğer Arjantin bir gol bulamazsa dakikalar içerisinde, şu an itibariyle editör arkadaşım Ertuğrul Aydın beni uyarıyor. 120 artı 5, yani uzatmanın da uzatması oynanıyor. Bitmek üzere artık gözler hakem Vinčić'te ve Vinčić'in son düdüğüyle birlikte İspanya Dünya Kupası'na çok yakın. Ekranı ikiye böldük. Sol tarafta maçtan enstantaneler, sağ tarafta da İspanyol taraftarları ve maç bitti. İspanya 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon oldu ve kupayı kaldıracak. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar yayına hazır. Sözü hemen Emin'e ve konuğuna bırakıyoruz.
1: Günsev Oto AVM ile Kupa Günlüğü başlıyor.

0: 104 maç geride kaldı 2026. Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. Şampiyonun adı 2010'da olduğu gibi İspanya oldu. İspanya dünya şampiyonluğunu kutluyor. Futbol yorumcusu değerli Orhan Uluca ile beraberiz. İspanya'nın şampiyonluğunu, Arjantin'in ikinciliğini, Messi'yi, Yamal'ı, Dele Fuente'yi, Scaloni hepsini konuşacağız. Orhan Uluca hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İspanya bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti dersek herhalde yanlış ifade kullanmayız.
1: En azından final maçı söz konusu olduğunda herhalde hiç bütün Dünya Kupası finalleri arasında en hak edilmiş galibiyet İspanya'nın. Çünkü gerçekten belki kimsenin de çok beklemediği kadar üstün bir oyun ortaya koydu. Aslında hücum açısından yarattıklarıyla değil de daha çok tıpkı Fransa karşısında olduğu gibi izin vermedikleriyle daha çok hak etti diyebiliriz. Çünkü kalesinde neredeyse hiç şuta izin vermedi. Bu benzer bir senaryo Fransa'da da gerçekleşti. Burada aslında Arjantin üzerinden okumaktan ziyade bu üstünlük tamamen İspanya'ya ait. Ve gerçekten 1-0 kazandı. Belki uzatmalarda attı golü ama hem kupayı hem de finali sonuna kadar hak ettiğini söyleyebiliriz kesinlikle.
0: Yani şimdi İspanya'yı konuştuk ama şunu da söyleyelim. Son dakikaları hariç Messi ile Arjantin'in 10 kişi kaldılar. Enzo Fernandez'in kırmızı kart gördüğünü belirtelim. İspanya, Arjantin'in şutu yok. Son dünya şampiyonu Dünya Kupası finalini isabetli şut atamadan tamamladı. Hani İspanya nasıl sonuna kadar hak ettiyse bu da çok konuşulacaktır. Onu belirtelim. Kısa da bir Arjantin değerlendirmesi rica edeyim. Bugün neden oynayamadılar? İspanya mı oyun atmadı yoksa Arjantin'in normali bu muydu?
1: Bence İspanya oynatmadı. Ben İspanya üzerinden okumayı daha doğru buluyorum. Çünkü asıl şaşırdığım konu bu maç değil benim. Benim daha çok İspanya söz konusu olduğunda şaşırdığım karşılaşma Fransa. Çünkü İngiltere maçında da Arjantin 60-65 dakika çok bir şey yapmadan, çok güçlü bir oyun ortaya koymadan geldi ama geriye düşünce bir anda vites attırdı ve son yarım saati inanılmaz iyi bir şekilde oynadı. Ama benzer bir durum Mısır karşısında da geçerli. 60-65 dakika Arjantin'in çok bir şey yapmadığı senaryo bana çok yabancı gelmiyor. Bu maçta da İspanya değil rakip başka bir takım olmuş olsaydı o zaman da muhtemelen 60-65'ten sonra biraz fites arttırıp tıpkı Messi'yi böyle doğru bir şekilde kullanmak gibi takımı da o şekilde kullanıyorsun ve çok başarılı olabilirdi. Ama İspanya sadece Arjantin'e değil aynı zamanda Fransa'ya da mesela Fransa gibi bir bütün turnuva boyunca biz Fransa'nın hücum hattını övdük. Ya Olise, Due, Dembele atıyorum Mbappe inanılmaz bir hücum attıydı ve ilk 45 dakikada inanamadım ben 0.03 xG İspanya Fransa maçı. O yüzden Fransa gibi belki de herkesin grup maçları ve sonrasında oynadığı futbolla İspanya'dan bile daha çok finali ve kupayı hak ettiğini düşündüğü takımın İspanya karşısında hiçbir şey yapamadığını görünce Arjantin bana çok şaşırtıcı gelmedi. Benim asıl şaşırdığım gerçekten de Fransa gibi turnuvanın tamamını hücum üzerinden çok iyi bir şekilde geçirmiş bir takımın hiçbir şey yapamasıydı. Ve burada da beklediğim gibi oldu açıkça söylemek gerekirse. Çok fazla bir şey yapamadım. Eğer final maçının içerisine girecek olursak da böylesine baskı üreten bir takıma karşı top ayağını tutmanız çok zor. Sizin bu kadar çok topu isteyen bir takıma karşı baskı yaptığınızda topu alamamanız da tamamen İspanya takımının kalitesiyle gerçekleşiyor ki bu en baştan Kubarsi'den başlıyor. İnanılmaz bir şekilde sıkıştırdığınızı düşünüyorsunuz birebir adam markajıyla. Belki bir oyuncu boşa çıkıyor ve o oyuncuyu stoper olabilecek en dar açıdan ki stoper 19 yaşında. 2007 doğumlu. Çünkü bunlar Barcelona Akademisi'nden biliyorsunuz doğduğu günden yani futbola adım attığından itibaren bunları öğrenerekten başlıyor.
0: Lamazya.
1: Tabii ki. Lamazya sadece Lamazya'da da değil. Şey de geçerli yani teknik direktör de birazdan üzerine konuşuruz. Biliyorsunuz genç takımların çalıştıraraktan buraya geldi. Tıpkı Scaloni gibi U20 yardımcısıydı. Ama böyle bir takıma karşı baskı yapamaz, baskı üretemezsiniz yani. Bastığınız da sonuç almanız mümkün değil. Haliyle top sürekli İspanya'da kaldı. Üretebildiği kadar üretebildi ilk yarıda. İkinci yarı daha fazla ama her şey İspanya'nın elindeydi. Açıkça söylemek gerekirse.
0: Şimdi bir taraftan da hani gözlerimiz kupa töreni için TRT ekranlarında Arjantin'in hüzünlü hali var şu anda. Gözyaşları var. Biz konuşurken Messi mutlaka ekrana gelmiştir. Messi'yi göremedik ama biz devam edelim İspanya'dan. Kubar, sizden başladınız. Fransa maçının en önemli anahtarı savunmayı hücumda başlatmaktı.
1: Tabii.
0: Bunu zaten bütün İspanyol basını yazmıştı, görebiliyorduk. Ardından o topla yaptıkları savunma, topa sahip olup yaptıkları savunma muazzamdı. Bugün onun yani profesörlük seviyesini gördük Arjantin maçında. Evet, Arjantin topu verdi onlara ama dünya şampiyonu bir takımın bu kadar etkisiz görünmesiniz gibi bir İspanya başarısıdır. Bizim kaleden başlayalım. Maçın oyuncusu da büyük ihtimalle Ferran Torres seçilecektir. Golü atan belki Nico Williams'ı da görebiliriz, belirtelim. Rodri'nin ikinci uzatmada çıktığını hatırlatalım. İşte kişilere bağlı değil, sisteme bağlı bir İspanya'nın neden başarılı olduğunun örneği. De La Fuente hiç çekinmeden kaptan Rodri'yi oyundan alabiliyor. Oraya Eric Garcia'yı, Zubimendi'yi atabiliyor.
1: Tabii.
0: Değişiklikler, Merino, Torres değişiklikleri golü getirdi. Nico Williams, hepsi golü olan isimlerdi. De La Fuente 2010'da bence Del Bosque'nin de üzerinde bir teknik adamlıkla İspanya'ya şampiyonluğu getirdi.
1: Ben İspanya'yı bugünkü başarısını aslında tam anlamıyla sadece futbolla da sınırlamamak gerekir. Baktığınız zaman tenisten Formula 1'e kadar, yani spor üzerindeki İspanya'nın başarısı tek bir kişi veya tek, hatta daha doğrusu herhangi bir şahsiyet üzerinden açıklanması mümkün değil. Bir spor ülkesi her şeyin dışında ve bütün başarılara baktığınızda altyapıdan gelen bir sistem üzerinden inşa edildiğini görebilirsiniz. Yani bugün işte La Masia'dan gelen işte kaç tane oyuncu var aşağı yukarı, ama sadece La Masia değil, altyapılarda ürettikleri oyuncular, altyapılarda çalıştırıp ürettikleri bir teknik direktör. Belki çok tartışılıyordu ama şöyle bir baktığınızda bütün Dünya Kupası performanslarına, yani Mısır'dan da tutun, Scaloni'den tutun, De La Fuente'ye kadar hepsi alt yaşta. Hatta Japonya. Mesela Japonya teknik direktörü olimpiyatlarda U20'yi 23'ü çalıştırdı ve benim havuzum genişledi dedi. Bizim kendi ülkemize döndüğümüzde milli takım olarak 40 yıl sonra biz bir turnuvaya gönderen Fatih Hoca'nın 93'te yine A genç milli takımıyla çalıştığını görürsünüz. Yani dolayısıyla bütün milli takımların teknik direktörleri aslında bir kulüpte ne kadar başarılı olmuş olmamış değil, bir sistem ürünü ve alt yaşlardan gelerek bu oyuncuların hepsini çok iyi tanıyarak buraya geldi. Oyuncu havuzu, gözü, her şeyi de çok iyi. Tıpkı teknik direktör olduğu gibi futbolcular da aynı şekilde ve belli bir futbol felsefesinin üzerinde yükseliyorlar. Ne kadar mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Bana göre mesela bu turnuvanın Real Madrid'i Arjantin'de. Yani hiçbir zaman için ikna edici oynamadılar. Hiçbir zaman için topu tamamen, ama her zaman kazanarak geldiler. Tıpkı Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemesi gibi. Hiçbir zaman için bir baskın oyun ortaya koymadılar. Ama finalde sonuçta olması gereken yerde işleri yapıp çok doğru bir şekilde geldiler. Ama bu kadar başarılı bir Real Madrid olmasına rağmen onlar hep Barcelona veya kendi ürettikleri felsefe ve sistem üzerinden ilerlediler. Bugün bu sonuç sadece 2010'da aynı şekilde, ki zaten 2008, 2010, 2012 aldılar. 2026 belki arada daha birkaç şey olabilirdi. Mesela İtalya'nın kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda çok da iyi futbol oynuyordu bile, hepimiz hatırlıyoruz çok iyi bir şekilde. Orada da kazanabilirlerdi. Bazen penaltılarla elenebiliyorsunuz. Hepsi bu.
0: Orada da Luis Enrique'nin İspanyası vardı. Yaman mı, Messi mi, kim şampiyon olacak, kim dünyanın zirvesine çıkacak sorusunun cevabı da Yamal oldu. 19 yaşındaki o küvet fotoğrafıyla geçirdiğimiz 2-3 günün cevabı da o.
1: Gerçekten.
0: Videolu işlerin, yapay zekalı işlerin de cevabını öğrenmiş olduk. Messi'nin kimse büyüklüğünü tartışamaz ama her zaman kazananlar, dünya şampiyonları haklıdır. Lamine Yamal bu maçta o Barcelona'daki Yamal değildi. Turnuva'daki Yamal da değildi. Onu belirtelim. Yamal üzerinden bugünkü İspanya'yı değerlendirmenizi rica edeyim.
1: Ya ben bu final maçını baz alırsak aslında ne Yamal'dan ne de Messi'den çok fazla bahsedemeyiz. Burada Nico Williams'ın etki ettiğini gördük. Aslında benim beklentim Merida'nın o topu atıp, o kafa golü atıp bitirmesiydi. Bence Kubarsi ile beraber tabii ki Rodri özellikle ilk 70 dakikaya damga vuran oyuncu. Zaten şeyden de görüyorsunuz, yani Busquets vardı ve Busquets gerçekten pres yapılamaz bir oyuncuydu. Hatta oyuncular sonradan konuşuyorlar. Ya biz Busquets'i görünce üzerine gidip baskıyla top almaktan vazgeçiyorduk. O kadar pres yapılamaz. Pressing resistance player'ın belki de en zirvesiydi. Adamlar onun update edilmiş halini çıkardılar. Yani biraz daha iyi bir hali Rodri bence. Çünkü Rodri onun dışında da bazı özellikleriyle çok iyi. Hem pres yapılamaz, hem presi kırar, hem de hatlar arası çok iyi oynar. Çok iyi savunmacıdır ve gibi gibi artıları var. Rodri inanılmaz oynadı. Kubarsi inanılmaz oynadı. Aslında tabii ki Arjantin'de de bu kadar topa az sahip olmasına rağmen gol yenilmemesinin sebeplerinden birisi tabii ki McAllister gibi iyi oynayan oyuncular orada da vardı. Ama ben Rodri, Kubarsi gibi bence işin bu tarafa dönmesini sağlayan oyuncuları bir kenara bırakıyorum. Oyarzabal da çok eleştiriliyor mesela. Çok eleştiriliyor ama şunu unutuyor insanlar. İspanya futbolunun saha içerisindeki geometrisindeki kritik nokta her zaman için rakibinden daha fazla artı bir elde etmektir. Baskıda bütün oyuncular tutul olduğunda stoperin onu takip edemeyeceğini bilerekten derine gelip derinden kastım da stoperden top almaya kadar ilerledi Oyarzabal. Ve bence orta saha karakteriyle beraber çok daha durdurulamaz bir yapıya dönüşüyor İspanya. Yani İspanya kendi felsefesi içerisinde çok stabil, statik bir dokuza ihtiyacı yok. Bu tarz bir orta sahalaşabilen, her yerde ona artı bir kazandırabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Ve Oyarzabal da bence işlevini iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Yani Kubarsi'den, Rodri'den Oyarzabal'a kadar bence kusursuz bir takım. De La Fuente de bence inanılmaz iyi bir turnuva geçirdi. Hak etti. Kesinlikle hak etti. Ve bu takımın böyle U21'den gelip hani kulüplerde yapmayıp da bu şekilde bir sistemin ürünü olması da bence her zaman örnek alınması gerekir. Biz Fransa'yı akademileriyle biliyoruz. Yetiştirdiği oyuncu Dünya Kupası'ndaki oyuncu sayısının %10'u Fransa'da doğmuş. Yani Fransa akademilerinden yetişmiş. Başka ülkelerde oynasa da. Bu her zaman örnek alınması gereken bir durum. İspanya'da bir felsefe üzerinden bir şey ürettiği için her zaman bence bu başarıyla daha taşlanıyor. Diğer ülkelere de örnek olacaktır diye düşünüyorum.
2: Fas mesela onun en iyi örneği.
1: Tabii ki.
2: O Fransa'nın yapılanmasını aldılar. Aynen. Doğru bir şekilde.
1: Almanya.
2: Yüklediler. Aynen Almanya. Ve şu anda o örneği görebiliyoruz. Devam edelim. Yani Rodri dedik, Yamal dedik ama biraz önce bahsettiğiniz Mikel Merino kafa vuruşuyla bitirebilirdi. Gerçekten de
1: olması gerekiyor.
2: Portekiz maçları, Fransa maçı hepsinde vardı ama işte futbolun farklı hikayeleri olabiliyor. İspanya dünya şampiyonu olurken kalesinde sadece bir gol gördü.
1: Aynen.
2: Kusursuz şampiyonluğun en net örneklerinden bir tanesidir. Hücumla başlayan savunmanın kaleye kadar gelmesi, bir gol yiyen bir takımın dünya şampiyonluğunu hak etmemesi zaten imkansızdı. Finalde Arjantin'e gün yüzü göstermediler. İspanya savunmasını Kubarsi özelinden biraz değerlendirdiniz ama takım savunması olarak tabii İspanya
1: ki,
2: savunması.
1: Tabii ki aslında takım savunması o. Çünkü siz ayağınızda yani bunu 2009-11 Guardiola Barcelona'sında da çok iyi gördük. Siz topu ayağınızda 4-5 saniye tutamıyorsunuz. Topu kaptıktan sonra işte bunun açılımı hemen herkes biliyordur artık. Bir daha ama ben altını çizeyim. Gegenpress'in karşı pres dediğiniz olay aslında bir Guardiola makinesi olarak çalışıyordu Barcelona'da 2009-11'de. Klopp bunun arkasından topu kapar kapmaz yaptığı hücumla bu terimi aldı ama asıl olay karşı pres, yani topu kaybettiğiniz andaki o 3-4 saniye rakibiniz hiçbir şekilde nefes aldırmadan o baskıyla topu yeniden kazanmak ve sürekli topun sizde olması zaten en büyük savunma. Bakın herkes Arjantin'in ilk 45 dakikada aynı şekilde hiç şut çekmemesi, hiç hücum geliştirmemesinden bahsetti. Aslında ilk 45 dakikada Yamal'ın çektiği bir sağdan şut var. İspanya da çok iyi değildi. Çok üstün bir oyun ortaya koymadı hücumda üretkenlik açısından. Ama topa sahip olması, sürekli topun onda olması ve bütün karar mekanizmasının onda olması, işte bu karşı preste takım halinde yapılan çok iyi bir pozisyon oyunuyla, çok iyi bir sistemle sürekli topu kendisine alıp ve hiçbir şekilde rakibe oynama izni vermemesi. Aslında topun hakim olduktan sonra hücumu ne kadar iyi ya da ne kadar kötü yapacağı İspanya'nın kararı ama rakibe öyle bir şans vermiyor. Öyle bir atak yapma ihtimali dahi bırakmıyor. Bu da bence başlı başına bir hakimiyet ve üstünlük.
2: İspanya'nın 11'ini söyleyeyim, oradan konuşalım. Unai Simon, hakkını verdik, bir gol dedik. Defans, Pedro Porro, turnuvanın altın 11'i yapılacaktır ve net bir şekilde turnuvanın sabitidir.
1: Bence de, kesinlikle.
2: Laporte, Kubarsi tandemini söyledik. Kukureya yine büyük ihtimalle o da sol bekteki yerini alacaktır diye düşünüyorum. Orta sahaya geldiğimizde Fabian Ruiz, Alex Baena, Rodri. Rodri büyük ihtimalle altın MVP ödülünü alacaktır. Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü. Hücum hattı Dani Olmo, Lamine Yamal ve Oyarzabal 5 golle turnuvayı tamamlıyor. Çıkan giren oyunculara baktığımızda Laporte'un yerine Garcia, Fabian Ruiz'in yerine Pedri ki zaten turnuvanın başlangıç 11'inde o vardı. Alex Baena, Nico Williams son maçlarda oynamaya başladığını hatırlatalım. Rodri de Zubimendi ile değişti. Dani Olmo, Merino bu zaten yine tüm maçlarda gördüğümüz değişiklik. Oyarzabal, Ferran Torres de aynı şekilde.
1: Bakın mesela Pedri ile başladı ve Pedri normalde İspanya'nın ilk 11'inde olan bir oyuncuydu. Fabian Ruiz'in girme sebebi hem biraz fizik açısından daha iyi savunma. Dön Alex, işte Bayern'e seninle de konuştuk.
2: Atletico Madrid'de bu sezon oynamadı veya, ama müthiş bir dünya şampiyonası.
1: Aynı şekilde veya yerine giren oyuncuya baktığınızda Nico Williams belki izleyiciler açısından çok daha atletik ve çok daha estetik ve çok daha etkili ki aynı zamanda son çeyrekte çok etki ettiğini söylemek gerekir yani hem uzatmalarda.
2: Asisti o yaptı.
1: Asisti de o yaptı her şeyin dışında ama De La Fuente'nin başlı başına öncelikle güvenliği savunma. Yani hem Baena hem Fabian Ruiz'in oyuna girme sebepleri çok daha hücum etmek değil, çok daha iyi savunma yapmak ve gerçekten de kusursuza yakın bence bir savunma. Ben bir takımı etkisizleştirme, yani sıfıra itme açısından İspanya'nın bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu Fransa ve Arjantin maçı üst üste en büyük iki takıma karşı daha önce böyle bir şey görmedim. Yani mutlaka ki bakın biz de 6-0 yenildik ama inanın atak yaptık, hücum ettik. Ya böyle bir şey daha önceki bir Dünya Kupası'nda bu seviyede gördüğümü hatırlamıyorum. Yarı final maçında, final maçında. 90'da Almanya-Arjantin maçında da Almanya çok üstündü. Her ne kadar orada penaltı çok tartışılıyor olsa da yine Almanya üstündü oyunda 90 dakika boyunca ama yine Arjantin atakları vardı. Yani aslında o 90'ın yarı finalinde Brezilya daha üstünde ama yine atakları vardı ve o ataklar gol oldu. Caniggia, Maradona finale kaldı. Yani böylesine 0-0 bir tüketmek benzer durum Fransa'ya yaşattı. Yani o yüzden ben Arjantin şunu yaptı yapamadıdan çıkmak istiyorum veya Fransa neyi yaptı yapamadı. Her ikisi de, her iki teknik adam da, her iki takım da çok güçlü ama İspanya dominasyonuna karşı bir çözüm üretemedi. Mesela geriden oyun kuramadı veya o kadar çok baskıyla geldi buraya. Hatırlayın İngiltere'de atılan golü. Geriden baskıda Jude Bellingham'ın önünden alıyor Romero ve atak gelişiyor. Hatırlayacak, yani izleyenler hatırlayacaktır. Benzer bir şeyi burada yapamıyorsun. Ve burada baskı yaptığında çok daha kötü bir şekilde kendi kalende atak görüyorsun. Çünkü çıkıyorlar. Her türlü Daraç'ı görüyorlar. Her türlü artı biri yakalıyorlar. Oyarzabal'la, Daraç'ı gören oyuncularıyla ve baskı yapılamaz. Tam anlamıyla pres yapılamaz bir takım. Ve pres yapıp top alamadığınız zaman da sadece İspanya'yı izliyorsunuz yani.
2: İspanya'nın topu geri kazanma süresi 8 saniye.
1: Ki yani 11 böyle saniye ortalaması yani.
2: Evet. Ve o baskıyı o kadar hızlı yapıyorlar ki ikinci yarıdaydı 3 pasta Kubarsi'nin ikinci attığı top.
1: Evet.
2: O yüksek top ve sonrasında 3 pasta pozisyona girdiler. Otamendi kayarak uzaklaştırmak zorunda kaldı.
1: O çok kritik bir pozisyon. Çok iyi oldu hatırlattın. Orada Arjantin'in pozisyon yeme sebebi baskıya gitmesi. Ve Kubarsi'nin dar açıdan boştaki adamı görmesi. Şimdi iki tane böyle pozisyon verdiğiniz zaman bir daha baskıya gidemiyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki al sen top oyna. Çünkü baskıya gitmek demek ülkemizde biliyorsunuz Galatasaray çok uzun zamandır ön alan baskısıyla oynuyor. Benzer şekilde eğer alamazsanız kalenizde çok net pozisyon görüyorsunuz. Ve iki tane böyle pozisyon yaşattığı zaman İspanya Arjantin'i sindirmek tam anlamıyla o bahsettiğiniz pozisyon üzerine gerçekleşti zaten.
2: Pozisyon üzerinden gerçekleşti işte final maçına kadar rakiplerin bir şekilde çözdüğünü düşündüğümüz Scaloni ve ekibi bu kez İspanya'yı çözemedi. Bunu göstere göstere yaptılar. Yani göstere göstere hücum yediler. Normalde bu bir şekilde çözülebilirdi. Ama o yüzden diyoruz kusursuz şampiyon İspanya diye savunmasıyla, orta sahasıyla, hücum hattıyla. Yani kadroya baktığımızda net bir forvet var mı? Yok. Ama işte oyuna giren çıkan da hem savunma yapıyor hem o hücum hattındaki forvetli görevini yerine getiriyor. 2024'te İspanya şampiyon olurken Nico Williams o sol kanadı domine etmişti. Evet sakatlık onu geri götürdü ama tekrardan süre almaya başladığında Nico Williams'ın ne kadar etkili olduğunu gördük. Kimse orada Nico Williams oynamalıydı. Neden Alex Baena oynuyor diye yani İspanyol basını takip ettik bir ay boyunca. Kimse bunu sorgulamadı. Doğru. Çünkü Luis de la Fuente en doğru oyuncuları en doğru zamanda sahaya sürmüştü.
1: Çok doğru. Her zaman bir tane kenarınıza bir özgürlük vermek durumundasınız zaten. Mesela burada o rolü biraz ki oradaki Nico Williams rolü biraz Yamal almalıydı aslına bakılırsa. Hani biraz onun savunmaya dönüşünü Rodri ile kapatırım dedi ya da ona biraz daha fazla özgürlük. Oyun son çeyrekte çok fazla onun çevresinden döndü. Ama mesela beklediğimiz kadar etkili, hiç etkili olmadı diyemem ama beklediğimiz kadar etkili olmadı. Burada her iki kanadı Yamal ve Nico Williams yaptığınızda o maçın başında bence o dominasyonu kuramayabilirsiniz. Yani burada İspanya bazı şeylerden de tabii hücumundan da bir taviz veriyor. Oyarzabal tercihiyle, atıyorum Baena tercihiyle ya da diğer tercihleriyle beraber ama bu rakibe hiç şans vermiyor neredeyse. Muazzam bir savunma takımı olduğunu söylemek gerekir.
2: Yani yaşça benden daha büyüksünüz, daha çok dünya kupası atılıyorsunuz ama yani böyle bir rakip bir sürkülesi edilen bir final ben hatırlamıyorum. Biraz önce istatistik ekrana geldi. Hani son dakikaları tam izleyememiştik. İki hücum girişimi Arjantin'in kaleyi bulan şut yok. Messi ile Arjantin 2026 Dünya Kupası'nda final oynuyor. 2022'nin şampiyonu, 14 final, 22 şampiyonluk, 26 final. Bu kadronun geldiği nokta ya bu şekilde bitmemeliydi. Mutlaka bir çözüm bulunmalıydı. Arjantin İngiltere maçında o milli marşı okurken müthiş motive olmuşlar. Aynısını bu akşam da gördük ama işte motivasyonun zarar kısmını da sakatlıklar ve sarı kırmızı kart kısmıyla evet. Yaşadı Scaloni'nin ekibi. İspanya'yı konuşmaya devam ediyoruz ama hani nasıl aynı yoldan geçtiklerini söylemiştiniz De La Fuente, Scaloni. Bu Scaloni, bu Arjantin, bir de onlara değinelim. Birazdan da kupa töreni başlayacaktır.
1: Bence ve bu benim kişisel fikrim, kadro kalitesi açısından bakıldığında dediğim gibi bir tecrübe ve bir uyum söz konusu. Arjantin'de onun bir artısı var diğerlerine göre. Mesela yakından takip ettiğim Almanya'nın tam anlamıyla oturmuş bir 11'i yok. Bilinen en azından 9 oyuncu 10 oyuncuyu sabit sayabileceğimiz durumda değiliz. Fransa öyleydi ama dediğim gibi İspanya'ya takıldı. O yüzden de finale kadar geldi. Arjantin bunun artısını çok iyi bir şekilde yaşadı. Ama Scaloni her şeye rağmen bence başarılıdır. Bence bu kadronun yani nasıl ki bu finali kaybetmek Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğu gerçeğini değiştirmediği gibi aynı şekilde Arjantin'in bu finali kaybetmesi Scaloni'nin iyi bir teknik direktörü bu kadroyla çok iyi işler yaptığını bir final bir kupa gibi dünya kupasında
2: iki Copa Amerika olduğunu söyleyeyim.
1: İki Copa Amerika aynı şekilde ki her şeyin pamuk ipliğine bağlı bir maçlarda biliyorsunuz yanlış bir kırmızı kart, yanlış bir penaltı, yanlış bir şey sizi çeyrek yarı final veya çok hızlı bir şekilde götüreceği noktada bu noktalara gelmesi bence üst düzey bir başarı. Ya ben hiçbir zaman Arjantin'i başarısız görmüyorum.
2: Yok, başarısızlık zaten değil ama işte rakipler sizi bazen öyle bir duruma düşürebilir ki bundan da ders alacağını doğrudur. Düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya şampiyonu İspanya'yı tebrik ediyor. O X'teki mesajını ekrana getiriyoruz. Ben de paylaşıyorum. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. İspanya'nın şampiyonluğu, tabii İspanya'nın şampiyonluğunu yani siyasi olarak dünyanın daha çok istediği gerçeğinde hepimiz. Net bir şekilde söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da İspanya'yı tebrik ediyor. Tebrik ediyoruz. O tebrik konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Ekrana döndüğümde Dünya Kupası'nı şu anda getiren isim Sergio Ramos. 2010'un sağ bekiydi. O kadroda Puyol, Pique, Ramos sağ bekteydi. Biraz önce ben hani Del Bosque'in biraz önünde demiştim. Siz sistem demiştiniz, doğru. İspanya bir sistem ülkesi. 2010'dan 2026'ya gelene kadar değişen teknik direktör sayısı 5. Del Bosque 2016'ya kadar götürüyor. Ardından Hierro, Luis Enrique, bir tek o Dünya Kupası'nda bir maçlığına
1: Lopetegui
2: vardı. Ardından da işte İspanyollar sistemlerine güveniyor. Bu kadronun 12-13 oyuncusunu en başından itibaren tanıyan Luis de la Fuente'ye takımı emanet ediyorlar. Öğretmen de la Fuente, öğrenci Scaloni, öğretmen öğretmeye devam ediyor.
1: Yani bu kesin. Şöyle bir şey var. 2003 farklı turnuvadaydı İspanya ve 3 tane farklı teknik direktörle de kazandı. 2008, 2010, 2012. Çünkü orada kim gelirse gelsin bence taktik tekniğe dair de çok fazla şey konuşulmuyordu. Çünkü aynı sistem, o zamanki inanılmaz Barcelona. Bana göre benim gördüğüm, çıplak gözlü olsun, televizyondan olsun, benim gördüğüm tarihteki en iyi takımdı 2009-2011 Pep Guardiola'nın Barcelona'sı ve o takımın 8-9 oyuncusunun oluşturduğu İspanya teknik direktörleri değişse dahi benzer sistemle, benzer oyuncularla, işte 9 tanesi Barcelona'dan, bir Sergio Ramos gibi, bir iki istisna hariç hemen hepsi Barcelona kadrosundaki oyuncularla 3 tane kupayı üst üste aldı. Bu da tarihte ilkti. Şimdiki gelinen nokta De La Fuente ile beraber bence o kadar kolay değildi. Yani ben daha zor olduğunu düşünüyorum 2010'dan. 2008'den 2012'den çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylesine arkada güçlü bir takım şeyi yok. Tabii ki yine Barcelona, Flick'in Barcelona'sı da, Pedri'si de, Kubarsi de benzer sistem. Ama bugün daha homojenliği daha az olan, yani daha çok parçalı bir takımı gerçek anlamda bir takım yapmaya ve o sisteme uydurmaya çalışan teknik direktörün başarısı 2008, 2010, 2012'ye göre çok daha fazla, çok daha önemli. Orada değiştirseniz daha işte ülkemizde de geldi. 2000 şey Del Bosque de yaptı. Fenerbahçe'ye de gelen
2: Aragones
1: 2008'in şampiyonu. 2010. Yani değişebilir onlar. Aragones, Del Bosque X olabilir. Orada takım önemliydi. Burada teknik direktör çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ve bu tarz teknik direktörlerin de milli takımlarda çok daha başarılı olduğunu şöyle bir Dünya Kupası'na bakıldığında çok rahat söyleyebiliriz yani.
2: Görüntülerde hani geliyor, hem New Jersey MetLife Stadı'nın çıkışından, hem İspanya'dan İspanyolların kutlama görüntüleri, maçın oyuncusunun da golü atan Ferran Torres olduğunu söyleyelim. Zaten onu bekliyorduk. İspanyolların kutlamaları devam ediyor. 2010 Güney Afrika, 2026 Amerika. İspanya o 16 yıl bekledi. Bir dönem 2014'te o son dünya şampiyonu olarak gelmişlerdi. Ama akıllarda İspanya'nın elenmesinden çok Robin van Persie'nin uçan Hollandalı'nın kafa golü kalmıştı. 2018'de aynı şekilde yine bir hüsran yaşamışlardı. Düştükleri yerden kalkmayı müthiş bir şekilde başarıyorlar. Evet, çok doğru bir örnek verdiniz. Teniste, formülada, müzikte, edebiyatta, sinemada her alanda varlar ve her dönem üretmeyi, yenilenmeyi başarıyorlar. Futbolda onların en doğru örneği. Yani bu 11'e, kadroya baktığımızda müthiş yıldızlar yok. Messi gibi, Ronaldo gibi yıldızlar yok ama takım oyunu. İşte 2010'dan farkı o. 2010'da Iniesta dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Bu kadroda bir Iniesta yok ama herkes Iniesta. Herkes Ramos, Puyol gibi oynuyor. Tabii. Bunu daha yaptırabilen, yapan işte bir teknik direktör.
1: Tabii. Mesela şimdi ben 2010'da teknik direktör olarak gitsem, şimdi Busquets, Xavi ve Iniesta'nın oynadığı orta üçlü, tıpkı Barcelona'nın orta üçlüsü gibi, David Villa'sı, yani atıyorum arkadaki Puyol'u, Pique'si, şöyle bir baktığınızda kalecisinden bir kaleci var Real Madrid, bir Ramos var. Geri kalan 9 neredeyse belki 8 kişi garanti. Barcelona oyun sistemi o, felsefesi o. Ekstra bir taktik vermeme bile. Tabii ki bu kadar küçültmüyorum bu arada ama büyük oranda Barcelona'nın etkisi çok yüksekti. Bugün öyle bir Barcelona veya öyle bir Real Madrid yok, etkisinin çok yüksek olacağı. Bugün biraz daha felsefe, halihazırda çok uzun zamandır ürettikleri oyunun ve yapının bir unsuru. Ama en başta da söyledim, İspanya bu sene bence her şeyi hak ettiler. Bizim ülkemizde de biliyorsun bir ara sosyal medyada çok kardeşlik görüntüler oluştu. Ekstra da bizim ülkemizde bu sene çok sevildiğini düşünüyorum. Üstelik geçmişte biliyorsunuz Arjantin Messi taraftarlığı çok yüksektir. Ama bu sene mesela İspanya, hem öncesinde İspanya ile olan kardeşliğimiz gerçekten çok iyi tweetlere konu oldu. Biz çok güldük, eğlendik. Çok keyif aldık. Bugün de hem hak ettiler, her şeyin dışında.

0: alacağını işte
1: ya kumarsak kıdıra.
0: Yani yaş takım değil ki bu takımda bask ağırlıklı oyuncular var. Hiçbir dönem olmadığı kadar. Alex Baena'dan bahsettik. Eric Garcia'dan bahsettik. Eric Garcia. Yani kimliği müthiş yakalamış bir Dele Fuente var. Rodri birazdan hem kupayı kaldıracak hem de evet dediğimiz gibi turnuvanın
1: evet senin bütün tahminlerin çıktı galiba.
0: Yok benim tam dünyanın tahminleriydi. Bunlar zaten hak edilmiş bir şampiyonluğu kutlamaya devam ediyorlar.
1: Ya, bir de şey de çok şunu örnek alabilir miyiz diye sormak istiyorum ya. Yani biz hep böyle kendi ülkemizdeki futbolcuları yorumlarken ya hep bir görev verin. Yani nasıl ki sevgili Bülent Korkmaz 18 yaşında işte ilk maçını, ilk resmi ilk 11 maçını Köln'e karşı, Köln'de Monaco'ya karşı oynadıysa ya da işte Avrupa maçında oynadıysa, çekinmediysek, korkmadıysak ve ne olursa olsun çok önemli bir stoper kazandıysak, işte Fenerbahçe'de de gördük Yusuf Akçiçek, yani nerelere gitti hatta nerelere geldi, forma verdiğinizde, süre verdiğinizde neler olduğunu görebiliyoruz.
0: İşte Ozan Kabak, Emin Bayram, hiçbirini atlamayalım.
1: Tabii ki. Yani hiçbirisi yani verildiği zaman yani Emre Belözoğlu Beşiktaş derbisinde oynadı 16 yaşındayken yani 97'de 81 doğumlu. Şimdi Kubarsi'ye bak ya 19 yaşında olması değil. Kaç yıldır 20. milli maçını geçti. 128 kez Barcelona forması giydi. Kaç yıldır oynuyor? 26 kez Şampiyonlar Ligi, 20 şey. Şimdi baktığınızda 150'yi geçen 200'e varan bir form en üst düzeyi Barcelona ve İspanya milli takımı en üst düzey oynayan bir oyuncu ve bugün eller ayakları titremediği gibi inanılmaz iyi işler yapabildi. Ya artık hani süre vermenin ne kadar önemli ve değerli olduğundan bahsedelim. Burada şimdi Pedri var. Bir dönem işte Gavi vardı. 16-17 yaşındayken oynuyordu. Haliyle belki bu da bize biraz şey olsun ya. Çekinmemek gerekir. Yani oynatmazsak kazanamayız anlatabilirim. Oynatmak durumundayız bazen gençlerimizi, şeylerimizi. Ben mesela şuna da üzülüyorum. Bizde 10+4 kuralı var. Çok bunu yatsımıyorum. Ben genç yabancı alınmaları, kulüplerin bu şekilde zorbalanmaları taraftar olarak hoşuma gidiyor. Ama keşke 14, çünkü 28 kişilik kadro, 14 yabancı. Keşke 14 yerliye 10+4 kuralı getirsek. Yani bizim yabancıları yetiştirip kendi ülkelerin milli takımında oynatmakla ilgili bir şeyimiz yok. Ama ona o kulüplere fayda sağlayabiliyor. Anlıyorum neden geldiğini. Ama 10+4 kuralı keşke gelse. Kendi altyapısından bir oyuncu oynatmak zorunda kalsak.
0: Sorumluluk vermeden kimseyi büyütemeyiz. Sorumluluk alıp kimlerin ne kadar nasıl büyüdüğünü çok iyi biliyoruz. İsimleri de saydınız. Şu anda Lionel Messi'nin gözyaşları. Biraz önce onlar ikincilik madalyalarını almaya çıkarken İspanya'nın Arjantin'i alkışladığını da hatırlatalım. Hani acaba son dans mı, son maç mı bilemiyoruz ama büyük ihtimalle kazansaydı farklı bir motivasyon olabilirdi 2030. Çünkü Arjantin, Uruguay, Paraguay ilk maçları orada oynanacak isteyebilirdi. Ama yani bu mağlubiyetin ardından farklı şey gibi, bir duygu geliyor.
1: Roger Milla gibi. Yani Roger Milla futbolu bırakmıştı galiba değil mi? Devlet başkanının ricasıyla Kamerun'da 38 yaşında çağrıldı. Ve sonradan girip hani abilik yapsın derken oyuna sonradan girip goller attı Roger Milla. Düşünün futbol bırakıp tekrardan çağırıyorsunuz işte son dans. 42 yaşında bir daha oynadı Dünya Kupası'nda. Orada da gol attı hala gol atan en yaşlı oyuncu gibi. Belli olmaz o yüzden Messi oynamaya devam ederse vallahi rekor kırabilir o konuda. 45'i bile görebilir. Şunu söyleyeceğim. Bu dünyanın en iyi kariyerlerinden birisi. Dünyanın en iyi futbolcusu. Bu finali kaybetmiş olmasa ona çok bir şey kazandırmaz. Belki kazansaydı bazı şeyler artık %100 kesin olarak konuşulurdu. Ben hala daha bu devirde Messi'nin üzerine bir futbolcu olacağını sanmıyorum. Ama geçmişteki oyunculardan bazı başka özellikler açısından değerlendirilip eksi de kalabilir. Ama hangi saha içerisinde kalabileceğini sanmıyorum.
0: Mutlaka yani Messi Maradona kıyası değil. Messi'nin neler yaptığı ortada. İspanya bayrağı açılıyor. Birazdan da İspanyol futbolcular gelecek. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni'nin de açıklamaları ekrana geliyor. O da hem takımını tebrik ediyor hem de rakibin hakkını veriyor. Onu bir kez daha hatırlatalım. Gerçekten çok değerli ifadesi var. Arjantin'e dair şunu sormak istiyorum son bir soru olarak, ardından da yine şampiyonu konuşmaya devam edelim. İspanya üzerinden soracağım.

0: bu soruyu. İspanya kadrosundaki birçok kişi Lionel Messi'yi büyüyerek izledi. Onun kazanmasını istiyordu ama bugün onun kazanmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İşte futboldaki o saygıyı hak eden Lionel Messi. Tabii. Bugün kaybetmeyi de bilen Lionel Messi'ydi. Biraz önce görüntüler onun çok net bir göstergesiydi. Açıkladınız hani Messi adına 30'a dair bir şey söylemek çok zor. Ama eğer Inter Miami ile 2 yıl daha 3 yıl daha devam ederse, çünkü futbolda söylemişti, Arjantin'de bırakacağım demişti. Belki işte o sakatlıksız bir dönem Messi'yi bize 15 dakika da olsa izletebilir.
1: Tabii ki yani bu tarz özel oyuncular isterse, hatta bence öyle bir konumda ki Arjantin'de, eğer ben 45 yaşına kadar futbol oynayacağım ve 45'te de milli takıma geleceğim derse, bence onu hayır diyebilecek kimse olmadığı gibi onun kararını da kendisi verecektir. Ama bir yandan da mesela ister istemez finalini iyi yapmak gerekir. Tarihin belki de gördüğü en iyi kariyer. Ben mesela bunun tekrarlanabileceğini çok düşünmüyorum yeni nesilde, bir yeni zamanda. Messi'den daha iyi yetenekler gelecektir. Gelebilir yani. Ronaldo'nun da daha iyi yetenekler gelebilir. Ama özellikle ilerleyen yıllarda bir futbolcunun yaklaşık olarak 17'den 37'ye 40'a kadar, ama 37'ye kadar 20 yıllık sürecin tamamında zirvede yarıp damga vurması çok kolay bir şey değil. Yani daha fazla yetenekli oyuncu gelebilir. Ama bu süreçlilik bir daha tekrarlanır mı? Hele hele iki oyuncu bazında hiç sanmıyorum. Maradona'ya bakalım, Ronaldinho'ya bakalım, başka Ronaldo'ya bakalım. Fenomen Ronaldo bana göre dünyanın en büyük yeteneğine santrofor söz konusu olduğunda. Ama oynadıkları süre Neymar dahil olmak üzere çok kısıtlı ve yeterli görüyor. Kimse böyle bir motivasyona sahip değil. Bundan sonra da olacağını sanmıyorum.
0: Dünya kupalarının attığı 21 golün 15'ini 35 yaşından sonra atan Lionel Messi var. Şimdi Yamal dün madalyasını almaya geldi. Aklıma gelden 19 yaşında kıyaslanıyordu. 19 yaşında kolay değil beklentiyi vermek, verememek, karşılamak. O da büyüyecek, o da belli bir yaşta bunu başaracaktır. Yani şu anda kupa töreninde Yamal'ın o kardeşi de kupanın fenomenlerinden bir tanesi oldu.
1: Çok tatlı.
0: Onu da belirtelim.
1: Çok keyifli.
0: Size göre İspanya'da hani biraz önce aslında ödülleri gördük ama bir de böyle gümüş kadro yapılır ya. Gizli kahramanlar kim İspanya'da bu turnuvada?
1: Ya maç maç değişti aslında bazen kahramanlar. Ben mesela ilk maçta enteresandır, en beğenmediğim büyük takım performansı İspanya'ydı benim ilk maçlar baz alındığında.
0: Yeşil burunlarla
1: yani sadece 0-0 değil, orada gerçekten maça da hükmetmekte zorlandılar ve yeşil burunadalar gerçekten bir tarih yazdı kendi çapında. Tebrik etmek gerekir. Ama onun dışında o maçı dışarıda bırakırsak, mesela Oyarzabal'ın da performansı bana göre yeteri kadar çok, yani gizli kahraman dersiniz, onlardan birisini söyleyebilirim. Çok eleştirildiğini de görüyorum ama İspanya'nın genel felsefesine hizmet etmek diye bir durum var ve Oyarzabal bunu sadece attığı goller, asistlerle değil, oyun kurulumundan geçişe kadar bütün fazlarında yer alaraktan bence çok önemli bir katkı verdi. Zaten Sociedad efsanesi, yani çok iyi bir oyuncu ama kendi nevi şahsına münhasır bir karakter olarak çok etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Rodri hem turnuvanın oyuncusu seçildi hem de altın top ödülünü aldığını bir kez daha hatırlatalım ve şu anda kupayı kaldırmak için kaptan Rodri sahneye çıktı. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'tan madalyasını aldı. Gianni Infantino orada. İspanya Kralı ve birazdan kupa Rodri ile beraber havaya kalkacak. İspanya 2010'dan sonra 2. Dünya Şampiyonluğunu kutlayacak. Rodri kupayı aldı. Öptü daha doğrusu. Birazdan kupa onlara takdim edilecek ve o 39 günlük yolculuk kupayla taşlanmış olacak. Bu sadece 39 maç günü. Tabii evet. Bu işin çok öncesi de var. Onu hatırlatalım. Yine De La Fuente'nin sözünden yola çıkalım. Biz çok iyi bir aileyiz. Biz çok iyi birbirimize bağlı karakterleriz ve biz birbirimizi çok iyi tanıyan futbolcu topluluğuyuz demişti. Gerçekten de onun karşılığını net bir şekilde aldılar. Birazdan Trump o kareden çekildikten sonra mı çekilmedi, kalmayı tercih etti. İspanya Dünya Kupası'nı havaya kaldırdı. Başta Rodri, ardından da diğer futbolcular olmak üzere. İki final, iki şampiyonluk. 2010 Güney Afrika Hollanda'yı 1-0 yenmişti uzatmada, Iniesta'nın golü. 2026 Amerika'da son dünya şampiyonu Arjantin'i 1-0 yendi Ferran Torres'in golüyle. Ve İspanya dünya şampiyonluğunu kutluyor bir kez daha. Kupa şu anda tüm futbolcuların elinde geziyor. Muazzam bir duygu. Dünya şampiyonluğunu yani biz televizyon ekranından ne kadar anlatabiliriz ayrı. Yarın öbür gün onların açıklamalarını İspanyol basını, dünya basında takip edeceğiz. Detaylandırmaya çalışacağız. Orada o gümüş kadroyu sormuştum. Ben net bir şekilde o gümüş kadronun başına Merino'yu yazarım. O da hak ettiğini belirtelim. Merino. Gol sevinçlerinde babası gibi yapmıştı.
1: Tek, evet, babası gibi. Tek, şöyle bir şey söyleyeceğim onunla ilgili. Tek eksiği buradaki kaçırdığı gol. Tam onun pozisyonuydu. Tam da girme sebebi ve o kafayı atmasını bekliyordum ki çok direkt yanından gitti. Dortmund'a geldi Thomas Tuchel dönemi. Defansif orta saha olarak geldi ve üçlü savunmada stoper olarak kullanıldı. Düşünün. Dortmund'a defansif orta saha, hatta bir ara stoper mi olacak kalacak tartışmaları varken, Arsenal'de santrofor sakatlığında, yokluğunda direkt en uçta santrofor olarak oynadı ve harika maçlar çıkardı. Yani İngiltere ve Almanya iki farklı, tabii arada İspanya'ya gidiyor, oradan tekrardan İngiltere'ye gidiyor Premier Lig'e. Bundesliga'ya geldiğinde stoper, Arsenal'de santrofor ve orijinal merkez orta saha olan bir oyuncu, Dünya Kupası'nda da ne kadar iyi bir golcü olduğunu gösterdi. Çok kritik iş yaptı. İspanya'nın mesela buraya gelmesinde aslında gizli bile değil. Direkt sayabileceğiniz 3-4 oyuncudan birisi. Çünkü 90+1'de atıyor golü. Ya da atıyorum işte 85'de, 88'de atıyor. Yani en kritik golleri atıyor. 90'da Skilacci vardı biliyorsun yani. Yedekten girip sürekli olarak gol atıp inanılmaz bir performans ortaya koymuştu. Altın gol. İşte şeyi var, unutulmaz olduğu gibi aradan kaç yıl geçmiş. Ya bugün de mesela Merino'nun bence bu performansı unutulmaz olacaktır. Tabii ki bekleri mesela Pedro Porro çok iyiydi. Kukurella, özellikle Fransa maçının kahramanları, inanılmaz iyi bir bek performansı. Ben bugün savunmada da bek çok iyi beğendim. Çok iyi işler yapıldı. Dolayısıyla kalecisinden, beklerinden, yani bütün oyuncular aslında bakılırsa neredeyse çok iyi diyebiliriz yani, hiç şey yapmadan.
0: Unai Simon'u söylüyoruz ama öyle bir ismi yedek bırakıyor ki Arsenal'la, yani bütün sezonu kapatan David Raya yani bu kupada bir dakika süre alamadı. İşte teknik direktör De La Fuente o hak eden herkesin hakkını vermişti. Bu hem da de, onun örneği.
1: Ama aynı zamanda da hani sistem içinde bir tek daha iyi olabiliyor. Yani Unai Simon'u ben anlayabiliyorum neden oyun aldığını. Bu biraz böyle. Aslında ben hep söylüyorum, bizde bazen çok iyiyse birisi bir şey, gelsin ona göre bir çözüm buluruz. Pragmatik zeka. Bu da çok yanlış değil tabii ki ama var olan sisteme göre profiller çizildiğinde ve ona göre hareket edildiğinde çok iyi, çok daha başarılı oluyorsunuz. Yani uzun süreçte özellikle. Asıl olan çok iyi oyuncu olması değil. Bunu mesela çok tartışıldı ama Thomas Tuchel'de İngiltere'de o çok tartışılan bazı oyuncuları kadronun dışında bırakmasıyla açıkladı. En iyi 26 oyuncuyu almıyorum dedi. En doğru 26 oyuncu almak benim görevim. Yani daha iyi oyuncu olduğunu biliyorum ama sistem içerisinde ihtiyacım olan, oynayacağımız oyuna göre ihtiyacım olan oyuncular bunlar. Bu şekilde açıklaması vardı ve ben bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tartışılabilir ama kesinlikle uzun süreli başarıya bu götürür seni.
0: Orhan Uluca, son bölümlere girilirken şimdi İspanya'nın da hakkını verdik, Arjantin'i konuştuk. Bir de 2026 Dünya Kupası'nı biraz genel olarak konuşmak gerekiyor. Üç farklı ülke, Kanada, Meksika, Amerika. Ardından maçlar Amerika'ya geldi, orada tamamlandı. Yarı finaller Miami ve Atlanta. Ardından final New York, New Jersey, 82 binden fazla taraftar. 2026 Dünya Kupası deyince yarın öbür gün bir yazı kalemi aldığınızda ilk aklınıza gelecek olanlar neler?
1: Çok maç. Çok sayıda maç.
0: 104 maç.
1: Benim şikayet ettiğim konuları şikayet etmemeye çalışıyorum. Çünkü bugün şikayet ettim işte 3 farklı neredeyse yerde oynanması ve o birbirlerine uzak. İşte maç sayısı. Şimdi bir sonraki turnuvayı düşündüğümde hem daha fazla takım diyorlar. Zaten Dünya Kupası'nın da 100. yılı olması sebebiyle işte ilk kazanan Uruguay'da işte diğer ülkelerde 5 farklı ülkede maçların oynanması gibi şeyler düşünülüyor. Yani bugün şikayet ettiğim her şey çok daha fazlası önümüzde duruyor, gelecek. Ama güzel şeylerden bahsetmek gerekirse güzel maçlar da oldu. Çok sayıda maçın, belki çok sayıda takımın katılması bazen dengesizlikler yaratıyor güç farkları açısından. Bu da güzel ve gollü maçlara da sahne oldu. Ama ben mesela bu düşük profilli takımların renk kattığını düşünüyorum. Bu kritik. Mesela Yeşil Burun Adanaları, Haiti bile oynadığı futbolla maalesef üzülerek söylüyorum bizden daha fazla renk kattılar. Bizden daha çok iş yaptılar Dünya Kupası'nda. Afrika takımlarının daha öne çıktığını görüyorum ki daha da fazla öne çıkabilirdi. Orta Asya, Asya ve Afrika takımlarında belki biraz kaleci problemleri halledilmiş olsaydı oyun olarak gerçekten çok iyi işler yaptılar. 2022'de biliyorsun FAS ilk defa bir Afrika takımı olarak yarı finale kaldı. Ve onlar da
0: işte, çeyrek yaptı. Tabii ki çeyrek yapan ilk takım oldu Afrika.
1: Senin bahsettiğin, az önce bahsettiğiniz bu işte Fransa'dan akademi kopyalama tıpkı 2000'de Almanya'nın yaptığı gibi 2006'da giremedikleri bir turnuva sonrası başladı ve ne kadar iyi sonuç verdiğini de görebiliyoruz. Ama her şeyin dışında Fas'ta, Mısır'da aslına bakılırsa bence gayet de zorladılar, yani oldukça da iyi performans gösterdiler. Afrika takımları, Asya takımları çok iyi iş yaptılar eski turnuvalara göre. Daha da iyisi olabilirdi sanki. Belki bir iki kritik noktalardaki sorunları halledebilmiş olsaydı. Mesela bunların başına bence kaleci geliyor. Yani Norveç-Irak maçında bile Irak'ın oynadığı futbol bence çok keyifliydi. Çok zor koşullardan oraya geldiler. Ama o kalecinin o ikinci Haaland'a yaptığı, verdiği asist ve benzer şeyi sürekli olarak yaşamaları veya işte ilk daha Messi'nin oynadığı ilk maçta attığı 3 golde de problemli olması kalecinin gibi.
0: Bu Zidane'ın gibi oğlu.
1: Aynen. Yani işte Zidane'ın oğlu.
0: Lucas Zidane. Şimdi maç sayısı, maçlar, bir de futbolcular öne çıkıyor. Kaleci deyince bu turnuva tamam, Unai Simon'dan bahsetmiyorum ama Mozinha diye bir 40 yaşındaki
1: mesela,
0: bir
1: inanılmaz değil
0: 40
1: mi?
0: Yaşında bir efsane. 40 yaşında Dünya Kupası'nın figürlerinden biri kesinlikle, haline geliyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Müthiş bir şey. Yine Yeşil Burun'dan devam edelim. Cabral attığı gol turnuvanın en güzel gollerinden bir tanesi. Trabzonspor'da izleyeceğiz. Mısır'da Zico. Demokratik Kongo'nun hücum hattı. Yani öne çıkan çok isimler oldu. Dünya Kupası'nın işte o bazı ülkelerin sundukları, kattıklarıyla farklı oluyor. Her kupada bunu gör. 98 Hırvatistan'ın yaşadığı o müthiş derece, elde ettikleri, ardından o Hırvatistan'ın bir Dünya Kupası takımı olması, bir ekol takımı haline gelmesi, işte bu turnuva Fas'la birlikte ben onu görüyorum. Fas'ın da 2030'un ev sahiplerinden bir tanesi, orada bir derece görebiliriz gibime geliyor.
1: Bence de ben Fas'ın genel gelişimini de çok beğeniyorum. Yani o teknik direktör dahi çok eleştirildi. Onları yarı final taşıyan biliyorsunuz siz de. Ve
0: beden eğitimi öğretmeni.
1: Evet, hayır, Mart ayında gitti ve bu hoca geldi. U20 hocasını getirdiler sonuçta. Benzer durumda diğer takımlar da şöyle bir baktığımızda turnuvaya renk verdiler. Yani mesela bir ara şunu söyledi, çünkü Avrupa dedi ki ya bizden daha fazla takım olması gerekir. İşte bu kadar şey. Ama sonuç öyle olmadı. Çok düşük görülen Afrika takımları, Orta Afrika, Doğu Afrika, Güney Afrika'nın dışında da bütün Afrika takımları Avrupa'ya çok iyi, aslında maç oynadığı maçlarda çok iyi dersler verdiler. Dolayısıyla çok düşük profilli ve aman bu niye geldi, her maçta 7-8 yiyecek dediğimiz takımlarda performansı, bazen onlardan çıkan kaleciler unutulmazlar arasında girdi. Bu turnuvaya mesela keyif ve renk kattılar. Ben bile o konuda yanıldığımı kabul ediyorum. Ben çok fazla büyüklerin, mesela İspanya Yeşilburun Adaları kafamda 6-0 oynuyordum daha turnuva başlamadan önce. Yeşilburun kazanamamasına üzülüyorsunuz. Yani öyle bir futbol ortaya koydu. Haliyle turnuva deyince tabii bu. Tabii ki sumolaları da aynı şekilde hiç ilk defa böyle gördük. Dörde bölündü neredeyse maçlar.
0: UEFA açıklama yaptı da kurtardı bizi onlar olmayacak diyerek.
1: Aynen. Yaz belli bir dönem belki olabilirdi. Şeyler ne olursa olsun. Turnuva deyince bir de büyük golcülerin, efsanelerin gerçekten hepsinin iş yapabildiği bir turnuva oldu. Yani Haaland dedik, Haaland attı, Mbappe attı, Messi attı, Kane attı. Hatta işte orada Bellingham da çok attı ama bütün büyük isimlerin büyük takımlarda iş yapabildiği bir turnuva oldu. Gerçekten de o açıdan da keyifliydi.
0: Son iki dakika herkesi konuştuk. Türkiye'de konuşmamız gerekiyor. 24 yıl aradan sonra çok büyük beklentilerle gittik. Beklenti mi baskıyı doğurdu? Baskı mı bizi başka noktaya getirdi? 20 gün boyunca Amerika'daydık. Kanada, Vancouver, Arizona, San Francisco, Los Angeles milli takımı takip ettik. Arizona'nın bir futbol ortamını geçtim. Arizona'nın yaşam ortamı olmadığını söyleyelim. Oyuncular zaten anlattılar oradaki durumu. Yanlış seçimler, yanlış planlamalar. Milli takımı tabii ki şampiyon olamazdık ama son 16 çeyrek final gibi bir noktadan bize etti. Bu turnuvada neden başarısızlık? Son 2 dakika. Yani programı kapatıp 2 dakikaya sığdırmayacağız bunu ama en azından konuşmamız gerekiyor.
1: Ya şunu söyleyeyim, ben bir daha başa dönelim. Bu takımlar hepsinin oynadığını gördüm ettim. Ben yine de ya birinci ya ikinci çıkar derim. Hala daha anlayabilmiş değilim. Yani bu tarz turnuvalar özellikle Fransa'nın belgeseli de var. Bizim bilmediğimiz içeride bir yerde bir şeyler olduysa onu bilemeyebilirim. Ama böyle bir şeyler olması gerekir. Yoksa oyuncu kalitesi olarak bu arada sadece biz değil. Bütün Avrupa'daki turnuvanın en büyük hayal kırıklığı Türkiye ilk üçte. Bizden beklenti sadece bizim kendi insanımızdan değil, Avrupa'nın da bizden beklentisi yüksekti. Arda Güler, Kenan Yıldız ortada, nasıl olmasın ki? O yüzden ben bunu bilemiyorum ama çok üzüldüğümü söyleyeyim bir daha. Tekrardan geçmiş olsun diyelim bize.
0: Orhan Uluca çok teşekkür ederiz. Ben Dünya şampiyonu İspanya'yı, Arjantin'i, oyuncuları, maçları, finalleri değerlendirdik. Sezon içinde görüşmek dileğiyle tekrar teşekkür ederim. Dünya şampiyonunun İspanya olduğunu hatırlatarak Kupa Gülü'nü noktalayalım. İyi geceler.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
3: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert, Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
2: Hava durumu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
4: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın,
5: yazarların hikayesini dinleyin.
4: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV radyoda.
4: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler, saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada uzatmalarda Ferran Torres attı ve İspanya 2010'un ardından tarihteki 2. Dünya Kupası'nı kazanmış oldu. Karşılaşmaya önce her iki takım da kontrollü başladı. İspanya 5. dakikada genç yıldızı Lamine Yamal ile ilk yarıdaki en net fırsatını kullanamadı. Ardından çaprazdan şutunda, Yamal'ın şutunda kaleci Martinez topu kornere çeldi. İlk yarının son bölümünde Rodri ve Cucurella'nın şutlarında da İspanya golü bulamadı. Aslında maçta üstün olan taraf başından sonuna İspanya'ydı. Ve karşılıklı ataklarla etkili olmaya çalışan İspanya'nın çabaları 90 dakikada sonuç vermedi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Karşılaşmanın 90+3. Dakikasında Enzo Fernandez kırmızı kart gördü. Arjantin 10 kişi kaldı ve uzatma bölümünü 10 kişi eksik tamamladı. Uzatma bölümünün 106. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında arka direğe yapılan ortayı Nico Williams kafayla ikinci yarıda oyuna girmişti. Sol açık Nico Williams kafayla Ferran Torres'in önüne bıraktı. Torres'in sert şutunda top ağlara gitti ve Matadorlar 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve İspanya Dünya Kupası'nı kazanan taraf oldu. Ve kupa töreni son derece renkliydi, renkli anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Infantino birlikte katıldılar. Kupayı birlikte getirdiler ve İspanya takım kaptanı Rodri'ye kupayı verdiler. Rodri de kupayı kazandı. O sıralarda da maç sonunda Messi taraflarını selamlarken gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şampiyon İspanya için bir tebrik mesajı yayınladı. İspanya'yı yürekten tebrik ediyorum. İspanya halkına, milletim adına selamlarımı iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım ekranda. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyor. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta, New Jersey'de statta gerçekleşti. Final unutulmaz anlara sahne oldu. Maçın kadar maç sonundaki yaşananlar da tabii kupa finaline damga vurdu. Özellikle de Donald Trump'tan bahsediyoruz. ABD Başkanı maçın başından sonuna kadar ara ara ekranlara geldi. Kupa töreninde bizzat FIFA Başkanı Infantino ile birlikte kürsüye çıktı. Futbolculara madalyalarını takdim etti. Bir canlı bağlantımız olacak. Begüm Dönmez Ersöz yayına hazır. Hemen soralım. Begüm, Trump'ın görüntüleri damga vurdu deyim yerindeyse. Futbolculara madalyalarını taktı. Infantino ile birlikte o som altından yapılmış Dünya Kupası'nı getirdi. İspanya takım kaptanı Rodri'ye takdim etti. Hemen yanlarında sevindi. Nasıl anlatırsın o renkli görüntüleri? Tabii bir de Trump'ın aslında Infantino'dan günlerdir bir ricası vardı. Tekrar ev sahipliği yapmak istiyor Amerikan Başkanı bu Dünya Kupası'na. Neler aktarırsın?
1: Korhan, 80 bin kişilik stadyumda oynanan karşılaşmanın ardından İspanya New Jersey semalarında kupayı kaldırmış oldu. 1,8 milyar kişi de dünyada hem televizyonlardan hem de çeşitli canlı yayın platformlarından bu final maçını takip etti. Müzik eşliğinde konfetiler gökyüzünü kaplarken de İspanya adına Rodri Dünya Kupası'nı havaya kaldırdı. ABD Başkanı Donald Trump stadyuma başkanlık helikopteri Marine One'la gelmişti. Hatta kızı Ivanka Trump da sosyal medyadan o anları paylaşmıştı. Sonrasında stadyuma geldikten sonra FIFA Başkanı Infantino ile birlikte oturdu camlı bölmede. Stada girerken tam iki isim yerlerini alırken bazı anlarda yuhalama sesleri ve ıslık sesleri duyuldu. Trump'a yönelik miydi yoksa FIFA başkanına yönelik miydi? Tabii o kısım anlaşılamadı. Aynı zamanda özel konukların olduğu yerde de yine İspanya Kralı Felipe de maçı New Jersey'deki stadyumdan izledi. Aynı şekilde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanada Başbakanı Carney, Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum gibi isimler de vardı. Şimdi tabii ABD Başkanı Donald Trump kupayı takdim etti. Takdim ettikten sonra da sanki o an çekilecek fotoğrafların karesinden pek çıkmak istemiyor gibiydi. Infantino, FIFA Başkanı Infantino kupa takdim edildikten sonra takım hep birlikte kupayı havaya kaldırıp poz versin diye Trump'ı biraz kenara çekti. ABD Başkanı Donald Trump kenarda durmasına rağmen ama kupanın kaldırıldığı sırada yine de kameraların kadrajındaydı. Bu tabii karşılaşma esnasında ve sonrasında futbol taraftarlarının gözü sahadaydı ama bir yandan da uluslararası ilişkiler ve diplomasiyi takip edenler açısından da onların gözü de VIP locasındaydı. Çünkü İspanya eğer maçı kazanan taraf olursa Trump kupayı nasıl takdim edecek? İspanya ile İran savaşı sırasında bir takım gerilimler yaşanmıştı. İspanya Başbakanı Sanchez'i hedef almıştı Trump. Dolayısıyla gözler bir yandan da bu iki isim, iki lider nasıl hareket edecek, nasıl davranacak diye konuşuluyordu. Türkiye'deki NATO zirvesi sırasında da hatta Trump İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz demişti. Dolayısıyla ilişkileri keseceğiz dediği İspanya'ya bu final karşılaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump kupayı takdim etmiş oldu. En çok akılda kalan anlardan bir tanesi de belki sen de yayının başında atıfta bulunmuştun. Messi'nin gözyaşlarıydı herhalde. Bir yandan da tabii ki bu Dünya Kupası final karşılaşması diğer Dünya Kupası karşılaşmalarına göre biraz daha farklıydı. Biraz daha Amerikan esintisi, belki Amerikan Futbol Ligi Super Bowl esintilerini gördüğümüz bir final karşılaşmasıydı. Devre arası o sahne şovuyla Shakira, Madonna, Justin Bieber ya da Güney Koreli pop grubu BTS'in başını çektiği o sahne şovuyla ki bundan da 100 milyon dolar gelir elde edilmesi planlanıyordu. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Dünya Kupası final karşılaşması öncesinde Fox News'a verdiği röportajda şöyle bir ifade kullandı. Şimdi futbolun bildiğimiz şekliyle futbolun Amerika açısından çok da bir numarada olmadığını ya da Trump döneminde örneğin ülkenin biraz daha içeriye döndüğünü, içeri baktığını biliyoruz. Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden taraftarlar geldi. ABD Başkanı Donald Trump final karşılaşması öncesi verdiği röportajda dedi ki biz futbol ülkesi değiliz diye düşünüyorduk ama meğerse futbol ülkesiymişiz aslında diyerek organizasyonun başarısından biraz aslında övgüyle bahsetti ve dedi ki biz bir daha tekrar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz dedi. FIFA Başkanı Infantino'ya da bunu aktardım, bildirdim ifadesini kullandı. Şimdi 2030'da Dünya Kupası İspanya, Portekiz ve Fas'ta yapılacak. 2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan'da yapılacak. Dolayısıyla 2038'i mi acaba Trump hedef gösterdi diye bir soru gündeme geldi. Anladığımız kadarıyla ABD Başkanı Donald Trump final karşılaşması dahil olmak üzere Amerika'nın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış olmasından ve sergilemiş olduğu performanstan memnun yeniden ev sahipliği yapmasını istiyor Amerika'nın Dünya Kupası'na. Korhan.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bizzat turnuvanın yapıldığı yerden ve maç sonunda kupa törenine yansımaları aktardı. Şimdi tabii kıran kırana bir final gerçekleşti. Spor severler için aslında bir anlamda İspanya'nın da üstünlüğünden bahsedebiliriz. Ekrana gelen bu görüntülerde hem maç sırasından hem de maçtan sonraki o anları ekrana getireceğiz. Enstantaneler. İspanya'nın aslında istatistiklere de yansıyan bariz bir üstünlüğü vardı. İptal edilen bir golü vardı. Bir golü daha iptal edildi yine offside gerekçesiyle. Bir golü offside, bir golü faul gerekçesiyle iptal edildi İspanya'nın. Bir de tabii uzatmalarda Ferran Torres'in attığı gol vardı. Donald Trump, Messi tabii hayal kırıklığı oldu Messi için. 39 yaşında futbolu bu kupayla belki de son kez o seyircilerinin karşısına çıktığı Lionel Messi ve üzgündü. Donald Trump'tan bizzat madalyasını aldı ve Lamine Yamal İspanya'nın genç yıldızı, ekrandaki de Rodri İspanya'nın zaten kolundaki pazı bandından da belli takım kaptanı. Rodri'nin ellerinde yükseldi. Som altından yapılan o Dünya Kupası, bu da İspanya takımının takım halinde sevinci fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Bir yandan konfetiler yağdı, bir yandan kupa futbolcuların ellerinde yükseldi ve o sırada da bakın Donald Trump'ı da görüyoruz. Tam konfetiler patlarken onun da sevincisi, o da bu şovun bir parçası oldu. Infantino ile FIFA Başkanı ile birlikte dört elle getirdiler. İkisi beraber getirdiler. Bizzat Rodri'ye bakın, işte bu kare. Rodri'ye verdiler. Som altından yapılmış Dünya Kupası'nı ve Başkan Trump kupayı verdikten sonra kenara geçerken işte o unutulmaz anlar. Bu da şampiyon İspanya'nın şampiyon kupasını kaldırdığı anlar. Hemen kenarda Donald Trump'ı gülerken görüyoruz. Futbolcuların ellerinde konfeti yağmurunun eşliğinde işte bakın bu şekilde altın madalyalı şampiyon İspanya'nın futbolcuları fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Şimdi arkadaşlarım beni uyarıyor. Burası İspanya'nın başkenti Madrid. Bu görüntülerde canlı görüntüler. İşte bakın nasıl bir kalabalık toplanmış ki kupa töreni bitmesi, dakikalar geçmesine rağmen kalabalık kutlamalarına devam ediyor. Bir yandan da güvenlik önlemi alınmış. Bakın araçların flaşörleri yanıyor. İspanya'nın ünlü meydanlarından belli ki biri. Dev ekrandan zaten takip etti İspanya. Şampiyon olmayı çok istiyorlardı. Bakın canlı görüntülerde hala İspanyol taraftarların, Madridlilerin başkentteki o kutlama görüntüleri, zıplıyorlar, şarkılar söylüyorlar, marşlar söyleniyor. Tabii benzer görüntü Buenos Aires'te de, Arjantin'in birçok kentinde de yaşanmıştı. Ama onlar bugün üzülen taraf oldu. Sevilen tarafın nasıl sevindiğini de işte bu şekilde canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Başkent Madrid'de tabii, sadece başkent değil, İspanya'nın Valencia'sında, Malaga'sında, Barcelona'sında birçok kentinde yine benzer görüntüler var. Gün içerisinde, gecenin ilerleyen saatlerinde o sevinç görüntülerinden oluşan haberlerimizi de ekrana getireceğiz. Ama şu an itibaren ekrana gelen bu görüntüler canlı görüntüler. Başkent Madrid'de bir yandan güvenlik önlemlerinin alındığı, vatandaşların, taraftarların İspanya ulusal renklerini taşıyan o formalarıyla yaptıkları sevinçler, zıplıyorlar, şarkılar, marşlar, İspanya bayrakları. Madrid'de belli ki uzun bir kutlama gecesi olacak ki İspanya'nın son Avrupa şampiyonu olduğunu da söyleyelim. Bu jenerasyonla yine başarıdan başarıya koşuyorlar. Zaten futbol deyince akla ilk gelen ülkelerin başında şüphesiz İspanya geliyor. Ve İspanya bu La Liga adı verilen ulusal liginin o marka değerini bir anlamda Dünya Kupası'na da taşımış durumda. Ve bu gece Arjantin'i, o da Dünya Kupası'nda sözü geçen ülkelerin başında geliyor. Arjantin'i kupa finalinde normal sürede olmasa da uzatma dakikalarında sonradan oyuna giren Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Ki tekrar edelim, maçın başından sonuna İspanya'nın bariz bir üstünlüğü vardı. Bu üstünlük istatistiklere de yansımış durumdaydı. Örnek verelim, gol çabasından ki istatistik 20'ye 0'dı. İşte bu kadar fazla atak yaptılar. Nitekim bir kez faulle, bir kez de offside gerekçesiyle iki kez golleri iptal edildi. VAR'da incelendi ancak Ferran Torres'in uzatmada attığı golle Nico Williams sağ kanattan ortalandı. Yüksek bir ortaydı. Nico Williams uzak kale direğinin dibinde Ferran Torres'e çevirdi. Torres bir anda topu filelerle buluşturdu. Maçın kalan dakikalarında da eşitliği sağlayamadı Arjantinler ve İspanya 2026 FIFA Dünya Şampiyonu oldu. Madrid'de de İspanyol taraftarlar böyle sevinmeye devam ediyor. Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Adalet Bakanı Akın Güllek'ten yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Güllek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu marifetiyle Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabın tespit edildiğini, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloka konulması için bankalara eş zamanlı müzakere yazıldığını ifade etti. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldığını açıkladı. Güllek, yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine geçit verilmeyeceğini belirtti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra 16 kişinin yakalandığı bilgisi de geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelere çevrildi. Bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor. Peki çerçeve yasada hangi başlıklar yer alabilir? Ayrıntılara bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor. Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makamında görüşecek. Ardından DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Hedef, düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek. Çerçeve yasa için Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti. DEM Parti heyet hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada şüpheli ifadeleri ortaya çıktı. İfadeler olaylardaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
3: Şu anda helikopterdeyim.
4: Kayıp cihaz, geçmiş tarihte tutanak, gidilmeyen koordinat ve adil öksüz bağlantısı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Kaza mı, suikast mı sorusunun yanıtını bulmak için Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılmıştı. Şüpheli ifadeleri dosyada yeni perde açtı. FETÖ bağlantısı mercek altında. Şüphelilerin büyük bölümü suçlamaları reddetti. Ancak sivil kaza kırım heyetinin navigasyon cihazının kaybolduğunu resmi rapora yazmadığı ve tutanağı geçmiş tarihte düzenlediğini kabul etmesi dikkat çekti. FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı da dosyanın en kritik unsurlarından. Bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kazaya neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun Öksüz'de irtibatlı olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri mahrem imamlarının olay öncesi ve sonrasında görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra Baylok üzerinden yazıştıkları belirtildi. Tespitler, dosyada kazanın yalnızca teknik hata veya pilotaj hatası değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimalini ortaya koydu. Soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de açıklama geldi.
5: Dosyada FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara,
3: 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, Baylok yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir.
4: Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi.
4: Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir. Açıklamanın sahibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna sert çıktı.
3: Bugün Türk askerinin adadaki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974'te yazılan destanı sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar, harekattan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığı zulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır.
4: Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla malumdur dedi.
3: Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
0: Türk jetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hava kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları gerçekleştirdi. Açıklamada her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz ifadesi yer aldı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a yani yarına çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yani yarından itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi için yeni haftada ilk adım atması bekleniyor. Özel'in yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracağı bildirilmişti. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
5: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
4: Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi Yeni Parti olacak. Habere göre Yeni Parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi Yeni Parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni Parti iddiaları gündemdeyken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeni Parti ve Yeni Parti Genel Merkezi adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı. Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni Parti'nin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda da dengeleri değiştirecek. Özel'in Yeni Partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İfadelerle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Haluk Levent ise hakkındaki iddiaların bir kısmına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
2: Bazı dernek çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüpheliyle birlikte cuma günü gözaltına alındı. Ahbap soruşturması kapsamında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki sorgusu tamamlandı. Uğur'a hesabına yurt dışından gönderilen yüklü miktardaki döviz ve deprem yardımları döneminde destek verdiği kampanyalar soruldu. Uğur, Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinde yer almadığını ancak deprem döneminde yaptığı yayınlarda AFAD'ın ve Ahbap Derneği'nin teyitli banka bilgilerini paylaştıklarını söyledi. Yurt dışından hesabına gönderilen dövizin ise sosyal medya platformlarından gelen ödemeler olduğunu belirtti. Tutuklu Haluk Levent ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Levent tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve 90 milyon dolar kaptırdığını öne süren Sevda Kurt'a yanıt verdi. Kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Kurt'un 90 milyon lira ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde faizleriyle birlikte 210 milyon lira aldığını iddia etti. Öte yandan Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik itirafçı oldu. Çelik, Levent'in talimatlarıyla kendi hesabı üzerinden bahis oynadığını söyledi. Şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum. Gerçekten de söylediği gibi 360 milyon lira kaybettik dedi. Haluk Levent'in derneğin hesaplarını kendisinin kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade etti. Daha önce şoförü ve asistanı da Haluk Levent'in kendi hesapları üzerinden yüklü miktarda para transferi yaptığını anlatmıştı.
6: Bu paralar Haluk Levent'in talimatıyla gelmiştir ve gitmiştir. Özellikle ahbap, borç vesaire yazılanlar gibi. Bunlar benim de dikkatimi çekmişti. Kendisine bunu sorduğumda bunlar benim tanıdığım, arkadaşlarımdan aldığım borç paralar. İadesi yapıldı dedi. Bu paralarla ödemeler, bahis, borsa ve kumar oynamıştır.
2: Soruşturmada bugüne kadar Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklandı.
0: Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başlayacak. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek. Sonrasında ise önemli davaların görülmesine devam edilecek. Bu kapsamda 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. Ayrıca yeni adli yılda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan rüşvet soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada iddianamelerin hazırlanması bekleniyor. Meclisin yeni haftada gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak. En düşük emekli maaşının artmasını öngören düzenleme komisyonda görüşülecek. Ayrıca Somali tezkeresinin süresi de uzatılacak.
4: Meclise yeni haftada en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ele alınacak. Salı günü genel kurul gündemine gidecek yasa teklifiyle 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'na da geniş yetkiler verilecek. Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredilecek. Alan adıyla internet altyapısı yönetimi, iletişimin tespiti ve analizi gibi alanlardaki yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'nda tek çatı altında toplanıyor. 30 maddeden oluşan teklifte Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT'de yeniden yapılandırılacak. Personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personel havuzuna gönderilecek. Genel kurulda Somali tezkeresi de görüşülecek. Türkiye ile Somali arasında savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'de 2 yıl daha görevlendirilmesine ilişkin tezkere genel kurulda ele alınacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da temaslarda bulunuyor. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumu ele alındı. Fidan, önce Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüştü. Fidan, Katar'a yapılan saldırılara karşı Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteğini tekrar etti. Görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik girişimler ve arabuluculuk çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer emniyetinin tam anlamıyla sağlanmasının önemi vurgulandı. İsrail'in istikrar bozucu faaliyetleriyle Gazze'deki durum ve Gazze barış planı da ele alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Irak'ta ise bir ABD askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklama CENTCOM'un sosyal medya hesabından paylaşıldı. 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlendiği saldırının ardından iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin ise kaybolduğunun daha önce duyurulduğu hatırlatıldı. Ayrı bir olayda ise Kuzey Irak'ta görevli bir ABD askerinin 18 Temmuz'da düşürülen bir İran kamikaze drone'una ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Olayda yaralanan bir başka ABD askeri ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Ailelere resmi bildirim süreci tamamlanana kadar kayıp ve hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin paylaşılmayacağı bildirildi. İsrailli yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria'daki bir Filistin köyüne saldırdı. Bir cami ve iki ev kundaklandı. Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
4: Saatler gece yarısını geçerken koşarak geldiler, bir camiyi ve bazı evleri kundakladılar. Caminin duvarlarına kırmızı boyayla yazılar yazdılar. Görüntüler Batı Şeria'daki bir Filistin köyünden. Filistin resmi haber ajansı Vafa, En Hanine bağlı Tevane köyünün yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradığını duyurdu. Köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar yanıcı maddeler atarak iki evde Tevane Camii'ni ateşe verdi. Yangında cami ile evlerde büyük hasar oluştu. Köy yöneticileri saldırının İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Başkanlığı ise saldırıyı kınadı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli çetelerin Tevane Camii'ni ateşe vermesinin, işgalci İsrail hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen tüm unsurlarıyla bir terör eylemi olduğu vurgulandı. İsrail hükümeti 2023-2025 yılları arasında İşgal altındaki Batı Şeria'da 185 yeni kaçak yerleşim birimi kurdu. 118 Filistinli Bedevi topluluğunu ise zorla yerlerinden etti. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı konusunda uyarıyor. İsrail'in 8 Ekim 2003'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti. 13 bine yakın kişi yaralandı.

0: Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Tarım arazileri zarar gördü. Bölgede soğutma işlemleri uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: NASA İstanbul'la ilgili bir makale yayınladı. Uydudan çekilen fotoğraflarla hazırlanan yazıda şehrin birkaç ay önce Marmara ve Karadeniz kıyılarıyla Boğaz hattında yaşanan renk değişimi anlatıldı.
2: Fotoğraflar uydudan çekildi. İstanbul mavisi bir de uzaydan görüntülendi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bahar ayları sonunda Karadeniz, Marmara ve Boğaz'da yaşanan renk değişimini sayfalarına taşıdı. İstanbul'u çevreleyen denizlerde oluşan turkuaz rengin biyolojik nedenleri anlatıldı. Karadeniz'de turkuaz bir ton başlıklı yazıda, normalde bölgede denizin koyu lacivert ya da koyu yeşil tonlarda olduğu bilgisi yer aldı. Denizdeki kalsiyum karbon yüklü fitoplanktonların artmasıyla su yüzeyinde sütlü mavi tonda bir rengin oluştuğu belirtildi. Haberde yer alan görüntülerse 27 Mayıs tarihinde NASA'ya ait okyanuslardaki plankton ve gaz oluşumlarını izleyen PACE adlı uydudan çekildi. O görüntülerde özellikle Karadeniz'de oluşup İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya ulaşan ve suyun rengini değiştiren akıntılar gösterildi. Uzmanlar, gözle görülemeyecek kadar küçük bir tür canlı olan fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekiyor.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Müzik arası.

0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
1: Adım Mehmet Kızıltaş, ben bir sosyal girişimciyim. Özellikle radyo programcılığı, televizyonlarda 17 yıl süren Yaşadıkça Engeller programının hem sunuculuğunu, hem yapımcılığını, hem yönetmenliğini yaptım. Bunun yanı sıra engelsizkariyer.com'un ve Türkiye'nin ilk engeller haber sitesi yaşadıkça.com'un kurucusuyum. Bugüne kadar yaptığımız programlarda 100'den fazla ulusal 3 dünya ödülü alan projelerde görev aldım. Ben bir yaşında geçirdiğim, tabii o zaman 74 doğumluyum, 70'li yıllarda Türkiye'nin baş belası olan polio mikrobuna yakalanarak bir yaşında sol bacağımı diz kapağımdan itibaren kullanamıyorum. 1974 yılında dünyaya gelen bir birey olarak toplumda yok sayılıyorduk ve toplumda yok sayılan bir birey olarak en büyük amacımız ve önceliğimiz hep toplumda birey olarak kendimizi kabul ettirmenin savaşını veriyorduk. Hani invisible, görünmez diyorduk ya, biz tamamen görünmüyorduk. 60'lı yıllarda nasıl engelli manşetlerine arızalılar sokakta, arızalılar yürüdü gibi manşetler atılırken 1970'li 80'li yıllara geldiğinizde hala engellinin adı yoktu ve benim hayatımdaki en önemli şey varlığımı kabul ettirmek ve varlığımı kabul ettirirken de toplumda saygın bir birey olmaktı. Okula gidiyorsunuz, yok sayılıyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, yok sayılıyorsunuz. Ya da ben bir şeyler yapmak istiyorum dediğinizde yok sayılıyorsunuz. Mesela hayatımdaki unutulmaz anlardan biri, bir gün baktım arkadaşlarım böyle 15 tatillerde, yaz tatillerinde bir yerlerde çırak olarak çalışıyorlar ama benim babamın iş yeri belli bir dönem açık, belli bir dönem kapalı. Çünkü serbest ticaret, mal almak için Bulgaristan'a, işte örnek veriyorum, Kıbrıs'a gidip geliyordu. Baktım, dedim ki ya Gaziantep'in Gaziler Caddesi'nde bir sürü çırak aranıyor, yazı yazan yazılar var. Bunlardan birinde elbette ben de çırak olabilirim dedim. Ve bir gün, tabii o dönem biz kara önlük giyiyoruz. En güzel kıyafetimiz ya önlüğün altındaki pantolon ya bayramlığımız. 6 kardeşiz, ben 5 numarayım. Yukarıdan aşağıya da hiyerarşik olarak elbise düşmüyor bir de. İşin kötü tarafı. Ben böyle bayramlıklarımı giydim. Ayakkabımı böyle ıslak bir bezle temizledim. Hiç kimsenin ne yaptığımdan haberi bile yok. Zaten kimsenin umurunda bile değilim. Çıktım Gaziler Caddesi'nin yolunu tuttum. Böyle ilk gözüme iliştirdiğim çırak aranıyor yazısı yazan dükkanlardan birini gördüm. Kapıyı açtım ve içeri girdim. Amca bana baktı, ben amcaya baktım. Amca, çırak lazım mı dedim. Büyük bir heyecan, sevinç, coşku, böyle ben sanki ilk girdiğim iş yerinde hayatım değişecek, böyle film sahnesi gibi. Amca birden şok. Çünkü içeri gelen engelli ya para isteyecek, ya yemek isteyecek, ya su isteyecek. Ama ben başka bir şeydim. Başka bir dünyaydım. Ben hiç istedim. Şok oldu. Tekrar bana baktı. Evet evet dedi. Lazım da sen bize lazım değilsin dedi. Bu hikaye bana yıllar sonra engelsizkariyer.com'u kurmama neden olan hikaye. Bu hikaye toplumda ben de varım, bir şeyler yapabilirimin başlangıç dayanak noktasıydı. Ve dedim ki ben bir gün dedim toplum önünde bir şeyler yapacağım dedim. Ve eve geldim bir gün, dedim ki babamın o zaman bizim en büyük iletişim aracımız radyoydu. Televizyon herkesin evinde yoktu 80'li yıllarda. Eve geldim, babamın radyosunu dedim ki ya hayallerime çok az kaldı dedim. Radyoyu bir çevirdim, birinci vida, ikinci vida, üçüncü vida, dördüncü vida, kapak düştü, hayallerim suya düştü. Neden? İçinde karınca adamların çalıştığını, karınca adamlar kapağı açınca beni görecek, ben de ışınlanıp içine girip içinde konuşan adam olacağım. Neden? Varlığımı yok sayan insanlara ben buradayım demek için. Bakar mısınız, çocukken verdiğim mücadele, sırtımdaki yüke bakın. Ve ben buradayım diyerek öğretmenime, sınıf arkadaşlarıma, aileme, mahalledeki bütün herkese ben konuşan adam oldum diyecektim. Ama ne yazık ki olamadım. Ama ne oldum? Aradan yıllar beni nereye getirdi? Daha o zaman vizyonumu belirlemişim. 17 yıl süren bir televizyon programının sunucusu, yapımcısı, yönetmeni olmak gibi. İşte yılların o dönem, 93'lü yıllarda ilk özel radyoların çıktığı dönem, Baytem Hem gibi mizah programları, işte istekler gibi radyo programcılığı yaparak sesimi duyurduğum anılarım var tabii. Şimdi benim hayatımdaki, hatta engelli arkadaşlarımızla eğitimler verdiğim zaman aslında ki en önemli temel olarak ihtiyacımız olan bir başlığı odak noktası olarak merkezimde tutuyorum her zaman. Diyorum ki engelli arkadaşlarıma, sokağa çıktığınız zaman insanların sizi birey olarak kabul etmesini istiyorsunuz. Peki diyorum, evden dışarıya çıkmadan önce sen kendini nasıl uğurladın? Aynaya baktığında kendine ne dedin? Demen gereken ne biliyor musun diyorum. Ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum cümlesini demediğiniz sürece sokağa çıktığınız insanların sizleri birey olarak kabul etmesini bekleyemeyiz. Çünkü değişim önce bizde başlıyor. Eğer biz değişirsek dünya da değişir. Ve burada bir başka önemli konu şu, bir engelli kendi engeliyle barışık yaşamayı öğrenirse, sokaktaki karşılaşabileceği bütün olumsuzluklara karşı kendisine koruyucu bir kalkan yaratmış, motivasyonunu kaçırmıyor ya da stresin içinde kaybolmuyor. İşte bunu öğretmek gerekiyor. Hatta diyorum ki ünlü bir yazarın ünlü bir kitabında diyor ki sokağa çıktığında kuşlara, dağlara, insanlara selam ver, cebinden aynanı çıkar, bir de kendine selam ver diyor. Hayat insanın kendisini olduğu gibi kabul etmesi, kendisini sevmesiyle başlar. 2005 yılında engelsiz kariyeri kurmak için girişimlerimizi başlatmıştık ve 2008'de Türkiye'nin ilk İşkur Özel İstihdam Bürosu lisansını alarak iş dünyasına ve engelli dostlarımıza çok önemli bir projeyi kazandırdık. 2008'den bugüne kadar engelsizkariyer.com ortalama 55 bin insana ulaşan bir sosyal fayda ve sosyal etkiye imza atmış. Dünyayı önce sen değiştireceksin, kendinden başlayıp sonra da dünyayı değiştirmek için harekete geçireceksin. Ve şunu unutmayın, hiç kimse gelip sizin kapınızı çalmayacak. Siz sokağa çıkarsanız, siz araştırmacı, meraklı olursanız o zaman dünya arkanızdan gelir. Dünya arkanızdan gelmesini istiyorsanız lütfen arkadaşlar hareket etmekten çekinmeyin. Her yerde olun ve her yerde olduğunuzda da doğru temsilde ve güçlü temsilde lütfen sorumluluk bilinciyle hareket edin.
0: Mehmet Kızıltaş hikayesini NTV Radyo için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: battığında, hava karardığında endişeli düşüncelerin aklımızı esir aldığını, kaygılarımızın daha çok arttığını hissederiz. Yapılan araştırmalar da geceleri kaygı ve endişenin daha çok arttığını ve gün içinde en yüksek seviyelerine gece saatlerinde ulaştığını söylüyor. Peki neden kaygı ve endişe gece artıyor? Bu düşünceler en çok neden uyku öncesi zihnimizi ele geçiriyor? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
1: Aslına bakarsanız bunu sadece kaygı için söylemek çok da doğru olmaz. Bizim genel olarak duygulanımız sirkadyen ritimden etkilenir. Yani bizim bedenimizin biyolojik bir saati var ve bu biyolojik saat bizim ne zaman yemek yiyeceğimizi, ne zaman uyuyacağımızı bize bildiren bir ritimdir. Herkesin de kendine has bir ritmi vardır ve bu biyolojik ritim içerisinde bizim olumlu ve olumsuz duygulanımız günün belirli saatlerine göre değişkenlik gösterir. Araştırmalar burada daha çok olumlu duygulanımın gün içerisinde tepe noktasını bulduğunu, daha sonra geceye doğru da azalmaya başladığını, hatta böyle gece yarısından sonra saat 1 ile 4 arası en düşük noktasını bulduğunu gösteriyor. Yani pozitif duygulanım azalıyor. Diğer taraftan olumsuz duygulanımsa gün içerisinde genellikle böyle benzer seviyelerde dururken gece daha artmaya başlıyor. Bu ilginç bir nokta ve bizim geceleri daha fazla olumsuz duygulanım yaşadığımızı dolayısıyla gösteriyor araştırmalar. Bunun içerisine korku da girer, kaygı da girer, üzüntü de girer. Dolayısıyla çok çeşitli olumsuz duygulardan burada bahsetmek mümkün. Neden böyle oluyor? Büyük bir ihtimalle bu aslında bir yandan uykusuzlukla da ilintili. Çünkü biliyoruz ki insanlar ne kadar uykusuz kalırlarsa o kadar fazla olumsuz duygulanıma açık hale geliyorlar. Ve gece uyanık kaldığınızda daha çok ışık, bu yapay ışığa maruz kalıyorsunuz. Özellikle de günümüzde ekranlara çok fazla maruz kalıyoruz. Mavi ışığa çok fazla maruz kalıyoruz. İşte telefonlarımızla, tabletlerimizle, televizyon aracılığıyla mavi ekrana daha fazla maruz kalıyoruz. Ve bu da aslına bakarsanız uykuyu olumsuz etkiliyor ve uyuyamadıkça da olumsuz duygulanım çok daha fazla artıyor. Olumsuz duygulanım arttığı zaman da insanın ilintili düşünceleri artar. Biz zaten tür olarak, insan türü fazlaca düşünmeye yatkınız. Biraz aşırı düşünme problemimiz var ve öyle bir yetimiz var ki diğer canlılarda olmayan, biz sadece şu anı değil, zaman yolculuğu, zihnimizde zaman yolculuğu da yaparak geçmişe de gidebiliyoruz. Düşüncelerimiz geçmişe gidiyor, geçmiş olan olayları irdeliyor, onları tarıyor, onlarla ilgili çıkarımlarda bulunuyor, muhakeme yapıyor vesaire. Ve gelecekle ilgili düşünüyor. Gelecekte olabilecek olan şeyleri, olumlu olumsuz şeyleri hayal edebiliyor, düşünebiliyor. Ve duygulanımız bizim, yani olumsuz olduğunda ilintili düşünce süreçleri tetikleniyor. Yani siz örneğin kaygı hissediyorsanız geceleri, kaygıyla bağlantılı düşünceler daha fazla ortaya çıkıyor. Gelecekle ilgili kuruntular, kurgular, olabilecek olan olumsuz bir takım olaylar, onların sonuçları ile ilgili düşünceler tekrarlayıcı bir şekilde kişinin daha fazla aklına geliyor. Ve özellikle de dikkat kontrol sorunu olan kişilerde bu düşüncelerden sıyrılamadıkça kişi ne yapıyor? Daha fazla bir uykusuzluk çekiyor. Uykusuzluk çektikçe olumsuz duygulanım artıyor. Olumsuz duygulanım arttıkça tekrar bu düşüncelere giriyor. Dolayısıyla böyle kendi içinde bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Ve ilginç bir bulgu var araştırmalardan. Bununla ilintili çok önemli bir faktör insanların biyolojik ritimlerinin gececi ya da gündüzcü olmaları. Kronotip adını veriyoruz. Biyolojimize, davranışımızın zamansal organizasyonu anlamına geliyor. Aslına bakarsanız bu da bir tür bir biyolojik saate verilen bir isim. Ve insanlar kimileri daha sabah erken kalkıp sabahları daha iyi hissediyorlar, daha iyi performans gösterebiliyorlar. Kimileri ise geceleri daha iyi bir performans gösteriyorlar ve şey yapıyorlar, neden daha iyi hissediyorlar. Gece yaşıyorlar yani. Ve bunun aslında kaygı, ansiyete düzeylerini etkilediğini biliyoruz. Daha çok da gece ya da akşam saatlerinde daha ne diyelim aktif olanlar yaşamlarında ve gece uyanık olanlar daha fazla anksiyete hissediyorlar. Özellikle de gündüzleri daha fazla anksiyete hissediyorlar geceye yönelik. Ama bu Yani gece uyuyamamak, gece uyku sorunu ya da ne diyeyim gece uyku sorunu da olmasına gerek yok. Uyumamayı tercih etmek ve geceyi yaşamayı tercih etmek pek çok psikolojik sorun için bir önemli bir risk faktörü olarak günümüzde görülüyor. Neden? Çünkü sirkadyen ritmi bozuyor, uykuyu bozuyor ve insanlar uykularını doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde alamadıkları zaman daha fazla şey yaşamaya başlıyorlar, olumsuz duygulanım yaşamaya başlıyorlar.
0: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Hava durumu.
4: Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da hafifleyecek Poyraz, fazla serinlik vermeyecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa güneşli 35 derece. İzmir'de kariyer sert esse bile hava çok sıcak. Gölgede 38 derece. Antalya'da hala kuru sıcak var. Sıcaklık gölgede 38 derece. Marmara'da rüzgarın da hafiflemesiyle hava daha sıcak ve daha bunaltıcı olmaya başladı. Edirne ve Çanakkale 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık artışı sürüyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de Manisa ve Denizli 39, Aydın 40, Bodrum 37 derece. Salı ve Çarşamba bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Akdeniz güneşli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 42, Hatay'da 36 derece. Salı hava aşırı sıcak. Karadeniz'de Rize, Artvin tarafında yerel yağış var. Samsun 29, Kastamonu 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da rüzgar sert, Gaziantep 39, Diyarbakır 40 derece.
3: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat

Saatler 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya dünya şampiyonu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey stadında oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'nın Dünya Kupası'na getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Ve 2010 yılının ardından tarihteki ikinci Dünya Kupası'nı İspanya kazanmış oldu. Karşılaşmaya her iki takım kontrollü başladı. Daha sonra İspanya oyuna ağırlığını koydu ve maçı önde üstün götüren taraf oldu. Önce Lamine Yamal'la bir pozisyon buldu İspanya. Ardından İspanya golü bulamadı ama atakları devam etti. Ve maç 0-0 sona erdi. Uzatma dakikalarında 90+3'te Enzo Fernandez kırmızı kart gördü. Arjantin 10 kişi kaldı. Bu arada İspanya'nın 2 golü sayılmadı. Kurallar gereği bir gol faul gerekçesiyle, bir gol de offside gerekçesiyle sayılmadı. Ama 106. dakikada sağ kanattan gelişen golle Ferran Torres, ekrandaki futbolcu, bu şutuyla Arjantin'i 1-0 öne geçirdi ve maç 1-0 sona erdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca İspanya kupayı kazanan taraf oldu. Maçtan enstantaneler bu şekilde fotoğraf karelerine yansıdı. Maçın son düdüğüyle birlikte bir tarafta hüzün, bir tarafta sevinç vardı. Oyar Zabal, golü atan Ferran Torres, hemen arkalarında Lionel Messi büyük bir hayal kırıklığına uğradı. 39 yaşında belki de son kez Dünya Kupası'nda formasını giymişti ve maç sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte böyle üzüldü. Sevinen tarafta bu şekildeydi. İşte Yamal mı Messi mi, bu sorunun yanıtı bu akşam yanıt buldu. Bu görüntülerde İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen canlı görüntüler. Saatlerdir kalabalık o bölgeyi boşaltmıyor çünkü kutlamalar devam ediyor. Sadece Madrid değil tabii, İspanya'nın dört bir yanından benzer görüntüler var. Burası Madrid'in simge, sembol meydanlarından biri. Bir yandan tabii güvenlik önlemi de alınmış. Hem güvenlik güçleri hem de sağlık görevlileri bir tarafta bekliyor. Diğer tarafta vatandaşlar çılgınlarca seviniyor. Tezahüratlar hiç kesmedi maçın son düdüğüyle birlikte. Tabii hava da sıcaktı. Böyle büyük meydanlara dev ekranlar da kurulmuştu. İspanya, başkent Madrid bu şekilde sevindi. Diğer tarafta Arjantin'de ise tabii hüzün vardı. Arjantinliler üzüldü. Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak istiyorlardı. 2022'de Katar'da dünya şampiyonu olmuşlardı. Bu kez olmadı. Madrid Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu apoletini de kazanmış oldu. Madrid'den, başkentten gelen canlı görüntüler bunlar. Kalabalık İspanya bayraklarını sallıyor. Marşlar, tezahüratlar, şarkılar. Belli ki sabahın ilk ışıklarına kadar İspanyollar eğlenecek. Maçta da zaten futbol severlerin hakim görüşü buydu. Maçı hak eden taraf kazandı şeklinde hem sosyal medya platformlarında hem uzman yorumcular tarafından aynı şey söylendi. Lamine Yamal Messi'yi bir tarafta genç, bir tarafta yaşlı, ki yıllar önce Messi'nin Lamine Yamal'ı bir küvette yıkadığı ikonik fotoğrafı da vardı. Ve acaba kim kimi teselli edecekti, kim sevinecekti? İşte sevinen Lamine Yamal oldu. Çok iyi oynadığını futbol otoriteleri söylemiyor.